0: Bundan birkaç saat önce yaptığı basın açıklamasında Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rubio, Hürmüz'deki savunma pozisyonunda olduklarını iddia etmişti. Bize ateş açılmadığı sürece biz de ateş açmayız ifadesini kullandı. Amerikan basını Trump'ın kararını İran'la müzakerelerden çok Amerika projenin başarısızlığı nedeniyle alındığını yorumladı. Axios haber sitesi Özgürlük Projesi'nin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. The New York Times ve CNN ise projenin yeni onaylandığına ve sadece günler içerisinde iptal edildiğine dikkat çekti. ABD-İran hattından gelen karşılıklı saldırı haberleri sonrası kırılgan ateşkesinde akıbeti merak konusu olmuştu. Washington ateşkesin hala sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump İran'a teslim ol çağrısı yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ABD baskısına karşı koymayı sürdüreceklerinin altını çizdi.
1: İran beyaz bayrak sallamalı. Çok gururlular. Belki beyaz bir bayrak göremezsiniz ama buna ihtiyaçları var. Beyaz bayrağı yani teslimiyet bayrağını sallamalılar. Bu bir dövüş olsaydı şayet hakem çoktan maçı durdurmuştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kırılgan ateşkeste Hürmüz Boğazı'ndan karşılıklı saldırı haberleri gelmesi sonrası İran'a dair açıklamalar da bulundu. Oval Ofis'te genç sporcuları ağırlayan Amerikan Başkanı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın elinde sadece küçük tekneler kaldığını öne süren Trump, teknelerin üzerindeki silahlar da oyuncak sayılır dedi. ABD Başkanı İran'ın tutarsız bir tutum takındığını öne sürdü.
1: İran hakkında sevmediğim şey şu, benimle büyük bir saygıyla konuşuyorlar, sonra televizyona çıkıp başkanla konuşmadık diyorlar. Yani oyun oynuyorlar. Ama size şunu söyleyeyim, anlaşma yapmak istiyorlar.
2: Trump'a Hürmüz nedeniyle artan enerji maliyetleri de soruldu. Petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkacağını düşünmüştüm ama 102 dolara çıkması küçük bir bedel yorumunu yaptı. Amerikan Başkanı İranlı eylemcilerin silahları olmadığı için rejim karşıtı protestoların başarısız olduğunu da sözlerine ekledi. Trump'ın açıklamalarından saatler önce ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Kane de Pentagon'da kameralar karşısındaydı. Ateşkesin hala yürürlükte olduğunu açıklayan Hegseth, Körfez'den geçmeye çalışan ticari gemileri durdurmaya çalışanlar ölümcül güçle karşılaşacak dedi. Kane ise İran'ın son saldırıları büyük bir askeri operasyon gerektirecek seviyenin altında kaldı ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Irak'ın atanmış başbakanı Ali Zeydi ile telefonla görüştü. Pezeşkian, Washington'ın baskısına karşı koyacakları mesajını verdi. ABD, azami baskı politikası yürütüyor ve İran'ın tek taraflı taleplere teslim olmasını istiyor. Bu imkansız açıklamasını yaptı.
0: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud bugün Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem de ikili ilişkiler olacak. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı için bugün Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması görülüyor. Orta Doğu'daki savaş da gündemde olacak. Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizecek. İran savaşında Körfez ülkeleri de drone ve füzelerin hedefindeydi. Peki bu savaş Körfez ülkelerinin tutumlarında nasıl bir değişikliğe yol açtı? Amerikan Foreign Affairs dergisi Körfez ülkelerinin 3 kampa ayrıldığını yazdı. ABD ve İsrail'in arzu ettiği gibi İsrail'in egemenliğine dayalı bölgesel güvenlik mimarisine dahil olmaya karşı oldukları da vurgulandı. Körfez liderlerinin silah tedarikçilerini ve güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirmeye çoktan başladıkları da kaydedildi.
3: İbrahim ekseninin sonu. Körfez ülkeleri ve İsrail'in yeni Orta Doğu için farklı vizyonları var. Amerikan Foreign Affairs dergisinin İran savaşının Körfez ülkelerine etkisini mercek altına alan makalesinde bu başlık kullanıldı. H.N. Hellyer imzalı makalede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara İran'ın Körfez ülkelerinin hava ve deniz limanları, petrol sahaları ve su arıtma tesislerini hedef alarak misillemede bulunduğu hatırlatıldı. Bu saldırıların İran rejiminin hedeflediği gibi Körfez ülkelerinin küresel ticaret için güvenli liman imajına darbe vurduğu belirtildi. Körfez ülkelerinin yaklaşık 10 yıl boyunca İran konusunda tarafsız görünerek ve Washington'la derin savunma ilişkileri geliştirerek güvenliklerini sağlamaya çalıştıklarının altı çizildi. İran'la askeri gerilim önlemek için iletişim kanallarını açık tuttukları da vurgulandı. İran savaşının ardından Körfez ülkelerinin bu üç stratejiyi gözden geçirmeye başladıkları belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail'in arzu ettiği gibi İsrail'in egemenliğine dayalı bölgesel güvenlik mimarisine katılmaya karşı olduklarına dikkat çekildi. Bu mimaride İsrail'in komşuları üzerinde belirleyici askeri üstünlüğünü, sınır ötesi hareket özgürlüğünü ve diğerlerinin uyması gereken şartları belirleme yeteneğini korumak istediğinin altı çizildi. İran savaşından sonra birçok Körfez liderinin artık kendilerini korumak için alternatif yollar bulmaya kararlı olduğu vurgulandı. Körfez liderlerinin silah tedarikçilerini ve güvenlik ortaklarını çeşitlendirmeye çoktan başladıkları kaydedildi. İran savaşı sürerken Körfez ülkelerinin 3 kampa ayrıldığına dikkat çekildi. Umman'ın itidalli olmayı seçtiği, tüm tarafların saldırılarını kınadığı ve İran'ın yeni lideri Mujdeba Hamene'yi tebrik ettiği hatırlatıldı. İran saldırılarına en çok maruz kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise ABD ve İsrail'le ikili ilişkilerini derinleştirme niyetini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı. İsrail'le ilişkilerini normalleştiren Bahreyn'in de genel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne paralel bir tutum sergilediği belirtildi. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşımları arasında bir yerde konumlandığının altı çizildi. Bu hizalanmanın aynı zamanda uzun zamandır süren Körfez içi rekabeti yansıttığı yorumunda bulunuldu. Körfez ülkelerinin ABD ile işbirliğini artırsalar da Washington'ı artık tek güvenlik garantörü olarak görmedikleri vurgulandı. Sonuç olarak Körfez hükümetlerinin ortaklıklarını çeşitlendirdikleri belirtildi. Körfez hükümetlerinin ayrıca Amerikan teçhizatına alternatifler aramaya başladıkları vurgulandı. Türkiye'den dronlar, Güney Kore'den füze savunma sistemleri, Ukrayna'dan insansız hava araçları ve Japon füze savunma sistemleri aldıklarının altı çizildi. Gerçek özellik oluşturmak içinse Körfez ülkelerinin birbirleriyle savunma bağlarını güçlendirmeleri gerektiği kaydedildi.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini de bildirdi.
4: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda yani tabii biz yıl sonunu %20 hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomiye etkisini bu sözlerle anlattı. Orta vadeli programda yer alan temel ekonomik göstergelerin etkileneceğini söyledi. Şimşek, küresel olarak büyük bir şok var dedi.
4: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var. Bu Türkiye'yi etkileyecek.
5: TRT Haber yayınına katılan Şimşek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası devreye alınan Eşel Mobil sisteminin etkilerini de anlattı.
4: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 1/3 oranında bile değil.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirten Karahan, dezenflasyon süreci olumsuz etkilense de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi. İran kriziyle birlikte enerji enflasyonunda son 2 ayda 19 puanlık artış yaşandığının da altını çizen Karahan, gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru ifadesini kullandı.
6: Sunuma başlamadan önce bürokratların kendilerinin...
5: Savaş, dezenflasyon sürecine olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Bu sözler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a ait. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Karahan, İran krizinin enflasyona etkilerini değerlendirdi.
2: Savaş, dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.
5: Karahan, savaşla birlikte yükselen enerji fiyatlarının da enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.
2: Yavaşlama eğiliminde olan enerji yıllık enflasyonu son 2 ayda 19 puan artış gösterdi. Bu dönemde jeopolitik gelişmelerin olası ikincil etkileri önem taşımakta. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru.
5: Karahan, Mayıs 2024'teki zirve noktasıyla kıyaslandığında enflasyonun düştüğünü ancak yüksek seyrini hala koruduğunu belirtti. Savaş nedeniyle enflasyon beklentilerindeki bozulmaya da ayrı bir parantez açtı.
2: Bir önceki sunum dönemiyle kıyasladığımızda enflasyon beklentilerinin arzu ettiğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor.
5: Karahan komisyonda milletvekillerinin yıl sonu enflasyon hedefinde güncelleme olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. Gelecek hafta yapılacak enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını işaret ederek son verileri göz önünde bulunduracağız ve gerekli değerlendirmeleri yapacağız dedi.
0: Gündemde öne çıkan başlıklardan hazırladığımız haber turuyla devam ediyoruz. Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerdi. Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan davasına ilişkinse CHP önemli bir siyasi kurum, bu kurumun içinin karıştırılmasına, parçalanmasına müsaade edilmemeli ifadesini kullandı. Bahçeli'nin Öcalan statüsü çıkışına DEM Parti'den tam destek geldi. Eş Başkan Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çıkışı için tarihi ifadesini kullandı. Ortaya koyulan çerçevenin altına imza atıyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı. Milletin ve delegenin vermediğini dileniyorlar ifadesini kullandı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zainal Abarakarov'un telefondaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Yıldızhan, failin kaçırılmasında rol oynamakla suçlanıyor ve hakkında da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

0: Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi.
1: Sanal bahis operasyonunun 3. ayağı yapıldı. 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan şebeke çökertildi. Binlerce internet uzantısı kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan Paymix adı verilen operasyonun yeni ayağında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemelerde şebekenin Malta merkezli kripto hizmet sağlayıcısı Paymix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis işlemlerinde altyapısını kullandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve kripto varlıklarla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Geçmişteki operasyonlarda kayyum atanan şirketlerin birinde yapılan incelemeler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bilişim şirketinin 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, 15 milyon kullanıcı verisinin sistemde tutulduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suç gelirlerini kripto varlık ve altın üzerinden sahte ticari işlemlerle sisteme sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı paylaştı.
2: Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketleri üzerinden kurulan kirli mekanizma, adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
1: Savcılık yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının araştırıldığı operasyonda şüphelilerin şirketlerine kayyum atandı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Görüşmede internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesi ele alındı. Bakanlık yetkililerinin de yer aldığı toplantıda internet tabanlı dolandırıcılık yöntemleriyle mücadelede mevcut mevzuatın geliştirilmesi konusu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca iki bakanlık ve ilgili kurumlar arasında işbirliğiyle teknik altyapının güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun arttırılması değerlendirildi. Bakan Çiftçi görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda iki bakanlığın hukukun tesisi ve kamu düzeninin korunması için uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Gürlek de Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti. Mart ayının ardından Nisan'da da otomotiv satışları 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %1 oranında daralarak 104.298 adet oldu. Toplam pazar Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,13 oranında azalarak 669.696 adet olarak gerçekleşti. Benzinli otomobil satışları toplamdan %42,2 oranında pay alırken elektrikli araçların payı da %19'a çıktı. Noterlerde artık araç sorgulama ücretli olacak. Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. Değişikliğe göre Türkiye Noterler Birliği tarafından işletilen veri tabanına erişim ücretli olacak. Araç sicil ve tescil veri tabanındaki bilgiler için sorgu veya kayıt başına 2 lira işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artacak. Yılda bir kez yapılacak sorgulama ise ücretsiz olacak. Kamu kurumları da ücretlendirmeden muaf tutuldu. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağış sele neden oldu. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Nevşehir'de ise yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi. İki evde zarar gördü. Tunceli ve Bayburt'ta ise Mayıs ayında kışı aratmayan görüntüler vardı.
3: Dereler taştı, tarım alanlarına su bastı. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Yağış nedeniyle çöken istinat duvarı evlere zarar verdi. Nevşehir'de aşırı yağışların ardından bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar yan taraftaki binaya zarar verdi.
4: Sabaha karşı namaza kalkacaktım, bir de bir gurut oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim yanımda. Ben yukarıda bina geldi belledim ama bina değilmiş, istinat duvarıymış. Geldi karşı komşuyla bizim ikimizin binasını da yırttı.
3: Risk altındaki 4 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.
5: Yani sadece yaptıkları istinat duvarı bile bizim istinat duvarına yük bindirdiği için onu şikayet etmiştik. Hani buranın çökeceği belliydi, CİMER'de de yazdık zaten, çökecek buralar birkaç seneye dedik. Sonuçta çöktü.
3: Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle Meren Çayı taştı. Bazı yollar ve köprüler zarar gördü. Tarım arazileri su altında kaldı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücüyle annesi iş makinesiyle kurtarıldı. Bu görüntülerde Şırnak'ın Beykülşebap ilçesinden. Karların erimesi ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı. Erzincan'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Derelerden akan su tarım arazilerine taştı, ev ve ahırlar zarar gördü. Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmasıyla binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Evinde mahsur kalan bir kadın botla kurtarıldı. Sivas'ın Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla kaplanan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Hakkari'de de Kaval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. Tunceli ve Bayburt'ta ise kar ulaşımı aksattı. Kopdağ geçidinde yolda kalan araçlar oldu.
0: İstanbul'da yapımı devam eden metro inşaatlarından Sancaktepe-Sultanbeyli-Çekmeköy hattında inceleme yapıldı. İncelemeyi yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın Mayıs ayı içerisinde açılacağını söyledi.
2: Sancaktepe-Sultanbeyli-Çekmeköy metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor. Devam eden çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan yerinde takip etti. Proje hakkında bilgi aldı.
6: İnşallah bayramdan önce bu hattımızı da açacağız.
2: Nuri Aslan'a Sancaktepe ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Metro hattındaki incelemelerin ardından konuşan Aslan, Sultanbeyli Üsküdar arasının 50 dakika olacağını söyledi.
7: İnşallah Mayıs ayının içinde Sultanbeyli Sancaktepe metro hattını açmış olacağız. Böylece Sultanbeyli'de yaşayan bir yurttaşımız Üsküdar'a 50 dakikada gidip gelebilecek.
2: Aslan metronun açılışına da tüm siyasi partileri davet etti.
7: Tüm siyasi partileri bu açılışa davet ediyoruz. Bizim için önemli bir şey. Her şart ve koşulda dünyada bu kadar sıkıntı varken bu süreçlerin devam edilip buranın açılıyor olması bile Türkiye'nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden birisidir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
2: İnceleme gezisi peron alanının gezilmesi ve katılımcıların toplu anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
0: Ankara önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara Galatya Resim Enstalasyon Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide 60'tan fazla eserle Ankara'nın antik dönemlerinden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüven anlatılıyor.
8: Roma döneminden günümüze kadarki Ankara'yı anlatıyoruz. Resim, araştırma ve enstalasyon sergisi. Ankara'nın serüvenini anlatıyorum. Bilinmeyen Ankara.
9: Roma ve Bizans döneminden şehirleşme ve kentsel dönüşüme kadar. Ankara'nın antik dönemlerden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüvenini anlatan Ankara Galatya Resim ve Enstalasyon Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
8: Bir kere Bent Deresi diye bir yer var. Bent Deresi'nin olduğu yer çok güzel sayfiyelik bir yer. O mesela şu an Ankara'da tamamen var olmayan bir yer. Ankara'nın bilinmeyen yerlerini, tarihini anlatmak istedim. Verilerden yola çıkarak hepsini tabloya dönüştürdüm.
9: Sergide ressam Kemal Alpaslan'ın eserleriyle Ankara'nın zaman içerisindeki mimari evrimi ele alınıyor. 60'tan fazla eserin bulunduğu sergi tematik olarak 5 ana bölümden oluşuyor.
8: Roma dönemi, Bizans dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminin Ankara'sının gelişimini anlatıyor. Yani güzergah olarak bu eserleri yapma tam 6 yılımı sürdü. Hem araştırdım, hem resimleri birleştirdim, hem arşiv oluşturdum. Bazen yeri geldi gittim, gezdim.
9: Sergi 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Siyasi işler başlıyor.
11: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi işlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bu akşamın manşetini, konuşulacak önemli başlığını MHP lideri Devlet Bahçeli verdi. Grup toplantısında kürsüdeydi, terörsüz Türkiye başlığına değindi. Daha önce de İmralı'nın statüsüne dair konuşmuş, çözülmeli demişti ve bu kez yine ezber bozdu Bahçeli. Soyut öneriyi somuda çevirdi, ete kemiğe bürüdü. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum dedi siyasi statü için. Bahçeli sürecin ağır aksak ilerlemesinden de şikayetçi, net konuştu. Ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi bağrışmalara mahal veremeyiz diye çıkıştı. Bahçeli'nin bu çıkışında muhatap kim? Öcalan'ın statüsü denince ne denmek istiyor? Süreçte nasıl bir etki yaratır eğer bu sorun çözülürse ya da bu statü verilirse? Sahadan yansıyan görüntü ne? Konuşacağız siyasi işlerde. Siyasetin konuştuğu bir diğer başlık, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik şaibe iddiaları ve mutlak mutlam davası. Yarın duruşma günü. Ne olur? CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı açıklamayla seçim startını verdi. CHP tabanı sokağa indi. Ne olur? Ne yapacak Cumhuriyet Halk Partisi? Soracağım konuklarıma. Ve Orta Doğu'daki savaş, tüm olay Hürmüz'e sıkışmış durumda. ABD Başkanı Trump özgürlük projesi diye bir girişim başlattı. Körfez'de sıkışan ve Hürmüz'den geçemeyen gemiler için ABD donanması koruma sağlıyor. Birkaç gemi de geçti Boğaz'dan. İran'ın taciz atışları var. Olay nereye evrilecek? Masaya yatıracağız programın son bölümünde. Bu akşam Ankara-İstanbul birlikte yapıyoruz programımızı. Ankara stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Okan Müderrisoğlu.
12: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
11: Teşekkür ederim. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Barış Doster bizimle birlikte. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
13: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
11: Çok teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Ahmet Kasıman da şu anda karşımda, birazdan yerine geçecek. Ona da buradan ben hoş geldiniz diyeyim. Kendisini de yerine alalım ve programa başlayalım. Okan Müderrisoğlu, Sayın Bahçeli evet zaman zaman bu konuya değiniyor. Zamanlama açısından neden tekrar Öcalan'ın statüsü konusu gündeme geldi? Bunu merak ediyorum. Süreçte gitmeyen bir şeyler mi var, bir tıkanıklık mı var da Sayın Bahçeli bir çözüm arayışında?
12: Bence bir Bahçeli algoritmasıyla karşı karşıyayız. Çünkü Sayın Bahçeli'nin hakikaten çok gönlü, bence dengeli, çıkışının zeminli sınırlarını, gerekçesini anlattığı, kimilerine göre ayar verme diye tabir edilen, bence 22 Ekim 2024'ten bu yana izlediği çizgiyi tahkim eden ve aradaki önemli dönüm noktalarını hatırlayınca da bu zincire yeni bir halka eklemiş oldu. Şunu unutmayalım, yani 30 Ağustos 2024 şartlarında iç cepheyi güçlendirme perspektifinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu yaklaşım, 1 Ekim 2024'te meclis yeni yasama yılına başlarken tokalaşma seremonisiyle farklılıkları siyaset yoluyla birbirine nasıl yakınlaştırabiliriz ve bunu bir milli projeye nasıl dönüştürebiliriz resmi olarak kamuoyuna yansımıştı ve Sayın Bahçeli'nin aslında 22 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı düşününce bugünkü çıkışı diye ifade edilen çerçeve aslında tabiri caizse bundan 2 yıla yakın süre önceki çıkışının bile gerisinde. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli o zaman terörist başı demişti ki şimdi PKK'nın kurucu önderi diye daha farklı bir tanım ya da statü kullanıyor. Terörist başının yani tecrit şartları kaldırılırsa gelsin meclisteki DEM grubunda konuşsun, örgütünü, lağvettiğini haykırsın Bundan sonrasında umut hakkı çerçevesinde yasal düzenlemenin de önüne açılabilir diye. Şimdi bu o kadar yukarıdan aslında çizilmiş bir çizgi idi ve sonrasını hatırlayalım. 27 Şubat 2025'te İmralı'nın Demokratik Toplum Barış Çağrısı adı altındaki örgütün artık misyonunu doldurduğunu ve kendisini feshetmesi gerektiğini, silahlı mücadele diye ifade edilen, aslında terör diye bildiğimiz ve aslında yine terör diye de tekrar tekrar vurgulamamız gereken, bize göre bu yöntem uluslararası hukuk ve kabul de bunu ifade ediyor. Örgüt dili ayrı. Netice itibariyle örgütün artık silahı bırakması ve kendini siyaset yoluyla ifade etmesine benzer bir mesajı vardı. Mayıs 2025'te örgüt lağvedildiğine ilişkin kararı aldı. Fakat örgüt tüm unsurlarıyla lağvedildi mi, Suriye unsurunu kapsıyor mu, kapsamıyor mu gibi ciddi tartışmaları yapa geldik. Bence hala bir bölüm itibariyle bu tartışma canlıdır. Temmuz 2025'te sembolik bir silah yakma hadisesine tanık olduk. Ama şunu biliyoruz, Suriye'de özellikle Kamışlı, Haseke, Şam'ın bazı mahalleleri, Rakka, bu bölgedeki PKK-YPG terör örgütü unsurlarının bölgeden çekilerek Suriye'nin bütünlüğünün sağlanmış olması, silahlı unsurların Suriye merkezi hükümetine entegre olması, bu tabii birçoklar açısından dramatik ve travmatik bir gelişme gibi görüldü ama aslında önemliydi. Ve bu silahlı unsurların bir kısmının Kandil ve Irak'a silahlarını da aktararak geçip geçmediğine ilişkin ciddi soru işaretleri. Neden? Çünkü örgütün silahtan arındırıldığı, büyük ölçüde arındırıldığı ve artık bunun raporlandığı bir süreç eşittir yasal düzenleme diye birbirine çok bağlı ama aynı zamanda satrançtaki açmaz durumunu da tanımlayan bir tablo ortaya çıkarmıştı. Bunun da formülasyonunu burada konuşmuştuk, bir cümle söyleyeceğim. Bu bölümü hızlı toparlıyorum, kronolojiyi hatırlatmamız lazım. Çünkü Sayın Bahçeli'nin ifadelerinin bu anlamda da bir bütünlük ifade ettiğini ve bir seriyi tamamladığını düşünüyorum en azından kanaat olarak. Ve günün sonunda İran'daki gelişmeler diye ifade edilen, aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaş, Başkan Trump'ın herkesin bildiği sırrı ifşa ederek Kürt grupları silahlandırdık ama onlar gereğini yapmadı, beni üzdüler, beni hiç mutlu etmediler şeklindeki ifadesi. İsrail'in oradaki farklı Kürt siyasi partileri ve veya gruplarını organize ederek rejime karşı başkaldırının aracı haline, aparatı haline getirme girişimleri. Türkiye'nin Irak bölgesel Kürt yönetimi gerek Talabani gerek Barzani ile yaptığı görüşmeler. Bu görüşmelerden aynı zamanda hani Irak tarafından İran'a geçişlerin engellenmesi, yine o noktada İmralı'nın üstlendiği rol ve gönderdiği mesaj ve açıkçası Kürtlerin bu tarihi akış içinde İsrail'in bir koçbaşı olmaması gerektiğine ilişkin Türkiye'nin de zaten katıldığı görüşlerin teyit edilmesi önemli bir eşiği aslında aşmaya ama aynı zamanda da yeniden silahlandırılmış PKK terör örgütünün İran'daki kolu PEJAK aracılığıyla bir yandan silah bırakması beklenirken bir yandan da yeniden silahlanmış ve İran'da neyin ne olacağı belli değil. Bölgede de neyin ne olacağı belli değil. Kendimizi garantide tutmak için bu silahı şu anda bırakmalı mıyız sorusunu yeniden ortaya atan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bu aslında sistemin, daha doğrusu sürecin bir anlamda kilitlenme noktasına dönüşmüştü. Esasen o noktada da şöyle bir çözüm önerisi gündeme gelmişti. Bir, bazı adımlar atılabilir. Kayyum konusunda, hasta, tutuklu ve hükümlüler konusunda bir takım esneklikler sağlanabilir. Başka, evet, bir yasal çerçeve oluşturulabilir, süreli. Bir tür şarta bağlı uygulanabilecek yasal çerçeve olur bu. Peki örgütün silah bıraktığı netleşmeden bu yasal çerçeve çıkar mı? İşte oradaki açmazı çözmek için bu çerçeve kamuoyuyla paylaşılır. Örgütün silahtan arındırıldığı, raporlandığı andan itibaren neyin nasıl yürürlüğe gireceği ortaya konulur dendi. Fakat gelinen aşama bunun da şu anda yeterli olmadığını gösteriyor. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli esasen 18 Şubat 2026'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun mecliste hazırladığı raporun hemen ardından takip eden hafta bu statü konusunu grup toplantısında gündeme getirmişti.
11: Doğru.
12: Bir statü sorunu varsa bu çözülmelidir ve bizce de böyle bir sorun vardır deyip bırakmıştı. Bunu bir kamuoyu tartışmasını. Evet, kamuoyu tartışmasına açmak istemişti Sayın Bahçeli. Bunu da büyük ölçüde başardı. Fakat yine geldiğimiz aşamada şunu gördük ki İmralı'dan da yansıyan bir takım mesajlar var. Her ne kadar DEM grubu biz ve aile üzerinden bir şey paylaşılmadıkça itibar edilmesin dese de, yani biz bunu sızdıran tarafta değiliz diyerek kendi konumunu pekiştirmeye çalışsa da, aksini de söylemek çok mümkün değildi. İmralı da şunu söyledi. Yani yapabileceklerimi ben sınırına geldim. Dolayısıyla bu ne devedir, ne kuştur mealinde, ne cezaevindeyim, ne ev hapsindeyim. Artık bunun bir adı konulmalı şeklinde. Neden? Çünkü az önce bahsettiğim Suriye denklemi, bugünkü İran denklemi, silah bırakmanın artık tavsaması, örgütün farklı unsurlarla kendini yeniden var etmeye de yapılandırma arayışları, Türkiye'nin bu büyük projesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi bakımından handikaplar üretmeye başladı. O zaman Talabani, Barzani gibi bölgesel aktörlerin yeniden devreye girmesini istiyorsanız, esasen örgüte silah bıraktıran, lav ettiren ve bundan sonraki süreç açısından da yine devreye gir tırnak içinde, beklentisi içinde olunan İmralı da hani devreye gireyim ama nasıl devreye gireyim? Artık benim çalışma şartlarım iyileştirilmeli, iletişim şartlarım iyileştirilmeli, aktif rol oynamalıyım. Artık buna bir karar verilmeli şeklinde de açık örtülü çıkışlar yapıyor. Bunu daha çok da devletin ilgili istihbari kuruluşunun yetkililerine anladım ifade ettiği yine kamuoyuna doğrudan dolaylı yansıyordu. Ben Sayın Bahçeli'nin bu statü konusunun biraz sonra konuşuruz, yasal mı idari bir çerçeveye mi oturtulması gerektiği konusunu burada biraz açmamız gerektiğini düşünüyorum.
11: Konuşacağız.
12: Ama bir cümle daha söyleyip tamamlayayım Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasında. Bir, terörsüz Türkiye sürecinde MHP'nin aldığı inisiyatif, rol ve sorumluluk ve kararlılıkla ilgili vurgusu. Bunun bir devlet projesi olduğuna ilişkin hatırlatması. Muhalefetin sorumluluğuna ilişkin ifadeleri. Cumhur İttifakı'nın anlam ve önemiyle devletin bekasını ve bu terörsüz Türkiye nedir, ne değildir'e ilişkin çok dikkatli, aynı zamanda bu çıkışının beraberinde getireceği riskleri yönetmeye dönük tahkim edici cümleler de kurduğu, yani mimariyi sarsmaya değil, hareketlendirirken aslında sarsıntılara karşı dayanıklılığını da güçlendirmeye dönük ifadeleri de var. Şehit yakınlarından gazilere, şehitlerin aziz hatıralarına evet vurgudan başlayın. Bunun bir pazarlık ve teslimiyet süreci olmadığına ilişkin ifadeleriyle devam edin. Cumhur İttifakı'nın sadece bir sandık birlikteliği olmadığına ilişkin hatırlatmasıyla muhalefete dönüp, yani Türkiye'yi eleştirmek ayrı bir şeydir, iktidarı eleştirmek ayrı bir şeydir, Türkiye'ye karşı olmayın ve anladım, Türkiye yönetmek dirayet bir sorumluluk ister şeklindeki ifadeleri. Bütün bunları da biraz sonra bu çerçevenin içini dolduracak şekilde konuşmak için sadece peki başlık olarak paylaşayım dedim bu aşamada.
11: Teşekkür ederim. Şimdi Ahmet Kasman Okan Müderrisoğlu hatırlattı. Yani evet, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bugün takip ettik. Daha önce de bu statü konusu ele alınmalı demişti. Okan Müderrisoğlu'nun hatırlattığı, yani İmralı'dan gelen mesajlar, ya da sızdırılan mesaj. Ona da baktığımızda aslında İmralı'nın da net bir statü talebi var. Diyor ki bu işi ben başlattım, ben bitiririm. Hatta diyor ki Selahattin Demirtaş mı yapacak bu işi? O yapamaz ki diyor. Sonra işte bir binadan bahsediyor. Bu binaya ben hangi sıfatla gireceğim diyor. Ve bu statünün bir şekilde kendisine verilmesi, yani Okan Müderrisoğlu söyledi. Yani ne olarak biz bu işin, ben bu işin içindeyim, bunun adını bir koyalım talebi var. Şimdi Okan Müderrisoğlu yine anlattı. Yani birbirine şarta bağlanmış bir süreç var. Silah bırakılacak. Silah bırakma aşamasında meclis yasaları çalışacak. Silah bırakıldığı, tespit edildiği andan itibaren yasalaşma başlayacak. Yasalar çıkarılacak. Ama bir kilitlenme de söz konusu. Burada bu statü meselesi, o kilitlenmeyi nasıl çözebilir?
12: Statü meselesi kilitlenmenin bütününü çözmez ama önemli bir adım teşkil eder. Neden önemli bir adım teşkil eder? Çünkü belli ki o bir sonraki aşamada bir kere adamın, terörist başının bu süreçte ne kadar faydalı olup olmayacağını belirleyecek olan test bu test. Yani dediklerini yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Yani işte Demirtaş çözemez, ben çözerim. İyi tamam, sen çözersin. Çözersin.
11: Yapabildi mi şimdiye kadar?
12: Çözersen çöz. Şimdi bugüne kadar belli ki istenilen mesafeyi kat edebilmiş
13: değil ama onun bu konudaki iddiası ben yeterli statüye sahip olmadığım için zaten bu olmuyor. Şimdi öyle mi değil mi biz bilmiyoruz. Yani kamuoyu olarak biz bunu gözlemliyoruz. Öyle mi değil mi anlamamız için bir hareket olması lazım. Bu hareket için hususiyetle bir statü talebi var. O statü talebi tabii bir anlamda aklanma manasına da geliyor onun için. Yani aklanma derken tabii elindeki kandan devlete karşı isyan etmiş olduğu gerçeğinden, bunun getirdiği bütün sonuçlardan, kendisi örgütün başındayken işlenmiş cinayetlerden, onun burada ait olduğu yere konulmasının ardından, örgütün giriştiği eylemlerde ortaya çıkmış olan ve yüreğimizi yakan kayıplara kadar sorumluluğunu aklayacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ama o kendi adına, kendi kamuoyuna, kendi statüsü bakımından bir resim vermek istiyor. Ve o verdiği resmin de Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tanınmış bir statü haline dönmesini arzu ediyor. Ve bunun hukuki bir tarafı var, açık. Ama hukuki tarafından önce olmamakla birlikte herhalde, yani hukuk çünkü hepimizin suyu ekmeği, ama onun ötesinde pratik olarak bir karşılığının olduğunun da gösterilmesini istiyor. Yani bir anlamda harcadığı, yani bunlar benim katıldığım şeyler değil, ifadeler değil, ama harcadığı çabanın karşısında bir karşılık talebi var. Kendisine bu karşılığın da sadece pragmatik bir al-ver ilişkisinden ibaret olmadığını, o statü kendisine tanınırsa bu meseleyi çözebileceğini iddia ediyor. Şimdi bu iddianın bir karşılığı var mı yok mu, dediğim gibi o statü tanınmadan biz göremeyeceğiz. Yani onunla ilgili ne söylersek
12: şimdiye kadar yaşananları, şimdiye kadar atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz o zaman? Yani 27 Şubat 2025'ten bu yana ne oldu bu ülkede?
13: 27 Şubat 2000 bilmem ne oldu, siz anlatın. Yani
12: ben anlattım kronolojiyi. Hani yani sizi tatmin etmeyebilir, beni de tatmin etmiyor, ama hani bir inisiyatif alındı ve belli yani gelişmeler olmadı mı? Yani Okan Müller'in neyi yapabildiği, yapamayacağı anlamı.
14: Yani işte silah bırakıldı, örgüt kendisini lağvetti. Suriye'deki yapılanma bir şekilde çözüldü.
13: Yani örgüt kendisini lağvetti'nin karşılığının ne olduğunu ben bilmiyorum.
12: Sembolik silah bırakıldı.
13: Ondan sonra sembolik silah bırakmanın da orada... İngilizce'de bir laf vardır, operatif kelime derler. Yani bütün cümleyi tanımlayıcı olan kelime sembolik.
12: Yani onu biz söylüyoruz, bizi tatmin etmediği için.
13: Biz sembolik olan bir şeyle, yani tamam, sizi de tatmin etmiyor, güzel, beni de tatmin etmiyor, harika. Yani sonuç değişmiyor. Bunları neyle ve nasıl ve ne şekilde çerçevelediğimizin bence bir önemi yok. Netice bu sembolik silah bırakma eylemi. İşte yani ben bunu söylediğim zaman belki bu bir sinir bozukluğuna da yol açıyor. Yani halay çekiyoruz, tamam, yani güzel de sonuç ne? Sonuç, şu anda bir sonuç yok. Semboller var ortada. Semboller önemsiz midir? Semboller önemlidir elbette. Yani 1980'lerin ortasından, 84'ten beri devam eden bir şey var ortada. Devlete meydan okuma, bir terör, bir insan canına kast, devlet altyapısını hedef alma, devletin sahip olduğu ve devleti tanımlayıcı olan en önemli özellik nedir? Şiddet kullanma tekeli. O şiddet kullanma tekeline meydan okuma. Hatta ve hatta yeri geldiğinde, zaman içerisinde bunları da yaşadık, adalet mekanizmasını paralel bir takım unsurlarla kendine göre yorumlama.
12: Şiddet kullanma mı, silah kullanma mı?
13: Tevdi etme. Şiddet kullanma. Şiddettir onun adı şeyde, literatürde. Siz şöyle veya böyle bir takım şeyler söyleyebilirsiniz ama sonu...
12: Yani güç kullanma, derken, güç kullanma, silah kullanma. Hani şiddet biraz...
14: Devlet negatif bir tanımlama olarak belki yorumladıysa Okan Müderris.
13: Yani bunun literatürü bu.
12: Şiddet, teşekkür
13: ediyorum. Devlet şiddet kullanma tekeline sahip olan örgütlenmenin adıdır. Tamam mı? meşru olarak sadece ve sadece bir devlet sınırları içerisinde.
14: Bu kendi işin, sınırları içerisinde.
13: Bu sınırların ne olduğu da uluslararası hukukta, iç hukukta bellidir. O sınırlar içerisinde ancak ve ancak devletin güvenlik güçleri silah taşıyabilirler. Onlar bu silahı kullanma kanunla belirlenmiş yetki ve sınırlar içerisinde kullanma tekeline sahiptir. Tamam mı? Bu devleti devlet yapan unsurdur zaten.

0: bu manzara ortada. Hı hı. Şimdi bu manzaranın ortada olduğu yerde bu herif diyor ki ben bu işi çözerim. Yani çözebilir çözemez meselesini de sembolik adımların ötesinde herhangi bir şey görmüşlüğümüz yok. Sayın Bahçeli de diyor ki hadi çık meydana. Yani çıksın bu meydana. Hı hı. Meydana çıkmak için de böyle bir talebi var. Onu da geçen hafta işi artık bu olmamakla birlikte 20 küsur sene Bab-ı Ali'de kendi sevdiği ifadeleri kullanayım. Gazetecilik yapmış olan sevgili dostumuz Barış Doster geçen hafta terörist başının ağzından yansıtılmış olan sözleri içeren bir röportajda da dikkatimizi çekmişti. Orada söyledi bunu. Yani adamın kendisi söylüyordu. Adam derken küçük aile. Söylüyordu. Bunları söylediği noktada zaten talebinin ne olduğu belli. Sayın Bahçeli de diyor ki talebi bu. Bu noktadan sonra bu işleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine dair yapılabilecek olan tek şey bu adama bu istediği, gene küçük aile, istediği statünün verilmesi. Bu istediği statüyü verelim. Arkasından da görelim diyor. Hı hı. Benim anladığım bu. Ha bu böyle mi yapılmalı, yapılmamalı mı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Benim anladım. Orada ciddi çekince ve rezervlerim peki var ama ancak o zaman göreceğiz. Hakikaten işte siyasi rakibinin kim olduğunu da açıkça ortaya koymuş Demirtaş belli ki. Hı hı. Orada bir kaygısı var. Ne rol oynayabileceğine dair bir tanımlaması var. Bunların hepsini yerine getirebilmem için benim bu statüye sahip olmam peki lazım diyor. Sayın Bahçeli de diyor ki ona bu statü verilmeden zaten bunlar görülemez. Hayır, statü. Buradaki çekincem ne? Bu statü bir kere verildikten sonra beceremedi deyip geri alabilir misiniz? Bunu geri aldığınız zaman bunun sonuçları ne olur falan falan bunlar ayrı tartışmaları
1: konuşalım
0: yani tartışmaların
1: bu,
0: konusu.
1: Bu bir siyasi statü mü, idari statü mü, ne olacak, ne bir hukuki bir statü mü, bunları
0: İdari yatırırız. Statü ben tabii Okan Müdürisoğlu'nun idari statü ifadesini söylerken rastgele kullandığını düşünmüyorum.
1: Birazdan sonra
0: eminim bir tanımlaması var. Ben o idari ne manaya geliyor onu bilmiyorum. Peki. Yani siyasi statüyü anlamadım.
1: Barış Doster, şimdi biraz önce konuşuyoruz bu silah bırakma konusunu konuşuyoruz. İşte sembolik bir adım. İşte karşılığı var mı yok mu? Şimdi bir süreç yönetiliyor. Sürecin tarafları var. Sürecin tarafları karşılarında samimi bir takım hamleler bekliyor olabilir. İşte devlet diyor ki sembolik bıraktın, aslını yap. Karşı taraftan da bilmiyorum. Mesela bu meclisteki komisyon, o komisyon raporu karşı taraf açısından sembolik olarak yorumlanıyor olabilir mi? Çünkü onlar da bir şekilde bazı adımlar bekliyorlar. Ne dersiniz bu yasal düzenleme kısmında birazcık ağırdan mı alınıyor? Bu da süreci tıkıyor mu? Bununla birlikte ben şu yorumları da okuyorum zaman zaman. Sürecin önündeki en büyük engel Öcalan'ın statüsü meselesi. Bu statü meselesi çözülürse süreçte rayına girecektir. Katılır mısınız?
2: Şimdi süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başladı ve Devlet Bahçeli o günden bugüne kendi içerisinde, kendi talepleri, kendi rotası içerisinde adımlar atıyor. Hatta şunu da diyebiliriz, yani iş biraz böyle duraksadığı zamanlar MHP Genel Başkanı'nın daha iddialı çıkışları geliyor ve anında da DEM Parti'den biz buna imza atarız ki bugün de benzer açıklama geldi. Mealinde açıklamalar geliyor. Fakat şimdi bu statü meselesi gerçekten önemli, zorlu, çetin bir mesele. Neden? Çünkü buna ister yasal zemini var deyin, ister az evvel Okan Bey'in kullandığı kavramla bir idari tasarrufa dayanacak deyin, ne derseniz deyin. Bu siyaset mekanizmasından çıktığı an, bunu siyasetçiler hayata geçirdiği an, hangi boyutta olursa olsun, hı hı, ister idari, ister hukuki, bu artık bir siyasal muhataplığa da dönüşür. Evet, bugün Devlet Bahçeli adını koymuş. Diyor ki benim önerim, diyor Devlet Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun.

0: bu bir siyasi mekanizmanın tasarrufuyla gündeme geldiği an artık karşıdaki muhatap da bir siyasal muhatap olur ki ya arkadaş sen bize verdiğin sözü tutamadın, bu işi kotaramadın, hadi biz bu kart viziti, biz bu statüyü geri alıyoruz demek de o aşamadan sonra çok zor olabilir. Bunun çünkü bir siyasal maliyeti olur. İkincisi, açık kaynaklardan takip edelim. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu açıklama yapıyor ve şu adı kullanıyorlar. APO'cu Hareket Yönetimi. APO'cu Hareket Yönetimi adına bir açıklama yapılmış ki gene KCK, yani KCK ki çatı örgütüdür bu terör örgütünün, o da durduğu yerde duruyor. Gene yürütme konseyi ifadesi kullanılıyor. Gene eş başkanlar ifadesi kullanılıyor.
1: Bu APO'cu ne demiştiniz?
0: APO'cu Hareket Yönetimi.
1: Var mıydı böyle daha önce?
0: Bu ilk kez tanık oluyoruz. APO'cu Hareket Yönetimi adına açıklama yapıyorlar. Dağdaki teröristler. Ha demek ki evet, terör örgütlerinin çağrısıyla, talebiyle, talimatıyla PKK terör örgütü kendini feshetti, lağvetti ve simgesel olarak silahları bıraktı. Simgeselin altını çizeyim renkli kalemlerle defaten. Ama üst örgütü, terör örgütünün KCK durduğu yerde duruyor ve dağdaki teröristler de APO'cu Hareket Yönetimi adına açıklamalar yapıyor.
1: Acaba bu tanımlamayı Öcalan'ın işte basına da yansıyan bu statü talebine bir işaret olarak mı kullanıyorlar? Yani APO'cu hareket diyerek, yani o, bu işi çözerse o çözer mesajımı vermeye çalışıyorlar.
0: Ya da tamamen kendileri bu işin içinden sıyrılıp kendi bildiklerini okumak istiyorlar da başka bir ad yerine bu adı kullanarak üzerlerine gelebilecek tazdiki azaltmaya mı çalışıyorlar?
1: Olabilir.
0: Yani PKK yerine DKK ile yol yürümektense terör örgütlerine onun talimatına uymadıklarını DKK adı altında bir örgüt kurarak yürütmektense bu eleştirileri, tazyikleri, bizzat terör örgütleri Öcalan tarafından da gelebilecek eleştirileri APO'cu Hareket Yönetimi tırnak içerisinde adıyla biraz yumuşatmanın çabası için nelerdi? Onu ben bilemiyorum. Bir diğer saptamam şu, onu zaten Okan Bey de değindi, Ahmet de dikkat çekti. Önceki programlarımızda da siyasi işlerde hepimiz defaten altını çizdik. Sahadaki yansımalar önemli. Yani gerçekten bu silah bırakma simgesel düzeyde mi kaldı, yoksa gerçekten ete kemiğe büründü ve beklenenin de ötesinde bir silah bırakma oldu mu? Bunu elbette kim saptayacaktır? Bu sorumuzun en sağlıklı, en doğru, en gerçekçi yanıtı güvenlik kuvvetlerimiz. Ama en başta da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporlarından gelecektir. Acaba o gelen raporlar sahadan sürekli olarak ilgili birimlere gelen raporlar ne yönde? Simgeselin ötesine geçmiş mi, yoksa beklenen hızda gerçekleşmemiş mi bu silah bırakma? Bir de şunu ekleyeyim. Eminim her iki yorumcu arkadaşım da katılacaklardır. Ben ta başından beri, ilk günden beri bu sürecin iç dinamiklerden daha ziyade dış dinamiklerin dayatmasıyla gündemimize geldiğini. Evet, iç dinamikler var ama asıl Suriye'deki gelişmelerin dayatmasıyla gündemimize geldiğini söyleye geldim ki son aylarda buna bir de İran eklendi. Doğru. Şimdi Suriye sahasına baktığımızda PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD, YPG umduğunu bulamadı. Şam'daki merkez yönetimden sahada da ciddi şekilde dayak yediler ve ABD-İsrail ikilisi daha fazla dayak yemelerini engelledi. Ama tasfiyede olmadılar. Evet, istediklerinin tamamını idari anlamda, siyasi anlamda, bürokratik anlamda, coğrafi anlamda, Suriye yüz ölçümü özelinde elde ettiler, edemediler ama tasfiyede olmadılar. Hala onlara el altında bir cepçikte talep ettiklerinin bir kısmı karşılanarak, bir yaşam alanı bırakıldı. Belli ki İsrail Siyonizmi artı ABD emperyalizmi bunları gün gelir kullanabilirim. Ama diğer terör örgütlerine karşı kullanabilirim. Ama bölge ülkelerine karşı kullanabilirim diye el altında tutmaya devam edecek. istediklerinin tamamını vermese de bunları tasfiye etmeyecek. Ama zaten bu büyük devletlerin güdümlerindeki, elinin altındaki, takım çantasındaki terör örgütlerine karşı kullandığı en temel yöntemdir. Fakat Suriye'deki bu gelişmelere, iktidar değişimine son aylarda ABD-İsrail saldırganlığının İran'a taarruzu, İran'a saldırısı eklenince şimdi iş biraz daha dallanmış, budaklanmış oldu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütünün Irak'ta da unsurları var, Suriye'de de unsurları var, PYD-YPG, İran'da da unsuru var, TEJAK. Şimdi geçtiğimiz günlerde az evvel...
1: İştahını kabartıyor terör örgütü.
0: Az evvel Okan Bey de teyit etti. ABD Başkanı Trump'ın ikinci, üçüncü kez ya ben bu Orta Doğu'daki Kürtlere silah verdim, bunlar beni aldattılar, kandırdılar, dediğimde yapmadılar, silahlarım şimdi ben geri toplamak istiyorum. Mealinde, hani mealinde birebir değil de yakınmaları ya da azarlamaları ya da düş kırıklığı önemli. Çünkü belli ki her ne kadar Irak'tan aman bu işe alet olmayın şeklinde öneriler, uyarılar gelse de İran içindeki terör örgütü uzantısı PEJAK belli ABD İsrail'le hala bir şekilde flörte devam ediyor. İran'daki mevcut rejime karşı ABD ve İsrail başkentlerine emrinizdeyiz şeklindeki mesajlar gidiyor. Dolayısıyla biz Suriye'deki gelişmelere ilaveten İran'daki gelişmeleri de gözetmek durumundayız. İçerideki belli hamlelerin atılması ya da duraksanması konusunda.
1: Peki. Teşekkür ederim. Bir kısa reklam aramız var. 4 dakika devam edeceğiz bu konuda.
2: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sibel Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplantı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
1: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
2: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
1: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiği için aldıklarını belirtti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın paylaşımından birkaç saat önce Hürmüz'de 10 sivilin öldüğünü hatırlattı. Biz savunmadayız, ateş açılmadığı sürece biz de ateş açmayız ifadesini kullanmıştı. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve kısa sürede bu kararı askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projesinin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. Axios haber sitesi, özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. The New York Times ve CNN ise projenin yeni onaylandığına ve sadece günler içerisinde iptal edildiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Trump'ın yönetiminden İsrail nükleer programını kamuoyuna açıklamasına, yani herkesin bildiği bir sırrı ilan etmesini istedi. Demokrat temsilciler İsrail'in gizli nükleer silahlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve nükleer doktrini ile ilgili de açıklama talep etti.
3: Temsilciler Meclisi'nin 30 Demokrat üyesi Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup yazdı. Demokrat temsilciler Trump yönetimini İsrail'in ilan edilmemiş nükleer silahlarının varlığını kamuoyu önünde kabul etmeye çağırdı. Bu adım ABD'nin onlarca yıllık politikasından vazgeçmesi anlamına geliyor. Ayrıca 60'ların sonlarından beri istihbarat yetkililerince bilinen bir sırrın doğrulanması açısından önem taşıyor. Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı mektupta temsilciler Washington'ın sessizliğinin savunulamaz olduğunu ileri sürdü. Bu ortamda yanlış hesap, tırmanma ve nükleer kullanım riskleri teorik değildir denildi. Kongrenin Orta Doğu'daki nükleer dengeye dair etraflıca bilgilendirilmesinin anayasal sorumluluk olduğu hatırlatıldı. Rubio'dan uranyum zenginleştirme kapasitesi ve nerede üretildiği de dahil İsrail'in nükleer programı hakkında ayrıntılı bilgi istendi. İsrail'in sürmekte olan çatışmada nükleer silah kullanımı ile ilgili kırmızı çizgilerini Amerikan yönetimine bildirip bildirmediği de soruldu. Washington Post gazetesi nükleer tırmanma konusundaki endişelerinin Trump yönetiminden bazı kişilerce de paylaşıldığını yazdı. Bir istihbarat yetkilisi İsrail'in kırmızı çizgilerinin yeterince anlaşılmamış olabileceğini söyledi. İsrail 1950'lerin sonunda başladığı gizli nükleer programını bugüne kadar ilan etmedi. Hangi durumlarda nükleer silah kullanacağına dair kamuoyuna açıklanmış bir doktrini de yok. İsrail'in nükleer belirsizlik politikasını Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan sürdürmesi mümkün değil. Washington'ın sessizliği 1969'da dönemin ABD Başkanı Nixon'la İsrail Başbakanı Golda Meir arasındaki gayri resmi anlaşmayla sağlandı. Mektubu yazan demokratlar bu politikanın Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilirliğini sarstığını savundu. Süregelen çatışmanın merkezindeki taraflardan birinin nükleer silah kapasitesine dair resmi bir sessizlik politikası sürdürdüğümüz sürece Orta Doğu için tutarlı bir nükleer silahların yayılmasını önleme politikası geliştiremeyiz denildi. Washington Post'a konuşan analistler mektubun yarım yüzyıl aşkın süren bir tabuyu yıktığına dikkat çekti. Bu soruların açıkça sorulması iki parti arasında İsrail'le ilgili ortak tutumun kırılmaya başlaması olarak yorumlandı.
0: İsrail'de aralarında 3 bakanın da bulunduğu 13 İsrailli yetkili 15 Mayıs Cuma günü Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yaptı. İsrail medyası, İsrail polisinin geçmişte Mescid-i Aksa'da geniş çaplı girişlere izin vermiş olmasına rağmen 15 Mayıs'taki talebi reddedeceği belirtiliyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakın isimlerin kararın Başbakan Benjamin Netanyahu'ya bağlı olduğunu ve onunla görüşülmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi ise Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan baskınları engelleme çağrısı yaptı. Açıklamada İsrail'in Kudüs'teki dini statükoyu değiştirmeye çalıştığı, saldırıların hem Müslüman hem Hristiyan Filistinlilere karşı arttığı vurgulandı. İsraillerin Doğu Kudüs'ün işgal yıl dönümünü kutladığı Kudüs günü bu yıl 15 Mayıs'a denk geliyor. Filistinlilerin büyük felaket olarak adlandırdığı Nakba günü de her yıl 15 Mayıs'ta kutlanıyor. İsrailliler Nisan ayında Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın yaptı ve cami avlusunda dini ritüeller düzenledi. Baskınlara kimi zaman aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de eşlik etti. İngiltere yönetimi Gazze saldırılarından bu yana sıkça düzenlenen Filistin yanlısı gösterileri yasaklamak için harekete geçti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer protestoların Yahudi toplumu üzerinde etki yarattığını savundu. Peki süreç nasıl işleyecek, ayrıntılar neler? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
4: Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer açıkladı aslında. Londra'da iki Yahudinin bıçaklanmasının ardından hükümetin bazı durumlarda Filistin yanlısı yürüyüşleri yasaklayabileceğini ifade etti. Ki Başbakan antisemitizmle mücadele için Downing Caddesi'nde bir zirveye ev sahipliği yaptı. Son dönemde artan saldırılar nedeniyle ülkede terör tehdit seviyesi de yükseltilmişti zaten. İşte bu önemli zirvenin ardından konuştu Starmer ve ifade özgürlüğünü ve barışçıl protesto hakkını her zaman savunacağını ifade ediyor Başbakan. Ancak diyor gösterilerde kullanılan bazı sloganlar da kabul edilemez. Buraya dikkat çekiyor. Starmer intifadayı küreselleştirin gibi sloganların kabul edilemez olduğunu özellikle vurgu yaptı ve bu ifadeleri kullanan kişilerin yargılanması gerektiğini savundu ısrarla. Filistin yanlısı yürüyüşler Hamas'ın 2023'teki İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlamıştı ve Gazze Savaşı'ndan bu yana Londra'da hemen hemen her hafta sonu düzenli olarak yapılıyor. Ki zaten bu konuya eleştiri getirenler de gösterilerin düşmanlık yarattığını savunuyorlar. Ve özellikle antisemitizmin odağına dönüştüğünü savunuyorlar bu tür gösterilerin. Bu gösterileri düzenleyenlerse Gazze'deki durumla bağlantılı insan hakları ve siyasi meseleleri gündeme getirmek için demokratik haklarını kullandıklarını ifade ediyorlar. Başbakan Keir Starmer, Orta Doğu ve Gazze konusunda çok güçlü ve meşru görüşler bulunduğunu inkar etmediğini söylüyor ısrarla. Ama bir taraftan da Yahudi toplumundan birçok kişinin yürüyüşlerin tekrar eden niteliğinden kaygı duyduklarını, kendisine aktardıklarını da ifade ediyor. Buna sessiz kalamayacağını bir anlamda söylüyor. Bu bağlamda hükümet cephesinden Toplum Bakanı Steve Reed de yeni düzenlemenin İçişleri Bakanı'na daha geniş yetkiler vereceğini açıklamıştı. Hükümetin yapmış olduğu bu yeni düzenlemeyle İçişleri Bakanı'na belki de bu tür gösterileri yasaklama hakkı getirilecek. İşte Reed de buna dikkat çekiyor ve diyor ki bu yetkilerin bir dizi yürüyüşün belirli bir topluluk üzerinde oluşturduğu yıldırma etkisini birlikte değerlendirmeye imkan tanıyacak yapacağımız bu düzenleme dedi. Bu hali dikkat çekici. Şimdi son olarak şunu da eklemek gerekiyor tabii. Bu hafta sonu Filistin'e destek amacıyla bir gösteri daha planlanmış durumda. Yine başkent Londra'da yapılacak bu gösteri ve ulusal çapta olacak ve yoğun katılım ne olması bekleniyor.
0: Türkiye ile Ermenistan, Arpaçay Nehri üzerinde bulunan Ani Köprüsü'nü birlikte restore edecek. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu.
5: Tarihi bir önemi var. Bir ayağı Ermenistan'da, bir ayağı Türkiye'de köprünün. Ortasındaki tablası tamamen yıkılmış vaziyette. Ve bunu biz ortaklaşa onaracağız. Yani bu hem iki ülke uzmanlarının o konudaki bir ortak çalışma kültürünü geliştirecek. Diğer yandan da işte geçmişten günümüze intikal eden bir tarihi yapı birlikte restore edilmiş olacak.
3: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Kılıç sürecin ayrıntılarına dair bilgi verdi.
5: Bunu benle fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. Ondan sonra yani ilk baştakinden çok farklıyız tabii. Yani 2022 Ocağı'nda başladık biz bu sürece. 2022 Ocağı'na panel sırasında da söyledim. Geri dönüp de söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımız kimseye inanmazdı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları işte 11 Mart'ta buraya uçmaya başladı. Her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayısı. Pegasus'la uçuyor. Bu belki bir ekonomik getiri olabilir firmalar açısından ama halkların teması açısından özellikle bu önemli.
3: Büyükelçi Kılıç iki ülke sınırının ne zaman açılacağı sorusuna da yanıt verdi.
5: Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var tamamlanması gereken. Yani yarın sabah sınırı açtım deyip de insanları sınırdan sokamayacak noktada olursunuz. Yani fiber optik kablolar döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, işte gümrük görevlileri, onların hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, yani sırf sınırı açtım demek için açılmaz. O toplantı yapmak için toplantı yapmak gibi olur.
0: 9 Mayıs Avrupa Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda Türkiye-Avrupa Birliği'ne ilişkilere yönelik mesajlar dikkat çekti. Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Oray, Türkiye'nin Avrupa Birliği için hayati bir ortak olduğunu söyledi.
6: Türkiye Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileri taşıyoruz.
0: 9 Mayıs Avrupa Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı atanmış Büyükelçi Ayvo Orav kürsüdeydi. Orav, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi.
6: Türkiye ile Avrupa'nın geleceği ortaktır. Avrupa Birliği'nin genişlemesi barışa yapılan bir yatırımdır. Aday ülke ve NATO ortağı olarak Türkiye bu vizyonun merkezindedir. Atatürk şu sözlerle bunu en güzel şekilde ifade etmiştir. İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet onun bir parçasıdır.
0: Germodern'deki resepsiyona çok sayıda misyon temsilcisi ve davetli de katıldı. Resepsiyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın da gündeminde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri vardı.
7: Bugün mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Ortak bir gelecek için kaydedilecek ilerleme Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tam potansiyelinin ortaya çıkarılmasına bağlı olacaktır.
0: Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınadan etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
7: Devrilmiş ağaçlar, kopmuş çatı parçaları, kırılmış güneş enerjisi panelleri. Şanlıurfa'da pazar günü etkili olan fırtınanın izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.
8: Elektrik enerjisi verilmeyen çok az yerleşimimiz kaldı kırsalda. 100'e yakın okulumuzda da hasar oluştu. Birecik'te ve Biranşehir'de eğitim öğretime 4 gün süreyle ara vererek okullarımızın hızlı bir tadilat ve onarıma tabi tutulmak suretiyle eğitimin aksamadan devamını sağlamaya yönelik gayretimiz devam ediyor.
7: Pazar günü şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Birecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
8: Şu an itibariyle hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Birinin durumu biraz maalesef kritik düzeyde bulunuyor.
7: Ekipler bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınadan etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devrede. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te afetzede vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
0: Gaziantep'te etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü. Bazı ağaçlar kökünden söküldü. Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler bu yıl yeni bir zararla karşı karşıya kaldı.
9: Süper yüce fırtınası 100 yıllık fıstık ağaçlarının kökünden söktü. Gaziantep'te fıstık bahçelerinde büyük hasar meydana geldi.
10: Bu bir yağış da değildi. Bir afet oldu. Çiftçilerimize önceden %30 riski tarımda. Şu anda %80. Şu ağaca bak, bu ağaç 100 yıllık var. Kaftan ağaçları böyle devrilik.
9: Kentte pazar günü sadece 20 dakika etkili olan fırtına, dolu, sağanak ve hortumun ardından Antep fıstığı bahçeleri yerle bir oldu. Şehit Kamil, Kargamış ve Nizip ilçelerindeki bahçelerde ciddi hasar var. Fırtına o kadar şiddetliydi ki bazı bahçelerde asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları söküldü.
10: Geçen sene bugünlere bir don oldu. Tövbe, çiftçimiz hiçbir ne fıstık alabildi ne üzüm alabildi. Bu mahsulları zaten olan da hem dökük hem de tolu dağdı. Tolu dağın yerlerde mahsul yok. Olmaz. Artı seneye de olmaz.
11: Ağacı kökünden devirmiş. Bu da bizim 10-15 tane ağacı devirmiş. O da ağaçlarımız da nereden baksan 100 kilo kuru ben veren ağaç.
9: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerinin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.
9: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emanete bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynal Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
12: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
9: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
12: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
9: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: İstanbul Kemerburgaz'da meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acen'in ölümüne sebep olmuştu. Cihan Timur'un annesi Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı. Amerika'da cezaevinde tutulan Tok, mektup gönderdi. Kazayla ilgili açıklamalar yapan Tok, kaza gecesi içgüdüsel davrandığını, tek amacının çocuğunu korumak olduğunu anlattı.
7: "Tek derdim lise öğrencisi oğlumu korumaktı," dedi. Acı ailesiyle helalleştiklerini öne sürdü. Eylem Tok cezaevinden mektup gönderdi.
13: "Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Biz davamızın arkasındayız."
7: Araçla çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihan Timur ABD'yi kaçıran Eylem Tok, Amerika'da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı. 3 sayfalık mektubunda eksik ve önyargılı yorumların artması nedeniyle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.
14: "O talihsiz kaza anında ben bir anneydim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim."
13: "Bana göre 13 Temmuz'da mahkeme var. Bir kamuoyu oluşturuyor. Bak biz işte aileden özür diledik. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum."
7: En büyük sorumluluğun anne baba olarak kendilerine ait olduğunu söyledi.
14: "Evladımızı çok sevdik, çok koruduk. Belki de bazı anlarda gerekli sınırları koyamadık. Bunun yükünü her gün yüreğimde taşıyorum. Oğlumun nasıl bir çocuk olduğunu onu tanıyanlar bilir."
13: "Ya senin çocuğun katil, katil. Katil. Korkak, olay yerinden kaçtı, kaçırdın. Bunun başka izahı yok."
7: Tok, Oğuz Murat Acı'nın ailesiyle helalleştiklerini belirtti.
14: "Bu olayda en büyük acının hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak onların yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim."
13: "Öz ve öz anne baba olmamıza rağmen biz varis değiliz. Önce varisi eş ve 1,5 yaşındaki torunum. Bu yaklaşık bir yıl önce bunlar bir bedel ödeyerek maddi ve manevi haklarını almış, davasından vazgeçmiş."
7: Eylem Tok'un mektubuna cevap veren Acı, "Bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor. Önce insan olacak, kapım o zaman açık," dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Güllek, Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce kaza olarak kayıtlara geçen şüpheli bir dosya yeniden açıldı. Yanlışlıkla kendisini vurduğu öne sürülen Abdullah Uslu'nun cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Nakliyecilik yapan Abdullah Uslu 28 Mart 2023'te Marmaris'teki evinde silahla vuruldu. O sırada yanında eşi Suna Uslu, komşuları Hanife ve Ergin Ayaydın vardı. Uslu'nun alkollü olduğu ve kazara kendini vurduğu iddia edildi. Ancak dosyanın yeniden açılmasıyla ortaya çıkan deliller olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ortaya koydu. Uslu'nun eşi ve Ayaydın çiftinin birlikte hareket ettiği belirlendi. Olaydan sonra Suna Uslu'ya ait bazı taşınmazların Hanife Aydın'ın kızı Aslı Tetik üzerine devredildiği tespit edildi. Suna Uslu ve Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ise olayla ilişkili olduğu belirtilen Yüksel Kartal adli kontrolle serbest bırakıldılar. İstanbul Bahçeli Evler'de bir doğum günü kutlaması cinayetle son buldu. Kıskançlık tartışmasından dolayı çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
15: Doğum günü kutlamasında kıskançlık kavgası yaşandı. Sokağa taşan kavga cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Türkmenistan uyruklu Devlet Mehmet Aşirov, kız arkadaşının doğum günü için kafeteryada arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kafeden ayrılan iki grup kavgayı dışarıda sürdürdü.
16: İki grup kafeden yaklaşık 30 metre ileride bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu kez üstlerinde bıçak da vardı. Taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. 4 kişi yaralandı.
15: Yaralanan şüphelilerden biri olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Ağır yaralanan 30 yaşındaki Aşırov'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İzzet Yıldızhan, futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Olay 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de yaşanmıştı. Rap şarkıcısı Vahap Canbay, ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için Kalaycıoğlu'nun da arkadaşı olan futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'yla Ümraniye'deki müzik stüdyosuna gitmiş. Olay yerine giden katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu 3 kişinin olduğu araca yaklaşınca silahını çekmişti. Kadayıfçıoğlu'nun boğuşma sırasında silahının yanlışlıkla patladığı yönündeki iddiası ne görüntülerle ne de ifadelerle örtüşmüştü. Cinayetin ardından katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu, azmettirici olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ysa ve şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu toplamda 7 kişi tutuklanmıştı. Hatay'da 16 yaşındaki öğrenci staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığı öğrenildi. Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi de tutuklandı.
9: Pasta ustası olmak istiyordu. Staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapıldı. Liseli Mahir hayatını kaybetti. Mahir Buğra Karagön 16 yaşındaydı. Hatay Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 10. sınıf öğrencisiydi. İskenderun ilçesindeki bir pastanede stajyer olarak çalışıyordu. 1 Mayıs'ta iş yerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
17: Benim oğlum Saray Pastanesi'nde stajyer olaraktan çalışıyordu. Benim oğlum orada elektrikçi değildi. Ve benim oğluma elektrik işi vermişler. Ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
9: Pastanenin elektrik işlerini yapan bir kişi taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı. Ailesi Mahir Buğra Karagön'ün kısa süre önce de aynı iş yerinde akıma kapıldığını söyledi.
17: Benim oğlumu bundan bir ay önce yine elektrik vakasıyla benim yanıma geldi. Anne dedi, beni bugün dedi elektrik çok kötü çarptı dedi. Nasıl çarptı oğlum dedim. Fırından dedi. Oğlum dedim, ya kaçak vardır ya bir şey vardır dedim. Ustana söyle dedim, baktırsın dedim.
9: Mahir Buğra Karagön, İskenderun ilçesinde toprağa verildi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da şehit ve gazilerin anne ve eşleriyle buluştu. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinde en önemli hassasiyetimiz, şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek dedi.
18: Şehitlerimizin emaneti, milletimizin gönlünde her daim özel bir yere sahip. Siz kıymetli annelerimiz ise aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlerin en kıymetli olanısınız. Şehit ailelerine ve gazilerimize hizmet etmek bizim için bir vefa meselesidir. Bir emanet meselesidir. Aziz şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin fedakarlıklarına ve siz kıymetli ailelerimizin asil duruşuna sahip çıkma meselesidir. Türkiye olarak bütün gayretimiz, evlatlarımızın güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu bir ülke iklimini güçlendirmektir. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu güçlü gelecek tasavvurunun en önemli başlıklarından biridir. Bu hedefe yürürken en temel hassasiyetimiz ise şudur. Şehitlerimiz aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek. Gazilerimizi incitecek hiçbir söze, hiçbir tavra müsamaha göstermemektir. Şehit ailelerimizin gönlünü yaralayacak hiçbir yaklaşımı kabul etmemektir.
0: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.
9: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
19: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
9: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
19: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
9: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
0: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
9: Aydın'ın zehirlendiği evde ilk inceleme tamamlandı. Hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ve babanın tedavisi ise sürüyor. Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü hafta sonu izinde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 yaşındaki aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittiler. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 4 yaşındaki Ömer Selim'le 7 yaşındaki ablası Azza'nın durumu ağırdı. Çocuklar müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Tülü ile 6,5 aylık hamile eşi Ebru Tülü yoğun bakıma kaldırılmıştı. Polis memuru baba hayati tehlikeyi atlattı, serbest alındı. Eşinin durumu ise hala kritik. Azza ve Ömer Selim kardeşler Paşa Konağı mezarlığında toprağa verildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Müdürlüğü'nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istendi. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği ayrıntılı incelemeyle belli olacak.
0: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi ile ilgili davada karar çıktı. Binanın müteahhiti ve dönemin Fen İşleri Müdürü olan Ahmet Kara 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hamidiye Sitesi ile ilgili bilirkişi raporunda binanın zemin etüdü yapılmadığı belirtiliyordu. Taşıyıcı sistemin yönetmeliklere uymadığı, yapının statik projesinde de hatalar olduğu tespitleri yer alıyordu. Bu kapsamda biri tutuklu 7 sanık, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanıyordu. Son savunmaların ardından karar açıklandı. Binanın müteahhiti ve dönemin Fen İşleri Müdürü olan Ahmet Kara 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan diğer 6 sanık beraat etti. Birleştirilen dosyanın sanığı olan 9 kamu görevlisinin de beraatine karar verildi. Türkiye'de ya da yurt dışında tıp fakültesi okuyan Tunceli hekimler memleketlerine döndü ve bir panelle halkı bilgilendirdi. Sağlık sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan Munzur Sağlık Buluşmaları etkinliğine katılan doktorlar ilerleyen dönemde ücretsiz sağlık taramaları da yapacak.
9: Hekimler ve tıp öğrencileri Tunceli'de bir araya geldi. sağlık alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tartıştı. Memleketi Tunceli olan uzman hekimlerin katılımıyla kentte Muzur Sağlık Buluşmaları etkinliği düzenlendi.
20: Bu coğrafyadan çıkmış, Türkiye'de veya yurt dışında tıp fakültesi okumuş, hekim olmuş tıp doktorlarını sağlık emekçileriyle bir araya getirip sağlık sorunlarımızı tartışmak, sorunların çözümüne ilişkin perspektifler üretmek, geliştirmek amaçlı bu etkinlik. Bu
9: şehrin Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın düzenlediği etkinliğe 20'ye yakın uzman hekim konuk oldu. Kentte 3 gün süren etkinlikte bölgenin sağlık sorunları da konuşuldu. Kamusal hizmetlere daha kolay ulaşım için neler yapılması gerektiği tartışıldı.
21: Birçok hastalık konusunda insanlar aydınlatıldı. İlk olması dolayısıyla belli bir kesime ulaşılabildi. Umarım daha sonraki çalışmalarda daha geniş kitlelere ulaşılır.
9: Program kapsamında kalp ve damar hastalıkları, kadınlarda kanser taramalarının önemi, çocuk ve ergenlerde madde bağımlılığı gibi konularda alanında uzman hekimler bilgi verdi. Hekimler ilerleyen dönemlerde Tunceli'de köy ve beldelerde halka ücretsiz sağlık hizmeti sunacak.
0: Artvin'de 4 ay önce çığ düşmüş, kar altında kalan bir çoban da bulunamamıştı. Cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı. 31 Aralık 2025'te Ardanuç ilçesindeki Aksu yaylasında çığ düştü. O sırada küçük baş hayvan sürüsünü Ardanuç yönüne götüren 6 çoban çığ altında kaldı. Üçü kendi imkanlarıyla kurtuldu, ikisinin ise cansız bedeni bulundu. Kayıp çoban Bülent Gezer'i arama çalışmaları 4 Ocak'ta yeni çığ riskine karşı durduruldu. Arama çalışmaları 2 Mayıs'ta tekrar başladı. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Tokat'ta bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkartılan mozaikler gün yüzüne çıkartılıyor. O eserlerden biri Zeugma Müzesi'ndeki Çingene Kızı'na benzerliğiyle dikkat çekiyor. 2000 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eser bölge turizmi açısından büyük öneme sahip.
3: Bereketi, bolluğu ve lüksü simgeliyor. Bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla bulunmuştu. Çingene kızına benzeyen mozaik gün yüzüne çıkarılıyor.
22: Mozaikler üzerinde özellikle Yunanca yazılı bir trüfe ifadesinde mozaikteki kadın figürünün bir personifikasyon yapılarak kişileştirildiği görülmektedir. Burada bu bereketi, bolluğu ve lüksü simgelemektedir.
3: Tokat'ın Zile ilçesinde defineciler 2025 yılında bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı başlattı. Buldukları eserleri sosyal medyada paylaşınca kaçak kazı ortaya çıktı ve tutuklandılar. Uzmanların yaptığı incelemede tarihi kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. O eserlerden en önemlisi üzerinde süslemelerin bulunduğu taban mozaiklerinden biriydi. Gaziantep Zeugma Müzesi'ndeki Çingene Kızı'na benzerliğiyle dikkat çeken eser kurtarma çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi eserin milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu ve sosyal bir yapının zeminini süslediği öğrenildi.
22: Ve bu mozaikler barındırdığı özellikleriyle beraber Anadolu mozaik repertuarı, Anadolu kültür repertuarı için son derece önemli verileri bize göstermektedir.
3: Bölgedeki kazılar uzman arkeologlar tarafından yürütülüyor. Turizme büyük katkı sağlaması hedeflenen tarihi mozaik çalışmalarının ardından Tokat Müzesi'nde sergilenecek.
0: Pandemi döneminden beri konser vermeyen, albüm yayınlamayan Şebnem Ferah cephesinden haberler var. Hayranlarının sosyal medyada geri dön diye kampanyalar başlattığı Ferah sonunda müjdeyi verdi diyelim. Şebnem Ferah'ın bu geri dönüş haberiyle de bülteni noktalayalım.
23: Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek. Bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere. Bu mesaj Şebnem Ferah'tan geldi. Yeniden bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferah, sosyal medya paylaşımında 03.06.2026 İstanbul ifadesine yer verdi. Tera, 3 Haziran 2026'da Küçük Çiftlik Park'ta vereceği konserle dinleyicisiyle yeniden buluşacak. Kısa zamanda on binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, sosyal medya platformlarında en çok okunanlar arasına girdi. Şebnem Ferah'ın ses getiren paylaşımı sanat dünyasında da geniş yankı buldu. Murat Boz, Derya Ulu, Kıvılcım Ural, Fatma Turgut gibi müzisyenlerin yanı sıra Ezgi Mola, Gonca Vuslateri ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de beğeni ve yorumlarıyla Ferah'a destek verdi. ...1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm, 7 Şubat 2020'de çıkan Murat Anmunga'nın 2020 model albümü oldu.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşma Öcalan'a siyasi Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı ve önerisi barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü şeklinde de bir statü önerisi var. Ama farklı öneriler de gelebilir diyor Sayın Bahçeli. Okan Müderrisoğlu, sizinle başlamak isterim bu bölüme de. Şimdi bir takım çıkışları da var. Ne diyelim, serzenişleri de var Sayın Bahçeli'nin bu konuşmayı yaparken. Diyor ki, Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yaygaralara, temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu çıkışının ya da serzenişinin muhatabı kimdir? Bunu merak ediyorum. Yani şimdi 23 Nisan'da resepsiyonda Sayın Cumhurbaşkanı'nın DEM partilerle bir diyaloğu, bir şakalaşması söz konusuydu. Devirmediniz değil mi masayı diye sormuştu. Sonrasında Sayın Bahçeli Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi, görüştüler. Sonrasında da bu çıkış geldi. Acaba Sayın Bahçeli'nin bu mesajının adresi iktidar mı, Cumhur İttifakı ortağı mı?
1: Hemen öncesinde Ahmet Kasım Han Hoca da oradaydı. 23 Nisan'da meclis resepsiyonunda Sayın Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş eşlik ettiği sırada gazeteci arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımıza terörsüz Türkiye süreci ve atılacak adımların ne aşamada olduğunu sorunca, Numan Bey siz cevaplayın bu soruyu dedi. Sayın Kurtulmuş da komisyona üye veren partilerin kendi iç çalışmalarını yaptıklarını, bunları bir ortak paydada ve tek bir metinde buluşturma gayreti içinde olduklarını ifade etti. Yani arka tarafta çok önemli bir siyasi diplomasi yürüyor. Tabii bunun hızı ve zamanlaması önemli bir konu. Şimdi bir hususa dikkat çekeceğim. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamasını aslında pekiştiren veya bugünkü açıklamasının aslında kodlarını belki okuyabileceğimiz nedir o? Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi. Sayın Bahçeli'nin, rica ediyorum bizi izleyenlerden, şu anda veya sonrasında o tebrik mesajını bir okusunlar. Çünkü şu anda çok kritik bir eşikteyiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde Sayın Bahçeli'nin aldığı sorumluluk, inisiyatif ve bir devlet projesinin yürümesiyle toplumun hatır sayılır kesimlerindeki o kaygı eşiği. Nedir o? Şimdi Ahmet Spor'u Diyarbakır üzerinden, Diyarbakır'ın kadim kimliği üzerinden Sayın Bahçeli tebrik ederken, şimdi burada bizim temel sorumuz şu: acaba tüm Kürtler Ahmet Spor taraftarı olmalı, desteklemeli şeklinde bir etnik ayrıştırma söylemini mi esas alacağız ki kulüp yöneticilerinden bu yönde mesajlar var? Yoksa Sayın Bahçeli'nin dediği gibi kardeşlik hukuku futbolun birleştirici gücü ve heyecanı ve coşkusu üzerinden mi okuyacağız? Yani terörsüz Türkiye'yi biz Türkiye'nin terör illetinden ebediyen kurtuluşu vesilesiyle alınan bütün sorumluluk, inisiyatif ve gösterilen iradenin yanı sıra acaba bir şekilde eve dönüş yasası diye nitelendirebileceğimiz, artık siyaset yoluyla kendisini ifade etmek isteyen insanların Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik bütünlüğü ve bu coğrafyada oynayacağı rol üzerinden kendisine düşen sorumluluğu yerine getirme noktasında farklı politika, farklı araçlar, farklı söylemler olabilir ama silahla yapamadığını, etnik ayrışmayı, özerkliği ve benzeri bir takım yöntem ve söylemleri canlı tutma aracı olarak, manevra aracı olarak tekrar kaldığı yerden devam mı edecek? Sinyaller bunu gösteriyor. Şimdi o yüzden Sayın Bahçeli'nin Ahmet Spor'u tebrik ederken özellikle Diyarbakır üzerinden, kadim kimliği üzerinden ve yöneticileri ve elbette rakipleri bakımından da çok hassas bir hususa işaret ediyor. Neden? Çünkü etnik bir temelde bu işi tanımlayanların oyununa gelirsek, az önce senin söylediğin hani sosyal medya gargarası vesaire filan gürültüsü işte tam buna denk düşüyor. İşte orada çok hassas bir sınırda duruyoruz. Neden? Çünkü o zaman yani herhangi bir şekilde Ahmet Spor'la oynayan takım kimse, sizinle hiç ilgisi olmasa bile siz onu desteklemek durumunda kalabilirsiniz. Niye Ahmet Spor'a karşı mücadele ediyor diye. Önümüzdeki dönemde

0: Cumhurbaşkanımıza görüşmelerinde her zamanki devlet adamı kimliği ve nezaketi içinde konuları açtığı, fakat genellikle yorum ya da değerlendirme bulunma konusunda ise daha ihtiyatlı davrandığı ve genellikle de ortaya konulan perspektifi dinledikten sonra fazla bir yorumda bulunmadan bu görüşmeleri yürüttüğü şeklinde bağlayıcı ve genelleyici konuşmayayım ama bunun ipuçları var. Dolayısıyla Sayın Bahçeli cari olarak elde ettiği bilgiler işin gidişatı ile kendisinin bu süreci ivmelendirme alınan sorumluluk biz bu yola baş koyduk diye cümlesi var mesela. Şimdi bu hakikaten öyle genel geçer bir ifade olarak görülemez. Ama aynı zamanda Cumhur İttifakı'na yüklediği anlam ve değer itibariyle de bu ittifakın üstlenmesi gereken rolü Cumhur İttifakı'nın sorumluluğu, kabine ve bürokratlar olarak entegre bir yapıya oturtuyor. Çünkü orada da bir bütünlüğe ihtiyaç var. Burada farklı görüşleri olanlar elbette olacaktır da ama bütünleştirilmesi, ortak paydada buluşturulması gereken bir hususa işaret ettiği de çok açık. Ama burada ben yani yıktın, eyledin, perdeyi viran gibi bir yaklaşım görmüyorum. Aksine bu sürecin özellikle meclis Temmuz ayında olağan şekilde tatile girmeden önce en azından çerçevesinin, yasal çerçevesinin belirlenmesi için İmralı'nın da oynayacağı rol bağlamında da adının konulması gerektiğine ilişkin bir perspektif ortaya koyduğunu düşünüyorum. İmralı'ya da bir koordinatör rolü mü veriyor? Yoksa barış süreci ve hani siyasallaşma koordinatörlüğü diye daha genel bir tanım yapıp bu tanımın içinin nasıl doldurulacağı veya bu ismin nasıl olacağı, bence isimden ziyade fonksiyon önemli. Anladım. İki cümleyle bitireyim burayı. Biraz sonra açarız. Ben bir yasal statü konusunda acele edilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hı hı. O umut hakkına kadar gidecek başka bir aşamayı içeriyor. Onun için bence çok erken açıkçası. Ama idari statüden de kasıt aslında idarenin inisiyatifiyle gelişebilecek pratik bir takım çözümler. İşte yani fiziki şartlarda iyileşme, çalışma ofisi, belli isimlerin görüşmesi ve mesaj trafiğinin iletilmesi, hatta imkan tanınırsa tabii bunun için de belli düzeltmelere ya da düzenlemelere ihtiyaç var. Hani dijital ortamda işte video konferans dahil olmak üzere doğrudan muhataplarıyla adrese teslim görüşme yapıp yapamayacağı ilişkin hususlar. Yani idari statü diyebileceğimiz aslında idarenin inisiyatifiyle yapılabilecek süreç yönetimine katkı. Çünkü ben kendimi tam olarak anlatamıyorum. İşte bana bebek katili denmesini artık istemiyorum. Ben tam olarak kendimi anlatamadığım gibi aslında 1990'larda bu iş çözülecekti. Araya o kadar çok karışan unsur ve faktör oldu ki biraz bunları da anlatmak istiyorum. Hani benim de dışımda gelişen, benim inisiyatifim dışında da gelişen hususlar var. Ve ben emin olun bu işte samimiyim ve gerçekten bunu sonuçlandırmak istiyorum. Mealinde ifadeleri var. Bununla ne kadar itibar edilir, ne kadar samimi Anladım. Bulur tartışmasının içinde değilim. Ama bugünden itibaren yani baktığımızda 27 Şubat 2025-26 işte yaklaşık 15 ay içinde yapabileceklerimin sınırındayım. Bunun ötesine geçmek için benim ne demek istediğimi anlamak konusunda direnç gösteren, kuşkusu olanlar veya benimle yol yürümek istemeyenler bazında da gerçek anlamda son noktayı koyacak şekilde bir rol oynamak istiyorum. Ve bu çerçeveyi de ben nihayete erdirecek samimi inisiyatif ve kararlılıkla ortaya koymaktan imtina etmeyeceğim mealinde sözler. Evet. O yüzden az önce Ahmet Karsıman Hoca dedi ki gerçek anlamda testi de şimdi göreceğiz. Niye? Şimdiye kadar çok önemli psikolojik eşikler aşıldı. Yani Peki. çağrı yapıldı, evet. örgüt lağvedildi, sembolik silah bırakıldı. Sonrasında Peki. Suriye, İran gelişmeleri bu işi belli bir yere götürmedi belki. Ama artık bu silah oyununun sonuna geldiğimizi sadece söylem değil, bir mantık ve zihniyet dönüşümü bağlamında da ele almak lazım. O zaman da tabii bir çerçeve yasa ve için nasıl dolacağı ve bu arada Peki. da örgütün diğer kadrolarına İmralı'nı nasıl etki edeceğine ilişkin boyuta geleceğiz elbette.
1: Peki Ahmet Kasım'a şimdi bakıyoruz. Sayın Bahçeli'nin açıklaması çok net. Bugün Sayın Özgür Özel altına imza atarım diyor. Yani çözüm için, barış için bir şey gerekiyorsa, yapılması gerekiyorsa. Tam ifade de burada gerekirse onu da üzerinden geçeriz. Hatta yanlış olmasın.

0: Parti diyor, altına imza atarız.
1: DEM Parti Sayın Bahçeli'nin sözlerine imza atarız diyor. Sayın Özel ise işte sürece gösterdikleri yaklaşımın devam edeceğini ve de işte en eşit Türkiye'nin, ülkenin birlik ve beraberliği için en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı koyuyoruz diyor Sayın Özgür Özel de. Yani baktığımızda aslında muhalefet, tamam İyi Parti'yi Zafer Partisi'ne ayırırsak muhalefet de bu işe destek veriyor. İktidar Partisi hakeza destek veriyor ama bir türlü siyasi parti liderlerinden ya da muhalefet olsun, iktidar olsun Sayın Bahçeli kadar ne diyelim iştahlı bir şekilde bu işe sarılmadıklarını görüyoruz. Neden?
2: Bir matematiği var bunun. Bir de ilkesel vaziyet. Sayın Bahçeli bu süreci başlatan, hı hı, siyasi iradeyi ortaya koymuş olan kişi. Sayın Bahçeli'nin de öyle bir karar verdikten sonra o kararın etrafından dolaştığı ya da geri adım attığı vaki değil. Yani öyle manevra yapan bir siyasetçi değil Sayın Bahçeli. Bir şey söyle. Ya seçim diyor seçim. İşte barış diyor barış. İşte, statü diyor o durumda ben statüden de statü kastettiğini düşünürüm. Dolayısıyla onun tutumu bu. İkincisi matematik. Matematik de şunu gösteriyor. Yani anketlere baktığın zaman, sağ çalışmalarına baktığın zaman şunu görüyorsun ki bu inisiyatifi almış olmanın Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına artık bir etkisi yok. Olan oldu. Olduktan sonra bir toparlama da oldu arkasından. Onu da görüyoruz. Ve belli bir noktada Sayın Bahçeli duruyor.
1: Sayın Bahçeli yani, tabanını ikna edebildi mi sizce?
2: Evet. Etti. Yani, şimdi taban MHP'den kopmadığına göre, hı hı, ki yani MHP kimliğini düşünürsen o tabanın buna vereceği tepkinin, hani siyasi ezberlerimizle bakarsak böyle blok oy kopuşları halinde olması beklenirdi. Böyle bir şey yok ortada. Hı hı. Dolayısıyla senin sorunun cevabının ben matematiğe yansıdığı haliyle hayır, bu taban bu işi benimsemiştir. Tabanın bundan daha yüksek bir alerjik reaksiyon göstermeyeceği amiyane tabiriyle gözüküyor derim. Ha bu göstermedikleri alerjik reaksiyonu tabanı oluşturan bireyler Milliyetçi Hareket Partisi özelinde mi göstermiyor yoksa Cumhur İttifakı özelinde mi göstermiyor, o başka bir matematik. Hmm. Onu göreceğiz. O matematiğin nihai şey var o konuda da çalışmalar ama onun nihai etkisini ancak ve ancak sandık milletin önüne konduğu zaman göreceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla 3 Hilal'in marka etkisi ile birleştirildiğinde Sayın Bahçeli'nin siyasi iletişim problemi yok bu noktada. Veya bunun üzerinden yaşadığı bir maliyet de yok. Bir kere riski aldı, çok büyük bir risk aldı. O aldığı riskin Türkiye'ye geçen hafta da söylemiştim bunu, sağladığı bir bağışıklık var. O bağışıklık bu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı giriştiği saldırının arkasından ortaya çıkmış olan özellikle, ama ta Suriye'den, Suriye'deki rejim değişikliğinden bu yana gelen etkileri üst üste koyduğumuz zaman Türkiye'ye çok ciddi bir artısının olduğu da gözüküyor. Dolayısıyla o noktada bu okumanın isabetsiz olmadığını rahatlıkla iddia edebilir durumda Sayın Bahçeli ve taban da bu iddiayı içselleştirmiş gibi duruyor. Eşittir. Zaten herhangi bir hamle yaptığında bu hamleden geri atma, adım atma gibi bir huyu olmayan, böyle bir siyasi kültürü olmayan bir liderin ayrıca siyasi bedeli de göze alarak girdiği bu yolda siyasi bedel de ödemediği gözüküyor. Şimdi hal böyle olunca Sayın Bahçeli'nin frene basması için ancak ve ancak konuya dair okumasının, yani bizim işte, hı hı, 2026'dayız. 30 küsur senedir tanıdığımız Devlet Bahçeli davranışını bir şey olarak önümüze koyarsak, bir referans olarak önümüze koyarsak, o referans üzerinden baktığımızda
1: bu işin olmayacağına belki ikna olması
2: yani
1: lazım
2: ancak,
1: ki.
2: Ancak karşı tarafın faul yaptığına amiyane tabiriyle veya bunun bir yere doğru ilerlemediğine, hatta iyi niyetin kötüye doğru kullanıldığına dair bir algısının olması gerekir.
1: 30 saniye içinde reklam etmek lazım.
2: Onun ötesinde ben Devlet Bahçeli'nin buradan bir geri adımının olacağını hiç düşünmüyorum. Aksine Türk siyasetinin Bahçeli'nin attığı adımlara uyum sağlamak konusunda bir takım sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir hareket partisi olmanın ötesinde, evet, kitle partisi olma iddiasındaki partiler açısından bir problem.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. İstanbul, Ankara, Bursa'da hava parçalı bulutlu. Rüzgar hafif. İzmir ve Antalya ise daha güneşli. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 dereceyi geçerken Edirne ise 25 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Nevşehir, Sivas kesiminde hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Eskişehir 15, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. Manisa 23, Muğla 22, Afyonkarahisar 12 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Adana 22, Hatay 20, Isparta 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafifliyor, ara ara güneş de çıkacak. Trabzon, Rize kesimi ise daha yağışlı. Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak var. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük bir ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti.
3: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içerisinde askıya alındı. ABD Başkanı Donald Trump, projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüze devam ediyor ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise başkanın paylaşımından birkaç saat önce yaptığı basın açıklamasında artık destansı öfke operasyonunun bittiğini, onun yerini özgürlük operasyonunun aldığını savunmuştu. Sadece ABD değil, tüm dünya tarafından Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine refakat istendiğini söylemişti. 10 sivil denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isterken yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı. Washington görüşmenin Lavrov'un talebiyle yapıldığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Lavrov'un talebi üzerine gerçekleştirildi. İki bakan ABD-Rusya dış ilişkileriyle Ukrayna ve İran'daki savaşları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lavrov ve Rubio'nun dünyadaki mevcut durum ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. Moskova, ikili temasların takviminin de gündeme geldiği görüşmenin yapıcı ve iş odaklı bir nitelikte geçtiğini bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki kırılgan ateşkese karşın İran'dan üst üste iki gündür hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran ordusu ise saldırı iddiasını reddetti. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin balistik füze ve kamikaze dronlara müdahale ettiğini duyurdu. İran'ın dün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 dalga halinde hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü. Saldırı sonucu ülkenin kilit merkezlerinden Fujairah Petrol Sanayi Bölgesi'nde büyük bir yangın çıkmıştı. Buna karşın İran devrim muhafızları Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırı açıklamasını yalanladı. Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada misilleme durumunda sert karşılık vereceği ifade edildi. İran savaşında Körfez ülkeleri de drone ve füzelerin hedefindeydi. Peki bu savaş Körfez ülkelerinin tutumlarında nasıl bir değişikliğe yol açtı? Amerikan Foreign Affairs dergisi Körfez ülkelerinin 3 kampa ayrıldığını yazdı. ABD ve İsrail'in arzu ettiği gibi İsrail'in egemenliğine dayalı bölgesel güvenlik mimarisine dahil olmaya karşı oldukları vurgulandı. Körfez liderlerinin silah tedarikçilerini ve güvenlik ortaklarını çeşitlendirmeye çoktan başladıkları kaydedildi.
4: İbrahim ekseninin sonu. Körfez ülkeleri ve İsrail'in yeni Orta Doğu için farklı vizyonları var. Amerikan Foreign Affairs dergisinin İran savaşının Körfez ülkelerine etkisini mercek altına alan makalesinde bu başlık kullanıldı. H.N. Hellyer imzalı makalede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara İran'ın Körfez ülkelerinin hava ve deniz limanları, petrol sahaları ve su arıtma tesislerini hedef alarak misillemede bulunduğu hatırlatıldı. Bu saldırıların İran rejiminin hedeflediği gibi Körfez ülkelerinin küresel ticaret için güvenli liman imajına darbe vurduğu belirtildi. Körfez ülkelerinin yaklaşık 10 yıl boyunca İran konusunda tarafsız görünerek ve Washington'la derin savunma ilişkileri geliştirerek güvenliklerini sağlamaya çalıştıklarının altı çizildi. İran'la askeri gerilim önlemek için iletişim kanallarını açık tuttukları da vurgulandı. İran savaşının ardından Körfez ülkelerinin bu 3 stratejiyi gözden geçirmeye başladıkları belirtildi. Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail'in arzu ettiği gibi İsrail'in egemenliğine dayalı bölgesel güvenlik mimarisine katılmaya karşı olduklarına dikkat çekildi. Bu mimaride İsrail'in komşuları üzerinde belirleyici askeri üstünlüğünü, sınır ötesi hareket özgürlüğünü ve diğerlerinin uyması gereken şartları belirleme yeteneğini korumak istediğinin altı çizildi. İran savaşından sonra birçok Körfez liderinin artık kendilerini korumak için alternatif yollar bulmaya kararlı olduğu vurgulandı. Körfez liderlerinin silah tedarikçilerini ve güvenlik ortaklarını çeşitlendirmeye çoktan başladıkları kaydedildi. İran savaşı sürerken Körfez ülkelerinin 3 kampa ayrıldığına dikkat çekildi. Umman'ın itidalli olmayı seçtiği, tüm tarafların saldırılarını kınadığı ve İran'ın yeni lideri Müjdeba Hamene'yi tebrik ettiği hatırlatıldı. İran saldırılarına en çok maruz kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise ABD ve İsrail'le ikili ilişkilerini derinleştirme niyetini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı. İsrail'le ilişkilerini normalleştiren Bahreyn'in de genel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne paralel bir tutum sergilediği belirtildi. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşımları arasında bir yerde konumlandığının altı çizildi. Bu hizalanmanın aynı zamanda uzun zamandır süren Körfez içi rekabeti yansıttığı yorumunda bulunuldu. Körfez ülkelerinin ABD ile işbirliğini artırsalar da Washington'ı artık tek güvenlik garantörü olarak görmedikleri vurgulandı. Sonuç olarak Körfez hükümetlerinin ortaklıklarını çeşitlendirdikleri belirtildi. Körfez hükümetlerinin ayrıca Amerikan teçhizatına alternatifler aramaya başladıkları vurgulandı. Türkiye'den dronlar, Güney Kore'den füze savunma sistemleri, Ukrayna'dan insansız hava araçları ve Japon füze savunma sistemleri aldıklarının altı çizildi. Gerçek özellik oluşturmak içinse Körfez ülkelerinin birbirleriyle savunma bağlarını güçlendirmeleri gerektiği kaydedildi.
2: Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
5: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
6: kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
5: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğiyle yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
2: Dünya savunma sanayinin kalbi bugünlerde İstanbul'da atıyor. Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarı SAHA İstanbul, 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla başladı. Fuarda Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yerli ve milli savunma sistemi de ilk kez sergileniyor. Bunlar arasında kıtalar arası füze de bulunuyor.
4: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları ve çok daha fazlası. İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.
7: İnşallah bunları sadece caydırıcılık olarak kullanırız diye düşünüyoruz. Ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızdan kimse de şüphesi olmasın.
4: Fuarda Milli Savunma Bakanlığı ARGE birimi tarafından geliştirilen silah sistemleri dikkat çekiyor. Bunlar arasında Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğine sahip 6000 kilometre menzilli kıtalar arası füze Yıldırım Han'da var.
7: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölge Han Jammer'ımız var. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli Yıldırım Han uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları ARGE'miz tarafından üretilen Güçhan turbofan uçak motorumuz var.
4: Turbofan uçak motoru Güçhan ve tüm iletişim ve haberleşme sistemlerini bozma özelliğine sahip Jammer Gölge Han'da ilk kez sergilendi. Aselsan ve Roketsan'da geliştirdikleri sualtı saldırı dronu ve balistik füze sistemleriyle fuarda yer aldı.
8: Bizler sadece ürün ihraç etmiyor, güven ve stratejik ortaklık inşa ediyoruz. 2000'lerin başında %20'lerde olan yerlilik oranımız milli teknoloji hamlesinin itici gücüyle %83'e ulaştı.
4: Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmalarından Baykar'da fuara K2 kamikaze dronuyla Sivrisinek ve Mızrak adlı 3 yeni çalışmayla katıldı.
9: Bunlar yapay zeka ile donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları.
4: Fuar 9 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu da etkilediğini bildirdi.
10: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda Yani tabii biz yıl sonunu %20 hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomiye etkisini bu sözlerle anlattı. Orta vadeli programda yer alan temel ekonomik göstergelerin etkileneceğini söyledi. Şimşek küresel olarak büyük bir şok var dedi.
10: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var ve bu Türkiye'yi etkileyecek.
6: TRT Haber yayınına katılan Şimşek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası devreye alınan Eşel Mobil sisteminin etkilerini de anlattı.
10: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 1/3 oranında bile değil.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirten Karahan, dezenflasyon süreci olumsuz etkilense de kararlılığımız değişmiyor dedi.
11: Sunuma başlamadan önce bürokratların kendilerini...
6: Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Bu sözler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a ait. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Karahan, İran krizinin enflasyona etkilerini değerlendirdi.
12: Savaş, dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.
6: Karahan, savaşla birlikte yükselen enerji fiyatlarının da enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.
12: Yavaşlama eğiliminde olan enerji yıllık enflasyonu son 2 ayda 19 puan artış gösterdi. Bu dönemde jeopolitik gelişmelerin olası ikincil etkileri önem taşımakta. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru.
6: Karahan, Mayıs 2024'teki zirve noktasıyla kıyaslandığında enflasyonun düştüğünü ancak yüksek seyrini hala koruduğunu belirtti. Savaş nedeniyle enflasyon beklentilerindeki bozulmaya da ayrı bir parantez açtı.
12: Bir önceki sunum dönemiyle kıyasladığımızda enflasyon beklentilerinin arzu ettiğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor.
6: Karahan komisyonda milletvekillerinin yıl sonu enflasyon hedefinde güncelleme olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. Gelecek hafta yapılacak enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını işaret ederek son verileri göz önünde bulunduracağız ve gerekli değerlendirmeleri yapacağız dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum şeklinde ifade kullandı.
13: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
14: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
13: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
14: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
13: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı. aynı istikamete yürümeli. Aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
14: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
13: Bu kurumun işinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetinde gündeminde. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran, Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz şeklinde ifade kullandı.
15: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
4: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. Altına imza atıyoruz diye de ekledi.
15: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım.
4: Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
15: Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı.
16: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi.
16: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
4: Özel partinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
16: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma bugün görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri de gıda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre gıda fiyatları geçen yıla göre %34 arttı. Et ve sütteki artış resmi enflasyon verisinin de üzerinde.
14: TÜİK yıllık enflasyonu %32 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %34 artış var.
17: Evde de yemek yapmanın artık bir esprisi kalmadı. Dışarıyla aynı paraya mal oluyor yani.
18: Mesela tavuk çorbası satıyorum. Biz zam yapmaya çok zorlanıyoruz. Hani müşteri kaybedebiliyoruz.
14: Ancak gıda fiyatları içinde farklı farklı ürünlerde çok daha yüksek zamlar var. Kırmızı et fiyatları ortalama %40 arttı.
19: Kıyma çoğunlukla tüketilenin birinci temel tüketim maddesidir. Fiyatları şu an 1200 maksimum seviyelerde gidiyor. Kuşbaşı 1300-1400 seviyelerde gidiyor. Bonfile 2900-3000 seviyelerinde. Geçen yıla göre fiyatlar neredeyse %50-%60 bazlarında artmış durumda. Örneğin ambalaj sektöründeki maliyetlerin artıyor olmasa bunlar bize de bir eksi olarak yansıyor.
20: Et almak imkansız artık. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Gelip ayda bir tavuk alıp çıkıyorum yani.
14: Çiğ ve tam yağlı sütteki zam oranı ise yıllık %42.
21: Ye, saman, süt yemi toplamda bir ay boyunca 175 bin TL gibi bir rakamı buluyor. Artan İşçilik ve mazot maliyetlerinden kaynaklı da 280 bin TL'ye yakın bir maliyetin söz konusu. Geçen yıl bu işletmemizde 50 adet süt ineği bulunurken bu yıl ise 20 adet bulunuyor.
14: Artan maliyetler, yem fiyatları, mazot fiyatları artışı etkileyen nedenler arasında.
2: İstanbul Havalimanı her gün yaklaşık 1400 uçuş ve 250 bine yaklaşan yolcu sayısıyla Avrupa'nın en büyükleri arasında. Talebin sürekli arttığı havalimanına yeni bir terminal binası daha inşa edildi. Yeni terminal özellikle de iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.
4: İstanbul Havalimanı her yıl 100 milyona yakın yolcuya ev sahipliği yapıyor. 145 ülkeye uçuşlar düzenleniyor. Talebin sürekli arttığı havalimanındaki terminallere bir yenisi daha eklendi.
22: Üst segmentli yolcu dediğimiz CVIP segmentinde yeni bir hizmetle buluşturmak istediğimizde onlarla bir araya geldik. Onların bu küresel tecrübesini bizim İstanbul Havalimanı'ndaki deneyimlerimiz ve Türk misafirperverliği konseptiyle bir araya getirdiğimiz bir yatırımı bugün devreye almış bulunuyoruz. Buranın esas katma değeri aslında İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın imajına yaratacağı katkı.
4: İstanbul Havalimanı günlük yaklaşık 1400 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Yeni terminal özellikle iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yatırımın stratejik önemde olduğunu vurguladı.
23: Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da daha yukarıya çıkarıyoruz, taçlandırıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ına kurban bağışında bulundu. Cumhurbaşkanı, Beştepe'de Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Erdoğan, Kabul'de Türk Kızılay'ında kurban bağışında bulundu. Kamu hastaneleri için randevu bekleyenlerin sayısında gerileme var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre Mayıs itibariyle 463.462 randevu talebinin beklediğini söyledi.
4: Hastanelerde bekleyen randevu talebi sayısı 500 binin altında. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu sayının Mayıs ayı itibariyle 463.462'ye gerilediğini açıkladı.
6: Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda %88,3 oranında rekor bir düşüş sağladık.
4: Memişoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hastanelerde yoğunluğun önüne geçmek için ilk olarak aile hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Aile hekimlerini hastaları için doğrudan randevu oluşturma hakkı tanıdıklarını, bu uygulamadan bir yılda 13 milyon kişinin yararlandığını söyledi. Bakan Memişoğlu 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla da bir mesaj paylaştı. Ülke genelinde 61.414 ebenin görev yaptığını söyledi. Her gebeye ebe uygulamasına dair verileri de paylaştı. Uygulamayla son 6 ayda 20.953 anne adayına birebir destek ulaştırdıklarını belirtti.
2: Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi.
4: Sanal bahis operasyonunun 3. ayağı yapıldı. 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan şebeke çökertildi. Binlerce internet uzantısı kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan PayMix adı verilen operasyonun yeni ayağında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Masak raporları ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemelerde şebekenin Malta merkezli kripto hizmet sağlayıcısı PayMix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis işlemlerinde altyapısını kullandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve kripto varlıklarla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Geçmişteki operasyonlarda kayyum atanan şirketlerin birinde yapılan incelemeler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bilişim şirketinin 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, 15 milyon kullanıcı verisinin sistemde tutulduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suç gelirlerini kripto varlık ve altın üzerinden sahte ticari işlemlerle sisteme sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı paylaştı.
12: Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma, adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
4: Savcılık yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının araştırıldığı operasyonda şüphelilerin şirketlerine kayyum atandı.
2: Ankara'da kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak ölümlerine sebep olan sürücü 9 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi. Sürücünün daha önce de bir trafik kazasında 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.
14: İki kişinin ölümüne sebep olan şoför tahliye edildi. Sadece 9 ay hapiste kaldı. İddiaya göre ehliyeti de iptal edilmedi. Üstelik yeniden çalışmaya başladı. Olay 4 Ağustos 2025'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Murat Üneş'in kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında yürüyen 74 yaşındaki Semra Çevik de 66 yaşındaki Anıl Gülçür'e çarptı. Kamyonun altında kalan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Tutuklanan şoför Murat Üneş hakkında 15 yıl hapis sistemine dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Üneş'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi. Duruşmada mahkeme bilirkişi raporunu da okudu. Raporda sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Şoför Murat Üneş'in daha önce de otomobille karıştığı bir kazada 3 kişiyi yaraladığı ifade ediliyor. Toplamda 10 suç kaydı bulunan Üneş'in ehliyetinin de iptal edilmediği öne sürülüyor.
2: İzmir Karşıyaka'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında bir motokurye hayatını kaybetti. Ramazan Yılmaz kısa süre sonra doğacak olan kızını kucaklamaya hazırlanıyordu. Yaklaşık bir yıl sonra ilk duruşma görüldü. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen polis memuru da tutuksuz yargılanıyor.
0: Direksiyon başındaki polis memuru kırmızı ışık ihlali yaptı. İzmir Karşıyaka'daki kazada otomobil hız kesmedi. Motokurye Ramazan Yılmaz'a çarptı.
1: Daha bir ay bile olmamıştı. Maaşını bile alamadım. Üç haftalık kuryeydi. O da kızımız olacağı için ekstra gelir için çıkmıştı. Yoksa başka bir yerde çalışıyordu.
0: Ramazan Yılmaz 18 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak çabalar yeterli olmadı. 27 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.
1: Ben her gün acı çekiyorum yani ve ben eşim vefat etti. 8 aylık hamileydim. Biz daha 10 aylık evliydik. Benim çocuğum babasını göremedim. Ve ben maddi manevi o kadar çok zorluklar çekiyorum ki. Çok zor. Gerçekten o kadar zor ki.
0: Sürücü bilirkişi raporları doğrultusunda iddianamede asli kusurlu olarak yer aldı. Savunmasında yorgunluk ve açlığın etkisiyle ışığı görmediğini öne sürdü. Ramazan Yılmaz'da herhangi bir kusur tespit edilmedi.
1: Eşimin hiçbir suçu yok. Ekipmanları yanındaydı. Ve hala hani daha çok suçluyorlar bizi. Ekipmansız çıktığını iddia ediyorlar ama kamera kayıtlarında bu mevcut. Biz bilirkişi raporuna da sunduk bunu.
0: Tutuksuz yargılanan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir sonraki duruşma 22 Eylül'de yapılacak.
1: Sadece bir yurt dışı yasağı koyuldu ve başka hiçbir şey yapamadı. Benim eşim bir yıldır toprağın altında yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Tutuksuz yargılanmazsa diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
2: Mart ayında 8 yaşındaki kızıyla İstanbul Zeytinburnu sahilinde cansız bedeni bulunan Fatma Nur Çelik, başıma bir şey gelirse intihar demeyin mesajıyla gündeme gelmişti. Eski eşinin hem kendisine hem de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik'in eski eşinin cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davaya İstanbul'da devam edildi.
3: Biz öldükten sonra ben adaletin sağlanmasını istemiyorum. Çünkü ben 5 Mayıs'a kadar hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum.
4: Mart ayında 8 yaşındaki kızı Hifa İkra ile birlikte cenazeleri Zeytinburnu sahilinde bulunan anne Fatma Nur Çelik sesini duyurmak için günlerce adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik kendisi gibi kızına da cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eski eşinin tutuksuz yargılanmasına tepki göstermişti. Fatma Nur Çelik'in eski eşi Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi sanık Ayhan Şengüler'in yargılanmasına devam edildi.
5: Duruşmanın tüm herkese açık hale getirilmesini istedik. Talebimiz tabii ki reddedildi. Babanın tutuklanmasını istedik. Tabii ki heyet talebimizi yine reddetti.
4: Davayı kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de takip etti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fatma Nur Çelik'in ailesinin dinlenmesi için duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.
2: İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantanın 10 yaşında bir çocuk tarafından alındığı tespit edildi. Emniyete götürülen çocuğun hırsızlıktan tam 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Melike Ağa çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında telefon ve parası bulunan kadın polise gitti ve şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, sonra da taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüpheli çaldığı eşyalarla yakalandı. 10 yaşındaki çocuk hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Balat'taki bir berbere giden Brezilyalı turistin iddiası dikkat çekti. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini öne sürdü. Kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Ticaret Bakanlığı da dükkanı mühürledi.
7: Turkish people, it's very nice. What you guys doing is not right. What you guys doing is not correct. Like from 10 euros, I pay 133 euros. This is not correct.
8: Fiyat sitemde ne yazıyorsa ben onu aldım, onu uyguladım.
0: Tepki çeken video 1 Mayıs günü İstanbul Balat'taki bir berberde kaydedilmişti. Tıraş olmaya giden Brezilyalı bir turist çıkışta hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
7: You guys are joking with me. I'm Brazilian man. Come on.
24: Çok itiraz ediyorsa verelim şeyi, içim burasını gönderelim.
0: Turist tepkiliydi. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira ödediğini söyledi.
7: From 10 euros I pay 133 euros. This is not correct.
25: Biz şimdi elimizden geleni yaptı, çocuğu sana sormuş yani.
0: Faturayı da gösteren turist dükkandan çıkarken bir daha bu kuaföre gelmeyin diyerek sitem etti. Video sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İşletme sahibi Brezilyalı turisti buldu. Videoyu kaldırması karşılığında ödediği parayı iade etti ve el sıkışarak ayrıldılar. Ancak Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
26: Videoya gelen yoğun tepkiler sonrası ekipler buraya geldi ve kuaför dükkanına mühür vurdu. Dükkan olayın yaşandığı günden bu yana kapalı.
27: Üzüldüm. Yani yeni açmışlardı burayı arkadaşlar. Bir gaflete düştüler diye düşünüyorum.
28: Kendisiyle ben de tıraş oldum. Liste fiyatından alıyor 400 lira tıraş.
0: Berber ise dükkanın kamera kayıtlarını paylaşarak turistin saç tıraşı dışında işlemler yaptırdığını söyledi.
8: Saç bakım işlemleri yapıldı, yüz bakım işlemleri yapıldı, birçok işlem yapıldı ve fiyata biz çoğunu yazmadık. Mesela saç yıkama, fön, bunları yazmadık bile.
7: Turkish people is very nice, you guys not.
2: İsrail'de aralarında 3 bakanın da bulunduğu 13 İsrailli yetkili 15 Mayıs Cuma günü Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yaptı. İsrail medyası, İsrail polisinin geçmişte Mescid-i Aksa'nın geniş çaplı girişlere izin vermiş olmasına rağmen 15 Mayıs'taki talebi reddedeceği belirtiliyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakın isimlerin kararın Başbakan Benjamin Netanyahu'ya bağlı olduğunu ve onunla görüşülmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi ise Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan baskınları engelleme çağrısı yaptı. Aksa'ya yönelik planlanan baskınları engelleme çağrısı yapıldığı açıklamada İsrail'in Kudüs'teki dini statükoyu değiştirmeye çalıştığı, saldırıların hem Müslüman hem Hristiyan Filistinlilere karşı arttığı vurgulandı. İsraillerin Doğu Kudüs'ü işgal yıl dönümünü kutladığı Kudüs günü bu yıl 15 Mayıs'a denk geliyor. Filistinlilerin de büyük felaket olarak adlandırdığı Nakba günü de her yıl 15 Mayıs'ta kutlanıyor. İsrailliler Nisan ayında Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın yaptı ve cami avlusunda dini ritüeller sergiledi. Baskınlara kimi zaman İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de eşlik etti. Gazze Savaşı nedeniyle binlerce Filistinli yaşamını yitirirken bir o kadar da engelli kaldı. Savaş nedeniyle yüzleri yanan onlarca Gazeli, üç boyutlu yazıcılarla üretilen şeffaf yüz maskeleriyle tedavi ediliyor.
4: İsrail'in saldırısında yüzleri yandı. Çocuklar da dahil onlarca Filistinli yanık tedavisi görüyor. Görüntüler işgal altındaki Gazze'den. Sınır tanımayan doktorlar, yüzü yanan Gazze'lileri 3 boyutlu yazıcıyla üretilen şeffaf yüz maskeleriyle tedavi ediyor.
9: Üç boyutlu maske departmanının ana amacı özellikle yüzü ve boynu yanan çocuklar ve hastalar için daha önce benzeri görülmemiş bir tedavi sağlamak.
4: Yanık tedavisi gören Gazze'lilerin şeffaf tedavi maskelerini günde yaklaşık 18 saat giymeleri gerekiyor. Şeffaf maskeyle uygulanan tedavinin yüz yaralarını sıkılaştırmaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları sürdürüyor. Hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 72 bini aştı. Milyonlarca kişi yerinden edildi. On binlerce kişi ise engelli kaldı. Yaralılar arasında yüzü yananların sayısı oldukça fazla. Uzmanlar İsrail'in sağlık ürünlerinin tedariğine uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze'lilere yeterli sağlık hizmeti sunamadıklarını belirtiyor.
2: Çin'in Hunan kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 26 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.
14: Havai fişek fabrikasındaki patlama amatör kameraya böyle yansıdı. Çıkan dumanlar yüzlerce metre yükseldi. Görüntüler Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehrinde kaydedildi. Patlamanın ardından bölgedeki halk güvenli yerlere tahliye edildi. Yaklaşık 500 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi çalışmaya başladı. Devlet Başkanı Xi Jinping de olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. Çin medyası, havai fişek fabrikasının sorumlusunun gözaltına alındığını yazdı. Çin'de havai fişek üreten fabrikalarda bu ürünlerin toplu halde bulunduğu depo ve dükkanlarda güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor. Geçen yıl yine Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.
2: Brezilya'da tek motorlu uçak binaya çarptı, bir pilot ve iki yolcu hayatını kaybetti. Binada ağır hasar aldı.
10: Tek motorlu küçük uçak binaya böyle çarptı. Uçak da çarptığı ev de ağır hasar aldı. Çevre sakinleri olayın ardından sokağa koşmaya çalışsa da uçak olduğu yere düştü, evleri sıkıştırdı, kapılar kapandı. Mahalle sakinleri saatlerce dışarı çıkamadı.
11: Koşarak dışarı çıkmaya çalıştım ama kapılar sıkıştığı için çıkamadım. Uçağın motoru oturma odamla kiler arasındaki koridordaydı.
10: İki yolcu ve pilot öldü. Kalan üç yolcu iyi. İtfaiye yetkililerine göre binada görünürde çökme riski bulunmuyor ve binanın içinde şans eseri kimse yaralanmadı.
2: ABD'nin başkenti Washington'da savaş ve teknofaşizm karşıtı olduğunu söyleyen bir aktivist 1 Mayıs'ta Frederick Douglass Memorial Köprüsü'ne çıktı. 5. gününe giren eylemi yakında sonlandıracağını duyurdu.
14: Merhaba, benim adım Guido Reichstadt'tır ve şu anda Washington DC'deki Frederick Douglass Memorial Köprüsü'nü işgal ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş karşıtı aktivist köprü eylemini sosyal medya hesabından bu sözlerle 1 Mayıs'ta duyurdu. Guido, Trump rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşa derhal son vermesini istiyor. Ayrıca eyleminin hedefinde hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisi de var. Guido paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri halkını ve dünyayı, insanlığı felaket düzeyinde zarara, hatta insanlığın yok oluşuna kadar götürebilecek yapay zekanın gelişimiyle ilgili geri dönüş olmayan bir noktaya yaklaşma tehlikesi konusunda acilen uyarıyorum ifadelerini kullandı. Dünyanın tüm hükümetlerine yapay zeka geliştirilmesinin kalıcı olarak yasaklanması yoluyla bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı. Matematik ve fizik alanında yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Amerikalı aktiviste sosyal medyadan pek çok kişi destek verdi. Aktivist, köprüdeki tek bir kişi güçsüzdür. Ancak itaatimizin ve desteğimizin topluca geri çekilmesi, rejimi ve onun savaşlarını hızla sona erdirebilir diyerek, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı toplu şekilde harekete geçirmesi gerektiğini söyledi.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna resmi devlet yemeği verdi. Yemekte Macron, Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un La Bohème şarkısını söyledi. Paşinyan da davuluyla eşlik etti.

0: Okul kantinleriyle ilgili yeni bir düzenleme oldu. Taslağa göre okul gıdası logosu bulunmayan ürünler kantinlerde satılamayacak. Paketlerin üzerinde de özel renk kodları olacak. Düzenlemeye uymayanlara da ceza kesilecek.
1: Okul kantinde satılan paketli ürünlere vesairelere siz güveniyor musunuz, alıyor musunuz?
2: Hayır. Ben çocuklarıma evden yapıp gönderiyorum.
3: Şey yapmıyorum, istemiyorum paketli gıda.
2: Zararlı.
4: Renkli uyarı sistemi gelecek. Logosuz ürün satılamayacak. Okul kantinleri için yeni dönem başlıyor.
5: Güvenilir olması çocuklar açısından çok iyi.
6: Çok güzel, çok sevindim bu haberi. Evden yemiyor benimki.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak kanun teklifi taslağına göre tam buğday oranı %40'ın altında olan ekmeklik unlar belirlenen vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek.
1: Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı okul gıdası logosu bulunmayan hiçbir paketli ürün kantinlerde satılamayacak.
7: Engelleyemiyoruz da. Kantine gitmek istiyorlar. Aldıkları ne olduğunu bilmiyoruz. En azından içinde ne olduğunu bilmeleri daha iyi.
8: Sağlıklıdır.

0: 50 dakikada gidip gelebilecek.
1: Aslan metronun açılışına da tüm siyasi partileri davet etti.
0: Tüm siyasi partileri bu açılışa davet ediyoruz. Bizim için önemli bir şey. Her şart ve koşulda dünyada bu kadar sıkıntı varken bu süreçlerin devam edilip buranın açılıyor olması bile Türkiye'nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden birisidir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
1: İnceleme gezisi peron alanının gezilmesi ve katılımcıların toplu anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
2: Anayasa Mahkemesi 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başvuruda ihlal yok kararı verdi. 2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrasında Fenerbahçe kafiliyesini taşıyan takım otobüsüne Trabzon'da silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili etkili soruşturma yürütülmediği iddiasıyla aralarında futbolcu ve kulüp görevlilerinin de olduğu bazı isimler Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddia edildi. Yüksek Mahkeme dosyayı karara bağladı. Kararda anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmedildi. 4 Nisan 2015'te yaşanan olayın ardından başlatan soruşturma 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula yaklaşık bir ay kaldı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar seçime girmeyeceğini açıkladı.
3: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi heyecan artıyor. Olağanüstü seçimli kongre için uzun süredir hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı.
4: Adımın başkan adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. İsmim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.
3: Aydınlar 2013'teki olağanüstü seçime girmiş, Aziz Yıldırım oyların %74'ünü alarak başkanlığa devam etmişti. 3 Temmuz döneminin Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar, seçime hazırlandığını duyurduğunda camiada tepkilere neden oldu.
4: Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Mevcut Başkan Saadettin Saran seçim kararını bu koltuğa gelmek kadar zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir açıklamasıyla duyurmuştu. Hakan Safi ve Barış Göktürk kongre için çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıllık başkanlığından sonra iki seçim kaybeden Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağıysa henüz belli değil.
2: Fenerbahçe'de Hakan Safi başkan adayı oldu. Safi herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktardı. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamada çocukluğumdan beri sevdalısı 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum ifadesini kullandı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi, adını da finale yazdırdı.
1: Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'e attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olayita'nın Olayık Bey'i düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
5: Önümüzde 2 maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek 2 maç kala çok doğru olmaz. Yani bu 2 haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak 2 maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama

0: yaptıklarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
1: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtoviç'in penaltısıyla elemişti.
2: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
1: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konya Spor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
3: 15. Kamu Futbol Turnuvası başladı. 96 takımın karşı karşıya geleceği turnuvanın açılışı bir gösteri maçıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı Meclis Spor'la Şöhretler Karması karşı karşıya geldi.
4: Hadi hayırlı olsun.
1: 15.si düzenlenen kamu futbol turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçı Meclisspor'la Şöhretler Karması arasında yapıldı. Gösteri maçının santrasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Meclisspor'la Şöhretler Karması arasındaki gösteri maçı 4-4 berabere sonuçlandı. Meclisspor takımında yer alan Bakan Bak karşılaşmada 2 gol kaydetti. Şöhretler takımında olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve eski futbol hakemi Bünyamin Gezer'in de olduğu isimler yer aldı. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Bak, kamu çalışanlarını turnuvaya davet etti.
5: Tabii biliyorsunuz Ankara bürokrasisi streslidir. Tempo yüksektir. Arada biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla kamu kurumlarından arkadaşlarımızı bu turnuvaya bekliyoruz.
1: Turnuvada kamu kurum ve kuruluşlarına görevli kişilerden oluşan 96 takım karşılaşacak.
3: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. İstanbul, Ankara, Bursa'da hava parçalı bulutlu. Rüzgar hafif. İzmir ve Antalya ise daha güneşli. İstanbul 18, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 20 dereceyi geçerken Edirne ise 25 derece. İç Anadolu'da Yozgat, Nevşehir, Sivas kesiminde hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Eskişehir 15, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. Manisa 23, Muğla 22, Afyonkarahisar 12 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Adana 22, Hatay 20, Isparta 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafifliyor, ara ara güneş de çıkacak. Trabzon, Rize kesimi ise daha yağışlı. Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanak var. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
6: Hava durumu.
8: Doğa takvimi. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Bugün Hıdır Ellez. Doğanın döngüsünün kutlandığı gün. Halk takvimine göre kış mevsimi bugün biter ve yaz mevsimi başlar. Bugün yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için bir dizi ritüel var. Hızır gelirse doldursun diye cüzdanlar, mutfak dolapları geceden açık bırakılır. Dilekler gece kağıda yazılıp bazı yörelerde gül dalına bağlanır, bazı yörelerde toprağa gömülür, bazı yörelerde de sabah güneş doğmadan önce dilek yazılı kağıtlar akan suya bırakılır. Evler bir gün önceden temizlenir. Sabah erkenden kalkılıp temiz giysiler giyilir. Anadolu'da bir adette Hıdrellez'de komşularla pikniğe gidilir, gün boyu oyunlar oynayıp birlikte yemekler yenirdi. 6 Mayıs'ın Hristiyanlar için de doğada uyanışın günü olduğunu, Ortodoksların Aya Yorgi, Katoliklerin ise Aziz George günü adıyla bugünü kutladığını ekleyelim.
8: Doğa takvimi.
10: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat

0: Sabahlar saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplantı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
1: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
2: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
1: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğiyle yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa sürede durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük bir ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti.
3: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içerisinde askıya alındı. ABD Başkanı Donald Trump projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüze devam ediyor ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise başkanın paylaşımından birkaç saat önce yaptığı basın açıklamasında artık destansı öfke operasyonunun bittiğini, onun yerini özgürlük operasyonunun aldığını savunmuştu. Sadece ABD değil, tüm dünya tarafından Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine refakat istendiğini söylemişti. 10 sivil denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isterken yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.
0: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud bugün Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem de ikili ilişkiler var. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı için bugün Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması öngörülüyor. Orta Doğu'daki savaş da yine aynı şekilde gündemde olacak. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybederken en az 42 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rusya ilk olarak Zaporijya'da altyapıyı hedef aldı. Hedef alınan bir binada yangın çıktı. Ayrıca bina çevresinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna lideri saldırının güdümlü bombalarla yapıldığını ve bunun bir terör saldırısı olduğunu öne sürdü. Rusya ayrıca Dnipro ve Donetsk bölgelerini de hedef aldı. Bu saldırılarda da aralarında kurtarma görevlilerinin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı. Washington görüşmenin Lavrov'un talebiyle yapıldığını aktardı. İki bakan ABD-Rusya ilişkileriyle Ukrayna ve İran'daki savaşları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lavrov ve Rubio'nun dünyadaki mevcut durum ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. Moskova, ikili temasların takviminin de gündeme geldiği görüşmenin yapıcı ve iş odaklı bir nitelikte geçtiğini bildirdi. Türkiye ile Ermenistan, Arpaçay Nehri üzerinde bulunan Ani Köprüsü'nü birlikte restore edecek. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Normalleşme sürecine dair önemli mesajlar verdi.
4: Tarihi bir önemi var. Bir ayağı Ermenistan'da, bir ayağı Türkiye'de köprünün ve ortasındaki tablası tamamen yıkılmış vaziyette. Ve bunu biz ortaklaşa onaracağız. Yani bu hem iki ülke uzmanlarının o konudaki bir ortak çalışma kültürünü geliştirecek. Diğer yandan da işte geçmişten günümüze intikal eden bir tarihi yapı birlikte restore edilmiş olacak.
5: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Kılıç sürecin ayrıntılarına dair bilgi verdi.
4: Bunu benle fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. Ondan sonra yani ilk baştakinden çok farklıyız tabii. Yani 2022 Ocağı'nda başladık biz bu sürece. 2022 Ocağı'na panel sırasında da söyledim. Geri dönüp de söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımız kimse inanmazdı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları işte 11 Mart'ta buraya uçmaya başladı. Her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayısı. Pegasus'la uçuyor. Bu belki bir ekonomik getiri olabilir firmalar açısından ama halkların teması açısından özellikle bu önemli.
5: Büyükelçi Kılıç iki ülke sınırının ne zaman açılacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var tamamlanması gereken. Yani yarın sabah sınırı açtı mı deyip de insanları sınırdan sokamayacak noktada olursunuz. Yani fiber optik kablolar döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, işte gümrük görevlileri, onların hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, yani sırf sınırı açtım demek için açılmaz. O toplantı yapmak için toplantı yapmak gibi olur.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna resmi devlet yemeği verdi. Yemekte Macron, Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un La Bohème şarkısını söylerken Paşinyan da davuluyla eşlik etti.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koridorluğu öneriyorum ifadesini kullandı.
1: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'nın statü sorunu çözülmeli dedi. Önerisini ortaya koydu. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi.
1: Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir.
2: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz dedi.
1: Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
2: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası soruldu.
1: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınması çıkışı siyasetin de gündeminde. DEM Parti eş genel başkanı Tuncel Bakıran Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini kullandı.
3: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
4: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışını tarihi olarak nitelendirdi. Altına imza atıyoruz diye de ekledi.
3: Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar, buyurun tarihi birlikte yazalım.
4: Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
3: Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı.
5: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi.
5: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
4: Özel partinin grup toplantısında konuştu. Enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
5: 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
0: AK Parti varlık barışı düzenlemesinin de içinde olduğu yeni kanun teklifini meclise sundu. Yabancı yatırımcı için teşviklerin de yer aldığı teklifte ihracat ve transit ticarete ilişkin yeni vergi indirimleri bulunuyor. 15 maddelik düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.
6: imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette verici incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz. Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: İran savaşı enflasyon üzerinde olumsuz etki yarattı. Tüketici fiyatlarındaki artış Nisan ayında tahminleri aştı. Yabancı bankalar yıl sonu için enflasyon beklentilerini yükseltiyor.
2: Enflasyon beklentileri aştı. Yıl sonu tahminleri yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da %4,18 oldu. Beklentiler %3,20 seviyesindeydi. Enflasyon üzerinde savaşın etkisi daha net hissedilmeye başlandı. Bu nedenle uluslararası bankalar yıl sonu tahminlerini revize ediyor. BBVA Research yıl sonu enflasyon tahminini %28,5'ten %30'a çıkardı. Citi %29'dan %30'a revize etti. ING Global ise enflasyon raporunda hedef ve tahminlerin artırılmasını bekliyor.
7: Doğrudan ortada olan petrol. Herkes tabii ki haliyle oraya bakılıyor ama ondan çok daha hızlı artan başka ürünler de var ithal edilen. Onların da tedarik açısından sorunları söz konusu.
2: Yılın ikinci enflasyon raporu gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan raporun sunumunu gerçekleştirecek. Katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
7: %30'un altına çok zor gelir yıl sonu enflasyonu.
2: Merkez Bankası'nın şu an yıl sonu enflasyon tahmin aradığı %15-21 düzeyinde. Enflasyon ara hedefse %16.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini de söyledi.
8: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda yani tabii biz yıl sonunu %20 hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomiye etkisini bu sözlerle anlattı. Orta vadeli programda yer alan temel ekonomik göstergelerin etkileneceğini söyledi. Şimşek, küresel olarak büyük bir şok var dedi.
8: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var. Bu Türkiye'yi etkileyecek.
9: TRT Haber yayınına katılan Şimşek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası devreye alınan Eşel Mobil sisteminin etkilerini de anlattı.
8: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı, yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.665 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz, yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 1/3 oranında bile değil.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi petrol piyasalarında alarma neden oldu. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden ve yatırım bankalarından uyarılar ard arda geldi.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle küresel petrol arzında 1970'ler benzeri fiziksel kıtlıklar yaşanabilir. Bu uyarı dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Chevron'un CEO'su Mark Wirth'ten geldi. Wirth, küresel petrol arzının günde yaklaşık 10-13 milyon varil düştüğünü belirterek fiziksel kıtlık ortaya çıkmaya başlayacak dedi. Wirth'e göre arz daralması karşısında talebin uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. Bu da ekonomilerde yavaşlamayı beraberinde getirecek. İlk etkinin Körfez petrolüne en bağımlı bölge olan Asya'da görülmesi bekleniyor. Avrupa'nın da kısa süre içinde bu baskıyı hissedeceği öngörülüyor. Bir diğer uyarı yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.
0: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.
2: Aydın'ın zehirlendiği evde ilk inceleme tamamlandı. Hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ve babanın tedavisi ise sürüyor. Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü hafta sonu izinde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittiler. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 4 yaşındaki Ömer Selim'le 7 yaşındaki ablası Azza'nın durumu ağırdı. Çocuklar müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Tülü ile 6,5 aylık hamile eşi Ebru Tülü yoğun bakıma kaldırılmıştı. Polis memuru baba hayati tehlikeyi atlattı, serbest alındı. Eşinin durumu ise hala kritik. Azza ve Ömer Selim kardeşler Paşa Konağı mezarlığında toprağa verildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Müdürlüğü'nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istendi. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği ayrıntılı incelemeyle belli olacak.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.
2: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zainal Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emanette bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynal Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
10: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
2: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
10: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
2: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: İzmir Karşıyaka'da geçen yıl meydana gelen trafik kazasında bir motokurye hayatını kaybetti. Ramazan Yılmaz kısa süre sonra doğacak kızını kucaklamaya hazırlanıyordu. Yaklaşık bir yıl sonra ilk duruşma görüldü. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen polis memuru tutuksuz yargılanıyor.
11: Direksiyon başındaki polis memuru kırmızı ışık ihlali yaptı. İzmir Karşıyaka'daki kazada otomobil hız kesmedi. Motokurye Ramazan Yılmaz'a çarptı.
12: Daha bir ay bile olmamıştı. Maaşını bile alamadım. Üç haftalık kuryeydi. O da kızımız olacağı için ekstra gelir için çıkmıştı. Yoksa başka bir yerde çalışıyordu.
11: Ramazan Yılmaz 18 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak çabalar yeterli olmadı. 27 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.
12: Ben her gün acı çekiyorum yani ve ben eşim vefat etme 8 aylık hamileydim. Biz daha 10 aylık evliydik. Benim çocuğum babasını göremedim. Ve ben maddi manevi o kadar çok zorluklar çekiyorum ki. Çok zor, gerçekten o kadar zor ki.
11: Sürücü bilirkişi raporları doğrultusunda iddianamede asli kusurlu olarak yer aldı. Savunmasında yorgunluk ve açlığın etkisiyle ışığı görmediğini öne sürdü. Ramazan Yılmaz'da herhangi bir kusur tespit edilmedi.
12: Eşimin hiçbir suçu yok. Ekipmanları yanındaydı. Ve hala hani daha çok suçluyorlar bizi. Ekipmansız çıktığını iddia ediyorlar ama kamera kayıtlarında bu mevcut. Biz bilirkişi raporuna da sunduk bunu.
11: Tutuksuz yargılanan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir sonraki duruşma 22 Eylül'de yapılacak.
12: Sadece bir yurt dışı yasağı koyuldu ve başka hiçbir şey yapamadı. Benim eşim bir yıldır toprağın altında yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Tutuksuz yargılanması diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
0: İngiltere yönetimi Gazze saldırılarından bu yana sıkça düzenlenen Filistin yanlısı gösterileri yasaklamak için harekete geçti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer protestoların Yahudi toplumu üzerinde etki yarattığını savundu. Peki süreç nasıl işleyecek, ayrıntılar neler? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
13: Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer açıkladı aslında. Londra'da iki Yahudinin bıçaklanmasının ardından hükümetin bazı durumlarda Filistin yanlısı yürüyüşleri yasaklayabileceğini ifade etti. Ki Başbakan antisemitizmle mücadele için Downing Caddesi'nde bir zirveye ev sahipliği yaptı. Son dönemde artan saldırılar nedeniyle ülkede terör tehdit seviyesi de yükseltilmişti zaten. İşte bu önemli zirvenin ardından konuştu Starmer ve ifade özgürlüğünü ve barışçıl protesto hakkını her zaman savunacağını ifade ediyor Başbakan. Ancak diyor gösterilerde kullanılan bazı sloganlar da kabul edilemez. Buraya dikkat çekiyor. Starmer intifadayı küreselleştirin gibi sloganların kabul edilemez olduğunu özellikle vurgu yaptı ve bu ifadeleri kullanan kişilerin yargılanması gerektiğini savundu ısrarla. Filistin yanlısı yürüyüşler Hamas'ın 2023'teki İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlamıştı ve Gazze Savaşı'ndan bu yana Londra'da hemen hemen her hafta sonu düzenli olarak yapılıyor. Ki zaten bu konuya eleştiri getirenler de gösterilerin düşmanlık yarattığını savunuyorlar. Ve özellikle antisemitizmin odağına dönüştüğünü savunuyorlar bu tür gösterilerin. Bu gösterileri düzenleyenlerse Gazze'deki durumla bağlantılı insan hakları ve siyasi meseleleri gündeme getirmek için demokratik haklarını kullandıklarını ifade ediyorlar. Başbakan Keir Starmer, Orta Doğu ve Gazze konusunda çok güçlü ve meşru görüşler bulunduğunu inkar etmediğini söylüyor ısrarla. Ama bir taraftan da Yahudi toplumundan birçok kişinin yürüyüşlerin tekrar eden niteliğinden kaygı duyduklarını, kendisine aktardıklarını da ifade ediyor. Buna sessiz kalamayacağını bir anlamda söylüyor. Bu bağlamda hükümet cephesinden Toplum Bakanı Steve Reed de yeni düzenlemenin İçişleri Bakanı'na daha geniş yetkiler vereceğini açıklamıştı. Hükümetin yapmış olduğu bu yeni düzenlemeyle İçişleri Bakanı'na belki de bu tür gösterileri yasaklama hakkı getirilecek. İşte Reed de buna dikkat çekiyor ve diyor ki bu yetkilerin bir dizi yürüyüşün belirli bir topluluk üzerinde oluşturduğu yıldırma etkisini birlikte değerlendirmeye imkan tanıyacak yapacağımız bu düzenleme dedi. Bu hali dikkat çekici. Şimdi son olarak şunu da eklemek gerekiyor tabii. Bu hafta sonu Filistin'e destek amacıyla bir gösteri daha planlanmış durumda. Yine başkent Londra'da yapılacak bu gösteri ve ulusal çapta olacak ve yoğun katılımla olması bekleniyor.
0: Gazze'ye yardım için yola çıkan küresel somut filosundan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e götürülen iki aktivistin gözaltı süresi 6 gün uzatıldı. İnsan Hakları Örgütü Adala, Brezilyalı aktivist Tiago Avila ve Filistinli kökenli İspanya vatandaşı Seyf Ebu Kişkin durumuna ilişkin bilgi verdi. İsrail Mahkemesi'nin Avila ve Ebu Kişkin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzattığı bildirildi. Adala aktivistlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için karara itiraz edileceğini açıkladı. İsrail, Sumut filosundaki gemilere 29 Haziran'da Girit açıklarında müdahale etmişti. İran'da 2 Mayıs'ta tutulduğu hapishaneden acilen hastaneye kaldırılan Nobel Barış Ödüllü İranlı aktivist Nergis Muhammedi yaşam savaşı veriyor. Açıklama 53 yaşındaki İranlı aktivistin destekçilerinden geldi. Avukatı Şirin Erdekani, Nergis Muhammedi'nin ölümle yaşam arasında olduğunu söyledi. Sadece Nergis'in özgürlüğüne kavuşması için değil, kalbinin atmaya devam etmesi için mücadele veriyoruz dedi. Paris merkezli sınır tanımayan gazeteciler örgütünün açıklamasında da Muhammedi'nin ölüm riski bulunduğu belirtildi. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz denildi. Nergis Muhammedi son 20 yılın büyük bölümünü hapishanelerde geçirdi. Son olarak Aralık'ta Meşet'te bir avukatın cenaze töreninde İran rejimini eleştirdiği için hapse atılmıştı. Kalp rahatsızlığı olan Muhammedi'nin 24 Mart'ta ve 1 Mayıs'ta iki kez kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Cumartesi günü acilen hastaneye kaldırılan Muhammedi gardiyan gözetiminde tutuluyor. Muhammedi'nin hapishanede 20 kilo kaybettiği, konuşmakta güçlük çektiği belirtiliyor. Nergis Muhammedi, idam cezasının kaldırılması ve başörtüsü zorunluluğuna karşı mücadele veriyordu. Çin, yapay zekada Amerikan ürünlerine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. DeepSeek, son modelinde Huawei'nin çiplerini kullandığını açıkladı.
4: Çinliler yapay zekada yerli çip kullanmaya başladı. DeepSeek V4 modelini piyasaya sürdü. Modelin en dikkat çeken özelliği ilk kez Huawei'nin Essen çiplerini kullanması oldu. Bu durum Nvidia'ya bağlılığın azalabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Çin basınına göre DeepSeek V4 uzun metin işleme kapasitesiyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra belirli zaman dilimleri, coğrafi aralıklar, gerçeklik kontrolü gibi karmaşık sorunları da ele alabiliyor. Yeni modelin maliyeti son derece düşük. DeepSeek V4 Pro versiyonunda 1 milyon token başına çıktı fiyatı yaklaşık 1,7 dolarla 3,5 dolar arasında. Yani birçok yapay zeka uygulamasından 3 kat daha düşük. Yatırım bankası City'nin değerlendirmesine göre yapay zeka model pazarında mevcut teknoloji açığı kapanıyor. Çinli modeller küresel liderlere alternatif olarak giderek daha uygulanabilir hale geliyor. Resmi verilere göre ülkede 6200'den fazla yapay zeka firması faaliyet gösteriyor. Yapay zeka endüstrisinde geçen yıl kaydedilen gelir 200 milyar dolara yaklaştı.
0: Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri de gıda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre gıda fiyatları geçen yıla göre %34 arttı. Et ve sütteki artış resmi enflasyonun verisinin de üzerinde geldi.
2: TÜİK yıllık enflasyonu %32 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %34 artış var.
14: Evde de yemek yapmanın artık bir esprisi kalmadı. Dışarıyla aynı paraya mal oluyor yani.
15: Mesela tavuk çorbası satıyorum. Biz zam yapmaya çok zorlanıyoruz. Hani müşteri kaybedebiliyoruz.
2: Ancak gıda fiyatları içinde farklı farklı ürünlerde çok daha yüksek zamlar var. Kırmızı et fiyatları ortalama %40 arttı.
16: Kıyma çoğunlukla tüketilenin birinci temel tüketim maddesidir. Fiyatları şu an 1200 maksimum seviyelerde gidiyor. Kuşbaşı 1300-1400 seviyelerde gidiyor. Bonfile 2900-3000 seviyelerinde. Geçen yıla göre fiyatlar neredeyse %50-%60 bazlarında artmış durumda. Örneğin ambalaj sektöründeki maliyetlerin artıyor olmasa bunlar bize de bir eksi olarak yansıyor.
17: Et almak imkansız artık. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Gelip ayda bir tavuk alıp çıkıyorum yani.
2: Çiğ ve tam yağlı sütteki zam oranı ise yıllık %42.
18: Yem, saman, süt yemi toplamda bir ay boyunca 175 bin TL gibi bir rakamı buluyor. Artan İşçilik ve mazot maliyetlerinden kaynaklı da 280 bin TL'ye yakın bir maliyetin söz konusu. Geçen yıl bu işletmemizde 50 adet süt ineği bulunurken bu yıl ise 20 adet bulunuyor.
2: Artan maliyetler, yem fiyatları, mazot fiyatları artışı etkileyen nedenler arasında.
0: Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Toy, aile ve nüfus 10 yılı programının başarılı olması için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aile bütünlüğünü sağlamak için sağlık ve sosyal hizmet işçilerine tayin hakkının getirilmesi, çalışma saatlerinin de düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
19: Ailemin nüfus 10 yılı vizyon belgesini destekliyoruz. Bu projenin başarılı olması için de katkı sağlamak istiyoruz. Örneğin tüm çalışanlarımızın olmazsa olmaz isteklerinden birisi çalışma hayatında tayin ve becaiş hakkının olmaması.
2: Tayin ve karşılıklı yer değiştirme hakkının tüm sağlık ve sosyal hizmet işçilerine tanınması, çalışma sürelerinin düşürülmesi ve kreş yardımı. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası bu taleplerinin hayata geçirilmesini istiyor.
19: Geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili bir karar açıkladı. Tayin ve becaişin önündeki engellerin kaldırılması ve meclise gönderdi. Önümüz yaz, tayin ayı. Bunun bir an önce 9 ay beklenmeksizin meclis kapanmadan önce düzenlenmesi yapılması gerekmektedir.
2: Aile ve nüfus 10 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Toy, programın emekçilerin haklarını güçlendiren bütüncül bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi.
19: Haftalık 40 saat çalışmanın getirilmesini, kadınların doğum sonrası 24 ay ücretsizin kullanılması talepleri var.
0: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.
2: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
20: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
2: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
20: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
2: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
0: İstanbul Havalimanı her gün yaklaşık 1400 uçuş ve 250 bine yaklaşan yolcu sayısıyla Avrupa'nın en büyükleri arasında. Talebin sürekli arttığı havalimanına yeni bir terminal binası daha inşa edildi. Yeni terminal özellikle de iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.
4: İstanbul Havalimanı her yıl 100 milyona yakın yolcuya ev sahipliği yapıyor. 145 ülkeye uçuşlar düzenleniyor. Talebin sürekli arttığı havalimanındaki terminallere bir yenisi daha eklendi.
1: Üst segment yolcu dediğimiz CVIP segmentinde yeni bir hizmetle buluşturmak istediğimizde onlarla bir araya geldik. Onların bu küresel tecrübesini bizim İstanbul Havalimanı'ndaki deneyimlerimiz ve Türk misafirperverliği konseptiyle bir araya getirdiğimiz bir yatırımı bugün devreye almış bulunuyoruz. Buranın esas katma değeri aslında İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın imajına yaratacağı katkı.
4: İstanbul Havalimanı günlük yaklaşık 1400 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Yeni terminal özellikle iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yatırımın stratejik önemde olduğunu vurguladı.
21: Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da daha yukarıya çıkarıyoruz, taçlandırıyoruz.
0: Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınadan etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
22: Devrilmiş ağaçlar, kopmuş çatı parçaları, kırılmış güneş enerjisi panelleri. Şanlıurfa'da pazar günü etkili olan fırtınanın izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.
23: Elektrik enerjisi verilmeyen çok az yerleşimimiz kaldı kırsalda. 100'e yakın okulumuzda da hasar oluştu. Birecik'te ve Viranşehir'de eğitim öğretime 4 gün süreyle ara vererek okullarımızın hızlı bir tadilat ve onarıma tabi tutulmak suretiyle eğitimin aksamadan devamını sağlamaya yönelik gayretimiz devam ediyor.
22: Pazar günü şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Biricik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
23: Şu an itibariyle hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Birinin durumu biraz maalesef kritik düzeyde bulunuyor.
22: Ekipler bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınadan etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devrede. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te afetzede vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
0: Gaziantep'te etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü. Bazı ağaçlar kökünden söküldü. Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler bu yıl yeni bir zararla karşı karşıya kaldılar.
2: Süper yüce fırtınası 100 yıllık fıstık ağaçlarının kökünden söktü. Gaziantep'te fıstık bahçelerinde büyük hasar meydana geldi.
24: Bu bir yağış da değildi. Bir afet oldu. Çiftçilerimize önceden %30 riski tarımda. Şu anda %80. Şu ağaca bak, bu ağaç 100 yıllık var. Kayfetan ağaçları böyle devrilik.
2: Kentte pazar günü sadece 20 dakika etkili olan fırtına, dolu, sağanak ve hortumun ardından Antep fıstığı bahçeleri yerle bir oldu. Şehit Kamil, Kargamış ve Nizip ilçelerindeki bahçelerde ciddi hasar var. Fırtına o kadar şiddetliydi ki bazı bahçelerde asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları söküldü.
24: Geçen sene bugünlere bir don oldu. Tövbe, çiftçimiz hiçbir ne fıstık alabildi ne üzüm alabildi. Bu mahsulları zaten olan da hem dökük hem de tolu dağdı. Tolu dağın yerlerde mahsul yok. Olması artı seneye dolmaz.
25: Ağacı kökünden devirmiş. Bu da bizim 10-15 tane ağacı devirmiş. O da ağaçlarımız nereden baksan 100 kilo kuru ben veren ağaç.
2: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Su Forumu'nda konuştu. Suyun verimli kullanılmasına yönelik önemli mesajlar veren Yumaklı, su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle mümkün olduğuna dikkat çekti.
3: Su stresi altında bir ülke olarak suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Suda sıfır kayıp ilkesiyle kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik yalnızca bir kampanya değildir. Aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Amacımız her damlanın hesabını yapan bir toplum bilinci oluşturmaktır. Su verimliliğindeki asıl başarının tarımsal üretimdeki dönüşümle de mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda suyu merkeze alan üretim planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve uydu tabanlı izleme mekanizmaları, veri temelli sulama planları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirdik, hayata geçirmeye devam ediyoruz.
0: Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek bu yıl 15. kez Eski Karaağaç Köyü'nü ziyaret etmişti. Yaren Leylek'in yavruları dünyaya geldi. Yaren ile eşi Nazlı Leylek'in 5 yavruları oldu.
5: Yaren Leylek'in yavruları dünyaya geldi. Yuvasında 5 yavru olduğu görüldü. Bursa'nın Eski Karaağaç Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in dostluğu yıllardır sürüyor. Her yıl Ağustos'ta göçen Yaren Leylek, Şubat'ın sonuyla Mart'ın başında tekrar köye dönüyor. Gelenek bu yılda devam etti. Yaren Leylek ve eşi Nazlı 15 gün arayla Bursa'ya geldi. Eski Karaağaç Köyü'ndeki yuvayı görüntüleyen kamerada yavrular olduğu görüldü. İlk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkan Yaren Leylek'in dün de 5. yavrusu dünyaya geldi. Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu uluslararası bir üne sahip. Hikaye Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019'da Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgesel de Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvanıyla dönmüştü.
0: Osmaniye'ye özgü lezzetler Görücü'ye çıkıyor. 3. Uluslararası Osmaniye Gastronomi Festivali 16

0: akın etti.
1: Bursa'dan geliyoruz. 500 kilometre yaptık sırf bu eğlenceyi, bu ortamı görmek için.
0: Kutlamaların yapıldığı saray içi renkli görüntülere sahne oldu. Davullar, zurnalar şehrin her köşesinde çalındı. 7'den 70'e herkes Trakya havası oynadı. Kalabalık kortej Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana yürüdü. Ardından 1400 yıllık geleneksel kakava ateşi yakıldı.
2: Yeniden başlamanın, yeniden umut etmenin adıdır kakava ve hıdrellez. Ateşin etrafında toplanmak, yorgunluğu geride bırakmaktır.
0: Şenliğe katılanlar ateşin üstünden atlayıp dans ederek eğlendi.
3: Ankara önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara Galatya Resim ve Estalasyon Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide 60'tan fazla eserle Ankara'nın antik dönemlerinden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüveni anlatılıyor.
4: Roma döneminden günümüze kadarki Ankara'yı anlatıyoruz. Resim, araştırma ve enstalasyon sergisi. Ankara'nın serüvenini anlatıyorum. Bilinmeyen Ankara.
5: Roma ve Bizans döneminden şehirleşme ve kentsel dönüşüme kadar. Ankara'nın antik dönemlerden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel serüvenini anlatan Ankara Galatya Resim ve Enstalasyon Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
4: Bir kere Bent Deresi diye bir yer var. Bent Deresi'nin olduğu yer çok güzel sayfiyelik bir yer. O mesela şu an Ankara'da tamamen var olmayan bir yer. Ankara'nın bilinmeyen yerlerini, tarihini anlatmak istedim. Verilerden yola çıkarak hepsini tabloya dönüştürdüm.
5: Sergide ressam Kemal Alpaslan'ın eserleriyle Ankara'nın zaman içerisindeki mimari evrimi ele alınıyor. 60'tan fazla eserin bulunduğu sergi tematik olarak 5 ana bölümden oluşuyor.
4: Roma dönemi, Bizans dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminin Ankara'sının gelişimini anlatıyor. Yani güzergah olarak bu eserleri yapma tam 6 yılımı sürdü. Hem araştırdım, hem resimleri birleştirdim, hem arşiv oluşturdum. Bazen yeri gittim, gezdim.
5: Sergi 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak.
3: Yıldız Savaşları serisinin en ikonik sahnelerinden biri olan çifte gün batımı meğer sadece bir hayal ürünü değilmiş. Bilim insanları Luke Skywalker'ın evi Tatooine gibi iki güneşli dünyaların sandığımızdan çok daha yaygın olduğunu keşfetti.
6: Yıldız Savaşları'ndaki bu çifte gün batımı sahnesi gerçek olabilir. Astronomlar, bilim kurgu film serisinin kahramanı Luke Skywalker'ın gezegeni Tatooine'e benzer şekilde bir değil iki yıldızın etrafında dönen onlarca gezegen keşfetti. Kısa süre öncesine kadar hayal ürünü oldukları düşünülen bu tip gezegenler ilk olarak 2011'de keşfedilmişti. Bugüne kadar sadece 18'inin varlığı biliniyordu. Bilim insanları yeni araştırmada NASA'nın TESS uzay teleskobuyla 1500'den fazla ikili yıldız sistemini takibe aldı. İkili yıldızların görüngelerinde zaman boyunca gerçekleşen değişimi takip eden uzmanlar, çift yıldız çevresinde döndüğü düşünülen 27 gezegen keşfetti. 1590 sistemde 27 gezegen adayı tespit ettiklerini söyleyen bilim insanları, potansiyel olarak çift yıldız çevresinde dönen ve Star Wars'taki Tatooine benzeri on binlerce gezegen olabileceğini düşünüyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %33'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık, Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir İkitali arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Amerika ile İran arasında anlaşma sinyalleri geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrolün fiyatı düşüşe geçti. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud bugün Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem de ikili ilişkiler var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması da öngörülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Bahçeli, Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinde bulundu. Bahçeli, süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi, süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi. Milletin ve delegenin vermediğini dileniyorlar ifadesini kullandı. Özel, enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi. CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma bugün görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkilediğini bildirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptığı savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirten Karahan, dezenflasyon süreci olumsuz etkilense de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınadan etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldı. Yurdun birçok noktasında şiddetli hadisele neden olduğu mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Nevşehir'de ise yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi, iki ev zarar gördü. Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi, adını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk finalist Arsenal oldu. 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlayalım. Villa rüşvetinde hep aynı taktik manşetini görüyoruz. 1,5 milyar lira değerinde 3 villayı İmamoğlu'na devreden müteahhit Ali Nuhoğlu Büyükçekmece'deki yolsuzluk soruşturmasında da boy gösterdi diyor bugün sabah manşetten. Yıldırım Han'ın ezberleri bozdu bir diğer başlık. Türk savunma sanayinden büyük adım. Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han sahada düşman çatlattı diyor bugün sabah gazetesi. Yine bu haberi de ilk sayfadan veriyor. Milliyet gazetesi Türkiye Devler Ligi'nde manşetini atıyor. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han Saha 2026 fuarında görücüye çıktı diyor bugün Milliyet. 5. nesil savaşa hazırlık bir diğer başlık. Siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planı belirlemek için kanunla kurulan Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptı. Siber güvenliğe ilişkin mevcut riskleri değerlendiren kurul, kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesinde öncelikli alanlar olarak belirledi diyor Milliyet gazetesi bugün. Hürriyet'e bakalım. Adını koydu manşetini görüyoruz Hürriyet'te. Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi diyor bugün Hürriyet gazetesi. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk bir diğer başlık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için bir husumet alanı olamaz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi. Özgür Özel'in bu ifadeleri de yine Hürriyet'te yer buldu. Yeni Şafak'a bakalım. Türkiye'nin gücü sahada manşetini görüyoruz. Türk savunma sanayi saha 2026'da gövde gösterisi yaptı. 120 ülkeden 1700 firma 200'den fazla yeni ürünle fuara katıldı. Türk şirketleri son teknoloji ürünleriyle organizasyona damga vurdu diyor. Bugün yine Yeni Şafak gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Cumhuriyet'e bakalım. Kayıt dışına kırmızı halı manşetini görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi döviz ve sermaye girişini artırmak amacıyla kayıt dışı varlıklara af, yabancı yatırımcılara uzun süreli vergi muafiyeti ve ihracatçılara teşvikler içeren 15 maddelik torba teklifi meclise sundu. Para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri yurda getirenlere hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak deniliyor. Cumhuriyet gazetesi de bugün bu haberi manşetten veriyor. Akşama bakalım. 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu manşetini görüyoruz. Akşamda aynı altyapı üzerinden ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesi Pymix ödeme sistemi üzerinden paraları akladığı tespit edildi deniliyor. Bugün akşamda bu haberi manşetten veriyor. Kantinde okul gıdası bir diğer başlık. Yeni düzenlemeyle kantinlerde okul gıdası logosu olmayan ürünler satılamayacak. Kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek deniliyor. Bugün yine bu haberde Akşam gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postaya bakalım. Durdurun bu adamı manşetini görüyoruz. Posta gazetesinde Mehmet Yılmaz Bey 4 yıl önce boşandığı Ezgi Öğ'yü tehdit etmeye devam ediyor. Kurtulmak için şehir değiştiren eski eşinin peşinden giden adam tam 5 kez elektronik kelepçeyi kırıp kadının kapısına dayandı. Ezgi Öğ, çocuklarım için yaşamak istiyorum. Bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı dedi. Ve bu haberde Posta'da yer buldu bugün. Aydınlar adaylıktan vazgeçti bir diğer başlık. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adaylığı için en güçlü isim olan iş insanı Mehmet Ali Aydınlar dün sürpriz bir açıklama yaptı. Aydınlar ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına aday olmayacağım dedi. Bu başlıkta yine Posta'da yer buldu. Eğlence ateşi yandı bir diğer başlık. Edirne'de her yıl baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler ateşin yakılmasıyla dün başladı. Geleneksel kıyafetler giyen roman müzik toplulukları şarkıları ve danslarıyla şenliğe katılanları coşturdu diyor. Posta gazetesi de yine bu haberi ilk sayfasından veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Best Allianz. Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
10: Araç 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere eşlik etme projesi olarak duyurduğu özgürlük projesini askıya aldığını açıkladı. Trump'ın kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Ayrıntılar NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
12: Şimdi Amerikan basınında Trump'ın bu sosyal medyadan paylaştığı mesaj sonrası şöyle bir başlıklara ve yorumlara bakıldığında çark ediş, 180 derece dönüş, ani bir U dönüşü, bu ifadelerin kullanıldığını görmek mümkün Amerikan basınında Trump'ın son açıklamasından sonra. Çünkü neden? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump tam da bu mesajı paylaşmadan daha birkaç saat önce Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında şunu söylemişti. Yani İran'a ilişkin operasyon, destansı öfke operasyonu artık sona erdi. O aşamayı geride bıraktık. Şimdi odak noktamız özgürlük projesi diyerek o misyonun altını çizmişti. ABD Başkanı Donald Trump daha bir gün önce, belki de bu son açıklamasından 24-30 saat öncesinde yine sosyal medyadan paylaştığı mesajda tehditkar bir ifade kullanmıştı. İran'ın bu projeye, diyelim Hürmüz Boğazı'ndaki projeye müdahale etmesi halinde güçlü bir karşılık alacağını, yeryüzünden silineceğini söylemişti. İran devrim muhafızlarına sert bir mesaj göndererek. Dolayısıyla hem kendisiyle hem de bu açıklamadan birkaç saat öncesinde konuşan Marco Rubio ile çelişen bir adım atmış oldu, bir açıklama yapmış oldu. Şimdi bu Özgürlük Projesi denilen misyonda tabii bölgede gerilim biraz daha tırmanınca Nisan ayı başında ilan edilmiş olan ateşkes riske girmiş oldu. Şimdi 1600 gemi, yaklaşık 20 bin denizci orada Mahsur Hürmüz Boğazı'nda ve onları, o mağdur olanları kurtarmak amacıyla başlatıldığını açıklamıştı Trump yönetimi. Ama mesela rakamlara da bakıldığında, CENTCOM da dün açıklamıştı, son 24 saat içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan 2 ya da 3 gemi geçti. Dolayısıyla yani bu özgürlük projesinin başlatılmasından sonra Hürmüz Boğazı'nda o yoğun akış yeniden tesis edilmiş de değil, gemiler açısından, tankerler açısından bir risk algısında bir düşüş de yaratmadı bu son misyon. Dolayısıyla da 4 Mayıs'ta başlayan bu projenin ömrü de çok fazla uzun olmamış oldu Trump'ın bu açıklamasıyla. Trump İran'la görüşmelerde büyük ilerlemeyi gerekçe gösterdi. Dolayısıyla Trump yönetimi açısından belki bir işte çıkış yolu diyelim, İran ve Amerika arasındaki görüşmeler açısından da işte bu müzakerelere bir şans, diplomasiye biraz alan ve zaman tanıma çabası olarak yorumlanabilir bu hamle.
13: Begüm, şöyle bir kez daha bu soruyu sormak isterim basında ya da orada nasıl konuşuluyor diye de, çünkü yaptığı olumlu sayılabilecek açıklamaları da çok büyük anlatıyor Trump. Olumsuz açıklamaları da o kadar büyük anlatıyor ki hakikaten ne yapacak? Hani geride bıraktığımız aylarda nükleer mi kullanacak acaba diye de konuşmuştuk. Bu Trump'ın aradığı bir çıkış yolu mu seçim için? Çünkü dün seninle seçimi de konuşmuştuk hatırlarsan. Yoksa Amerikan yönetimi sıkıştı da artık farklı bir çözüm bulmak mı istiyor? Yani bu Trump'ın seçim kaygısıyla yaptığı büyük açıklamalar mı bir öyle bir böyle sıkıştırılıyor? Ya da Amerikan devlet mekanizması da böyle mi düşünüyor savaşla ilgili çıkmaza girdiğini?
12: Bunu söylemek mümkün, yani bir çıkış arandığının, yani savaşları başlatmak kolay ama bitirmek zor. Hani Avrupa'dan gelen eleştirilerde de Trump yönetiminin İran konusundaki stratejisi o sözlerle eleştirilmişti daha çok. Şimdi Marco Rubio Dışişleri Bakanı bugün dedi ki o destansı öfke operasyonu yani bitti, hedeflere ulaşıldı ifadesini kullandı Dışişleri Bakanı. Şimdi hakikaten hedeflere ulaşıldı mı? Yani Amerikan basınında ve kamuoyunda konuşulanlara bakıyoruz. İran donanması evet hasar aldı ki Trump yönetimi hep bunu öne çıkarıyor. Ama onun haricindeki şöyle bir maddelere bir bakalım. İran'ın nükleer stoğunun akıbeti hala belli değil. Yani ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilmesi konusunda henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Amerikan istihbaratının değerlendirmesine göre İran'ın füze ve rampalarının yarısından fazlası hala ayakta ve sağlam. Bölgedeki vekil gruplara desteği konusunda bir şey söylemek için henüz erken. ABD Başkanı Donald Trump artık İran konusunda bir rejim değişikliği ifadesini kullanmıyor. Evet, lider, dini lider değişti ama istihbaratçılara göre, Amerikalı istihbaratçılara ve buradaki İran uzmanlarına göre bu aslında bir tırnak içerisinde diyelim personel değişikliğinin çok da ötesine geçmiş bir durum yok. Neden peki Trump yönetimi bu savaştan bir çıkış arıyor, aramakta? Çünkü ABD Kongresi'nde bir yandan rahatsızlık artıyor. Yani sadece demokratlar arasında değil, cumhuriyetçi isimler de daha fazla bu eleştirileri artık gündeme getiriyorlar. Bazı senatörler Kongre'nin mutlaka bir noktada söz sahibi olması gerektiğini söylüyor ya da bu savaştan net, artık bu çatışmanın sona erdirilmesine yönelik net bir strateji, net bir çerçeve görmek istiyor Trump yönetiminden. Hatta bazı senatörler diyorlar ki başkanın başkomutan olarak yetkisi sınırsız değil. Kongre'nin burada rolü çok önemli diyen senatörler var. Bir yandan Trump'ın siyasi tabanındaki de bu işte Amerika'nın uzun savaşlardan, savaşlara girmeme ya da onlardan çıkarma vaadi, Trump'ın bu hayal mi oluyor? Dolayısıyla buna aksi, buna karşı bir takım adımlar görüyoruz diyor siyasi taban. Bir yandan hep seninle önceki yayınlarda da konuştuğumuz mesele, benzin fiyatları aldı başını gidiyor Amerika'da. Bu Trump yönetimi açısından seçimler öncesinde siyasi bir risk. Dolayısıyla şunu not olarak hatırlatalım. bir önceki kongre oturumunda Savunma Bakanı Pete Hegseth konuşurken Pentagon yetkilisi şimdiye kadar İran Savaşı'nın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıklamıştı. Şimdi haftaya Hegseth ve Genelkurmay Başkanı yine kongrede oturumda tahsisat komisyonunda ifade verecekler, konuşacaklar. İran Savaşı ve maliyeti elbette gündemde olacak.
0: Begüm Dönmezler sözünün notlarını dinledik. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
14: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
15: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
14: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
0: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud bugün Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem ikili ilişkiler var. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı için bugün Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması öngörülüyor. Orta Doğu'daki savaş da gündemde olacak. Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizecek. Türkiye ile Ermenistan, Arpaçay Nehri üzerinde bulunan Ali Köprüsü'nü birlikte restore edecek. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Normalleşme sürecine dair önemli mesajlar verdi. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu'nun haberini getiriyoruz mikrofona.
16: Tarihi bir önemi var. Bir ayağı Ermenistan'da, bir ayağı Türkiye'de köprünün ve ortasındaki tablası tamamen yıkılmış vaziyette. Ve bunu biz ortaklaşa onaracağız. Yani bu hem iki ülke uzmanlarının o konudaki bir ortak çalışma kültürünü geliştirecek. Diğer yandan da işte geçmişten günümüze intikal eden bir tarihi yapı birlikte restore edilmiş olacak.
17: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Kılıç, sürecin ayrıntılarına dair bilgi verdi.
16: Ruben'le fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. Ondan sonra yani ilk baştakinden çok farklıyız tabii. Yani 2022 Ocağı'nda başladık biz bu sürece. 2022 Ocağı'na panel sırasında da söyledim, geri dönüp de söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımız kimseye inanmazdı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları işte 11 Mart'ta buraya uçmaya başladı. Her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayısı. Pegasus'la uçuyor. Bu belki bir ekonomik getiri olabilir firmalar açısından ama halkların teması açısından özellikle bu önemli.
17: Büyükelçi Kılıç, iki ülke sınırının ne zaman açılacağı sorusuna da yanıt verdi.
16: Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var tamamlanması gereken. Yani yarın sabah sınırı açtığını deyip de insanları sınırdan sokamayacak noktada olursunuz. Yani fiber optik kablolar döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, işte gümrük görevlileri, onların hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, yani sırf sınırı açtım demek için açılmaz. O toplantı yapmak için toplantı yapmak gibi olur.
1: NTV Radyo.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı. Bahçeli süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi.
18: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
0: MHP liderine toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası da soruldu. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bakırhan, süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
19: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı. CHP Genel Başkanı enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi.
20: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
0: CHP'nin 38. olan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma bugün görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın görülmesine 32. günde devam edildi. Dün yaşanan gerginliğin ardından dava ertelenmişti. Duruşma tutuklu sanıklardan Ahmet Güldü'nün savunmasıyla başladı. Güldü, Cebeci maden sahasında yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiasıyla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güldü, iddia edilen örgütten de haberdar olmadığını öne sürdü. Tutuklu sanıklardan Hakan Karanis de suçlamaya konu olan hakkındaki para trafiğinin borca dayalı olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanıklardan Ekrem İmamoğlu da söz aldı. Tutukluluk incelemesinin ayda bir kez yapılmasına tepki gösterdi. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada geride kalan günlerde 33 sanık tahliye edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomi etkilerini anlattı. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkilediğini de bildirdi.
4: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda yani tabii biz yıl sonunu %20 hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda. Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var. Ve bu Türkiye'yi etkileyecek.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirten Karahan, dezenflasyon süreci olumsuz etkilense de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi. İran kriziyle birlikte enerji enflasyonunda son 2 ayda 19 puanlık artış yaşandığının da altını çizen Karahan, gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru ifadesini kullandı.
1: NTV Radyo.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.
21: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zaynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynel Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emaneti bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynel Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
22: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
21: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
22: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
21: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: İstanbul Kemerburgaz'da meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuştu. Cihan Timur'un annesi Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı. Amerika'da cezaevinde tutulan Tok mektup gönderdi. Kazayla ilgili açıklamalar yapan Tok, kaza gecesi içgüdüsel davrandığını, tek amacının çocuğunu korumak olduğunu anlattı.
5: "Tek derdim lise öğrencisi oğlumu korumaktı," dedi. Acı ailesiyle helalleştiklerini öne sürdü. Eylem Tok cezaevinden mektup gönderdi.
6: "Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Biz davamızın arkasındayız."
5: Araçla çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihan Timur ABD'yi kaçıran Eylem Tok, Amerika'da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı. 3 sayfalık mektubunda eksik ve önyargılı yorumların artması nedeniyle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.
7: "O talihsiz kaza anında ben bir anneydim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim."
6: "Bana göre 13 Temmuz'da mahkeme var. Bir kamuoyu oluşturuyor. Bak biz işte aileden özür diledik. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum."
5: En büyük sorumluluğun anne baba olarak kendilerine ait olduğunu söyledi.
7: "Evladımızı çok sevdik, çok koruduk. Belki de bazı anlarda gerekli sınırları koyamadık. Bunun yükünü her gün yüreğimde taşıyorum. Oğlumun nasıl bir çocuk olduğunu onu tanıyanlar bilir."
6: "Ya senin çocuğun katil, katil, katil. Korkak, olay yerinden kaçtı, kaçırdın. Bunun başka izahı yok."
5: Tok, Oğuz Murat Acı'nın ailesiyle helalleştiklerini belirtti.
7: "Bu olayda en büyük acının hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak onların yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim."
6: "Öz ve öz anne baba olmamıza rağmen biz varis değiliz. Önce varisi eş, ben 1,5 yaşındaki torunum. Bu yaklaşık 1 yıl önce bunlar bir bedel ödeyerek maddi ve manevi haklarını almış, davasından vazgeçmiş."
5: Eylem Tok'un mektubuna cevap veren Acı, "Bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor. Önce insan olacak, kapım o zaman açık," dedi.
0: Okul kantinleriyle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Taslağa göre okul gıdası logosu bulunmayan ürünler kantinlerde satılamayacak. Paketlerin üzerinde de özel renk kodları olacak. Düzenlemeye uymayanlara para cezası kesilecek.
23: Okul kantinde satılan paketli ürünlere vesairelere siz güveniyor musunuz, alıyor musunuz?
24: Hayır. Ben çocuklarıma evden yapıp gönderiyorum.
25: Şey yapmıyorum, istemiyorum paketli gıda.
24: Zararlı.
5: Renkli uyarı sistemi gelecek. Logosuz ürün satılamayacak. Okul kantinleri için yeni dönem başlıyor.
26: Güvenilir olması çocuklar açısından çok iyi.
27: Çok güzel, çok sevindim bu haber. Evden yemiyor benimki.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak kanun teklifi taslağına göre tam buğday oranı %40'ın altında olan ekmeklik unlar belirlenen vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek.
23: Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı okul gıdası logosu bulunmayan hiçbir paketli ürün kantinlerde satılamayacak.
28: Engelleyemiyoruz da, kantine gitmek istiyorlar. Aldıkları ne olduğunu bilmiyoruz. En azından içinde ne olduğunu bilmeleri daha iyi.
29: Sağlıklıdır. Bir şey yapamam ama onu görürsem almam. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Rahatlıkla okula bırakır gideriz.
23: Ürün içeriğinin bulunduğu tablonun yanı sıra yeşil, kırmızı, sarı gibi renkli uyarı işaretleri de paketlerin üstünde yer alacak. Böylelikle ürünün sağlıklı mı, sağlıksız mı olduğu rahatlıkla anlaşılabilecek.
5: Kurallara uymayanlar yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak. Un zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin lira, ambalaja uyarı koymayanlara da 200 bin lira para cezası kesilebilecek.
30: Sırt denetim yapılmalı. Gerek fiyat gerek sağlık açısından kontroller sıklaştırmalı. Hatta okul yönetimlerince bu yapılmalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi sizleri çok bilinen bir şarkı La Bohème ile baş başa bırakacağız. Ancak bu kez mikrofonda Fransa Cumhurbaşkanı Macron, davulda da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan var. Macron pek çok Avrupalı lider gibi Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak için Ermenistan'ın başkenti Erivan'daydı. Paşinyan da Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna resmi davet yemeği verdi ve o yemekte az sonra dinleyeceğiniz renkli dakikalar ortaya çıktı.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir İkitalli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: ihtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Mobilis dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
3: Reklam.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Arvento, Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Spor haberleri başlıyor.
8: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi, adını finale yazdırdı.
9: Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'e attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olayita'nın Olayık Bey'i düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
10: Önümüzde 2 maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek 2 maç kala çok doğru olmaz. Yani bu 2 haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak 2 maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
9: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtovic'in penaltısıyla elemişti.
11: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
9: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konyaspor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
8: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal oldu. Birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde en son final oynadığı 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 yenilmişti. Kuzey Londra ekibinin finaldeki rakibi Paris Saint-Germain Bayern Münih eşleşmesinin kazananı olacak. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte de oynanacak. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula yaklaşık bir ay kaldı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar seçime girmeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimde olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım açıklamasını yaptı. Aydınlar 2013'teki olağanüstü seçime girmiş, Aziz Yıldırım oyların %74'ünü alarak başkanlığa devam etmişti. Fenerbahçe'de ikinci başkan adayı Hakan Safi oldu. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Safi, herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktardı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Ayılar kış uykusuna yatmadan önce bedenlerini hazırlıyor. Peki bu hazırlık süreci nasıl oluyor? Metabolizmaları nasıl o kadar uzun süre dayanıyor ve uykudan uyandıklarında ne yaşıyorlar? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı ve veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
6: Kış uykusuna yatmayı yöneten bir hormon var ayılarda. Bu hormonu da tetikleyen işte özellikle ışık açısı gibi mevsimsel bu uyarıyor. Ama tabii ki kış uykusunda yine de o stoklarından yiyecek. Her ne kadar vücut sıcaklığını 4-5 derece

0: etkiler. Yani iklim değişikliğinin tabii bu süreçte etkisi olsa da insanların bu alanları, habitatları tahrip etmesi, parçalaması, hayvanların yeterli beslenebilecek sağlıklı bir alanı kalmayınca zaten bu süreçte de insan yaban hayatı çatışması dediğimiz ayılarla insanların karşılaştığı durum ortaya çıkıyor. Çünkü habitatları onları besleyecek yeterli verimi kaybedince, sağlığını kaybedince bu sefer yaşam alanlarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Yani daha fazla alan taramak zorunda kalıyorlar. Şehirlere, yerleşim yerlerine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki çatışmanın sonucunda yine ayılara can kaybı ya da işte hayatlarını risk atacak durumlar şeklinde geri dönüyor. Yani ayıların kış uykusu metabolizması dediğim gibi bir hormonun tetiklediği. Aslında bu hatta birçok bilimsel araştırmaya da böyle konu olacak bir durum. Özellikle insanların hiç kas kaybetmeden uzun uzay yolculukları yapmasını sağlayabilir mi diye hala bu ayıların bu metabolizma özelliğinden faydalanarak çeşitli böyle kimyasallar hatta kalp ilaçları gibi ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor bu durumdan örnek alınarak. Ama dediğim gibi yani ayıların sağlıklı bir şekilde kış uykusu süreci sonrasında uyandıktan sonra sağlıklı bir şekilde besine ulaşması bu habitatın sağlıklı kalmasıyla alakalı bir durum. Ama işte maalesef başta da söylediğim ayılar kış uykusu sürecinde dış etkenlere karşı çok tepki veriyorlar. Diğer kış uykusu yatan memeliler gibi böyle tepkisiz kalmıyorlar dışarıdan gelen uyarılara karşı. Mesela bir kemirgen türü olan yedi uyuru siz kış uykusunda etrafta ne yaparsanız yapın kış uykusunda uyandıramazsınız yani ne kadar gürültü yaparsanız ama ayılar öyle değil. O yüzden özellikle uyku döneminde ormanlık alanlarda işte ağaç kesim faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, işte buralarda böyle ağaç kesimi, yol yapılması, inşaat faaliyetleri gibi onları rahatsız eden bütün faaliyetler uykudan uyanmalarına ve sonuçta o uykuyu sağlıklı geçiremedikleri için de uyku sezonu sonrasında etrafta sinirli insanlarla karşılaştığında normalde tepki vermeyen, kaçan, saklanmaya çalışan ayılar bu sefer daha sinirli hale geliyor ve insanlar da işte ayılar sanki çoğaldı, daha çok ayılarla karşılaşıyoruz, daha fazla ayıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden çatışma arttı gibi bir algı ortaya çıkıyor ama aslında öyle değil. Tam tersine ayıların sayısı azalıyor ama besine sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için daha geniş alanlar taramak zorunda kaldıklarından. Bir de ayılar biliyorsunuz doğaları gereği fırsatçı hayvanlar. Kolay besini fark ettikleri zaman onu alışkanlık haline getirebiliyorlar ve o bölgeleri sık sık ziyaret edebiliyorlar o kolay besin olduğu ki bunlar da daha çok insan yerleşim yerleri oluyor. O yüzden de bu çatışma riskini artıran bir durum ama sanıldığının aksine bu ayıların sayısının arttığı anlamına gelmiyor.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri ve Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Rus klasik edebiyatının usta ismi Anton Çehov'un Bir Av Trajedisi isimli novellası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yulva Muhurcişi çevirmiş. Tiyatro yazınında bugün birer klasik olan eserlerin yanı sıra, modern öykünün ilk önemli örneklerini veren Anton Pavlovich Çehov, 1860 doğumlu. Çehov, Rus edebiyatında gerçekçilikten modernizme geçişi temsil eder. Lisede Yunan ve Latin klasiklerini temel alan bir eğitim gördü. Zengin hayal gücü bu eğitimle birlikte onu yazarlığa taşıdı. İlk hikayelerini Moskova'da tıp fakültesinde okurken yazdı. 1884'te Alacakaranlık'ta isimli öykü kitabıyla Puşkin ödülünü kazandı. Kendini bütünüyle edebiyata vermek için doktorluk mesleğini terk etti. Almanya'nın Baden-Weiler şehrinde verem tedavisi görürken 1904 yılında henüz 44 yaşındayken ölen Çehov'un önemli oyunları arasında Evlenme Teklifi, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi sayılabilir. Roman ve öykülerinden de birkaç örnek verelim. Altıncı Koğuş, Düello, Üç Yıl, Nişanlı, Kara Keşiş. Bugün bahsini ettiğimiz Bir Av Trajedisi, Anton Çehov'un gençlik yıllarında kaleme aldığı, sakin bir taşra kasabasının gündelik ritminden karanlık suçlara uzanan bir

0: favela. Eski sorgu hakimi Zinoviev, arkadaşı Kont Karneyev'in malikanesini ziyaret eder. Aklında geçmişte yaşadığı sefaat alemleri vardır. Malikanenin çevresinde dolaşırlarken karşılarına güzeller güzeli Olga çıkar. Genç kız masumiyeti ve cazibesiyle ahlaki değerlerini çoktan yitirmiş her iki adamı da büyüler. Olga'nın varlığı ve yapmış olduğu seçimler, aşk, tutku ve kıskançlıkla örülü karmaşık ilişkiler ağına neden olur. Olup bitenlerin ardından bir av eğlencesinde işlenen korkunç cinayet, kahramanları kaçınılmaz bir trajediye sürükler. Çehov anlatısının merkezine karakterlerinin sınıfsal konumlarıyla iç içe geçmiş, varoluşsal sorgulamalarını yerleştiriyor. Bunu yaparken de olağan bir suç öyküsünü sosyopsikolojik derinliği olan bir yapıta dönüştürüyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
2: Her mevsimde her havada
3: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Mayıs ayıyla birlikte artık yaz tatili yapmaya hazırlanıyoruz, ancak hala kayak tatili bile yapabiliriz. Hafta sonu olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı Kartalkaya'da 155, Palandöken'de 105, Uludağ'da 67, Erciyes'te 27 santimetreye ulaştı. Her mevsimde, her
0: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
3: Systems. Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Amerika ile İran arasında anlaşma sinyalleri geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Amerikan basını ise Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yazılı açıklama yapıldı. Siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud bugün Türkiye'ye geliyor. Gündemde hem bölgede süren savaş hem ikili ilişkiler var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşının diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına dair anlaşmayı imzalaması öngörülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çekici bir çıkış daha geldi. Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Bahçeli Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinde bulundu. Bahçeli süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu da söyledi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Sözü partisi üzerinden devam eden mutlak butlan tartışmalarına getirdi. Milletin ve delegenin vermediğini dileniyorlar ifadesini kullandı. Özel enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını ekmek hesabıyla eleştirdi. CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma bugün görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini de bildirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirten Karahan, "Dezenflasyon süreci olumsuz etkilense de kararlılığımız değiştirmiyor," dedi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi. Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınadan etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldı. Yurdun birçok noktasında şiddetli hasarlara neden oldu. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Nevşehir'de ise yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi. İki ev zarar gördü. Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi, adını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk finalist Arsenal oldu. 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi.

0: Erman'la evdeki hesap.
1: Yapay zeka artık hayatımızın her alanında ve tabii çalışma hayatında da var. Bugün yapay zeka istihdam başlığı gündemimizde. Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
2: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yapay zeka ile ilgili tartışmalar artık hayatın her safhasında, her aşamasında, sadece günlük hayatımızdaki etkileriyle değil, aynı zamanda bir yerde veya bir perspektiften tırnak içinde insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendiren veya şekillendirecek bir güç olarak karşımızda duruyor. Ama isterseniz böyle yaman soruları veya böyle çok köklü soruları sonraya bırakarak güncel gelişmelerle ilgili birkaç notu paylaşalım. Sonra da Körfez Savaşı'ndaki güncel gelişmelerle noktalayalım. Bilindiği üzere Elon Musk'ın OpenAI, yani en sıklıkla kullanılan yapay zeka firması aleyhine açmış olduğu dava devam ediyor. O ilgiyle izleniyor. Çünkü Musk orada bu projede yer almasını, bunun bilabedel kamu yararına bir hizmet olacağını düşündüğü için girdiğini ama sonra işin farklılaştığını söylüyor. Buradan ilginç neticeler çıkacak, takipte kalıyoruz. Bir de geçtiğimiz günlerde gene çok tartışma yaratan Anthropic firması AI'ın adeta manifestosunu yazdı. O da Wall Street, yani bu işin borsalarda, sermaye piyasalarında kullanımı bakımından yeni bazı açılımları gündeme sokuyor. Hani ileride acaba yatırım uzmanlarına gerek kalacak mı sorusu şimdiden gündeme gelmiş durumda. Ama esas önemli bir gelişmeyi belirtmek gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuda Çin'de çok önde yer alıyor. Çin'in Hangzhou şehri sadece ülke bakımından değil fakat bütün dünyanın en önemli yapay zeka başkentlerinden, merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte burada Zhejiang bölgesinde bulunan önemli bir firmada yapay zeka alanında kalite güvence uzmanı olarak çalışan bir kişinin işine artık senin işini yapay zeka yapıyor mantığıyla son verilmiş. Bu zat daha doğrusu şöyle bir açılım olmuş. Önce denilmiş ki senin biz hem ünvanını hem de gelirini azaltacağız. Çünkü yaptığın işlerin çoğunu artık yapay zeka gerçekleştirecek. Bunun üzerine bu kişi kabul etmiyor. Kabul etmeyince bu yeni ünvan düşüklüğü veya gelir eksikliğini işten çıkarılıyor. Mahkemeye gidiyor. Yerel mahkeme kendisini haklı buluyor. Diyor ki yapay zeka senin işini yapıyor bahanesiyle herhangi bir kişi işten çıkarılamaz. Sonra temize gidiyor. En son geçtiğimiz günlerde temiz de bu kararı onaylıyor. İşin uzmanları Çin'de alınan bu kararın çok önemli olduğunu, arka planının iyice çalışılması gerektiğini ve bundan sonra benzerleri yaşanması durumunda yeni açılımların da gündeme geleceğini söylüyorlar. Bu önemli bir dava, önemli bir dönüm noktası olarak bir tarafa herhalde kaydedilmek gerekir. Yani yapay zeka mücbir sebep olma gibi bir hukuki kimliğe sahip değil. Sadece senin işini yapay zeka daha ucuza, daha iyi, daha hızlı yapar diye şirketler belirli bir yatırım, belirli bir katma değer üretmiş kişileri tırnak içinde kapının önüne koyma konusunda zorlanacaklar. Üstelik bu Çin gibi görece kapalı ve Komünist Parti tarafından yönetilen bir ülkede gerçekleşmiş oluyor. Bakalım bunun çıkarımları ne yönde olacak? Biz de paylaşmak istedik. Şimdi dilerseniz Körfez Savaşı'ndaki son gelişmeyle tamamlayalım. Çünkü sadece 1,5 veya 2 gün dahi sürmeyen Operation Freedom'ın belki bir 2001'deki Afganistan harekatının bir iz düşümü olarak bu sefer Project Freedom, özgürlük projesi olarak adlandırılan Hürmüz Boğazı'nda mahpus kalmış gemileri kurtarma operasyonunu Trump başlattı. Gene Trump durdurdu. Enteresan bir açıklama yaptı. İran'la çok anlaşma yolunda çok önemli mesafe kaydettik. Onun için şimdilik bu harekatı durduruyorum dedi. Petrol fiyatları derhal 108 dolara indi. ve inmeye de devam ediyor. Ama tabii çok karmaşık bir takım mesajlar da geliyor. Çünkü netice itibariyle gene daha saatler evvel bir grup spor yapan çocuğu kabul eden Beyaz Saray'da Başkan Trump, yanında Savunma Bakanı Pete Hegseth vardı. Pardon, savunma değil, Savaş Bakanı, Yüzbaşı Emeklisi Pete Hegseth dedi ki, başkanın Operation veya özür dilerim düzeltiyorum, özgürlük projesinden ayrı olarak biz Epic Fury, yani 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'na böyle fiyakalı bir isim verilmiş, destansı öfke veya devasa hiddet operasyonu devam ediyor dedi. İyi mi? Tam bunu kamuoyu değerlendirirken saatler evvel Mario Rubio, Dışişleri Bakanı, aynı ülkenin Dışişleri Bakanı çıktı, dedi ki artık dedi destansı öfke sona ermiştir. Ha, bunu söylerken, bunu söyledikten hemen sonra da önemli bir ordu komutanıyla Küba haritasının önünde de poz verdi. Yani kafalar karışık. Ama anlaşılıyor ki anlaşma yolunda önemli mesafe alınmış. Perde arkasında süreç işliyor. Ve Kürmüz Boğazı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri dünya su yollarında yeni bir hakimiyet, yeni bir gelir veya kazanç kapısı açmaya çalışıyor. Son not, Avrupa başkenti Paris, önemli başkentlerinden Paris, G7 ticaret bakanlarının bugünkü zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu zirve, Başkan Trump'ın sadece günler önce Almanya ve Avrupa mahreçli arabalara %25 ek gümrük vergisi koymasını takip ediyor. Bakalım nasıl bir karşılık olacak. Evet, gündem karışık, ekopolitik dinamik hızlı, ama bu arada arka planda işte AI gibi belki de insanlığın geleceğini, hepimizin geleceğini doğrudan etkileyecek dinamikler de varlıklarını ve süreçlerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyorlar. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlayalım. Villa rüşvetinde hep aynı taktik manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. 1.5 milyar lira değerinde 3 villayı İmamoğlu'na devreden müteahhit Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece'deki yolsuzluk soruşturmasında da boy gösterdi diyor bugün sabah manşetten. Yıldırım Han ezberleri bozdu. Türk savunma sanayinden büyük adım. Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han sahada düşman çatlattı. Türkiye'nin savunma havacılık ve uzay sanayindeki yerli gücünü dünyaya sergilediği Saha 2026 bu yıl tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni nesil füze Yıldırım Han fuarın en çok dikkat çeken projesi oldu diyor bugün sabah gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Milliyete bakıyoruz. Türkiye Devler Ligi'nde manşetini görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Arge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han Saha 2026 fuarında görücüye çıktı diyor Milliyet gazetesi sabahta olduğu gibi. Bir diğer başlık, 5. nesil savaşa hazırlık, siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planı belirlemek için kanunla kurulan siber güvenlik kurulu ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Siber güvenliğe ilişkin mevcut riskleri değerlendiren kurul, kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesini öncelikli alanlar olarak belirledi diyor bugün bu haberde, yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'e bakıyoruz. Adını koydu manşetini görüyoruz. Bahçeli barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Bahçeli bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi diyor bugün Hürriyet. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk bir diğer başlık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için bir husumet alanı olamaz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi. Özgür Özel'in ifadeleri de yine Hürriyet'teydi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de saha var. Türkiye'nin gücü sahada manşetiyle çıkıyor. Türk savunma sanayi saha 2026'da gövde gösterisi yaptı. 120 ülkeden 1700 firma 200'den fazla yeni ürünle fuara katıldı. Türk şirketleri son teknoloji ürünlerle organizasyona damga vurdu diyor bugün yine Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'in manşetinde kayıt dışına kırmızı halı başlığını görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi döviz ve sermaye girişini artırmak amacıyla kayıt dışı varlıklara af, yabancı yatırımcılara uzun süreli vergi muafiyeti ve ihracatçılara teşvikler içeren 15 maddelik torba teklifi meclise sundu. Para, döviz, altın hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri yurda getirenlere hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak diyor Cumhuriyet bugün manşetten. Akşam gazetesi 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu başlıklı haberle bugün manşete çıkıyor. Aynı altyapı üzerinden ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesinin Paymix ödeme sistemi üzerinden paraları akladığı tespit edildi deniliyor bugün akşamda. Kantinde okul gıdası bir diğer başlık. Yeni düzenlemeyle kantinlerde okul gıdası logosu olmayan ürünler satılamayacak. Kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek diyor akşam bugün. Postaya da bakalım. Durdurun bu adamı manşetini görüyoruz. Mehmet Yılmaz Bey 4 yıl önce boşandı. Ezgi Öğü'yü tehdit etmeye devam ediyor. Kurtulmak için şehir değiştiren eski eşinin peşinden giden adam tam 5 kez elektronik kelepçeyi kırıp kadının kapısına dayandı. Ezgi Öğü çocuklarım için yaşamak istiyorum. Bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı diyor. Bugün Posta'da yer alıyor bu haberde. Aydınlar adaylıktan vazgeçti bir diğer başlık. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adaylığı için en güçlü isim olan iş insanı Mehmet Ali Aydınlar dün sürpriz bir açıklama yaptı. Aydınlar ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına aday olmayacağım dedi. Eğlence ateşi yandı bir diğer başlık. Edirne'de her yıl baharın gelişini simgeleyen kakava ve hıdrellez şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler ateşin yakılmasıyla dün başladı. Geleneksel kıyafetler giyen roman müzik toplulukları şarkıları ve danslarıyla şenliğe katılanları coşturdu diyor bugün Posta gazetesi.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.495 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.22, Euro 53.10'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.655 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.765, çeyrek altın 11.472 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 108 dolar.
0: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bahar geri geliyor. Batıdan başlayarak sıcaklık hızla artacak. Marmara'da 3 gün hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 18, Bursa 20 derece. İç Anadolu'da hala kısa süreli sağanak geçişi oluyor. Ankara güneşli 14 derece. Ege'de rüzgarların da hafiflemesiyle ılık günler yeniden başladı. İzmir 23 derece olacak bugün. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Güneş kısım kısım görülecek. Antalya 22 derece. Karadeniz'in batısında yağış çok hafif diyor. Ara ara güneş de çıkacak. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azaldı. Artık daha kısa süre etkili oluyor. Doğu Anadolu genelinde ise gök gürültülü sağanak var.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım. Anneler gününde altın başlamak lazım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
9: New Life B12 Plus eczanelerde.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binacele Kılçık Hocam.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
14: Paytr. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
15: lazım. Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
16: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
18: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT. Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
1: NTV Radyo.

0: selam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Bugün Hıdır Ellez. Doğanın döngüsünün kutlandığı gün. Halk takvimine göre kış mevsimi bugün biter ve yaz mevsimi başlar. Bugün yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için bir dizi ritüel var. Hızır gelirse doldursun diye cüzdanlar, mutfak dolapları geceden açık bırakılır. Dilekler gece kağıda yazılıp bazı yörelerde gül dalına bağlanır, bazı yörelerde toprağa gömülür, bazı yörelerde de sabah güneş doğmadan önce dilek yazılı kağıtlar akan suya bırakılır. Evler bir gün önceden temizlenir. Sabah erkenden kalkılıp temiz giysiler giyilir. Anadolu'da bir adette Hıdır Ellez'de komşularla pikniğe gidilir, gün boyu oyunlar oynayıp birlikte yemekler yenirdi. 6 Mayıs'ın Hristiyanlar için de doğada uyanışın günü olduğunu, Ortodoksların Aya Yorgi, Katoliklerin ise Aziz George günü adıyla bugünü kutladığını ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-Çanakkale yolunun 58-85. Kilometreleri ve İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. Kilometreleri arasında yürütülen yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: NTV Radyo.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
4: Mobile Systems.
5: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti.
6: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içerisinde askıya alındı. ABD Başkanı Donald Trump projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüze devam ediyor ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise başkanın paylaşımından birkaç saat önce yaptığı basın açıklamasında artık destansı öfke operasyonunun bittiğini, onun yerini özgürlük operasyonunun aldığını savunmuştu. Sadece ABD değil, tüm dünya tarafından Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine refakat istendiğini söylemişti. 10 sivil denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isterken yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.
5: Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki kırılgan ateşkese karşın İran'dan üst üste 2 gündür hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran ordusu ise saldırı iddiasını reddetti. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin balistik füze ve kamikaze dronlara müdahale ettiğini duyurdu. İran'ın dün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 dalga halinde hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü. Saldırı sonucu ülkenin kilit enerji merkezlerinden Fujairah Petrol Sanayi Bölgesinde büyük bir yangın çıkmıştı. Buna karşın İran devrim muhafızları Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırı açıklamasını yalanladı. Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada misilleme durumunda sert karşılık verileceği ifade edildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü. Washington görüşmenin Lavrov'un talebiyle yapıldığını aktardı. İki bakan Amerika-Rusya ilişkileriyle Ukrayna ve İran'daki savaşları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lavrov ve Rubio'nun dünyadaki mevcut durum ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. Moskova ikili temasların takviminin de gündeme geldiği görüşmenin yapıcı ve iş odaklı bir nitelikte geçtiğini bildirdi. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybederken en az 42 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Rusya ilk olarak Zaporijya'da altyapıyı hedef aldı. Hedef alınan bir binada yangın çıktı. Ayrıca bina çevresinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna lideri saldırının güdümlü bombalarla yapıldığını ve bunun bir terör saldırısı olduğunu öne sürdü. Rusya ayrıca Dnipro ve Donetsk bölgelerini de hedef aldı. Bu saldırılarda da aralarında kurtarma görevlilerinin de olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Kritik altyapı sektörleri de belirlendi.
2: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
4: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
2: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
5: Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklama çok tartışıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çekici bir çıkış daha yaptı Bahçeli ve Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini kullandı. Bahçeli süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu ifade etti.
7: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı. Aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
5: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası da soruldu. MHP lideri Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da Bahçeli'nin çıkışı için tarihi ifadesini kullandı. Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını önerdi.
8: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları vardı. Enflasyon rakamları üzerinden de iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.
9: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz. Milletin vermediğini delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
5: CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma bugün görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri gıda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre gıda fiyatları geçen yıla göre %34 arttı. Et ve sütteki artış resmi enflasyon verisinin de üzerinde.
10: TÜİK yıllık enflasyonu %32 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %34 artış var.
11: Evde de yemek yapmanın artık bir esprisi kalmadı. Dışarıyla aynı paraya mal oluyor yani.
12: Mesela tavuk çorbası satıyorum. Biz zam yapmaya çok zorlanıyoruz. Hani müşteri kaybedebiliyoruz.
10: Ancak gıda fiyatları içinde farklı farklı ürünlerde çok daha yüksek zamlar var. Kırmızı et fiyatları ortalama %40 arttı.
13: Kıyma çoğunlukla tüketilen birinci temel tüketim maddesidir. Fiyatları şu an 1200 maksimum seviyelerde gidiyor. Kuşbaşı 1300-1400 seviyelerde gidiyor. Bonfile 2900-3000 seviyelerinde. Geçen yıla göre fiyatlar neredeyse %50-%60 bazlarında artmış durumda. Örneğin ambalaj sektöründeki maliyetlerin artıyor olmasa bunlar bize de bir eksi olarak yansıyor.
14: Et almak imkansız artık. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Gelip ayda bir tavuk alıp çıkıyorum yani.
10: Çiğ ve tam yağlı sütteki zam oranı ise yıllık %42.
15: Yem, saman, süt yemi toplamda bir ay boyunca 175 bin TL gibi bir rakamı buluyor. Artan işçilik ve mazot maliyetlerinden kaynaklı da 280 bin TL'ye yakın bir maliyetin söz konusu. Geçen yıl bu işletmemizde 50 adet süt ineği bulunurken bu yıl ise 20 adet bulunuyor.
10: Artan maliyetler, yem fiyatları, mazot fiyatları artışı etkileyen nedenler arasında.
5: Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. 16 Ekim ve sonrasında doğum yapan anneler de ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek. Ancak 11 Mayıs'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.
10: Doğum iznini uzatmak için son başvuru tarihi 11 Mayıs. Doğum iznini uzatan düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. 16 haftalık analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Özel kamu ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 1 Nisan itibarıyla doğumun üzerinden 24 hafta geçmeyen kadın çalışanlara ilave 8 haftalık analık izni hakkı tanındı.
16: Bu hesaplama şuna dayanıyor. Doğumun üzerinden 24 haftalık süreyi hesaplayıp 1 Nisan 2026'ya getirdiğinizde 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanların ilave 8 haftalık analık izni var demektir.
10: Ek izin talebini işverene iletmek için 10 günlük süre tanındı. Bu süre gelecek hafta pazartesi günü dolacak.
16: İşverene başvurmaları gerekiyor. İşverene başvurmadan önce analık durum bildirir sağlık raporunu almaları da önemli. Çünkü bu 8 haftalık süre ücretli bir izin. Dolayısıyla bu sürede SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği ödeyebilmesi için kişilere bu raporun alınması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak 41.104 TL'lik aslında bir geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek en düşük.
10: Hali hazırda ücretsiz izinde olan çalışanlar bunu ücretli izne çevirebilecek. Ücretsiz izinlerine süre sonunda devam edebilecekler.
17: NTV Radyo.
5: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği, Instagram şifresinin değiştirildiği, hatta hesabın tamamen kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.
10: Gülistan Doku soruşturmasındaki ilk şüpheli oydu. Genç kızın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Gözler ilk olarak Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'a çevrilmişti. Şüphelinin adli emanete bulunan telefonundaki verilerin 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi. Zaynal Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden ve ne amaçla yaptığını bilmiyorum dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.
18: Bahse konu telefon ve sim kart Antalya'da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve sim kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.
10: Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabının kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi. Şüpheliye bu da soruldu.
18: Telefonuma el koyulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim. Bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.
10: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Soner de Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Soner'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
5: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.
10: Ailenin zehirlendiği evde ilk inceleme tamamlandı. Hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ve babanın tedavisi ise sürüyor. Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü, hafta sonu izinde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittiler. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 4 yaşındaki Ömer Selim'le 7 yaşındaki ablası Azza'nın durumu ağırdı. Çocuklar müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Tülü ile 6,5 aylık hamile eşi Ebru Tülü yoğun bakıma kaldırılmıştı. Polis memuru baba hayati tehlikeyi atlattı, servise alındı. Eşinin durumu ise hala kritik. Azza ve Ömer Selim kardeşler Paşa Konağı mezarlığında toprağa verildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Söz konusu evde iki kez inceleme yapıldı. Çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Müdürlüğü'nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istendi. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği ayrıntılı inceleme ile belli olacak.
5: Yurdun birçok noktasında şiddetli yağış sele neden oldu. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Nevşehir'de ise yağış sonrası bir inşaatın isnat duvarı yandaki binanın üzerine devrildi. İki ev zarar gördü.
10: Dereler taştı, tarım alanlarını su bastı. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Yağış nedeniyle çöken isnat duvarı evlere zarar verdi. Nevşehir'de aşırı yağışların ardından bir inşaatın isnat duvarı çöktü. Çöken duvar yan taraftaki binaya zarar verdi.
19: Sabaha karşı namaza kalkacaktım, bir de bir gurultu oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim yanımıza. Ben yukarıda bina geldi belledim ama bina değilmiş, isnat duvarıymış. Geldi karşı komşuyla bizim ikimizin binasını da yıktı.
10: Risk altındaki 4 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.
20: Yani sadece yaptıkları istinat duvarı bile bizim istinat duvarına yük bindirdiği için onu şikayet etmiştik. Hani buranın çökeceği belliydi. Cimer'de de yazdık zaten, çökecek buralar birkaç seneye dedik. Sonuçta çöktü.
10: Sakarya'da şiddetli yağış nedeniyle Meren Çayı taştı. Bazı yollar ve köprüler zarar gördü. Tarım arazileri su altında kaldı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan sürücüyle annesi iş makinesiyle kurtarıldı. Karların erimesi ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı. Erzincan'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Derelerden akan su tarım arazilerine taştı, ev ve ahırlar zarar gördü. Tokat'ta Yeşilırmak'ın taşmasıyla binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Evinde mahsur kalan bir kadın botla kurtarıldı. Sivas'ın Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla kaplanan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Hakkari'de de Kaval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. Tunceli ve Bayburt'ta ise kar ulaşımı aksattı. Kopdağ geçidinde yolda kalan araçlar oldu.
5: Edirne'deki Kakava Hıdrellez şenlikleri her yıl olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlandı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist doyasıya eğlendi. 1400 yıllık geleneksel kakava ateşi de yakıldı.
1: Rengarenk kostümler giyilip doyasıya dans edildi. Geleneksel ateş yakıldı. Kakava ve Hıdrellez şenlikleri coşkuyla kutlandı.
21: Kakava ateşin etrafında birleşen yürekler, geçmişten geleceğe uzanan kardeşliğin en sıcak simgesidir.
1: Edirne'de UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesindeki kakava ve Hıdrellez şenliklerine ilgi yoğundu. Çok sayıda yerli ve yabancı turist şenlik için şehre akın etti.
22: Bursa'dan geliyoruz. 500 kilometre yaptık sırf bu eğlenceyi, bu ortamı görmek için.
1: Kutlamaların yapıldığı saray içi renkli görüntülere sahne oldu. Davullar, zurnalar şehrin her köşesinde çalındı. 7'den 70'e herkes Trakya havası oynadı. Kalabalık kortej Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana yürüdü. Ardından 1400 yıllık geleneksel kakava ateşi yakıldı.
23: Yeniden başlamanın, yeniden umut etmenin adıdır kakava ve Hıdrellez. Ateşin etrafında toplanmak, yorgunluğu geride bırakmaktır.
1: Şenliğe katılanlar ateşin üstünden atlayıp dans ederek eğlendi.
17: NTV Radyo.
3: İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. Her iki köprüde de trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Sefaköy arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
24: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
25: Mobile Systems.
17: Reklam.
26: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
27: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
28: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.

0: avantajı sağlayın.
1: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
0: New Life B12 Plus eczanelerde.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 5G uyumlu akıllı telefon.

0: selam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar. Hindistan cevizi deyince biz eskiden sadece rende halini bilirdik. Bütün Hindistan cevizi Türkiye'de yoktu, gelmezdi. Şimdilerde artık her türlüsü var. Hindistan cevizini kendimiz kırıp rendeleyebiliriz. Hani daha taze taze olabilir. Taze gibi satılan, taze gibi diyorum çünkü ne kadar taze olduğunu da bilmiyorum. Hindistan cevizini ilk defa Roma'da gördüm. Yaz gelince dilim dilim karpuz satarlardı. Hatta ben karpuzun dilim satılmasına da o zamanlar çok şaşırırdım. Bizde de salatalık soyup satarlar ya anında yemek için. Öyle dilim dilim karpuz satılırdı. Ama o karpuz satıcılar mutlaka da böyle kırılmış dilim dilim buz üstünde Hindistan cevizi de satarlardı. Ve insanlar o birazcık da bizde buzlu badem gibi hafif buzla şişmiş ıslak ıslak Hindistan cevizini alıp böyle kıtır kıtır yemeyi çok severlerdi. Ama sonraları daha böyle uzak diyarlara gidince Hindistan cevizi böyle hemen tak tak tak keserler. İçine de bir kamış sallarlar. Oradan suyunu içersiniz. Sonra da bir kaşıkla böyle sıyıra sıyıra yersiniz. Ot böyle çok da lezzetli değildi. Demek ki birazcık o Hindistan cevizini kurutunca, biraz kuruyunca tadı çıkıyor. Bizde ise eskiden gerçekten kurunun kurusu tamamen rende hali olurdu. Doğrusu ben onu birazcık da talaş gibi görürdüm. Pek tadını alamazdım. Belki de gerçekten de tadı olmadığı içindi. Çünkü belki de çok bayattı. Zaman içinde insan farklılıkları görerek bunu anlıyor. Ama Hindistan cevizi rendesi bizim şekerciliğimizde, tatlıcılığımızda eski yıllardan beri var. Çok enteresan bir hikayeyi bana Hülya Ekşigil anlatmıştı. Onun ailesinin bir kanadı Bartın tarafından işte Safranbolu'ya uzanıyor falan. Oralardaki Safranbolu'nun mesela o yörelerin mesela Samsun'un da lokumu çok meşhurdur. O zamanlar eskiden herhalde nispeten gene lokumculukta da yeni bir şeymiş. Etrafı Hindistan cevizi kaplı lokumlara kürklü derlermiş. Aslında ne kadar ilginç, kürklü. Çünkü etrafında böyle sanki beyaz bir kürk gibi Hindistan cevizi var. Halbuki lokumun etrafında her zaman o kendi nişasta pudra şekeri karışımı bir şey olur. Aslında o pudra şekeridir. Ben de onun öyle sanki buzlu bir görüntü veren o halini severim. Şimdi bir de lokumun aslında rahat al-hulkum, yani boğazdan rahat geçen, böyle kayıp giden anlamına geldiğini düşünürsek bence eşyanın tabiatına aykırı lokumun etrafını Hindistan ceviziyle kaplamak, yani kürklü lokum yemek bana eşyanın tabiatına aykırı geliyor. Çünkü lokumun o boğazdan kayıp giden özelliğine aykırı. Ama Hindistan cevizi gene kıymetli bir şey olduğu için ya da yeni bir şey olduğu için pek revaçta olmuş. Hele şimdi yeni nesil lokumlarda Hindistan cevizi kaplı olmayan yok gibi. Zaten lokumun içinde de yok yok. Çıvıt çarşısı sanki. Evet, Hindistan cevizinin mutfağımıza girişine de bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Doğu Anadolu genelinde sağanak yağmur etkili olduğundan bu bölgede yolculuk yapan sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da bugünlerde gece gündüz sıcaklık farkı 10 dereceyi aştığından akşamları kalın giyinilmeli.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Roventa Brush Active UB9540F0 saç şekillendirici 2499 liraya, Arzum

0: Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
5: Reklam.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Mayıs ayıyla birlikte artık yaz tatili yapmaya hazırlanıyoruz, ancak hala kayak tatili bile yapabiliriz. Hafta sonu olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı Kartalkaya'da 155, Palandöken'de 105, Uludağ'da 67, Elçiyes'te 27 santimetreye ulaştı.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Burası NTV Radyo. Saat 9.
10: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri Amerikan donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti.
11: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içerisinde askıya alındı. ABD Başkanı Donald Trump, projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüze devam ediyor ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı, İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise başkanın paylaşımından birkaç saat önce yaptığı basın açıklamasında artık destansı öfke operasyonunun bittiğini, onun yerini özgürlük operasyonunun aldığını savunmuştu. Sadece ABD değil, tüm dünya tarafından Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine refakat istendiğini söylemişti. 10 sivil denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isterken yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.
10: Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı dün. Toplantıda siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
12: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulun ardından yapılan yazılı açıklamada siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de bilgi verildi.
5: Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
12: Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları gözden geçirildi. Özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğiyle yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Küresel internet kesintileri ve siber savaş senaryolarına ilişkin Türkiye'nin kendi izole ağ ve DNS altyapısının hazır olduğu belirtildi. Toplantıda veri egemenliği konusu da ele alındı. Veri egemenliğinin teknik bir konu değil, tam bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekildi. Veri egemenliği konusunda Türkiye verisi Türkiye'de kalacaktır mottosuyla hareket edileceğinin altı çizildi. Toplantıda yapay zeka döneminde yaşanabilecek manipülasyonlara karşı önlemlere de değinildi. Yerli ve milli yapay zeka kalkanının dezenflasyonla mücadelenin en önemli zırhı olduğu belirtildi. Bu çerçevede ChatGPT, UMI, Sancak ve Dilnet gibi yerli yazılımların yabancı sunuculara karşı dijital kaleler olduğu vurgulandı.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Dün Öcalan'ın statüsü meselesi ele alınmalı dedi Bahçeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum ifadesini de kullandı. Bahçeli süreçte sırada hukuki düzenlemeler olduğunu ifade etti.
13: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı birlikte gözetmelidir. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı. Aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
10: Bahçeli'ye toplantı çıkışında CHP'ye yönelik süren mutlak butlan davası da soruldu. MHP lideri Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsü ele alınmalı çıkışı siyasetin gündeminde. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da Bahçeli'nin çıkışı için tarihi dedi. Bakırhan süreç için barış izleme ve takip kurulu oluşturulmasını da önerdi.
14: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Sözü üzerine biz de diyoruz ki tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz diye konuştu. Özel'in gündeminde mutlak butlan tartışmaları da vardı. Ayrıca enflasyon rakamları üzerinden iktidarın ekonomi politikasını da eleştirdi.
15: Terörsüz Türkiye, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. İnisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. 3 ay önce asgari ücret 1870 ekmek alırken şu anda 1605 ekmek alıyor. 3 ayda asgari ücrette 265 ekmek kaybı var.
10: CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında 5. duruşma bugün görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den dinliyoruz.
16: Ceza davası kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava 12 sanık hakkında, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor bu dava. Duruşma henüz başlamadı. Daha önce 4 kez ertelenmişti ve bugün 5. duruşma artık yapılacak. Geçtiğimiz duruşmada bazı tanıklar dinlenmişti. Mahkeme heyeti duruşmayı bu tarihe atarken yeni tanıkların da dinleneceğini ifade etmişti. Şimdi bugün artık gözler yeni tanıkların dinlenmesine çevrilmiş durumda. Tabii bu ceza davası, mutlak butlan davasına ilişkin karar istinaf sürecinde. O istinafta devam ediyor. İstinaf 36. ceza dairesinde bunun süreci devam ediyor. Ancak bugünkü ceza davası bir usulsüzlük iddiasıyla açılan, yine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Türkkan ve bazı delegelerin açtığı bir davaydı bu. Ve davada da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatında yer alıyor. Tabii kendisi duruşma salonlarına gelerek bir beyanda bulunmadı bugüne kadar gerçekleşen duruşmalarda. Bugün yine tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek bu davada ve tanıkların dinlenmesinin ardından da mahkemenin bir ara karar ya da karar vermesini bekliyoruz. Ancak tabii şunu da belirtelim, duruşma savcısından da henüz mütalaa istenmedi. Önce deliller toplandı, sonrasında süreç devam etti. Hatırlanacağı üzere son celse öncesinde de İstanbul'da bu davanın birleştirilmesi talep edilmişti. Ancak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de orada görülen davayla buradaki davanın bir bağlantısı olmadığına dikkat çekmişti. Bugün 5. celse görülecek ve tanıkların dinlenmesi bekleniyor.
10: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı. Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınadan etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
17: Devrilmiş ağaçlar, kopmuş çatı parçaları, kırılmış güneş enerjisi panelleri. Şanlıurfa'da pazar günü etkili olan fırtınanın izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.
18: Elektrik enerjisi verilmeyen çok az yerleşimimiz kaldı kırsalda. 100'e yakın okulumuzda da hasar oluştu. Birecik'te ve Viranşehir'de eğitim öğretime 4 gün süreyle ara vererek okullarımızın hızlı bir tadilat ve onarıma tabi tutulmak suretiyle eğitimin aksamadan devamını sağlamaya yönelik gayretimiz devam ediyor.
17: Pazar günü şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Birecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
18: Şu an itibariyle hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Birinin durumu biraz maalesef kritik düzeyde bulunuyor.
17: Ekipler bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınadan etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devrede. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te afetzede vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
9: NTV Radyo. Finans Bülteni.
10: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.495 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.23, Euro 53.09'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.658 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.782, çeyrek altın 11.501 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 108 dolar.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo. Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
1: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Taşır da işimizi nasıl taşır?

TRT. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Anneme

0: liraya. Brown Silk Epil 9 SE9241 ıslak ve kuru epilasyon cihazı 3999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Vatan.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.
5: Yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri ve Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Spor haberleri başlıyor.
8: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi, adını finale yazdırdı.
9: Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olayita'nın Olayikbe'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
10: Önümüzde 2 maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek 2 maç kala çok doğru olmaz. Yani bu 2 haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak 2 maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
9: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtovic'in penaltısıyla elemişti.
11: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
9: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konyaspor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
8: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal oldu. Birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde en son final oynadığı 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 yenilmişti. Kuzey Londra ekibinin finaldeki rakibi Paris Saint-Germain, Bayern Münih eşleşmesinin kazananı olacak. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula yaklaşık bir ay kaldı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar seçime girmeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimde olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım açıklamasını yaptı. Aydınlar 2013'teki olağanüstü seçime girmiş, Aziz Yıldırım oyların %74'ünü alarak başkanlığa devam etmişti. Fenerbahçe'de ikinci başkan adayı Hakan Safi oldu. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Safi, herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktardı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım. Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Stanley The Aerolite Transit Mark 0.47 litre açık pembe 599 liraya. Arzum AR6043 Steam Lux buharlı ütü 999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü sabahında geri sayım programımızda birlikteyiz değerli izleyenler. Birazdan Profesör Doktor Sinan Alçın, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi hocamız bizimle birlikte olacak. En son açıklanan enflasyon rakamları, yurt dışından gelen uluslararası yatırım bankalarının Türkiye'ye ilişkin faiz ve enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar, acaba içeride neler olacak? Bu ay kritik. Hangi ay kritik değil ki diyeceksiniz. Şu anlamda kritik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu sunumu var. Acaba orada bir değişiklik olacak mı? Hocamızla beraber konuşacağız. Sonrasında Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın ve para piyasaları uzmanı bizimle birlikte olacak. Donald Trump'ın dünkü açıklamalarıyla beraber piyasalarda, küresel piyasalarda bir bahar havası estiğini söylesek herhalde hata yapmış olmayacağız. Altın fiyatları yukarıda, petrol fiyatları geriledi. Tabii petrol fiyatları geriledi deyince bir anda 100 doların altına sarktı diye düşünmeyin ama 113'ten bir aşağıya 108'e doğru geri çekildi. Borsalarda yükselişler var, Uzak Doğu'da rekorlar var. Dolar biraz değer kaybetti, birazdan rakamlarda paylaşacağız. Trump neler söyledi aktaracağız. Gelin hep beraber başlatalım bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla, vakit kaybetmeden programımızı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda başlattığı özgürlük projesini durdurdu. Başkan Donald Trump, İran'da anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağını görmek istediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka tüm gücümüzle devam ediyor dedi Donald Trump. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, Enerji Grubu'nda yıllık enflasyonun son 2 ayda 19 puan arttığını belirtti. Savaş, dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi enflasyon konusunda. Önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarının fiyat istikrarı doğrultusunda kullanılmaya devam edileceğini de söyledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, tahminlerin üzerinde gelen Nisan ayı enflasyonu sonrası faiz patikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yılın 4. çeyreğine kadar sabit tutmasını beklediğini öngördü. Enflasyon tahminini ise değiştirmeyerek %26'da korudu. 8. Varlık barışı düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Düzenlemeyle son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayanların getireceği varlıklardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. 15 maddelik kanun teklifinde yabancı yatırımcıya teşvik ve vergi indirimlerine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Kamu alacakları yapılandırmasında taksit sayısı da artıyor. Borçların tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 72 aya yükseltilecek değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi piyasalarda neler yaşandı, hemen onu aktaralım. Önce bizim borsamıza bakalım. Dün BIST endeksi %0,88 yükselişle 14.496 puan seviyesinden kapandı değerli izleyenler. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.357. Yukarıda ise en yüksek 14.578 puan oldu. İşlem hacmi de 177 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde hafif bir yükseliş vardı. Gıda tarafında, hizmetlerde yine yükselişler var. Gıda %1,5, holdingler %1,6 değer kazandı. İletişim endeksi dünün en çok yükselenlerinden biriydi. %3,8 ile petrokimya hafif değer kaybetti. Sigorta, sanayi endeksi ve ticarette yine pozitif taraftaydı. Dünkü işlemler sonunda %1'in üzerinde artışlar vardı. Para piyasalarında dolar 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş seviyesinden güne başlıyor. Dolar değer kaybetti. 98 endeks seviyesinin altına 97,8'lere doğru bir geri çekildikten sonra bu sabah 58'lerde. Euro dolar karşısında 1.1730, 1.1740 aralığına yükseldi. Sterlin dolar karşısında 1.3580, 1.3590 aralığında. Peki dolara değer kaybettiren, altını yükselten, petrol fiyatlarını gerileten sebep neydi? Donald Trump'ın açıklamaları. Sosyal medyadan dedi ki Fatih Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürüttüğümüz bu özgürlük projesi harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar, ayrıca İran temsilci, burası önemli bakın, biz bu operasyonda muazzam askeri başarılar elde ettik diyor. Ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydettik. İşte bu iki cümle piyasadaki pozitif havayı ciddi manada desteklemiş durumda. Hem muazzam askeri başarı kazandık, hem de İranlılarla anlaşma konusunda büyük ilerleme kaydettik dedi. Dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalacak. Taraflar arası anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanmayacağını görmek için özgürlük projesini kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik açıklamasını yaptı Donald Trump. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bir değerlendirmesi vardı. 66 gün sonra Operasyon Epic Fury, yani Destansı Öfke operasyonu artık sona erdi dedi Marco Rubio. Ve Savaş Bakanı Pete Hegseth de yaklaşık bir ay önce başlayan ateşkesi hala yürürlükte ifadesini kullandı. Hani nihayete eriyor mu acaba diye bir pozitiflik var dedik ya. Hemen getirin, altın fiyatları $4,665, %2,4'lük bir yükseliş var altında. Dün kapanışını $4,550 seviyesinden yapmıştı. Bu sabah %2,38 yukarıda. Petrol fiyatları 106-108 bandına geri çekildi. $113 çıkmıştı biliyorsunuz. Hani önceki gün İran iki füzeli Amerikan gemisini vurdu haberleriyle beraber bir anda %5 yukarıya atmıştı. Sonra dün Trump'ın açıklamalarıyla beraber 108-106'ya doğru geri çekildi. Ancak gördüğünüz gibi hala $100 üzerinde. Evet, Trump bu şeyden bir geri adım attı. Hani hep böyle Taco Trump diye değerlendiriliyor ya küresel basında. Trump mutlaka geri adım atar diye. Evet, bu bir geri adım gibi görünüyor ama fiyat hala $100 üzerinde. Yani acaba böyle söyleyip de başka bir şey mi gelecek arkasından güvensizliğinin de bir miktar petrol fiyatları içerisinde bulunduğunun altını çizelim. Ama yine de 113'ten 106'ya, 108'e gerilemesi de elbette pozitif bir gelişme. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı 6.785 lira. Bankalar arası piyasada dışarıya paralel 2,4'lük bir yükseliş var. Çeyrek altında 11.124 lira seviyesinde bankalar arası piyasada. Uzak Doğu borsalarında Japonya'da yarım puanlık bir yükseliş var. Çin tatilden döndü, %1'in üzerinde bir yükseliş var. Hong Kong'da yine %1'lik bir artış var. Güney Kore'de ise %7'ye varan, rekorlar kıran bir yükseliş var. Bu haberler sonrasında ve elbette teknoloji hisselerinin öncülüğünde, onu da söyleyelim, Amerikan vadeli işlem de yine %0,3 ila %0,7 arasında, hani bu saatler için iyi diyebileceğimiz yükselişler olduğunu ifade edelim. Kripto para evreninde durum nedir? Orada da bu sabah Bitcoin'de 81 bin doların üzerinde görüyoruz. Hatta 81.200-81.300 dolar aralığında bir Bitcoin var. Ethereum 2.300 dolar üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 2.400'e iki kere hareketlendiyse de 2.400 dolara pek olmadı orası. Bu sabah da 2.350 dolarlar seviyesinde. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine yükselişler var. %1 ile %3 arasında. Kripto para evreninde de sermaye piyasalarında, borsalarda olduğu gibi risk iştahının bir miktar kuvvetlendiğini söyleyebiliriz değerli izleyenler. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Piyasadaki gelişmeler böyle. Konuğumuza döneceğiz ama konuğumuza dönmeden bir haberimiz var değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkilerini anlattı. Mehmet Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetiklediğini de ifade etti.
3: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda, yani tabii biz yıl sonu %20, hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomiye etkisini bu sözlerle anlattı. Orta vadeli programda yer alan temel ekonomik göstergelerin etkileneceğini söyledi. Şimşek, küresel olarak büyük bir şok var dedi.
3: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak. Enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek. Yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var. Bu Türkiye'yi etkileyecek.
4: TRT Haber yayınına katılan Şimşek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası devreye alınan Eşel Mobil sisteminin etkilerini de anlattı.
3: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira, yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı, yani Eşel Mobil olmasaydı, yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz, yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 1/3 oranında bile değil.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözü bıraktığı yerden devam edeceğiz. Profesör Doktor Sinan Alçın Kültür Üniversitesi öğretim üyesi hocamız bizimle birlikte. Sinan hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
5: Günaydın, iyi yayınlar Murat Bey.
2: Teşekkürler. Hocam şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamalarının üzerine bir de Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs'ün bir değerlendirme yayınladı ve en son Nisan ayı enflasyonu sonrasında artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son çeyreği, yani Ekim, Kasım, Aralık, o tarihe kadar faiz indirme ihtimalini ben görmüyorum son Nisan ayı rakamlarından sonra diyor. Neden? Çünkü enerji krizi, enerji şoku devam ediyor ve Nisan'da etkileri gördük. Mayıs, Haziran, Temmuz'da da görme ihtimalimizin kuvvetli olduğu belirtiliyor. Siz de bu çerçevede misiniz? Sizin de bakış açınız böyle mi? Savaşın enerji şokunun ilk etkilerini Nisan'da gördük. Mayıs'ta da göreceğiz ve ikincil etkileri de sonraki aylarda görmeye başlayacağız. Yani enflasyon açısından pek de pozitif bir tablo çizilmiyor. Ne dersiniz?
5: Yani aslında son çeyreğe ilişkin olarak Goldman Sachs'ın da beklentileri ne olacağı, bundan sonraki süreçte nasıl bu savaşın seyrinin ilerleyeceğine bağlı Murat Bey. Yani bahsettiğimiz son çeyrek, son çeyreğe gelinceye kadar tabii bir anlamda köprünün altından hangi suların akacağı Türkiye'de de enflasyonun genel seyrini belirler. Şu anki tabloda Mart ayında görememiştik ama bu hafta başı açıklanan Nisan ayı enflasyonunda krizin aslında etkilerini görüyoruz. Nerede görüyoruz? Özellikle bu maliyet geçişinin başladığını, yani ham petrol fiyatlarındaki artışın 60 dolarlardan 100 doların üzerine çıkan seyrin etkisini birebir değil ama yıllık bazda baktığımızda %50'lik bir oranda artış olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki süreçte de tabii ki bunun ikincil etkileri olacak. Öte yandan fiyatlama davranışlarında da bir miktar bozulma ortaya çıkmış durumda. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, sadece maliyet artışı birebir fiyatlara yansımıyor. Beklenen maliyetler de bir şekilde önden fiyatlara yansıtılıyor. Bundan sonraki süreçte eğer gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Trump'ın savaşla ilgili yapabileceği şeyin sonuna gelindiyse, yani nefesi artık daha fazlasına yetmeyecekse, ki bir yönüyle öyle gözüküyor, o zaman toparlanma süreci de başlayacak. Yani bir taraftan ikincil etkileri olacak, evet. Hem ham petrolde, hem tedarik zincirlerinde, hem belki bazı sanayi emtia fiyatlarında ihracat kısıtlamalarına bağlı olarak artışları olacak. Ama bir taraftan da toparlanma. Çünkü piyasa iyi fiyatlamak istiyor. İşte dün gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji hisseleri çekişiyle özellikle Nasdaq'ta rekor seviyeler gördük. Son 3-4 yılda aslında her bulduğu fırsatta piyasa yükseliyor. Çünkü muazzam bir fazla para var. Yani pandemi döneminde gerçekleşen 35 trilyon dolarlık fazladan geçişleme ister istemez varlık balonları yaratıyor ve hisse senedi piyasaları da bunun içerisinde, tahvil piyasaları da bunun içerisinde. Fırsat buldukça piyasa iyi bir şeyler toplayıp, yani bütün bu toz duman içerisinde dişe dokunur, piyasaya iyi gelecek artıları toplayıp bunun üzerinden bir hikaye bir anlamda yaratmaya çalışıyor. Tabii bu ne kadar kötümserlik sürekli olmayabilirse iyimser resim de süreklilik göstermeyebilir. Bunu da altını çizmek lazım. Çünkü dünyada şu an bir anlamda sinir ucu diyebileceğimiz, yani çatışma ihtimali olan ya da çatışmaya ramak kalkmış 60'ın üzerinde bölge var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı dolayımında bir tür çatışmasızlık, daha önce de sizle konuşmuştuk, yani buna barış dememek lazım, gri alana geçiş diyelim. Tamamen süt liman bir dünya ekonomisi veyahut da yeniden küresel yatırım iştahının arttığı bir tablo yaratmayacak. Onun için burada hani depremde nasıl faydaki kırılma aslında yeryüzünde de yeni bir coğrafi durum yaratıyorsa ve bunun sosyolojik etkileri oluyorsa ve bu Hürmüz Boğazı dolayımındaki krizin tamamen ortadan kalksa bile tetiklediği yeni bir dünya ekonomisi var. Daha fazla güvene doğru yönelmeye çalışan, belirsizliği azaltmaya çalışan, ticari anlamda da daha dar bölgelere sıkışmış bir durum ile karşı karşıyayız potansiyel olarak.
6: Peki hocam, 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Orada revizyon bekler misiniz?
5: Şu anki tabloda bir revizyon beklenir açıkçası. Çünkü özellikle yılın ilk enflasyon raporunda da beklentilerde revizyon yapmıştı Merkez Bankası. Aradan geçen zaman içerisinde İran Savaşı yaşandı. Ve yıl sonuna dönük olarak bu riskleri de içerecek biçimde hem enflasyon beklentisinde hem de genel olarak dezenflasyon yaklaşımında ben daha temkinli bir tarafa doğru geçmesini bekliyorum. Yine Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklaması, Merkez Bankası Başkanı'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda mevcutta bir faiz indiriminin en azından şu an için masada olmadığını bize gösteriyor. Bu Goldman Sachs'ın söylediği gibi son çeyreğe kadar mıdır, yoksa bulduğu ilk fırsatta mı faiz indirir? Bu da biraz piyasanın soluğunun nereye kadar gidebileceğine bağlı. Çünkü bu konuda da özellikle sanayi odaları, meslek birlikleri bir süredir finansal rahatlama konusunda da ekonomi yönetimine bir şekilde çağrıda bulunuyor. Ve özellikle İstanbul Sanayi Odası PMI verisinin de uzun süredir 50 eşik değerin altında seyrettiği tabloda, yine özellikle Körfez bölgesine dönük ihracat potansiyelinde de azalmayı dikkate alırsak, belki bir faiz indirimi değil ama seçmeli diyebileceğimiz selektif kredi politikası kanalıyla belli alanlarda genişlemeler yaratacak. Ama bunun adı muhtemelen en azından görünen tabloda son çeyreğe kadar Goldman Sachs raporundaki gibi bir faiz indirimi olarak gözükmüyor.
6: Peki tam da sözü getirdiğiniz noktada aslında bahsettiğiniz Ekonomi Gazetesi'nden bir haberimiz var. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın değerlendirmeleri. Hemen hızlıca sizinle ve izleyicilerimizle paylaşalım. Erdal Bey diyor ki fiyat istikrarı olmadan sanayicimizin uzun vadeli yatırım planı yapması, finansmana sağlıklı erişmesi ve rekabet gücünü koruması mümkün değildir. Dezenflasyon sürecinin başarısı için üretim ayağının da güçlendirilmesi gerektiği açıktır. Üretim cephesinde yaşanan yavaşlamayla maliyet baskılarının eş zamanlı seyretmesi, ekonomi politikalarının sanayi, istihdamı ve ihracatı koruyan tamamlayıcı adımlarla desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Enflasyonla mücadele ile üretimin korunması birbirinin alternatifi değil, aynı programın iki tamamlayıcı ayağı olarak değerlendirilmelidir. Kalıcı fiyat istikrarına giden yol, üretim kapasitesinin zayıflatmadan verimlilik, teknoloji, finansmana erişim ve öngörülebilirlik başlıklarında sanayicinin desteklenmesinden geçmektedir diyor. Şimdi hocam sizinle defalarca konuştuk. Verimlilik ve teknoloji kısmını bir tarafa koyacak olursak. Verimlilik çünkü hakikaten çok başka bir şey. Bizim tahmin ediyorum Türkiye'de verimlilik kavramı algımızın kökten değişmesi gerekiyor. Belki de üniversitelerde sizin bunu bir kürsü açarak hani çok daha farklı değerlendirmenizi anlatmanız gerekiyor. Onu bir kenara koyalım ama arzı arttırmamız gerekiyor. İçeride üretimi arttırmamız gerekiyor. Kendi kendimize yetelim ki enflasyon ve cari işlemler dengesi açısından daha fazla sıkıntı yaşamayalım. Dolayısıyla az önce bahsettiğiniz ufak da değil aslında revizyonlardan bahsediyor uyguladığımız program içerisinde. Hani bu konuda bir karşılıklı kamuyla şey arasında bir karşılıklı anlaşma, bir dengelenme noktası olabilir mi?
5: Ya çok bence iyi olmayan bir kutuplaşma var bu konuda. İşte bu faiz tartışmalarında da yaşadık geçmişte bunu. Merkez Bankası bağımsızlığı tartışmalarında da yaşıyoruz. Diğer taraftan işte üretimi artırma yönündeki politikalarla para politikası arasındaki dengede de yaşıyoruz. Erdal Bey'in açıklamasını ben daha dengeli buldum açıkçası. Çünkü bu tek taraflı bir şey değil. Yani genel seçim öncesindeki gibi işte %80 enflasyon olduğu dönemde %8 politika faizi götürelim demek, Sayın Mehmet Şimşek'in de devir teslim töreninde söylediği gibi rasyonel değil, irrasyonel. Bu doğru. Ama diğer taraftan Türkiye ekonomisi gibi büyümek zorunda olan, ancak büyüyebildiğinde hareket edebilen bir gelişmekte olan ekonomiyi düşündüğümüzde, bu ekonomiyi sürekli bağlıyor olmak da farklı problemler yaratıyor. Bu bir. İkincisi, karşı karşıya olduğumuz enflasyon sadece bir orandan ibaret değil. Bunun içine bakmak gerekiyor. Yani %32 enflasyon dediğimde ben ne anlamalıyım? Bu %32'yi ne kadar talep, ne kadar maliyet cephesi besliyor? Buna bakmam gerekiyor. Şimdi baktığımızda Türkiye ekonomisindeki enflasyonda 2018'den bu yana bu iki itkinin etkisi farklılaştı. Yani bazen maliyet itişi arttı, bazen talep çekişi arttı. Şu an geldiğimiz nokta da şöyle bir nokta. Özellikle bu Hürmüz Savaşı nedeniyle enflasyon içerisinde maliyet itişi arttı ve artmaya devam edecek.
7: Doğru.
5: Böyle bir tabloda sadece para politikasıyla, yani daha açık ifade edeyim, sadece politika faizini sıkı tutarak şu anki enflasyonla mücadele etmek mümkün değil. Bir taraftan da üretimi sürekli kılmak, buradaki maliyet baskısını azaltacak ve finansmana ulaşımı kolaylaştıracak yöntemler izlemek gerekiyor. Onun için ekonomi politikasında biraz daha karma bir politikaya doğru geçiş ihtiyacı var. Bunu işte dediğim gibi, başta ifade ettiğimi tekrar söyleyip bitireyim. Yani işte illa faiz artmalı veya illa faiz inmeli noktasına indirgememek gerekiyor bu tartışmayı. Bizim ikisine de beraber, yani sıkı para politikasına ama üretimi de teşvik edecek bir finansal genişlemeye de ihtiyacımız var şu dönemde.
6: Hocam çok teşekkürler. Hakikaten her şey birbirine, gerçekten büyük zincir halkalarıyla bağlı bu bahsettiğiniz durum. Bir taraftan işin içerisine ödemeler dengesini sokuyor, bir taraftan Türkiye'nin döviz ihtiyacını sokuyor, bir taraftan iç talebi sokuyor, bir taraftan ithalatı, ihracatı, hepsi birbirine, hakikaten bir yerde yaptığınız ufacık bir değişiklik diğer tarafları etkiliyor ve sonuçta bu da enflasyon beklentileri, kur üzerinden enflasyona geçiş hakikaten sıkıntılı. Hep diyoruz ya, iki ağzı keskin bir bıçak şu anda Türkiye'nin enflasyon durumu. Ama söylediğiniz gibi ufak dengelemeler belki yapılabilir, bekleyip göreceğiz. Hocam çok teşekkürler bize katıldığınız için, bu sabah ben bizleri bilgilendirdiğiniz için. Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, şimdi ikinci konumuza döneceğiz. Çünkü dedik ya, Donald Trump'ın açıklamaları bir pozitif hava estirdi, bir bahar havası estirdi. Neydi açıklamalar? Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine. Biz diyor, İran'la savaşımızda ciddi kazanımlar elde ettik, muazzam askeri başarılar elde ettik. Ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması nedeniyle bu şey operasyonunu, özgürlük operasyonunu kısa süreliğine askıya alıyoruz dedi. Ve dedik ya, Asya borsalarında rekor var. Amerikan borsaları artıda %0,3 ve 0,7 dolar değer kazandı. Petrol geriledi, altın yükseldi ama yine de bir şey marjı da var. Donald Trump acaba başka bir şey yapar mı yapmaz mı, marjı da var. Peki nedir son durum? Hemen dönelim. Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın ve para piyasaları uzmanı bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz, günaydın.
8: Hoş buldum. Günaydın Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Bu sabah altın fiyatlarında pozitif bir hava var. Pozitif derken yukarıya, yukarı yönlü bir hareket takip ediyoruz. 4550 dolar kapanışından 4665 doları görüyoruz. Trump'ın açıklamaları mı etkili oldu sadece?
8: Evet, geçen hafta itibariyle ay sonu sürecinde de altın fiyatı 4500'ü birkaç kez test etti ama daha aşağıda kırılamadı. Son dönemde petrol fiyatıyla ters korelans içinde hareket eden bir altın fiyatı görüyoruz. ve dolayısıyla petrol fiyatının geriliyor olması aslında tabii hala da 100 doların üzerinde. Dolayısıyla bu sert bir yükseliş getirdi. Bu teknik olarak bakıldığında da altının yeniden yükseliş trendine girdiğini ifade ediyor diye düşünüyorum. Çünkü bir günde işte 125-130 puanlık bir onsunda yükseliş söz konusu. Dolayısıyla biraz tabii petrol fiyatına dayalı ama savaşın da henüz daha tam olarak bittiğini söylemek mümkün değil. Evet, Trump bunları açıkladı. Bir ateşkes sürecinde sakinleşmeyi gerektiren bir açıklama bu. Ama İran tarafından buna rağmen herhangi bir açıklama gelmiş değil. Eğer petrol fiyatında tekrar bir yükseliş söz konusu olursa bir miktar tekrar altında hafif geri çekilme olabilir ama genele baktığımızda savaşla ilgili bir yükseliş trendinde değiliz. Daha ziyade uluslararası para niteliğindeki sistemin sorgulanmasından kaynaklanan bir gelişme. Bu çerçevede hani savaş bitse bile altının yükselişi devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Amerikan tahvillerinden uzaklaşma hala devam ediyor. Hatta 30 yıllıklar %5'e gelmiş durumda faiz oranı itibariyle. Bu oldukça yüksek. Dolayısıyla bir taraftan da değişik ülkeler Amerikan tahvillerini satıyorlar. Onun yerine altın alıyorlar ve Çin'in de aylık altın alım miktarı 60 ton olarak açıklanıyor. Bu destek sadece tabii Merkez Bankası'ndan değil, aynı zamanda bireylerin de altın aldığını da görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla dıştaki görünüm böyle. Biraz da tabii jeopolitik gerginliklerin yanında ekonomik gelişmeler de önemli. Petrol fiyatı gerilerse o zaman faiz artırımından bahsetmek yerine belki bir süre daha sabit bir faizle hem Avrupa Merkez Bankası hem Amerikan Merkez Bankası devam edecek. Belki de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öyle devam edecek. Ama

0: bakacak olursak 3 seneden beri içeride enflasyona karşı paranın değerini koruma amaçlı alımların devam ettiğini görüyoruz. Gazetelerde de işte yine de kaydı olarak da olsa bankalarda şehirlere göre altın talebinin ne olduğunun açıklandığı medyada da haberler görüyoruz. Evet. Dolayısıyla vatandaş bir taraftan bu bölgemizdeki gelişmelerden tedirgin. Zaten Ukrayna-Rusya savaşı sürekli tedirginlik yaratmıştı. Şimdi bir de ona İran eklenince. Bunun yanında enflasyonla ilgili beklentiler de çok çelişkili geliyor. Biliyorsunuz geçen ay itibariyle Mart ayı enflasyonu 1.94 gelmiş olmasına rağmen şimdi Nisan ayı enflasyonu beklentilerin de üstünde gelmiş olması tabii bundan sonra da bu fiyat artışlarının devam edebileceği beklentisi vatandaşı altına doğru yöneltiyor. Bir taraftan tabii Merkez Bankası'nın uyguladığı kur politikası nedeniyle dövizde çok fazla bir hareketlilik de olmadığı için tek seçenek finansal okuryazarlığı daha zayıf olan sade vatandaşın tercihi bu oluyor. Dolayısıyla burada da özellikle de dolar TL'nin de 45 liranın üzerine geçmesi nedeniyle çarpan etkisiyle her ne kadar dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makasın bugünlerde kapandığını da görüyoruz Murat Bey. Yani sizinle konuştuğumuzda 5000 dolarlar fark vardı kilogramında diyorduk mesela. Şimdi 300 dolar fark var ama 45 lirayı geçmiş bir dolarla çarpıldığında 6800 liraya gelen bir gram fiyatı görüyoruz ki 6650 liranın aşağısına çok gelemedi. Bu şekilde devam ederse yani altın onsu tekrar bu yükseliş trendini sürdürürse kısa sürede 7000 lirayı ve 7500 liraya doğru bir hareket aralığına girebilir diye de düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü göstergeler, bugünkü hareket altının yeniden yükselişi geçtiğini ifade ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey.
1: Ve değerli izleyenler, şimdi geri sayım programımızda borsada BIST 100 endeksi açılışı yaklaşıyor. Bir ara verme zamanı geldi. Sonrasında açılışla beraber tekrar karşınızdayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir kadın sigortalı dinleyenimiz bize emekli ile ilgili soru sormuş. 1978 doğumlu ve ilk kez sigortaya 1997 yılında girmiş ve bugüne kadar da 3680 günü var. Kendisi bize sorusunu şu şekilde yöneltiyor. 3600 günle emekli olabilir miyim? Ve 2001 tarihinde de doğum yapmıştım. Bu doğum borçlanmasını yaparsam bunun faydası olur mu? Şimdi dinleyenimiz için emekli olabilmesi için 20 yıl sigortalılık süresi 5900 gün prim ve 53 yaş koşulları var. Doğumdan sonraki 2 yılda prim ödenmeyen günleri elbette borçlanabilir. Bu sürede hiç prim ödemediğini varsayar isek doğumunu borçlanarak 720 gün daha kazanabilir. Dolayısıyla borçlanma dışında yaklaşık 1500 gün daha prim ödeyerek primini 5900 güne tamamlayacağı tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilir. Bir diğer yol ise 3600 günden fazla prim olduğu için bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı Haziran 2036 tarihinde emekli olması mümkün. Burada da koşullar şu şekilde: 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş olarak belirlenmiş.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye.

0: Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika demli inox, çaycı ve çay makinesi 1999 liraya. LG A9K Solo BFS QLTK dikey şarjlı süpürge 9999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Pes Allianz'tır. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
7: geçiyorum. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle...

0: gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel hava? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
1: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
2: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
3: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
4: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak, Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir, Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı, İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var, Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor, Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içerisinde askıya alındı. ABD Başkanı Donald Trump, projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüze devam ediyor, ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı, İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise başkanın paylaşımından birkaç saat önce yaptığı basın açıklamasında artık destansı öfke operasyonunun bittiğini, onun yerini özgürlük operasyonunun aldığını savunmuştu. Sadece ABD değil, tüm dünya tarafından Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine refakat istendiğini söylemişti. 10 sivil denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isterken yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.
0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük projesini durdurma kararını başarısızlık olarak niteledi. Yarı resmi Tasnim haber ajansı konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın özgürlük projesinin askıya alındığını duyurmasının ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmaktaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde olduğu yorumlandı. Trump planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdiği ifadelerine yer verildi. Yarı resmi Fars haber ajansı da Trump özgürlük projesini durdurarak bir kez daha geri adım attı başlığını kullandı. Haberde Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında verilmiş bir karar olarak yorumlandı. Peki gelişmeler İsrail'de nasıl karşılanıyor? NTV ekibinden Melike Şahin şimdi Tel Aviv'de karşımızda. Melike, artık alıştığımız bir durum bu. Trump bir şey yapıyor, sonra geri adım atıyor. İsrail'de nasıl yankılandı Trump'ın verdiği bu son karar?
2: Burak, zaten ateşkes ortamı oldukça kırılgan ve Trump'ın aldığı, açıkladığı kararlarda bölgeyi hareketlendirdi. Yalnızca bir gün süren özgürlük projesi de yine burada bölgenin hareketlenmesine neden oldu. Şimdi nasıl karşılandı? Ona dair aslında bir anket var. Dün yayınlanmış bir anket. Nisan ayının son haftasında yapılmış bir çalışma. Biraz onun sonuçlarına dair bahsetmek istiyorum. İsrailliler ne düşünüyor gidişata dair? Bir fikir verebilir diye düşünüyorum. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışma bu. Amerika Başkanı Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İran rejimi arasındaki savaşın sona ermesinin nasıl karşılanacağı yönünde bir soru soruldu katılımcılara. Ve İsraillerin büyük çoğunluğu, %59'u savaşın şu anda sona ermesinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olmayacağı yönünde ifade verdi. Peki neler ayrıntılar? Biraz ondan bahsedeyim. Aslında özellikle Yahudi katılımcıların büyük bir çoğunluğunun neredeyse %60'tan fazlasının şu anda savaşın bitirilmesinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olmadığı yönünde ifade ettiler. Ama Arap katılımcılar da bunun tam tersi yönde %48.5'i şu anda artık bitirilmesinin çıkarlara hizmet edebileceği yönünde açıklamada bulundu. Daha doğrusu sorulara bu yönde yanıt verdiler ama genel olarak ankete katılanların %62'sinin İsrail ile İran arasında geniş çaplı bir çatışmaya geri dönüleceği yönünde beklentide olduğu ifade edildi. Yani aslında şu anda İsrail'deki %62'lik bir oranda yeniden çatışmaların başlayabileceği yönünde bir beklentisi var. Daha doğrusu tahmini var diyelim. Çünkü günlük olarak değişebiliyor ki bir yandan da aslında İsrail'in Hizbullah'la olan çatışmaları da devam ediyor. Yine Lübnan'daki bu hareketliliğin de şu sıralarda devam ettiğini söyleyelim.
0: Sonunda olacak. Şimdi İsrail'in nükleer gücü olduğu herkes tarafından biliniyor. İsrail ama bunu resmen açıklamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Trump yönetimine bir çağrı yaptı ve İsrail'in nükleer gücünün ayrıntılarının paylaşılması istendi. Bu nasıl karşılık buldu orada?
2: Evet Burak, aslında Trump yönetimi de şu anda baskı altında. Kongre tarafından bir baskı altındalar. Onlar da sıkıştırılıyor diyebiliriz aslında. Ve Washington Post gazetesinin yaptığı bir haber bu. Oradaki ayrıntılara göre bir grup temsilciler meclisinden bir grup 30 demokrat üyesi Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bir mektup yazdı ve İsrail'in nükleer programının, gizli nükleer programına dair bilgi verilmesini, kamuoyuna bunun açıklanmasını istediler. Biraz ayrıntılardan bahsedeyim haberin. Demokrat temsilcileri İsrail'in gizli nükleer silahları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olup olmadığını bildirmelerini istedi ve buna dair de kamuoyunun açıklanmasının bunun bir hak olduğunu, kamuoyunun buna dair bilgi sahibi olması gerektiğini söylediler ve bunun savunulamaz. Yani eğer böyle bir gizli nükleer program varsa bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından savunulamaz olduğunu ifade ettiler. Bu ortamda yanlış hesap tırmanma ve nükleer kullanım riskleri teorik değildir ifadeleri kullanıldı kongre üyelerinin yazdığı mektupta. Özellikle Orta Doğu'daki nükleer dengeye yönelik İsrail'in sahip olduğu programında açıklanması yönünde bir ifade kullanıldı. Tabii İsrail'in 1950'lerin sonundan itibaren bir nükleer enerji programının olduğuna dair bilgiler var. Ancak bugüne kadar hiçbir zaman ilan edilmedi. Şimdi artık kongre üyeleri yazdıkları mektupta aslında bu nükleer dengenin eğer burada konuşulacaksa İsrail'in sahip olduğu gücün de kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söylediler ve bu yönde de bir baskı oluşturulduğu görülüyor Trump yönetimi üzerinde.
0: Türkiye Şahin karşımızdaydı. Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıktığı Saha 2026 İstanbul'da yapılıyor. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda sergiliyor. Baran Bila şimdi fuardan notlarıyla karşımızda. Baran.
3: Burak Özcan, evet, yerli savunma sanayi ürünleri burada sergileniyor. Oldukça dikkat çekici yeni geliştirilen ürünler var. Öte yandan yaklaşık 120 ülkeden 1700'ü aşkın firma, askeri yetkililer, uzmanlar hepsi burada olacak. Dün açılış gerçekleştirilmişti. Bugün fuar tüm hızıyla devam etmekte. Farklı standlarda yeni ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Bir parantez açalım. Örneğin dün en çok dikkat çeken ürünlerden biri Yıldırım Han füzesiydi. Balistik bir füze geliştiriliyor şu an Türkiye tarafından. Kıtalar arası vuruş gücüne sahip olabilecek sıvı yakıtta çalışan bir füze sistemi tanıtılmıştı. Bugün de benzer tanıtımların olması öngörülüyor. Ayrıca şunu hatırlatalım. Bu füzelerle beraber roketler, orta alçak irtifa, yüksek irtifa, hem roketler hem hava savunma sistemleri, füzeler, karıştırıcılar, manyetik karıştırıcılar, görünmezliği sağlayan radarlardan kaçabilen sistemler, bunların hepsine bir bütün olarak bakmak gerekiyor. İşte bu kapsamda, bu doğrultuda bakıldığı zaman dikkat çeken alanlardan biri de burada Roketsan'ın standı. Şimdi Emirönü'yle daha yakından bakmaya çalışacağız. Farklı ürünler hemen karşımızda. Örnek vermek gerekirse Roketsan'ın geliştirdiği Han füzeleri, roketleri daha doğrusu önümüzde duruyor. Oldukça dikkat çeken, patlayıcı gücü yüksek bir ürün. Hemen sağdaki örneğin sisteme baktığımız zaman kara bazlı, karadan ateşlenen bir roket sistemi olarak karşımıza çıkmakta Han ve hemen yanında 300 er var. O hava bazlı bir hava savunma sistemi veya daha doğrusu bir roket sistemi. Menzil gücü oldukça yüksek. 900 kilo ağırlığında. Hemen soldaki anti tank ve çok amaçlı savaş başlığı özellikleri özelliklerine sahip, bu anlamda ciddi bir sürecin ardından geliştirilen ürünler. Biraz sonra sol tarafa doğru şöyle bir objektifimizi çevireceğiz ve orada da farklı ürünler yine karşımıza çıkmakta. MAM S serisi veya MAM C serisi olarak adlandırabiliriz. Hava savunma sistemleri bunlar. Daha çok İHA'lardan, SİHA'lardan ateşlenen bunlar roketler. Şöyle ifade ediyor askeri uzmanlar, İHA'ları insansız hava araçlarını SİHA'ya çeviren asıl etken işte bunlar. Farklı özellikleri var. Sol tarafta en ufağını görüyorsunuz. Daha düşük irtifalarda veya daha kısa menzilli hedeflerde etkili olabilen bir füze. Hemen yanında MAM-T serisi. Onun baktığımız zaman lazer destekli bir sistem kullanılıyor. Uydu destekli, lazer sistemli ve 25 bin feet'e kadar çıkabilen bir roket görücüye çıkacak veya burada askeri uzmanlara tanıtılacak. Bunlar önemli. Şimdi biraz daha geri gidelim. Aslında kalabalık da başlamaya başladı. Dediğimiz gibi çok fazla sistem var, çok sayıda stand var. O yüzden yoğun da bir ilgi oluyor. Şöyle bir yolumuza devam ettiğimiz zaman yine farklı savunma sistemleri, emir ürünü şu an gösterecek, karşımıza çıkıyor. Mini kruz misail, daha o da hava seyrine, hava hedeflerine yönelik bir roket olduğu belirtiliyor. Yine karşımızda Neşter adı verilen bir sistemi görüyorum. Örnek vermek gerekirse Air Systems, yani hava sistemleri, hava savunma sistemleri veya taarruz sistemleri, Cirit C, çok farklı sayıda bu anlamda hava savunma sanayi ürününü görüyoruz. Bunlar önemli çünkü evet, her ne kadar taarruz anlamında veya savunma sistemi anlamında paneller, ürünler üretilse de uçaklar, SİHA'lar, İHA'lar, bir yandan kullanılan mühimmatın da yerli olması, yerli imkanlarla üretilmesi bir o kadar önemli. İşte bunun örneklerini gün boyunca görmeye devam edeceğiz. Standlar bu şekilde, fakat hatırlatalım, bir yandan yarışmalar olacak. Örnek vermek gerekirse drone yarışması, anlaşmalar ciddi bir yer kaplıyor burada. Çok sayıda firma var. Onlar ürünlerini karşılaştıracak. Hangi ülke hangi sistemi almak istiyor? Hangi savunma sanayi ürünü almak istiyor? Bununla ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirilecek. Yüzlerce görüşmenin olduğu ifade ediliyor. Paneller var. Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, yeni savunma konseptleri, değişen savunma konseptleri, oldukça yoğun bir gündem ve oldukça yoğun bir tempo yine hava savunma sanayinde burada bizleri Saha Expo'da bekliyor olacak diyebiliriz Burak Özcan.
0: Baran Bila'dan aldık Saha 2026'ya ilişkin notları. Şimdi bir uzman konuğumuzla konuşacağız efendim. Bu fuarı, bu fuarda tanıtılan yeni sistemleri, özellikle işte dün görücüye çıkan 6000 kilometre menzile sahip Yıldırım Han'ı konuşacağız. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi az önce bahsettiğim gibi sistemleri konuşacağız, silahları konuşacağız, mühimmatları konuşacağız ama önce şunu sormak isterim. Böyle kapsamlı bir fuarın, işte 120 ülkeden katılımcının olduğu bir fuarın düzenlenmesinin, Türkiye'de yeni sistemlerin burada görücüye çıkmasının önemi nedir diye sormak isterim.
4: Şimdi bir defa küresel silahlanma dönemine girdik. Bu silahlanma döneminde Türkiye'nin istikrar, caydırıcılık gibi temel paradigmalar üzerine kurgusu var. Türkiye bunun arkasını doldurması gerekiyor. Yani bu söylediklerini yapabilmesi için bir defa silah sistemlerini üretebiliyor. Bunun teknolojisine sahip olması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde Türkiye kendi bayrağını dalgalandırabilir. Şimdi buradan yola çıkarsanız bunun Türkiye merkezli bir bakış açısında diğer ülkelerin de barış ve istikrar aradığı noktada Türkiye'de buluşabilecekleri bir nokta artık belirlenmiş oldu. İstanbul bu konuda bütün dünyaya barış ve istikrar için Türkiye'nin merkezi konumunu ifade ediyor. Ama bunun ekonomik perspektifi var. Bu silahlanma yarışının olduğu noktada bir defa ekonomik olarak da Türkiye'nin bu bahisle birlikte çok şey kazanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu yeni ortaklıklar demek oluyor. Bu ortaklıkların sadece ekonomik portföyüne de bakmamak, bunun stratejik bağlamını da açıklamak gerekiyor. Dolayısıyla fuarlar diyoruz ama şöyle açıklayayım, bizim genç dönemimizde bütün her şey yurt dışından gelirdi. Bütün bunların uçağına, gemisine varıncaya kadar varsaydığımız envanterimizdeki her şey Yurt dışı kaynaklıydı. Şu anda milli kaynaklarla biz bunu yapıyoruz ki bu bir ne bileyim asker için veya işte Türkiye'de bu faaliyetlerle ilgilenenler için iftihar edilecek bir konu. Egemenlik, bağımsızlık demek ancak bu şekilde açıklanabilir. Türkiye şimdi çok çeşitli ülkeye burada ev sahipliği yapabiliyor.
0: Şimdi dün tabii çok konuşuldu. İşte ilk kez gördüğümüz o Yıldırım Han, 6000 kilometre menzile sahip Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi. Şimdi yani silahın özelliklerini okuduk zaten, işte menzilini biliyoruz. Ama şunu sormak isterim, hani silahlar tabii ihtiyaçlar doğrultusunda üretilir. Türkiye nasıl bir ihtiyaçtan Türkiye'ye böyle bir ihtiyaç doğdu Türkiye için? Nasıl bir görevi yerine getirecek bu silah? Buna dair neler söylenebilir?
4: Bir defa füze teknolojisini elde etmeniz gerekiyor. Yani füze teknolojisinin en küçüğünden en büyüğüne kadar. Bunlar tabii çeşitli baremlerde açıklanıyor. Kısa menzilli olanlar var, orta menzilli olanlar ve uzun menzilli kıtalar arası olanlar var. Şimdi biz burada orta menzilli sınıfını artık yapabiliyor olan ülkelerdeniz, kıtalar arasına daha var ama baktığınızda orta menzilli bir füze yapmak demek de yani gözümüzün önüne haritaya getirirsek yaklaşık Avrupa'nın tamamını veya Afrika'nın ortalarına kadar, Sahra altına kadar, Orta Doğu'nun tamamını kapsayacak menzillere ulaşabiliyor bu orta menzilli füze. Şimdi bunu yapabiliyor olmak önemliydi. Buradaki hadise daha önceki füze çalışmalarının üst üste konarak buraya geldiğini açıklamak için bu önemli. Bundan sonra da diğerlerinin yapılacağını, yani daha ileriye gidilebileceğini, daha hassas bir takım çalışmaların yapılabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu bir aslında füze savunma ve taarruzi olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Yani caydırıcı manada her ikisi de olması gerekiyor ama taarruzi füzenizin olması aynı zamanda caydırmayı perçinliyor. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü sadece ve sadece bir füzeyi yapıyor olmak değil, bununla ilgili teknolojiye sahip olmak değil, aynı zamanda sizin bunu doktrine etmeniz gerekiyor bütün dünyaya. Buradan itibaren söyleyecekleriniz var. Yani bu menzillere ulaştık, bunu teknik olarak yaptık. Bununla ilgili olarak çalışmalar bütün dünyada ortaklıklarla devam edebilir. Bunun getirisini dünya bir barış ortamına getirsin noktasında. Ama baktığınızda işte İran Savaşı gibi bir canlı örnek ile karşı karşıyayız. Hatta hemen onunla paralel olarak söyleyebileceğimiz burada Ukrayna-Rusya Savaşı, ikisinde de füzeler aşırı derecede kullanılıyor. Uzun menzilli olanlarına kadar. İran büyük bir şekilde konseptini burada füzelere dayandırdı. İşte İsrail'e veya işte Okyanusya'daki bazı hedefleri, Amerikan hedeflerini atmak istiyor. Körfez bölgesine füze ve dronlarla taarruz ediyor. Tabii bunu yapabilmesi aynı zamanda dışarıya bir mesaj vermesi bağlamında önemli ama Türkiye bu bağlamda bir ayağı eksikti. Yani füzesi yoktu. Şimdi füzesi var, çeşitlendirdi. Bununla ilgili teknoloji de çok üst noktaya geldi. Düşünün ki hemen komşularının yanında füzesi olan ülkeleri veya işte İran aklınıza getirin, İsrail aklınıza getirin. Onlar bu konuda bir şekilde kendi savunma perspektifinde politikalarını geliştiriyorlar. Türkiye'nin böyle olmaması büyük bir eksiklikti. Şimdi artık Türkiye bu eksiği gidermenin ötesinde onların önüne geçti. Daha fazla kaynak, daha fazla teknolojik çabayla bu bütün saydığımız ülkelerin etrafında, hatta Avrupa'yı bunun içerisine koyabiliriz. Avrupa ülkeleri, Rusya hariç, burada Türkiye'nin teknolojisi ve çabaları hakikaten dikkate değer oldu. Bu aynı zamanda işte başka angajmanları veya ortaklıkları da birbiri ardı sıra çağıran bir nitelik kazandı.
0: Evet, onları da soracağım ama şimdi bir taraftan Yıldırım Han'la ilgili yayınlanan işte bir görsel var. Onu da ekrana getiriyoruz. İşte düğmeler çevriliyor, anahtarlar çevriliyor, sistem ateşleniyor. Yani şunu merak ediyorum, şu açıdan önemli tabii. Hani başka neticede başka sistemlerin de entegre olduğu bir silahtan, bir mühimmattan bahsediyoruz. Nasıl çalışır efendim bu sistem?
4: Bir defa bunu konvansiyonel olarak ele alıyoruz şu anda. Yani üzerindeki taşıyıcı patlayıcıların konvansiyonel nitelikli. Ama olur da ileriki dönemlerde nükleer kapasitede sahip olunduğunda bu işte o faaliyetler içerisinde de yer alacaktır. Dolayısıyla bu stratejik bir silah olarak isimlendirilecektir. Bu stratejik silahın da kullanması aynı zamanda belirli izinlere veya işte verilecek buradaki görev yetkililere dayalı olacaktır. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani Türkiye aslına bakarsanız sadece bu füze bağlamında değil, anahtarı çeviriyor görüntüsü vermesi aslında dikkate alınmalı. Yani Türkiye bundan sonra anahtarı çevirdiği zaman stratejik manada bir takım faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir kapasiteye seviyeye geldi manasına geliyor. Tabii şimdi burada aslında Yıldırım Han küçümsenecek bir şey değil. Buradaki varılan noktada bir teknoloji birikiminin ortaya çıktığını söylememiz lazım. Sadece füzeyi yerden kaldırmak veya belirli bir hedefe değil, bu atmosferin üzerindeki noktalara kadar çıkıp oradan düşebiliyor. Ve bu düştüğü noktada hedefini yani %100 vuruyor. Çok küçük bir sapma varsa da bu sapmayı giderebilecek kapasiteye sahip Türkiye. Çünkü uydu sistemleri de destekleyebiliyor bunu. İşte İran'da veya başka yerde gördük, bunu yapma imkanları kısıtlı olduğunda başka ülkelerden destek alıyorlar. Çin'den, Rusya'dan vesaire. Türkiye bütün bunları yapabiliyor. Yani patlayıcıyı koyuyorsunuz, füzeyi yapıyorsunuz. Bunun kendi seyrini ayarlayabiliyorsunuz. Ama vardığı o sürat bağlamında da söyleyecek olursak karşı tedbirler açısından ne tarafa atıldıysa bu füze, oradaki savunma sistemleri bunu yakalayamıyor. Yakalayamadığı noktada da etkili olmuş oluyor. Tabii bu füzelerin başlıklarını da değiştirebilirsiniz daha sonraki teknolojilerle. Örneğin bir tane başlıklı atış yapabileceğiniz gibi çoklu başlık, işte demet bomba şeklinde ifade ediyoruz bunu, çeşitlendirmek de mümkün. Ama kaide olarak Yıldırım Han kaidesi artık geliştirilmiş, somut, elimizde bir kaide. Bunun bağlamında da diğer çeşitlerini üretmek mümkün olacak. İşte 4 motoru var, bakarsınız yakında 6-8 motoru olur veya motor kapasiteleri değişir, böylelikle menziller değişir. Ama vuruş hassasiyetinin olması en önemli konu. Burada bunu bütünüyle attığınız noktadan vurulacak hedef noktasına kadar bütün her şeyi kontrol edebiliyor olmanız gerekiyor.
0: Açılışta da dünyadaki silahlanmaya dikkat çekmiştiniz. Şimdi Avrupa'daki durumu biliyoruz. Almanya belki hiç olmadığı kadar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana işte silah, para harcıyor. Amerika'nın sürekli çekilme tehdidini yaşıyorlar. Bir güvenlik endişesi var. Türkiye ile yeni angajmanlar olabilir mi acaba diye tartışılıyor. Avrupa'nın kendi içinde bir güvenlik mimarisi oluşturabilecek mi sorusu var. İşte tüm bu soruların ortasında bu tip sistemlere sahip olmak, bu tip sistemleri geliştirebilmek nasıl bir etki yaratıyor sizce?
4: Şimdi Türkiye'nin bir yeri oldu burada. Yani bunu çok iyi ifade etmemiz gerekiyor. Mesela Almanya silah üreten bir ülke, İngiltere silah üreten bir ülke. Avrupa'dan bahsediyoruz burada. İtalya hakeza. Fransa zaten burada belirgin bir seviyede. Bunların hepsi silah üretiyorlar. Fakat Türkiye bunlardan farklı ne yaptı? İnsansız hava araçlarını yaptı, silahlı, silahsız. Bunlarla ilgili çalışma şeklini değiştirdi, yani konsepti değiştirdi. Bunun bir defa çok iyi anlaşılması gerekiyor. Şimdi füzelerle bunu yapıyor Türkiye. Yani Avrupa'da olmayan kapasite, bütün bu füze çeşitlemelerinin ve insansız hava araçlarının hepsiyle ilgili olarak ileriye gitmiş olması, diğer o Avrupa'daki ülkelerin önünde olduğunu gösteriyor. Şimdi bütün bunları birlikte değerlendirirseniz, yani Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, İtalya'yı, Türkiye'yi de işin içerisine kattığınızda Avrupa'nın savunma mimarisinde, silah yelpazesinde eksiksiz bir durum söz konusu. Yani yakın zamanda da işte NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldiğinde de bizim savunma sanayi ürünleriyle ilgili bir gezi yapmıştı. Burada da kendisi de ifade etti. Şimdi Türkiye'nin kazanmış olduğu ivme, insan gücü, teknolojik kapasite Avrupa'da şu anda belirli yerlerde eksik olan şeyleri tamamlıyor. Avrupa savunma mimarisini bütünüyle daha önce konuştuk tabii. Yani bunu NATO içerisinde, NATO'nun Avrupalılaşması formülü içerisinde veya işte NATO ülkelerinin kendine belirli bir savunma alanı şemsiyesi oluşturulması gibi konular var. Ama şemsiye deyince aklımıza işte bu hava savunma geliyor. Hava savunmada da Rusya'nın tehdit oluşturduğunu varsayıyor Avrupa ve bu çerçeve içerisinde hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi Türkiye'nin mesela burada çok belirgin olarak Çelik Kubbe diye bir savunma anlayışı içerisinde çeşitlendirdiği ve bunu somutlaştırdığı bir yapı var. Mesela bunlar Avrupa'nın veya NATO'nun ilgilendiği konular oluyor. Müşterek bakmak gerekiyor. Bunların hepsinin geliştirilmesi için de aslında
0: Türkiye
4: Türkiye istekli
0: istekli
4: ve
0: ve
4: kendi
0: kendi
4: karşılığı
0: karşılığı
4: olan
0: olan
4: değeri de bulmuş durumda.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz yayına katkınız için.
4: Sağ ol.
0: Sağ olun efendim. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile konuştuk. Bir son dakika var ekranda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Kurultay davasının duruşması vardı. 1 Temmuz'a ertelendi. Sanık Adem Soytekin'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine de karar verildiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay davasının ilk duruşmasında alınan karar bu şekildeydi. Daha fazla ayrıntıyı alacağız. Mustafa Berber telefon hattında. Mustafa.
5: Burak, bilindiği üzere CHP'nin bugün 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası vardı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu bu davada. Ve mahkemede 5. duruşma bugün görüldü. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi de bazı tanıkları dinledikten sonra ara kararını açıkladı. Ara kararda duruşmanın 1 Temmuz tarihine ertelendiği belirtildi ve yine duruşma savcısının talebi üzerine İstanbul'daki yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in bir dahaki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 1 Temmuz'da görülmeye devam edilecek. Tanık dinlenmeye devam edilecek. Bu duruşmada 1 Temmuz tarihine ertelenmiş durumda şu an itibariyle. 5. celse bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve mahkemenin ara kararı da savcılığın talebi de bu yöndeydi.
0: Mustafa Berber aktardı. CHP davası 1 Temmuz'a ertelendi. Türkiye ile Ermenistan Arpaçay Nehri üzerinde bulunan Ani Köprüsü'nü birlikte restore edecek. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Normalleşme sürecine dair önemli mesajlar verdi. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu'nun haberini getiriyoruz ekrana.
6: Tarihi bir önemi var. Bir ayağı Ermenistan'da, bir ayağı Türkiye'de köprünün ve ortasındaki tablası tamamen yıkılmış vaziyette. Ve bunu biz ortaklaşa onaracağız. Yani bu hem İki ülke uzmanlarının o konudaki bir ortak çalışma kültürünü geliştirecek. Diğer yandan da işte geçmişten günümüze intikal eden bir tarihi yapı birlikte restore edilmiş olacak.
7: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzalandı. Türkiye'nin Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, tarihi imzanın ardından NTV'ye konuştu. Kılıç sürecin ayrıntılarına dair bilgi verdi.
6: Ruben'le fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. Ondan sonra yani ilk baştakinden çok farklıyız tabii. Yani 2022 Ocağı'nda başladık biz bu sürece. 2022 Ocağı'na panel sırasında da söyledim. Geri dönüp de söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımız kimse inanmazdı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları işte 11 Mart'ta buraya uçmaya başladı. Her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayısı. Pegasus'la uçuyor. Bu belki bir ekonomik getiri olabilir firmalar açısından ama halkların teması açısından özellikle bu önemli.
7: Büyükelçi Kılıç iki ülke sınırının ne zaman açılacağı sorusuna da yanıt verdi.
6: Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat bir takım bürokratik ve teknik çalışmalar var tamamlanması gereken. Yani yarın sabah sınırı açtım deyip de insanları sınırdan sokamayacak noktada olursunuz. Yani fiber optik kablolar döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, işte gümrük görevlileri, onların hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, yani sırf sınırı açtım demek için açılmaz. O toplantı yapmak için toplantı yapmak gibi olur.
0: İstanbul Kemerburgaz'da meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuştu. Cihan Timur'un annesi Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı. Amerika'da cezaevinde tutulan Tok mektup gönderdi. Kaza ile ilgili açıklamalar yapan Tok, kaza gecesi içgüdüsel davrandığını, tek amacının çocuğunu korumak olduğunu anlattı.
8: Tek derdim lise öğrencisi oğlumu korumaktı dedi. Acı ailesiyle helalleştiklerini öne sürdü. Eylem Tok cezaevinden mektup gönderdi.
9: Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Biz davamızın arkasındayız.
8: Araçla çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihan Timur ABD'yi kaçıran Eylem Tok, Amerika'da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı. 3 sayfalık mektubunda eksik ve önyargılı yorumların artması nedeniyle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.
10: O talihsiz kaza anında ben bir anneydim. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim.
9: Bana göre 13 Temmuz'da mahkeme var. Bir kamuoyu oluşturuyor. Bak, biz işte aileden özür diledik. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum.
8: En büyük sorumluluğun anne baba olarak kendilerine ait olduğunu söyledi.
10: Evladımızı çok sevdik, çok koruduk. Belki de bazı anlarda gerekli sınırları koyamadık. Bunun yükünü her gün yüreğimde taşıyorum. Oğlumun nasıl bir çocuk olduğunu onu tanıyanlar bilir.
9: Ya senin çocuğun katil, katil, katil. Korkak, olay yerinden kaçtı, kaçırdın. Bunun başka izahı yok.
8: Tok, Oğuz Murat Acı'nın ailesiyle helalleştiklerini belirtti.
10: Bu olayda en büyük acının hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak onların yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim.
9: Öz ve öz anne baba olmamıza rağmen biz varis değiliz. Önce varisi eş, ben 1,5 yaşındaki torunum. Bu yaklaşık bir yıl önce bunlar bir bedel ödeyerek maddi ve manevi haklarını almış, davasından vazgeçmiş.
8: Eylem Tok'un mektubuna cevap veren Acı, bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor. Önce insan olacak, kapım o zaman açık dedi.
0: Faili meçhul dosyalara yönelik başlatılan çalışmalar sayesinde bir dosya daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayet zanlıları gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Gürlek, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı dedi. Gürlek, Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlılarının Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nın koordinasyonuyla yakalandığını söyledi. Teknik takip ve çelişkili ifadelerin tespitiyle cinayetin işlendiği yerin ve delillerin ortaya çıkarıldığını, faillerin farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildiğini ifade etti. Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi.
7: Sanal bahis operasyonunun 3. ayağı yapıldı. 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan şebeke çökertildi. Binlerce internet uzantısı kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan PayMix adı verilen operasyonun yeni ayağında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Masak raporları ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemelerde şebekenin Malta merkezli kripto hizmet sağlayıcısı PayMix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis işlemlerinde altyapısını kullandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve kripto varlıklarla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Geçmişteki operasyonlarda kayyum atanan şirketlerin birinde yapılan incelemeler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bilişim şirketinin 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, 15 milyon kullanıcı verisinin sistemde tutulduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suç gelirlerini kripto varlık ve altın üzerinden sahte ticari işlemlerle sisteme sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı paylaştı.
8: Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
7: Savcılık yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının araştırıldığı operasyonda şüphelilerin şirketlerine kayyum atandı.
0: Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınadan etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
8: Devrilmiş ağaçlar, kopmuş çatı parçaları, kırılmış güneş enerjisi panelleri. Şanlıurfa'da pazar günü etkili olan fırtınanın izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.
11: Elektrik enerjisi verilmeyen çok az yerleşimimiz kaldı kırsalda. 100'e yakın okulumuzda da hasar oluştu. Birecik'te ve İranşehir'de eğitim öğretime 4 gün süreyle ara vererek okullarımızın hızlı bir tadilat ve onarıma tabi tutulmak suretiyle eğitimin aksamadan devamını sağlamaya yönelik gayretimiz devam ediyor.
8: Pazar günü şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Birecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
11: Şu an itibariyle hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Birinin durumu biraz maalesef kritik düzeyde bulunuyor.
8: Ekipler bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınadan etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devrede. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Gaziantep'te afetzede vatandaşlar için sosyal yardımlaşma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
0: Okul kantinleriyle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Taslağa göre okul gıdası logosu bulunmayan ürünler kantinlerde satılamayacak. Paketlerin üzerinde de özel renk kodları olacak. Düzenlemeye uymayanlara para cezası kesilecek.
12: Okul kantinde satılan paketli ürünlere vesairelere siz güveniyor musunuz, alıyor musunuz?
13: Hayır. Ben çocuklarıma evden yapıp gönderiyorum.
14: Şey yapmıyorum, istemiyorum paketli gıda.
13: Zararlı.
8: Renkli uyarı sistemi gelecek. Logosuz ürün satılamayacak. Okul kantinleri için yeni dönem başlıyor.
15: Güvenilir olması çocuklar açısından çok iyi.
16: Çok güzel, çok sevindim bu haberi. Evden yemiyor benimki.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak kanun teklifi taslağına göre tam buğday oranı %40'ın altında olan ekmeklik unlar belirlenen vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek.
17: Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı okul gıdası logosu bulunmayan hiçbir paketli ürün kantinlerde satılamayacak.
18: Engelleyemiyoruz da, kantine gitmek istiyorlar. Aldıkları ne olduğunu bilmiyoruz. En azından içinde ne olduğunu bilmeleri daha iyi.
19: Sağlıklıdır. Bir şey yapamam ama onu görürsem almam. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Rahatlıkla okula bırakır gideriz.
17: Ürün içeriğinin bulunduğu tablonun yanı sıra yeşil, kırmızı, sarı gibi renkli uyarı işaretleri de paketlerin üstünde yer alacak. Böylelikle ürünün sağlıklı mı, sağlıksız mı olduğu rahatlıkla anlaşılabilecek.
8: Kurallara uymayanlar yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak. Un zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin lira, ambalaja uyarı koymayanlara da 200 bin lira para cezası kesilebilecek.
20: Sır denetim yapılmalı. Gerek fiyat gerek sağlık açısından kontroller sıklaştırmalı. Hatta okul yönetimlerince bu yapılmalı diye düşünüyorum.
0: İstanbul'da yapımı devam eden metro inşaatlarından Sancaktepe Sultanbeyli Çekmeköy hattında inceleme yapıldı. İncelemeyi yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın Mayıs ayı içinde açılacağını söyledi.
8: Sancaktepe Sultanbeyli Çekmeköy metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor. Devam eden çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan yerinde takip etti. Proje hakkında bilgi aldı.
21: İnşallah bayramdan önce bu hattımızı da açacağız.
8: Nuri Aslan'a Sancaktepe ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Metro hattındaki incelemelerin ardından konuşan Aslan, Sultanbeyli Üsküdar arasının 50 dakika olacağını söyledi.
22: İnşallah Mayıs ayının içinde Sultanbeyli Sancaktepe metro hattını açmış olacağız. Böylece Sultanbeyli'de yaşayan bir yurttaşımız Üsküdar'a 50 dakikada gidip gelebilecek.
8: Aslan metronun açılışına da tüm siyasi partileri davet etti.
22: Tüm siyasi partileri bu açılışa davet ediyoruz. Bizim için önemli bir şey. Her şart ve koşulda dünyada bu kadar sıkıntı varken bu süreçlerin devam edilip buranın açılıyor olması bile Türkiye'nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden birisidir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
8: İnceleme gezisi peron alanının gezilmesi ve katılımcıların toplu ana fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
0: Cannes Film Festivali'ne sayılı günler kala ana yarışmanın jüri ekibi de açıklandı. Listede dünya yıldızları var ancak bir eksikle festival 12 Mayıs'ta başlayacak.
23: 12 Mayıs'ta sinema severleri karşılamaya hazırlanan Cannes Film Festivali'nin jürisi belli oldu. Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook'un başkanlık edeceği jürinin en dikkat çeken üyesi, 2024'te The Substance filmiyle dikkatleri üzerine çeken Demi Moore oldu. Ekibin bir diğer kadın üyesi, Nomadland'le Oscar kazanan, 2025'te Hamlet filmiyle alkışları toplayan Chloe Zhao. Jüriyi tamamlayan diğer isimler arasında Ruth Negga, Laura Vandel, Isaac de Bangol ve Diego Cespedes yer alıyor. Euphoria dizisinin yıldızı Jacob Elordi, geçirdiği kaza sonucu ayağını kırması sebebiyle jürideki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Festivalde jüri üyelerinin tek görevi 22 filmi izlemek değil, aynı zamanda ikonik Croisette sahilinde gerçekleşen galalar, basın konferansları, fotoğraf çekimleri ve resmi davetler arasında sürekli bir hareket halinde olması gerekiyor.
0: Bu haberle birlikte bülteni noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
25: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
26: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan.
1: Sunnext.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Doğu Anadolu genelinde sağanak yağmur etkili olduğundan bu bölgede yolculuk yapan sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da bugünlerde gece gündüz sıcaklık farkı 10 dereceyi aştığından akşamları kalın giyinilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. NTV Radyo.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Rus klasik edebiyatının usta ismi Anton Çehov'un Bir Av Trajedisi isimli novellası Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yulva Muhurcişi çevirmiş. Tiyatro yazınında bugün birer klasik olan eserlerin yanı sıra modern öykünün ilk önemli örneklerini veren Anton Pavlovich Çehov 1860 doğumlu. Çehov Rus edebiyatında gerçekçilikten modernizme geçişi temsil eder. Lisede Yunan ve Latin klasiklerini temel alan bir eğitim gördü. Zengin hayal gücü bu eğitimle birlikte onu yazarlığa taşıdı. İlk hikayelerini Moskova'da tıp fakültesinde okurken yazdı. 1884'te Alacakaranlık'ta isimli öykü kitabıyla Puşkin ödülünü kazandı. Kendini bütünüyle edebiyata vermek için doktorluk mesleğini terk etti. Almanya'nın Baden-Weiler şehrinde verem tedavisi görürken 1904 yılında henüz 44 yaşındayken ölen Çehov'un önemli oyunları arasında Evlenme Teklifi, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi sayılabilir. Roman ve öykülerinden de birkaç örnek verelim. Altıncı Koğuş, Düello, Üç Yıl, Nişanlı, Kara Keşiş. Bugün bahsini ettiğimiz Bir Av Trajedisi, Anton Çehov'un gençlik yıllarında kaleme aldığı, sakin bir taşra kasabasının gündelik ritminden karanlık suçlara uzanan bir novella. Eski sorgu hakimi Zinoviev, arkadaşı Kont Karneyev'in malikanesini ziyaret eder. Aklında geçmişte yaşadığı sefaat alemleri vardır. Malikanenin çevresinde dolaşırlarken karşılarına güzeller güzeli Olga çıkar. Genç kız masumiyeti ve cazibesiyle ahlaki değerlerini çoktan yitirmiş her iki adamı da büyüler. Olga'nın varlığı ve yapmış olduğu seçimler aşk, tutku ve kıskançlıkla örülü karmaşık ilişkiler ağına neden olur. Olup bitenlerin ardından bir av eğlencesinde işlenen korkunç cinayet kahramanları kaçınılmaz bir trajediye sürükler. Çehov anlatısının merkezine karakterlerinin sınıfsal konumlarıyla iç içe geçmiş varoluşsal sorgulamalarını yerleştiriyor. Bunu yaparken de olağan bir suç öyküsünü sosyopsikolojik derinliği olan bir yapıta dönüştürüyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.

0: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Spor haberleri başlıyor.
2: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da penaltı golüyle eledi, adını finale yazdırdı.
3: Konyaspor tarihi yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olayita'nın Olayikbey'i düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
4: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kadar çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kadar takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
3: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtovic'in penaltısıyla elemişti.
5: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
3: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konyaspor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal oldu. Birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Kuzey Londra ekibi 2006 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde en son final oynadığı 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 yenilmişti. Kuzey Londra ekibinin finaldeki rakibi Paris Saint-Germain Bayern Münih eşleşmesinin kazananı olacak. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak.

0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula yaklaşık bir ay kaldı. Olası adaylardan ismi en çok geçen Mehmet Ali Aydınlar seçime girmeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım açıklamasını yaptı. Aydınlar 2013'teki olağanüstü seçime girmiş, Aziz Yıldırım oyların %74'ünü alarak başkanlığa devam etmişti. Fenerbahçe'de ikinci başkan adayı Hakan Safi oldu. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Safi, herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını aktardı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Anayasa Mahkemesi 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başvuruda ihlal yok kararını verdi. 2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı sonrasında Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsüne Trabzon'da silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili etkili soruşturma yürütülmediği iddiasıyla aralarında futbolcu ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı isimler Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddia edildi. Yüksek Mahkeme dosyayı karara bağladı. Kararda anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmedildi. 4 Nisan 2015'te yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı. Mario Lemina bir yıl daha Galatasaray forması giyecek. Lemina'nın sözleşmesindeki bir yılda resmi maçların %60'ında az kadroda yer alma maddesi devreye girdi. Gabonlu futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak uzadı. Lemina 2025 yılında Premier Lig ekibi Wolves'tan transfer edilmişti. 15. Kamu Futbol Turnuvası başladı. 96 takımın karşı karşıya geleceği turnuvanın açılışı bir gösteri maçıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın da yer aldığı Meclis Spor'la Şöhretler Karması karşı karşıya geldi.
1: 15.si düzenlenen Kamu Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçı Meclis Spor'la Şöhretler Karması arasında yapıldı. Gösteri maçının santrasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Meclis Spor'la Şöhretler Karması arasındaki gösteri maçı 4-4 berabere sonuçlandı. Meclis Spor takımında yer alan Bakan Bak karşılaşmada 2 gol kaydetti. Şöhretler takımında olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve eski futbol hakemi Bünyamin Gevzer'in de olduğu isimler yer aldı. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Bak, kamu çalışanlarını turnuvaya davet etti.
2: Tabii biliyorsunuz Ankara bürokrasisi streslidir. Tempo yüksektir. Arada biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla kamu kurumlarından arkadaşlarımızı bu turnuvaya bekliyoruz.
1: Turnuvada kamu kurum ve kuruluşlarına görevli kişilerden oluşan 96 takım karşılaşacak.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 5. duruşması vardı. Davanın 1 Temmuz'a ertelenmesine karar verildi. Ayrıntıları alalım. Mustafa Berber izledi NTV'den duruşmayı. Şimdi de karşımızda Mustafa.
1: Burak, öncelikle bugün hiçbir sanık duruşmaya katılmadı, onu belirtelim. Zaten 12 sanıklı bir dava ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu bazı sanıklar farklı dosyalardan tutuklu bulunuyor ve onların tutuklu bulunması nedeniyle İstanbul'da da devam eden dava süreçleri olduğu için bugün duruşmaya sanıklar katılmadı ki çok sayıda sanık avukatı da aslında bu duruşmada mazeret bildirdiler. Bugün duruşmada bazı tanıklar dinlendi. Erzurum delegelerinin de arasında olduğu bazı tanıkların iddiaları vardı. Usulsüzlüğün tespit edildiğine dair, usulsüzlüğü gördüklerine dair. O tanıklar dinlendi. Bazı tanıklar suçlamaları yinelerken bazıları ise kendilerinin bu olaylara hiç şahit olmadığını, bunların farklı nedenlerle, farklı sahiplerle yapıldığını öne sürdüler. Ve sonrasında ise mahkeme ara kararını açıkladı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bu davanın 1 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi. Peki ne olacak 1 Temmuz itibariyle? Adem Soytekin, İstanbul'daki yolsuzluk dosyasının tutuklu sanıklarından, kendisinin bu davaya ilişkin beyanlarında bu davaya ilişkinde ifadesi olduğuna dikkat çekti soruşturma dava savcısı, duruşma savcısı ve duruşma savcısının talebini de mahkeme kabul etti. Adem Soytekin bir dahaki duruşmada tanık olarak dinlenecek. Segbis'e bağlanacak ve CHP'li bazı isimler var. Tanık olarak Cumhuriyet Halk Partisi avukatları tarafından sunulan isimler. Bunların ihraç kararları var ve o ihraç kararlarına ilişkin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir müzakere yazılacak. Ne zaman ihraç edildiklerine dair de kararın bu müzakereyle ortaya konulması istenecek. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bu taleplerin alınmasının ardından da mahkeme duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi. 12 sanıklı dava bu ve aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Çelik ve Rıza Akbalot'un da olduğu 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Suçlama ise bu kurultay sırasında bazı delegelere para verildiği ya da alışveriş kartı verildiği yönünde, yani bu kurultaya şaibe karıştırıldığı yönünde iddialar, işte o iddialara ilişkin dava, yargılama süreci devam edecek. Yeni celse ise 1 Temmuz'da olacak.
0: Mustafa Berber aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti.
2: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içerisinde askıya alındı. ABD Başkanı Donald Trump, projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüze devam ediyor ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı İran'la tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin iyi gittiğini ve bu kapsamda projenin askıya alınmasının arabulucu Pakistan tarafından talep edildiğini söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Brent petrol fiyatı düşüşe geçti.
3: Hello.
2: Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise başkanın paylaşımından birkaç saat önce yaptığı basın açıklamasında artık destansı öfke operasyonunun bittiğini, onun yerini özgürlük operasyonunun aldığını savunmuştu. Sadece ABD değil, tüm dünya tarafından Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine refakat istendiğini söylemişti. 10 sivil denizcinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isterken yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlattı. CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Amerikan basını bu süreçte sadece 3 geminin boğazı geçmeyi başarmasına da dikkat çekti.
0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük projesini durdurma kararını başarısızlık olarak niteledi. Yarı resmi Tasnim haber ajansı konuya ilişkin haberine Trump geri adım attı. Sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın özgürlük projesinin askıya alındığını duyurmasının ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmaktaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde olduğu yorumlandı. Trump planın başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdiği ifadelerine yer verildi. Yarı resmi Fars haber ajansı da Trump özgürlük projesini durdurarak bir kez daha geri adım attı başlığını kullandı. Haberde Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında verilmiş bir karar olarak yorumlandı. Şimdi stüdyoda bir konuğumuz var. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk İstanbul'a geldi ve stüdyoda bizimle beraber. Ali hoş geldin.
3: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Zor geçen iki ayın ardından sağ salim seni burada ağırlamak çok güzel. Uzaktan bağlantılarla Ali Çabuk iki ay boyunca savaşın öncesinde, savaşın sonrasında, savaş başladıktan sonra olan biten ne varsa her gün defalarca bağlantılar yaparak sıcağı sıcağına bütün gelişmeleri bizlerle paylaştı, bizlere aktardı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Şimdi Ali şuradan başlayalım. Zor geçen iki ay dedik tabii. Bölge için, İran için, orada yaşayan sizler için. Nasıl geçti diye sorayım önce.
3: Kolay değildi tabii. Özellikle bizim açımızdan Tahran yaşadığımız bir yerdi. Orada yaşıyorduk. Yaşadığımız bir yerde tabii savaşın yaşanmış olması, başlaması ayrıca zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ve 12 günlük bir savaş zaten yaşanmıştı İsrail ile İran arasında. ABD'nin de ardından dahil olduğu ve 40 günlük bir savaş işin doğrusu zaten bekleniyordu. 12 günlük savaş tecrübesi zaten vardı hem toplumda hem İran devletinde. Biz de 12 günlük savaşta da oradaydık. 40 günlük süren bu savaşa İranlar Ramazan Savaşı adını koymuşlardı. Açıkçası şehri sadece Tahran'ı değil İran'ın birçok şehrini etkileyen tarihi yerlerin zarar gördüğü ki bu tarihi yerler arasında bize ait bizim tarihimizin de aslında parçası olan eski Kacar Hanedanı'ndan kalmış tarihi yerler, Gülistan Sarayı gibi yerler de zarar gördü. Ve 40 gün süren bu savaş tabii derinden hissedildi.
0: Evet. Neler değişti günlük hayatta? Yani savaş öncesiyle kıyasladığın zaman?
3: Başta tabii savaşın ilk iki haftası belki şehirdeki hava doğrudan hissediliyordu. Savaşın neden olduğu o endişe hali hissediliyordu. İnsanlar yoğun bir şekilde Tahran'ın kuzeyindeki şehirlere doğru hareket etmişlerdi. Şehir biraz daha boştu. Ve ardından artık adaptasyon diyelim. İranlar mevcut duruma
0: alıştılar.
3: Geri dönüşler başladı. Hayatı normale döndürmeye yönelik bir çabayı görüyorduk. Normale dönmese de döndürmeye yönelik bir çaba vardı. Mağazalar kapalıydı ilk 1-2 hafta. Artık mağazaların açılmaya başlandı. Ki arada tabii bir Nevruz tatili de vardı hatırlayacağımız üzere. Nevruz da İran'da önemli bir bayram olduğu için uzun bir tatil süreci oluyor. Ancak bir şekilde hayatı normale döndürme, normal bir şekilde yaşama. Bu da süreç içerisinde kendi başına bir direnişe dönmeye başlamıştı aslında pratikte. Ya belki gençlerin kafede, artık kafeler de açılmıştı. Orada savaşa dair konuşmaları, pratik yaşam üzerinden de bir aslında savaşa tepki. Belki meydanlara çıkmıyorlar, belki sokakta değiller. Çünkü öyle bir kitle de var. Her akşam meydanlara çıkan kitle olduğu kadar bu savaşı evlerinde endişeyle izleyen, takip eden insanlar da var. Onlar da bu savaşa karşı bir tepki ortaya koyuyor ancak onları biraz daha biz pratik yaşamlarından bu tepkiyi ortaya koyduklarını görüyoruz. Yaşamaya devam ederek normal yaşantısına,
0: mağazasına. Bir biçimi olarak.
3: Diyebiliriz, evet.
0: Şimdi beraber takip ettik sen tabii orada tüm yaşananların içindeydin. bazı günler daha zordu, bazı günler daha kolaydı. Mutlaka unutulmaz günler vardır senin için bu 60 günlük süreç içinde. Hangileri böyle zihninde öne çıkıyor o günlerden?
3: Muhakkak 28 Şubat öncelikle savaşın başladığı gün ve saat, yerel saatte 9 diye hatırlıyorum Tahran saatiyle ve tabii şehir merkezinde bulunduğum için yoğun bir şekilde patlama sesiyle güne başlamıştık ve savaşın o bir anlamda başlangıç ziliydi. Bu şekilde artık savaşın başladığını, çünkü doğrudan Beyt-i Rehberi olarak bilinen Ali Hamenei'nin ofisi hedef alınmıştı. Evet. Beklentiler vardı 28 Şubat için ilk dalga saldırıların başlayacağı yönünde. Ancak doğrudan Hamenei'nin ofisinin hedef alınmış olması artık bu savaşın tıpkı 12 gün gibi İran'ın da vereceği karşılıkla birlikte bir savaşa dönüşeceği izlenimi doğmuştu. Ve dışarıya çıktığımızda cumartesi günü İran'da hafta başı kabul edilir. O yüzden de öğrenciler okullarına giderken, kamu çalışanları işe giderken herkes dışarıda yakalandı bu saldırıya. Ve çok yoğun bir saldırıydı. Dışarıya çıktığında tabii insanların, çocukların, ailelerin büyük bir endişe ve korkuyla sığınacak bir yere gitmeye çalışanlar, evine dönmeye çalışanlar, böylesi bir atmosfer doğrusu beni etkilemişti. Bununla birlikte tabii unutamadığım, belki çok birçok İranlı için de, Tahranlı için de önemli olan petrol depolama tesisleri vurulmuştu. Tahran'ın kuzeyinde, güneyinde ve batısındaki 3 noktada depolama tesisleri vurulmuştu ve bir karanlığa uyandık biz. Yani gün aydınlanmıştı saate baktığımızda, gün doğmuştu ancak hava karanlıktı. Ve bu 24 saat sürdü. Maskeler kullanılmıştı gün boyu ve arabaların üzerinde zifler vardı. Zaten uyarılar yapılmıştı dışarıya çıkılmaması yönünde ve o vurulan noktaya gittiğimizde de hala yangının aradan 7-8 saat geçmesine rağmen devam ettiğini görmüştük. Söndürme çalışmaları.
0: Bir şekilde o yangınla gökyüzüne karıştı, bulutlarla tekrar Tahran'ın üzerine yağdı.
3: Bu da zehirli gazlar ve solunduğunda sağlık sorunu da, sağlığa da zararlı sayılabilecek tehlikeli maddeler içerdiği için ayrıca bir endişeye sebep oluyordu. Depolama tesislerinin vurulmuş olması tabii o şehirdeki savaş havasını daha yoğunlaştırdığı için adeta karanlığa, yani güneşi göremiyorduk.
0: Evet. Bu ne kadar sürdü? Vardı. Bir iki gün sürdü.
3: 24, galiba, evet. Belki bir buçuk gün diyebiliriz. Çok uzun, yani aslında uzun yine 24 saati aşan bir süre boyunca o duman şehri kaplamaya devam etmişti. Ve bu etkilemişti diyebilirim. Sosyal yaşantıyı da doğrudan.
0: Şimdi yani İran'da ne kadar hedefin vurulduğuna dair işte farklı açıklamalar var. Trump neredeyse bütün hedefleri vurduk diyor. 3000 hedef, 5000 hedef. Çok fazla tabii İran'dan bu vurulan alanlara dair görüntülerin çıktığını görmedim. İşte savaşın ilk günlerinde sen mesela bir hastanenin önünden yayın yapmıştın. Vurulan bir hastaneydi. Orayı gördük. O petrol tesislerini görmüştük. Ama bir şekilde o görüntü çıkışı anlaşılan o ki engellenmiş orada devlet tarafından. Savaşa dair nasıl bir anlatı var İran'ın içinde? Onu sormak istiyorum.
3: Vurulan yerler noktasında öncelikle savaşın ilk 1-2 haftası boyunca biz yoğun olarak karakolların hedef alındığını gördük. Mahalle karakolları, şehir içerisinde güvenliği sağlamakla mükellef karakolların hedef alındığı bir strateji izliyordu ABD ve İsrail. Bu karakollar tabii yerleşim yerlerinde yoğun olarak bulunduğu için ve bir karakolun hedef alınması için o mahalledeki tüm sivil alanlar da
0: tehdit altında oluyor.
3: Hem tehdit altında hem de zarar görüyordu. Bu izlenen strateji doğrudan sivillerin de etkilendiği bir noktaya gitti ki zaten 28 Şubat Minap okulunun vurulmasıyla daha çok ses getirdi. Evet. Ya orada çocukların hayatını kaybetmiş olması, ardından sivil can kayıpların sürekli artması, bizim de gittiğimiz hastanelerin zarar görmüş olması toplumda savaşa dair anlatıyı tabii bir direnişle çerpildi, daha bir güçlendirdi diyebilirim. Hamenei'nin daha savaşın başında hayatını kaybetmiş olması savaşı zirvede başlattı bir anlamda. %100'den başladı savaş. Adım adım yukarıya çıkan bir savaştan ziyade direkt tepeden başlayıp aşağı doğru inen bir savaş izlemiş oldu ki öyle de oldu. 40 gün boyunca %100'den başlayan ve aşağı doğru gittikçe...
0: Ateşkesle birlikte... Şu an daha tabii sakin bir hava
3: var. Şu an diplomasi daha çok konuşuluyor ki büyük bir belirsizlik var. Ancak burada direniş, halkın liderliği, yani bunlar İran içerisinde yapılan yorumlar, değerlendirmeler, meydanların sürekli dolu oluşu, o meydanlar üzerinden biz Müşteba Hamine'in dahi bir anlamda seçilmesine giden o süreçte meydanların önemli bir rol oynadığını gördük. Tabii burada meydanlar dediğimizde İran toplumu ve devleti de siyasetten bağımsız değil. Yani siyasi gruplar, farklı siyasi görüşler ki bu görüş ayrılıkları şu an biz İran içerisinde bir sistem çatladı ve bölündü şeklinde bir tablo, bir veri en azından elimizde yok. Ancak mevcut durum görüş ayrılıklarını da beraberinde getirebilir.
0: Yani şimdi meydanda olanlar var, olmayanlar var. Savaştan önce muhalif olanlar vardı. Yani halk ne diyor? Hani halkın farklı gruplarını, belki farklı sosyoekonomileri, farklı kültürel grupları böyle değerlendirdiğimizde ayrı ayrı ne hissediyorlar, ne söylüyorlar yaşananlara dair?
3: Belki toplum için parçalı bir yapı olduğunu belirtmekte yarar olabilir. Biz nasıl ki İran'ın savunma stratejisi mozaik çok dillendirildi, bu şekilde adlandırıldı. Aslında İran'ın siyaseti ve toplumunun için de bunu söyleyebiliriz. Yani tek tip bir İran toplumundan bahsedemiyoruz. Farklı katmanları, farklı iş grupları ve yönelimleri olan bir toplum var. Her ne kadar İslam devrimi sonrasında İslam Cumhuriyeti ideolojisinin çekirdek yapısını oluşturan ana damar, biz şu anda o meydanlarda onu görüyoruz aslında, o çekirdek yapıyı görüyoruz. Belki normal yaşantıda düne kadar hayat pahalılığı eylemleri veya Mahsa Emini olayları öncesi ve sonrasında biraz daha get dolaşmış, biraz daha sosyal yaşantıda çok göremediğimiz ancak risk durumlarında, kriz anlarında, olağanüstü durumlarda sahada gördüğümüz inisiyatif alan, kendiliğinden harekete geçen, bu da önemli. Örgütlü olabilir ancak kendiliğinden de harekete geçebilen bir mahalle etrafında şekillenmiş bir çekirdek yapıdan bahsediyoruz. Bir de sessiz çoğunluk diyebileceğimiz, belki meydana katılmasa da evinde, dükkanında veya sosyal yaşantısında süreci endişeyle takip eden kitleler de var. Farklı yönelimleri olan, belki muhalif, yani İslam Cumhuriyeti'ne destek de vermiyor, karşıt da değil. Ancak bir üst kimlik olarak İrani olma durumundan dolayı bir vatan savunması, ki bu vatan savunması 40 günlük süreç içerisinde adım adım bir vatan savunmasına doğru gitti.
0: Gitti.
3: Özellikle enerji altyapılarının vurulması şu anda dahi Hürmüz konuşuluyor.
0: Evet.
3: Hürmüz Boğazı konuşuldukça bu çünkü İranlılar için ulusal kimlik meselesi.
0: Evet.
3: Fars Körfezi tartışması savaştan önce de orası Arap Körfezi mi Fars Körfezi mi tartışması sürekli yapılırdı. Ve İranlılar ulusal Fars günü idi. Fars Körfezi günü 3 gün önce de 4 gün önce. Portekizlilerin işgalinden kurtardıkları gün o gün.
0: Yani şu söylenmedi anladım değil mi? Yani rejim yıkılsın da ne pahasına yıkılırsa yıkılsın demiyor muhaliflerde. Böyle bir görüş yok.
3: En azından savaştan önce bazı görüşler yüksek sesle dile getiriliyor idiyse de örneğin İran'da farklı devlet sistemleri gelir geçer. Esas olan topraktır.
0: Evet.
3: İran toprağıdır. İslam Cumhuriyeti'nden önce Pehleviler vardı, Kacarlar vardı, Safaviler ama İran hep kaldı. O yüzden İslam Cumhuriyeti de gidebilir. Yerinde yine İran olarak burası kalır tarzı görüşlerin, düşüncelerin savaştan hemen önce üniversitelerde, akademilerde dillendirildiğini, hatta bir karşılık da yer yer bulabildiğini. Ancak gelinen noktada savaş gerçeğiyle yüzleştikten sonra bunun böyle olmayacağı Yani burada bir değişiklik değil, bir sistem çökmesi belki yaşanabileceği, bölünebileceği ve İran toprağının bütünlüğünün bozulabileceği endişesi daha yoğun bir şekilde aslında görülmüş oldu ve bu dediğin gibi
0: biraz muhalefeti orada geri adım.
3: Geri adım
0: veya dediğin gibi sessiz bir şekilde beklemeye sevk etti.
3: Evet, bekleme de diyebiliriz. Çünkü hayat pahalılığı eylemleri savaştan önce yaşanmıştı ki savaşla da aslında bağlantılı okumalar yapılıyordu bu eylemler içinde.
0: Şunu da soracağım. Şimdi burada zaman zaman konuştuğumuz bir konu savaşla birlikte yönetim üzerinde, rejim içinde mollaların gücü azaldı. Bunun karşılığında askerin, devrim muhafızlarının gücü daha da yükseldi şeklinde yorumlar yapılıyor. Bir, buna katılıyor musun? İki, günlük hayatta bunun etkileri görülüyor mu İran'da?
3: Bu içeriden belki bir göz olarak devrim muhafızları zaten güçlüydü.
0: Evet.
3: Yani savaşla birlikte belki siyasette ve ekonomide zaten güçlü olan bir yapı bu gücünü daha etkin bir şekilde gösterdi diyebiliriz. Bu gücünü daha etkin bir şekilde kullandı ki savaş atmosferinde bence doğaldır diye düşünüyorum. Yani savaş devam ettikçe her ne kadar ateşkes olsa da şu anda bir belirsizlik var. Ne ateşkes ne yani ne savaş ne barış. Bu bir belirsizlik.
0: Evet.
3: Savaşın gölgesinde hala orada bir yaşantı devam ediyor. Savaş gemileri hala kapıda ve tehdit devam ediyor. Yani bu askerin konuşacağı anlamına geliyor. Yani askerin alacağı karar, söz daha önemli olacaktır. Bu devrim muhafızları savaşla birlikte yönetimi ele geçirdi veya gücü ele aldıdan ziyade gücünü daha etkin bir şekilde kullanmaya başladı diyebiliriz. Savaş atmosferinde bu normal karşılanabilir. Ali Hamenei'nin tabii 28 Şubat'ta hedef alınmış olması, Müşteba Hamenei'nin seçilmesi, henüz Müşteba Hamenei'den bir görüntünün verilmemiş olması, kararlar nasıl alınıyor sorusunu daha canlı da tutuyor. Yani uzun bir süredir biz bu soruyu soruyoruz. Kararlar.
0: Yani evet, o önemli bir soru. Galibaf mı veriyor son kararı? Müşteba Hamenei ne kadar etkili? Devrim muhafızları komutanı mı veriyor? Bir konsey mi var, onlar mı veriyor? Evet. Yani diğer tarafta tamam Trump veriyor, biliyoruz hani orada bir ABD lideri var. Burada oradan gelen mesela bir teklif geldi. Kim değerlendirip son kararı veriyor İran'da?
3: Evet, bu belirsizlik
0: bilmiyoruz.
3: Aslında destekliyor senin bir önceki o soruyu da daha da sordurmaya neden oluyor aslında. Devrim muhafızları mı tüm yönetimi ele geçirdi? İran devlet yapısı biraz kendine özgü bir siyasi yapısı var. Savaştan önce de böyleydi aslında. Yani bir ulusal güvenlik konseyi dediğimiz üst bir çatı var. Bu çatı içerisinde sistemin paydaşları orada buluşuyor ki başında Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan var. Dışarıdan bakıldığında İran'da hükümet çok pasif, etkisiz, sadece bir kendisine talimatların verildiği ve uyguladığı bir yapı olarak belki gözüküyor ancak savaş boyunca bankaların açık olması, sağlık sisteminin devam etmesi, içeride bir şekilde para akışının ve kamu hizmetinin veriliyor oluşu hükümetin sorumluluğunda. Ama bunun dışında Hamenei'nin de orada temsilcisi var. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde. Devrim muhafızlarının da var. Ki başında Ali Larcani vardı. Çok ses getirdi onun ölümüde. Şimdi yerine yeni bir isim geldi ki onu da biz henüz görmedik. Zulkadir. Onu da henüz görüntüsü gelmedi. Kararlar nasıl alınıyor? Normalde kararlar buradaki sistemin paydaşları içerisinde alınıyor. Ya yani bir güvenlik koalisyonu diyebiliriz.
0: Anladım.
3: Bu da karar alma mekanizmasını yavaşlatan,
0: tabii,
3: farklı ekollerin, fraksiyonların kendi görüşlerini, yönelimlerini, çünkü bir tabelası olan siyasi parti göremiyoruz İran'da. Ancak siyasi gruplar var. Meclis içerisinde farklı düşünen gruplar var. Bunların meselelere bakışı arasında ihtilaflar, görüş ayrılıkları
0: ortaya çıkabilir.
3: Olabiliyor. Ve bunlar tek bir havuzda, torbada toplandığında lider de, ki Müşteba Hamenei, doğrudan iletişim sağlanamıyor.
0: Evet,
3: bu karar alma sürecini yavaşlatabiliyor. Biraz hantal yapabiliyor. Trump'ın da bunu sık sık söylediğini aslında görüyoruz.
0: Donald Trump'ın sıkıldığı söyleniyordu. Evet. Çıkan bir haberde artık. Yani son olarak onu da sorayım. Ne bekliyorsun? Ne olacak? İran işi uzatmak mı istiyor yoksa bitirmek mi istiyor? Kendi şartlarında mı? O şartlar kabul edilecek mi? Ne olacak?
3: Geldiğimiz noktada 3 aşamalı bir formül üzerinden Tahran ilerlemeye çalışıyor. Yani savaşın tekrarlanmayacağı yönünde uluslararası bir garanti, güvence birinci aşama. İkinci aşamada Hürmüz Boğazı'nın statüsü, ki bugünlerde daha fazla konuşulmaya başlandı. İran o konuda geri adım atmıyor. Yani zaten Hürmüz Boğazı'nda İran savaştan önce de Hürmüz Boğazı'nın güvenliği adı altında orada operasyonlar yapabiliyordu. Gemilere alıkoyabiliyordu. Petrol kaçakçılığıyla mücadele, çevreye verilen zarar gibi gerekçelerle alıkoymalar yapabiliyordu normalde de. Şimdi savaşla birlikte bunun hukuki bir statü kazanması, evet, noktasında bir ciddi talebi var. Son olarak da nükleer konu. Nükleer meseleye doğrudan girmek istemiyor Tahran yönetimi. İlk iki madde aşama tamamlandıktan sonra nükleer meselede o konuda da yine tabii içeride görüş ayrılıkları var. Evet. Yani stokların transferi noktasında stokları nükleer caydırıcılık olarak hala gören, bunun teslim edilmemesi tezini savunan ciddi görüşler de var. Ve sıfır zenginleştirmeyi de kesinlikle Tahran yönetimi geri adım atmıyor o konuda da. Bir anlaşmanın, uzun vadeli bir anlaşmanın temelleri atılmaya çalışılıyor diyebiliriz. Ya ortada bir diplomasi var, çok belirsiz, ama bu diplomasi yok demek değil. Ya işleyen bir trafik var aslında ve çok da ciddi. Taraflar arasındaki güvensizlik en büyük engel. Pakistan'ın arabuluculuğu tabii önemli bir etken bu noktada, ama Tahran yönetimindeki güvensizlik ve temel konularda henüz bir mutabakata varılmamış olması en büyük engel oluşturuyor. Her an savaşa tekrar dönülebilir. İran'da bu yönde hazırlıklar var. Askeri ablukanın, ABD'nin İran'a uyguladığı ablukanın ya diplomasi yoluyla ya da savaşa tekrar dönülerek kırılması gerektiği tezi daha güçlü bir şekilde savunuluyor. Yani gerekirse askeri bir müdahale ile bu ablukanın kırılması gerektiği görüşü de var. Bu da savaşa geri dönmek demek olur.
0: Kapatmadan şunu da sorayım. Savaş günlüklerini ilgiyle okuyorduk. Sosyal medyada paylaşıyordun. Devam ediyor musun? Onları yazmaya paylaşacak mısın?
3: Döndüğümde tekrar devam edeceğim.
0: Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Sağ Ali. Tekrar NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la konuştuk efendim. İran'daki yaşamı, savaşın seyrini, tüm olanın bitenin insanları nasıl etkilediğini. Bir bağlantı yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında şaibe yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama var. Ayrıntılar Öykü Tüccar'da. Öykü.
4: CHP lideri ilk değerlendirmesini dakikalar önce yaptı. Bu bir ceza davasıdır dedi. CHP kurultayı lekelenebilecek bir kurultay değil, kurultay kazanınla kaybedenine onur belgesi vermiş bir kurultaydır ifadesini kullandı. Özgür Özel'e İstanbul'daki yolsuzluk davasında sanık olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenilmesine ilişkin karar da soruldu. Özel bu konuya ilişkinde biraz önce kullandım, işte bu bir de ceza davasıdır ifadesini kullandı. Hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinleniyorsa dinlensin. Bir şey duydum diyen gelmiş gelip anlatsın ki hiçbir şüphe kalmayana kadar sorsunlar bunu, konuşsunlar, soruştursunlar ifadesini kullandı. Bu iş leke kaldırmaz bir iştir dedi. CHP'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değildir ifadesini kullandı ve kurultay olarak kazanana ve kaybedenine onur belgesi vermiş bir kurultaydır dedi. Bu kapsamda da Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine ilişkin karara ben çok mutluyum. Gelsin kanıtını göstersin, nereden duyduğunu anlatsın ifadesini kullandı CHP lideri Özgür Özel.
0: Öykü Tüccar aktardı. Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıktığı Saha 2026 İstanbul'da yapılıyor. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda sergiliyor. Bu sergilenen ürünler arasında radar sistemleri de var. Baran Bila şimdi konu Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan'la karşımızda. Baran.
5: Burak Özcan, birçok farklı önemli sistem var. İnsansız hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler. Bunların hepsi çok önemli. Fakat bir yandan da radarlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü görünürlük veya duruma göre artık görünmezlik, savunma sanayi anlamında söylüyorum. Bunlar oldukça belirleyici unsurlar. Hem harp alanında hem istihbari çalışmalarda. Ama işin bir de dediğim gibi sivil ayağı var. Bu anlamda şimdi bir yayın konumuz olacak. Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Hemen öncelikle ürünlere bakacağız ama bir genel değerlendirme rica edeyim. Bir fiziksel yapay zeka kavramını kullanıyorsunuz. Yeni ürünlerinizde bu kavram sanırım öne çıkıyor. Bir de işin hem sivil hem de askeri anlamda veya savunma sanayi anlamında farklı yönleri var. Bu anlamda genel bir değerlendirme rica edeyim size.
6: Teşekkür ederim. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Ve size de ayrıca bir teşekkürümüz var. Biz savunma sanayi olarak çok güzel ürünler yapıyoruz ama halkımıza bunu siz anlatıyorsunuz. Sizin aracınızı anlatıyoruz. Hepinize tekrardan teşekkürler. Fiziksel yapay zeka kavramı aslında yapay zeka genel olarak yazılım dili olarak biliniyor. Sadece yazılımda kullanılır diye biliniyor. Ama bu işin temelinde ürünlerin donanım ve yazılım olarak yapay zekanın kullanılması gibi bir süreç var. Bu ne demektir? Ürünler çevredeki her şeyi algılayabilen, anlayan, anlamlı hale getiren, onun arkasından da etrafına doğru komutları veren sistemlere dönüştürülmesi. Fiziksel yapay zeka diye biz buna diyoruz. Tabii bunların içerisinde savunma sanayimizde çok güzel ürünler geliştiriyoruz. Ama bunların ihracattaki pazar paylarını arttırmak için de çift kullanım. Bugün çok önemli ve bu sürekli olarak bahsedilen bir kelime. Çünkü çift kullanımda da hem sivilde hem savunmada kullanılan ürünler. Dünyada da bu çok kıymetlidir ki birçok örneği de çift kullanımla beraber bambaşka yerlere gelmiştir ve refah seviyemizi çok arttırmıştır ülkemiz olarak.
5: Şimdi yavaş yavaş ürünlere bakmaya başlayalım isterseniz. Ben biraz daha size doğru yaklaşayım. Hemen karşımızda bir Radarsan'ın bir ürününü görüyoruz şu an. Trafik güvenliği ile ilgili sanırım bir şu an ürün görmekteyiz. Ayrıntılarını sizden dinleyelim.
6: Evet, trafik güvenliği ile ilgili bir ürün görüyorsunuz. Bu Savunma Sanayi Başkanlığımızla İçişleri Bakanlığımızın birlikte yürüttüğü projeden çıktı bir ürünümüz. Temelinde 40 yılı aşkındır ithal edilen bir ürün, artık Türkiye'de yerli ve milli olarak üretiliyor ve bununla birlikte de dünyaya ihraç edilmeye başlandı. Buradaki en önemli konu ülkemiz açısından trafik kazalarında biz 7000'den fazla insanımızı yılda kaybediyoruz ve bu hız kaynaklı. Diğer taraftan da bunun gayri safi milli hasılamıza yıllık %3 gibi bir etkisi var. Bu savunma sanayimizin neredeyse 2 katı civarında bir rakam harcıyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz tüm savunma sanayi ürünlerini bir kez daha yapma fırsatımız var. İnşallah bu konuda da çalışmalar yürütüyor olacağız.
5: Hemen yan tarafta kamera görüntüleri var veya çeşitli bu anlamda farklı parçaları görüyoruz, farklı bileşenleri görüyoruz ve hemen Roketsan'ın da bir ürününü görüyorum burada. Evet. İkisi arasında bir bağlantı var sanırım, bir koordinasyon. Buradaki alanla ilgili neler söyleyebiliriz?
6: Buradaki alanda temel konumuz şu, biz savunma sanayinde bu 22 yılda çok güzel Ar-Ge'ler yaptık ve ürünler çıkarmaya başladık. Ama şimdi doğru zamanda seri üretimi yapabilmemiz ve çok daha fazla ürün ekleyebilmemiz gerekiyor. Bu nedenle seri üretim tarafında biz dünyanın en büyük Japon otomotiv üreticisiyle çalışıyoruz 2018'den beri ve yapay zeka teknolojileri satıyoruz. Şimdi bunu tüm savunma sanayimize uygulamaya başlayacağız. Bunun anlamı üretim esnasında her anında üretimin doğru yapıldığını, fonksiyonel olarak da bu ürünün çalıştığını fabrikadan çıkmadan önce garanti altına almak demektir. Bu sahada özellikle askerimizi korumak, herhangi bir üründe probleme karşı. Made in Türkiye algısı ihracatta şu anda çok önemli. Çünkü savunma sanayiyle bunu çok güzel bir yere taşıdık. Dolayısıyla o algıyı da doğru ürünle ve çalışan ürünle korumak için yapılan bir sistem. İnşallah savunma sanayimizin tamamında da uyguluyor olacağız.
5: Ve farklı bir bileşen Emirünü'den rica edeyim. Bir başka ürün daha.
6: Evet, Manpro. Manpro'nun yaptığı şu, İHA'ların kırsalda yaptığı o gözetleme işinin tamamını şehir merkezlerinde yapan sistem. Bunun anlamı şu, şehir merkezlerinin tamamında terörle mücadelede, organize suçlarda, narkotik suçlar gibi konuların hepsinde bu sistemler kullanılıyor. Bu insanların gözle göremediği her şeyi ülke güvenliği anlamında otonom olarak yapan ve anlık olarak da genel merkezle birlikte konuşup eğer bir problem varsa da anlık müdahale etmesini sağlayan sistemdir, güvenlik sistemidir.
5: Sayın Doğan, teşekkürler yayına katkınız için. Çok sağ olun.
6: Teşekkür ederiz.
5: Sağ olun. Evet, sadece bir bölümünü ekrana getirdik. Şu an Sahi Expo'daki sergilenen ürünlerin, evet, radarların çok önemli bir yeri var. Radar sistemlerinin, fakat bir kez daha vurgulayalım, gün boyunca savunma sanayi sistemleri, radarlar veya farklı bu anlamda fonksiyonel ürünlerin yanı sıra yarışmalar, anlaşmalar, ikili iş görüşmeleri yoğun bir tempo burada. Sahi Expo 2026'da katılımcıları bekliyor olacak.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde sahte altın operasyonu yapıldı. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 4 kilo 200 gram sahte altın ele geçirildi. O altınlar İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda sergileniyor. Dilek Yaman Demir de orada. Dilek.
7: Kameraman arkadaşım Burak Sevinç'le birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndayız. Sabah saatlerinde kaçakçılıkla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon düzenledi ve operasyon kapsamında satışa hazır halde yaklaşık 4.2 gram altın ele geçirildi. 4200 gramlık altın piyasaya sürülecekti ama jandarmanın sabah saatlerindeki operasyonuyla bu engellenmiş oldu. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Sevinç'ten rica edeceğim sizlere bu altınları göstersin. Hazır plaka dökülüyordu ve bu hazır plakalara dökülen şey altın değil, demir ve sadece altın tozuna batırılmış demirlerdi. Şimdi 1 gramlık altınları görüyorsunuz. Yine 5 gramlık altınlar da var. Yine 10 gramlık altınlar da var. Şimdi ben hemen de göstermek isterim sizlere. 1 gramlık altının gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız da diyebiliriz. Dışarıdan yani paketsiz şekilde görünmesi, sahte olup olmadığını anlaşılması mümkün değilken, bu şekilde paketlenmiş hale getirildiğinde ise anlaşılması neredeyse imkansız hale geliyor. Sadece bunlar da değil, şimdi bu altınları paketledikten sonra bu yuvarlak plakalarda kesiyorlar ve kesimle birlikte yine piyasaya sürmek için hazırlık yapıyorlardı. Sabah saatlerindeki operasyonlarda sadece tabii ki altınlar da ele geçirilmedi. Bu altınların hazırlanması için presleme makinesi kullanılıyordu. İşte o presleme makinesine da el konuldu. Şimdi tek tek sizlere söyleyelim. 280 adet plastik kalıp. Şimdi burada da göstereyim. Plastik kalıplar işte gramaj halinde gram gram ayrılmış plastik kalıplar. Yine metal kalıplar da vardı. Hemen onu da sizlere gösterelim. İşte 5 gramlık metal kalıplar da bu şekilde hazır halde ele geçirildi. 1010 adet sahte gram, yine 1 adet kağıt ve pileslenme makinesiyle birlikte çok sayıda altın ele geçirildi. Bu altınların piyasa değeri de yaklaşık 28 milyon 500 bin lira. Paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçuna yönelik yapılan bu operasyonlarda sabah saatlerinde 4252 gram altın ele geçirildi. Bu altınlar şu sıralarda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergileniyor ve bu altınlar hazır bir şekildeydi, piyasaya sürülecekti ama komutanlığın çalışması sayesinde altınlara el konuldu.
0: Mart ayında 8 yaşındaki kızıyla İstanbul Zeytinburnu sahilinde cansız bedeni bulunan Fatma Nur Çelik, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin" mesajıyla gündeme gelmişti. Eski eşinin hem kendisine hem de kızına cinsel istismarda bulunduğunu iddiasıyla adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik'in eski eşinin cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davaya İstanbul'da devam edildi.
8: Biz öldükten sonra ben adaletin sağlanmasını istemiyorum. Çünkü ben 5 Mayıs'a kadar hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum.
9: Mart ayında 8 yaşındaki kızı Hifa İkra ile birlikte cenazeleri Zeytinburnu sahilinde bulunan anne Fatma Nur Çelik sesini duyurmak için günlerce adliye önünde nöbet tutmuştu. Çelik kendisi gibi kızına da cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eski eşinin tutuksuz yargılanmasına tepki göstermişti. Fatma Nur Çelik'in eski eşi Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi sanık Ayhan Şengüler'in yargılanmasına devam edildi.
10: Duruşmanın tüm herkese açık hale getirilmesini istedik. Talebimiz tabii ki reddedildi. Babanın tutuklanmasını istedik. Tabii ki heyet talebimizi yine reddetti.
9: Davayı kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de takip etti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fatma Nur Çelik'in ailesinin dinlenmesi için duruşmayı 14 Ekim erteledi.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo.
1: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Mayıs ayıyla birlikte artık yaz tatili yapmaya hazırlanıyoruz, ancak hala kayak tatili bile yapabiliriz. Hafta sonu olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı Kartalkaya'da 155, Palandöken'de 105, Uludağ'da 67, Elçiyes'te 27 santimetreye ulaştı. Her mevsimde, her
0: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları. Ayılar kış uykusuna yatmadan önce bedenlerini hazırlıyor. Peki bu hazırlık süreci nasıl oluyor? Metabolizmaları nasıl o kadar uzun süre dayanıyor ve uykudan uyandıklarında ne yaşıyorlar? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı ve veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
5: Kış uykusuna yatmayı yöneten bir hormon var ayılarda. Bu hormonu da tetikleyen işte özellikle ışık açısı gibi mevsimsel bu uyarıyor. Ama tabii ki kış uykusunda yine de o stoklarından yiyecek. Her ne kadar vücut sıcaklığını 4-5 derece düşürse de, işte dışkı idrar yapmasa da, sonuçta bir kas kaybı olmadan, kemikleri zarar görmeden bu uykudan uyandığı için bunun da karşılığını bir enerjinin stoğunun karşılaması gerekiyor. Tabii ki bunun için de yüksek enerji verici, yağ oranı yüksek gıdalarla beslenmesi gerekiyor kış uykusu öncesinde. Ancak işte bu ormanların sağlıklı, özellikle bu tabii ki bu besinleri onlara orman habitatları sunuyor. Bu ormanlardaki besleyici gıdaların işte insanlar tarafından çoğunlukla insan kaynaklı etkiler. Yani iklim değişikliğinin tabii bu süreçte etkisi olsa da insanların bu alanları, habitatları tahrip etmesi, parçalaması, hayvanların yeterli beslenebilecek sağlıklı bir alanı kalmayınca, zaten bu süreçte de insan yaban hayatı çatışması dediğimiz ayılarla insanların karşılaştığı durum ortaya çıkıyor. Çünkü habitatları onları besleyecek yeterli verimi kaybedince, sağlığını kaybedince bu sefer yaşam alanlarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Yani daha fazla alan taramak zorunda kalıyorlar. Şehirlere, yerleşim yerlerine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki çatışmanın sonucunda yine ayılara can kaybı ya da işte hayatlarını riske atacak durumlar şeklinde geri dönüyor. Yani ayıların kış uykusu metabolizması dediğim gibi bir hormonu tetiklediği. Aslında bu hatta birçok bilimsel araştırmaya da böyle konu olacak bir durum. Özellikle insanların hiç kas kaybetmeden uzun uzay yolculukları yapmasını sağlayabilir mi diye hala bu ayıların bu metabolizma özelliğinden faydalanarak çeşitli böyle kimyasallar, hatta kalp ilaçları gibi ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor bu durumdan örnek alınarak. Ama dediğim gibi yani ayıların sağlıklı bir şekilde kış uykusu süreci, sonrasında uyandıktan sonra sağlıklı bir şekilde besine ulaşması bu habitatın sağlıklı kalmasıyla alakalı bir durum. Ama işte maalesef başta da söylediğim ayılar kış uykusu sürecinde dış etkenlere karşı çok tepki veriyorlar. Diğer kış uykusu yatan memeliler gibi böyle tepkisiz kalmıyorlar dışarıdan gelen uyarılara karşı. Mesela bir kemirgen türü olan yedi uyuru siz kış uykusunda etrafta ne yaparsanız yapın kış uykusunda uyandıramazsınız, yani ne kadar gürültü yaparsanız, ama ayılar öyle değil. O yüzden özellikle uyku döneminde ormanlık alanlarda işte ağaç kesim faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, işte buralarda böyle ağaç kesimi, yol yapılması, inşaat faaliyetleri gibi onları rahatsız eden bütün faaliyetler uykudan uyanmalarına ve sonuçta o uykuyu sağlık geçiremedikleri için de uyku sezonu sonrasında etrafta sinirli insanlarla karşılaştığında normalde tepki vermeyen, kaçan, saklanmaya çalışan ayılar bu sefer daha sinirli hale geliyor ve insanlar da işte ayılar sanki çoğaldı, daha çok ayılarla karşılaşıyoruz, daha fazla ayıyla karşılaşıyoruz, bu yüzden çatışma arttı gibi bir algı ortaya çıkıyor. Ama aslında öyle değil, tam tersine ayıların sayısı azalıyor ama besine, sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için daha geniş alanlar aramak zorunda kaldıklarından. Bir de ayılar biliyorsunuz doğaları gereği fırsatçı hayvanlar. Kolay besini fark ettikleri zaman onu alışkanlık haline getirebiliyorlar ve o bölgeleri sık sık ziyaret edebiliyorlar o kolay besin olduğu, ki bunlar da daha çok insan yerleşim yerleri oluyor. O yüzden de bu çatışma riskini artıran bir durum, ama sanıldığın aksine bu ayıların sayısının arttığı anlamına gelmiyor.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Neden gözüne neden?
6: Pandemiden sonra günlük yaşantıda belki de sıklıkla unutulan bir şey gülümsemek. Öyle ki Japonya'da maske yasağının kalkmasından hemen sonra bazı insanların tuhaf görünmeden gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzman gülümseme eğitmenlerine yönelmeye başladığı haberleri yayınlandı. Peki yüzde çok basit bir hareketle yapılan bu eylem neden bu kadar önemli ve gerekli? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
7: Kendimizi bir şekilde gülümsediğimiz zaman, zorla ya da sahte bir şekilde gülümsediğimizde bile beynimiz bunu mutlu ya da memnun olduğumuzun bir sinyali olarak yorumluyor. Bu araştırma bulguları bunu gösteriyor. Ve gülümsediğimiz zaman da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan hormonlar salgılanıyor. İşte bunların arasında dopamin, endorfin, serotonin sayılabilir. Bunlar da aslında vücudumuza mutlu olduğumuzun sinyalini veriyor ve karşılığında da biz mutlu hissediyoruz. Bu gülümsemenin psikolojik olarak tabii ki olumlu bir etkisi oluyor, dönüşü oluyor. Bizim zorlayıcı duygularımızı azaltmada, bunları yönetebilmekte, hızlı bir şekilde daha olumlu duygulara geçebilmekte önemli bir işlevi var. Bu da uzun vadede tabii ki kişinin anksiyete, depresyon gibi sorunlarında yardımcı bir unsur olarak kullanılabiliyor. Hatta bununla ilgili bizim yarım gülümseme tekniği dediğimiz bir terapi tekniği de var. Bunu bir şekilde olumlu duygularla ilişkili yüz kaslarını harekete geçirerek odağımızı olumsuz duygulardan daha olumlu duygulara kaydırabiliyoruz. Bu şekilde de aslında olumsuz duyguların yoğunluğu azalabiliyor. Kahkaha buna benzer bir işleve sahip. Kahkaha da biraz daha farklı tabii ki. Orada vücutta pek çok kas devreye giriyor. Kişinin kısa vadede aslında kahkaha attığında fiziksel olarak bir takım değişiklikler yaşadığını görüyoruz. Göğüs kafesimizi açılıp kapandığı için ve oradaki kaslar etkilendiği için oksijen açısından daha zengin bir hava alımı oluyor. Kalbi, ciğerleri, kasları uyarıyor ve demin de dediğim gibi işte beyindeki endorfin oranını arttırıyor. Bu şekilde stresi de azaltan bir etkisi var. İşte kalp atışını bir hızlandırıyor, kan basıncını arttırıyor ve akabini de azaltıyor. Bunun sonunda da tıpkı bir kardiyo egzersizi yapmış gibi rahatlamışlık hissi geliyor. Dolaşıma etkili olduğunu biliyoruz. Kas gevşemesine yardımcı olabiliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli fiziksel olumlu etkileri var. Uzun vadede de stres yönetiminde eğer gülmenin, gülümsenmenin olumlu bir etkisi varsa, stresin de bağışıklık üzerindeki etkisini düşünürseniz, ne kadar stresliysek ve stresi yönetemezsek o kadar bağışıklığımız düşer ve o kadar hastalıklara açık oluruz. Ne kadar gülersek, gülümsersek de o kadar fazla aslına bakarsanız stresi yönetebiliriz ve bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ama tabii ki buna bir panzehir gibi de bakmamak lazım. Yani insanların sorunlarından kurtulmasının, bir takım psikolojik sorunlarını aşmasının ya da bir takım fiziksel hastalıklardan iyileşmesinin yolu gülümsemek, sadece gülümsemek ve gülmek değil tabii ki. Bunlar ancak destekleyici unsurlar olarak görülebilir. Tabii ki sosyal iletişimde, insanlarla ilişkilerde gülümsemenin çok önemli bir yanı var. Yani gülümsediğinizde bir

0: tartışma halinde ya da stres yaratan bir konu konuşulduğunda bunu şakaya vurabilmek, espriye vurabilmek, gülerek bunu konuşabilmek daha sağlıklı bir şekilde o çiftin ilişkisini sürdürmesine ve daha uzun süreli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla yani stres yönetimde bu şu demek değil, hani her şeyi dalgaya alın, dalgasını geçin, gülün geçin gibi bir öneri değil bu. Ama bir takım şeyleri yönetirken daha gülümseyerek, gülerek, biraz daha gülünebilecek bir yanından yaklaşarak aslında ele alabilmek, o konunun daha kolay yönetilebilmesine, daha stres yaşanmasına ve daha olumlu ilişkiler kurulmasına mutlaka yardımcı oluyor. Yani bizim sonuç olarak psikolojik sağlık dediğimizde sadece bir takım psikolojik sağlık sorunlarına sahip olmamamız değil, aynı zamanda da mutluluğa sahip olmamız, yani bütün bir esenliğe sahip olmamız gerekiyor. Tam bir psikolojik sağlıktan bahsedebilmek için ve esenliğimiz için de olumlu duyguları daha fazla yaşamamız lazım. Esenlik öyle bir boyut ki insan hayatında, ona sahip olan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Araştırmalar bunu sistematik olarak gösteriyor. Dolayısıyla gülümseme, gülme, hayata gülümseyerek yaklaşabilme bizim aslında esenliğimizle ilişkili ve uzun yaşamımıza katkıda bulunabilecek olan unsurlardan biri.
1: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Doğu Anadolu genelinde sağanak yağmur etkili olduğundan bu bölgede yolculuk yapan sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da bugünlerde gece gündüz sıcaklık farkı 10 dereceyi aştığından akşamları kalın giyinilmeli.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Reklam. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Hindistan cevizi deyince biz eskiden sadece rende halini bilirdik. Bütün Hindistan cevizi Türkiye'de yoktu, gelmezdi. Şimdilerde artık her türlüsü var. Hindistan cevizini kendimiz kırıp rendeleyebiliriz. Hani daha taze taze olabilir. Taze gibi satılan, taze gibi diyorum çünkü ne kadar taze olduğunu da bilmiyorum. Hindistan cevizini ilk defa Roma'da gördüm. Yaz gelince dilim dilim karpuz satarlardı. Hatta ben karpuzun dilim satılmasına da o zamanlar çok şaşırırdım. Bizde de salatalık soyup satarlar ya anında yemek için. Öyle dilim dilim karpuz satılırdı. Ama o karpuz satıcılar mutlaka da böyle kırılmış dilim dilim buz üstünde Hindistan cevizi de satarlardı. Ve insanlar o birazcık da bizde buzlu badem gibi hafif buzla şişmiş

0: ıslak ıslak Hindistan cevizini alıp böyle kıtır kıtır yemeyi çok severlerdi. Ama sonraları daha böyle uzak diyarlara gidince Hindistan cevizi böyle hemen tak tak tak keserler. İçine de bir kamış sallarlar. Oradan suyunu içersiniz. Sonra da bir kaşıkla böyle sıyıra sıyıra yersiniz. Ot böyle çok da lezzetli değildir. Demek ki birazcık o Hindistan cevizini kurutunca, biraz kuruyunca tadı çıkıyor. Bizde ise eskiden gerçekten kurunun kurusu tamamen rende hali olurdu. Doğrusu ben onu birazcık da talaş gibi görürdüm. Pek tadını alamazdım. Belki de gerçekten de tadı olmadığı içindi. Çünkü belki de çok bayattı. Zaman içinde insan farklılıkları görerek bunu anlıyor. Ama Hindistan cevizi rendesi bizim şekerciliğimizde, tatlıcılığımızda eski yıllardan beri var. Çok enteresan bir hikayeyi bana Hülya Ekşegil anlatmıştı. Onun ailesinin bir kanadı Bartın tarafından işte Safranbolu'ya uzanıyor falan. Oralardaki Safranbolu'nun mesela o yörelerin mesela Samsun'un da lokumu çok meşhurdur. O zamanlar eskiden herhalde nispeten gene lokumculukta da yeni bir şeymiş. Etrafı Hindistan cevizi kaplı lokumlara kürklü derlermiş. Aslında ne kadar ilginç, kürklü. Çünkü etrafında böyle sanki beyaz bir kürk gibi Hindistan cevizi var. Halbuki lokumun etrafında her zaman o kendi nişasta pudra şekeri karışımı bir şey olur. Aslında o pudra şekeridir. Ben de onun öyle sanki buzlu bir görüntü veren o halini severim. Şimdi bir de lokumun aslında rahat al-hulkum, yani boğazdan rahat geçen, böyle kayıp giden anlamına geldiğini düşünürsek bence eşyanın tabiatına aykırı lokumun etrafını Hindistan ceviziyle kaplamak, yani kürklü lokum yemek bana eşyanın tabiatına aykırı geliyor. Çünkü lokumun o boğazdan kayıp giden özelliğine aykırı. Ama Hindistan cevizi gene kıymetli bir şey olduğu için ya da yeni bir şey olduğu için pek revaçta olmuş. Hele şimdi yeni nesil lokumlarda Hindistan cevizi kaplı olmayan yok gibi. Zaten lokumun içinde de yok yok. Çıvıt çarşısı sanki. Evet, Hindistan cevizinin mutfağımıza girişine de bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı. Ayrıntıları almak için NTV ile ortak yayına geçelim ve NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'ı dinleyelim.
4: Çağrı'ya kulak vererek şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım diyor Aziz Yıldırım. İki aday vardı şu ana kadar, Barış Göktürk ve Hakan Safi. Onlara da bir çağrı yapıyor. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadesini kullanıyor Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım demiş açıklamasında Aziz Yıldırım. Emin, ne diyorsun? Yani şimdi Fenerbahçe'de yeni Aziz Yıldırım dönemi diyebiliyor muyuz, yoksa erken mi bunu söylemek için?
5: Biraz eğer doğru okuyabilirsek Aziz Yıldırım dönemi diyebiliriz. Sayın Başkan'ın şimdi şöyle bence o metindeki en önemli ifade şu. Şu ana kadar adaylığını açıklayan Hakan Safi ve Barış Göktürk'e çağrımdır, birleşmelerini öneriyorum. Şu an tam doğru ifadeler olmayabilir ama ekibini almak istiyor. Bir olalım, beraber olalım, güçlü bir Fenerbahçe olalım diyor. Ben Fenerbahçe menfaatlerinin üstün geleceğini düşünüyorum. Baskın olacağını düşünüyorum. Hem Hakan Safi'nin hem de Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın ekibine, listesine girmesini bekliyorum. Dediğim gibi açıklamadan bunu anlıyorum. Ama tabii ki kişisel tasarruflar, Fenerbahçelilik duygusu, başkanlık sevdası ve belki de daha iyi hazırlandığını düşündükleri için kabul etmeyebilirler. Ama ben bu birleşmenin olacağı görüşündeyim. Aziz Yıldırım'ın bu diline baktığımızda bu benim tahminim. Tabii ki olmayabilir ama en azından Barış Göktürk'ün mutlaka Aziz Yıldırım'da olacağını düşünüyorum. Hakan Safi ile de konuşulur, bir araya gelinir. Çünkü o ekipte de Aziz Yıldırım'ın, yani Aziz Yıldırım'la çalışmayan biri yok Fenerbahçe'de. Evet. Mutlaka etkili isimler olacaktır. Ben bir birleşmeyi öngörüyorum. Seçim tek adaylı olabilir. Dediğin gibi Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na geliyor gibi.
4: Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığı konuşuluyordu. Dün bir açıklama yaptı ve aday olmayacağını duyurdu. Ama o açıklamada adaylık niyetinin de var olduğunu ifade etti bir şekilde. Aziz Yıldırım'ın adaylığıyla bağlantılı mıdır acaba bu çekilme?
5: Bağlantılı. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın ilk aday olacağını Şansal Büyükağ açıklamıştı. Hatta dün gazeteciler yine Mehmet Ali Aydınlar'a ulaştıklarında saat 11-12 gibi hala adaydı. Ama öğleden sonra bir açıklama yaptı ve adaylıktan çekildiğini, kapıyı kapatmadı. Bu seçimde aday değilim dedi. Gelecek yıllarda bir kez daha Fenerbahçe ne zaman beni çağırırsa hazırım dedi. Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesinin açıklamasında bir de şu var. Fenerbahçe'yi gölgelememek adına ismimin geçtiği dönemler nedir bu? 3 Temmuz dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. O dönem Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA'ya Fenerbahçe'yi göndermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'ydu. Bu o dönem benim yaptığım yayınla ortaya çıkmıştı. Rahmetli Kısmet Erkiner o belgeyi göstermişti canlı yayında. Ardından gece saatlerinde Mehmet Ali Aydınlar benim bundan bilgim yok diyerek istifa etmişti federasyon başkanlığından. İşte o 3 Temmuz'da kendisine göre üzerine atılan bu yakıştırmalardan kurtulmak istiyor. Veremeyeceğim hesap yok diyor. Ama bu seçime girmeyi tercih etmedi. Bu nedenini yine Sayın Mehmet Ali Aydınlar açıklayacaktır. O açıklamanın üzerine Aziz Yıldırım geçen hafta yapacaktı aslında adaylık açıklamasını. Ama bekledi. İlk hamleyi Mehmet Ali Aydınlar'ın yapmasını bekledi. O hamle dün geldi. Aday olmadığını, olmayacağını açıkladı. Ardından da bugün saat 14'te bekliyorduk. 12'ye çekti. Anadolu Ajansı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla başkanlık konusunda aday 6-7 Haziran'da Fenerbahçe. Şu an için görünen 3 aday var. Hı hı. Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Barış Göktürk ama bu tek adaya da düşebilir.
4: Barış Göktürk zaten söyledi değil mi? Aziz Yıldırım'a çağrısı vardı onun.
5: Doğru.
4: Ben sizi bir yılda beklerim, 4 yılda beklerim. Gelin bu süreci beraber geçirelim diye.
5: Kesinlikle. Hakan o yüzden Safi dedim Barış Göktürk gidecek.
4: Galiba,
5: Hakan mi? Safi resmi adaylığını dün akşam sosyal medya üzerinden açıkladı. 1999'dan beri sevdam olan Fenerbahçe'ye başkanlık için adayım dedi. Ama bir kez daha söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasındaki o vurgu, birleştirici dili çok önemli. Evet. Adaylara çağrımdır, gelin beraber olalım. Ben bu çağrının karşılık bulacağını düşünüyorum.
4: Tabii Aziz Yıldırım Fenerbahçe için, Türk futbolu, Türk sporu için çok önemli bir isim. 2018'deki kongrede Ali Koç'a başkanlığı kaybetmişti. Dramatik olaylardı tabii bunlar. Oradan ayrılışı, stat'tan gidişi. Şimdi bir dönüş.
5: 2024'te bir kez daha kaybetti.
4: Tekrar aday oldu. Orada yine kaybetti. Şimdi dramatik bir dönüş olacak herhalde Kadıköy'e, değil mi?
5: Bir yılına mı dönecek yoksa daha uzun mu dönecek, onu bize zaman gösterecek. Çünkü 2027'de Fenerbahçe'nin olağan seçimi var. Haziran ayındaki olağanüstü seçim. Mevcut başkan ve yönetim kurulu, Sayın Saran bir yönetim kurulu seçime girmiyor. Bunu zaten o açıklamada görmüştük. Bırakmak da bir erdemdir demişti. Dramatik mi yoksa Fenerbahçelilik söz konusu olunca bütün sular duruyor mu? Bunu basın toplantısında Sayın Aziz Yıldırım'a soracağız ama ben içinde bulunduğu durumun, Fenerbahçe için söylüyorum, 13 yıl daha resmi olarak değil ama bu yılda şampiyon olunmazsa 13 yıllık bir süre olacak. Divan kuruluna katıldığında yaptığı açıklamalar vardı. Çocukların ağlamasını istemiyorum, camianın yüzü gülsün istiyorum diye. Bu notları düşününce ben o dramatikten ziyade biraz böyle kaçınılmaz son olarak görüyorum Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını, olası başkanlığını.
4: Peki bir hazırlık var mı? Hani konuşulan ne yapacak, kimlerle geliyor, nasıl bir teknik ekip, transfer planları var mı? Buna dair ne biliyoruz?
5: Yönetim kurulunda net değil ama onunla beraber uzun yıllar çalışan isimden olacağını biliyoruz. Hani Mahmut Uslu'yu söyleyebiliriz, Ömer Temelli'yi söyleyebiliriz, camianın önde gelen isimleri. Ki hani Mahmut Uslu bundan önceki dönemde adaylığını yine Aziz Yıldırım'a danışarak açıklamıştı. Sonrasında çekilme de aynı şekilde olmuştu. Ömer Temelli'nin camia üzerindeki etkisini biliyoruz. Nihat Özdemir'le Aziz Yıldırım çok yakın. Nihat Özdemir biliyorsun genel kurulan üyelikten istifa etmişti. Kendisi olmayacak ama Nihat Özdemir'e yakın isimler Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda olabilir. Bunları bekliyoruz. Barış Göktürk'ün o yönetimine baktığımızda Ozan Balaban oradaydı ki Ozan Balaban Fenerbahçe'nin o Euroleague şampiyonluğundaki en öndeki isimdi. Yani oraya katılabilir. Bunları söyleyebiliriz. Bu idari yapılanma. Teknik yapılanma konusu herkesin merak ettiği konu, evet. Orası teknik direktör kim olacak? Evet. Yerli mi? Yabancı mı? Sayın Yıldırım Mourinho'yu işaret etmişti, geldi. Evet. Fenerbahçe zirveyi de gördü. Evet. Çalışabileceği, herkesle çalıştığı camianın DNA'sına uygun olarak ama o istenilen şampiyonluk gelmiyor.
4: Aykut Kocaman
5: bir numaralı teknik direktör adayı Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman. Alternatifler var. Yabancı isimler de var, onu söyleyelim ama o yabancı isimleri şu an daha netleştiremediğimiz için açıklayamayız, doğru bilgi olmaz ama bir numaralı aday Aykut Kocaman. Belki Aykut Kocaman saha içinde kalmayıp da Samandıra, sportif direktörlük, futbol direktörlüğü gibi başka bir göreve de talip olabilir ya da bu ikisini tek bir şekilde de yapabilir. Buna karar verecekler ama Aziz Yıldırım'la birlikte Aykut Kocaman da saha içinin en büyük adayı, alternatiflerin yabancı olduğunu söyleyelim.
4: Kongre nasıl karşılayacak sence Aziz Yıldırım'ı? Çünkü artık Fenerbahçe Kongresi böyle statta yapılıyor. 40 bin 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Nasıl bir hava beklersin?
5: Katılımın 2018'de Sayın Aziz Yıldırım'ın kaybettiği seçim kadar çok olmasını bekliyorum. Tek adaylı bir seçimde neden bu kadar çok diye soruyor olabilirsin ama şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin o birliğe ihtiyacı olduğunu göstermek için. Biz bu olağanüstü durumda Sayın Aziz Yıldırım'ın 35 bin mi aidatını ödemiş, 40 bin mi yanında olacağız. Vurgusundan dolayı tek adaylı olursa geniş katılımlı bir seçim bekliyorum. Buradan itibaren ne olur konusu Sayın Aziz Yıldırım orayı artık yönetecektir ama orada ben bir Fenerbahçe'nin gövde gösterisi yapmasını bekliyorum. Kongre üyelerinin, divan kurulunun, taraftarın. Çünkü bölünmüşlüğü çok fazla hissediyor demeyeceğim. Yaşıyor artık Fenerbahçe. Sayın Saran aday olduğunda kendisi bile orada yönetim kuruluyla konuştuğumuzda şansımız var tabii ki diyorlardı. Kazanmayı o kadar beklemiyorlardı. Şimdi gerçekçi olarak bunları söyleyelim. Konuştuğumuz isimlerden aldığımız bilgilerdi bunlar. Sayın Ali Koç'a bir tepki üzerine kazandığını herkes kabul ediyor. Yönetim de kabul ediyor. İşte o tepkiler, X'e tepki, Y'ye tepki, Ali Bey'e tepki, Sayın Saran'a tepki, Sayın Yıldırım'a tepki, Bilal Kutlualp'e, hani kimi aklınıza getirirseniz Fenerbahçe Başkanlığı'na yakıştırabileceğiniz, artık bu tepkilerin olmaması gerekiyor. O bölünmüşlüğün tırnak içinde camianın kişiler üzerinde bir taraf tutmasının önüne geçilmesi gerekiyor. O yüzden Aziz Yıldırım şu an için kendisi söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim, evet, diye yaptığı basın toplantısında açıklaması vardı. Fenerbahçe'nin kendisi geri dönmek üzere ilk adımını attı sıra kongre üyelerinde.
4: Şimdi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamayı sen az önce basın toplantısında soracağız dedin. Böyle bir planlama var mı önümüzdeki
5: olmasını
4: günlerde?
5: Olmasını bekliyoruz tabii ki. Yani. Bence olacaktır. Yani Sayın Aziz Yıldırım bunu yaptı. Burada olmasa bile mutlaka bir basın toplantısı düzenlenecektir diye düşünüyorum. Bilgi değil tahmin ama olması gerekiyor. Herkes bunu yapmıştı. Hiç olmadı. Kongre günü sorulacaktır. İçeri girerken çıkarken bir divan, seçim çalışmaları başlayacak. Derneklerle bir araya gelinecek. Yani basına da bir teveccüh oluyor. Oraya da davet edileceğimizi düşünüyorum. Orada bunları soracağımızı tahmin ediyorum. Yani sorulması gerekiyor.
4: Sıkışık da bir takvim var şimdi değil mi? Eğer yani bir mucize olmaz Fenerbahçe ikinci olursa eğer ligde. Dünya Kupası var. Ardından Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başlayacak. Transfer takvimi sıkışık. Şimdi Fenerbahçe'den gönderilecekler vardır mutlaka. Yani nasıl bir planlama, nasıl günler bekliyor bu konuda eğer Aziz Yıldırım yeni başkanı tekrar olursa Fenerbahçe'nin?
5: Yani bence Sayın Başkan bu açıklamayı yaparken, bunun hazırlığını yaparken o çalışmayı da yapmıştır diye düşünüyorum. Yani teknik direktör Aykut Kocamansa o çalışma çoktan yapılmıştır. Teknik direktör yabancı bir isimse yani takımdan gönderilecek 10 veya 5 eklenmesi gereken 3, 6, 7 onların planlamasının yapıldığını düşünüyorum. Hatta yani Aziz Yıldırım'ın biraz daha böyle planlı geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde lig bittikten sonra önce teknik direktörünü açıklayacaktır diye tahmin ediyorum. Sonrasında takımdan gönderilecek oyuncuları açıklayacaktır, yerlerine kimin geleceğini açıklayacaktır. Ben bu çalışmanın da planlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacı var. O bahsettiğin sıkışık, kısa dönemde net olmak zorunda. Netlik adına saha içi kararları da önemli.
4: Peki emin size kolay gelsin diyorum.
5: Teşekkür ederiz.
4: Hem Dünya Kupası hem Fenerbahçe Kongresi hayli yoğun günler.
5: Ligi daha bitirmedik bu hafta sonu.
4: Ligi daha bitmedi.
5: Hafta göreceğiz.
4: Hayli yoğun günler spor servisini bekliyor. Yine çok konuşacağız bu konuları tabii ki. Devam edelim efendim. Axios, Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşını, İran ve ABD savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştı şeklinde bir haber yaptı. Ayrıntıları alalım. Melike Şahin karşımızda. Melike.
6: Burak, evet, aslında Donald Trump'ın özgürlük projesini bitirdiğini açıklaması çok büyük bir geri adım olarak yorumlanmıştı. Hem Amerika Birleşik Devletleri basınında hem de İran basınında ve bunun da Pakistan'ın bir olası anlaşmaya arabuluculuk etmeye çok yakın olduğuna dair de bilgiler vardı. Aslında böyle de yorumlandı ve aslında şu anda edindiğimiz, daha doğrusu Axios'un paylaştığı son bilgilere göre masada artık tek sayfalık bir mutabakat metni var ve iki taraf bunun üzerine çalışıyor. Nedir bu mutabakat metni? Elbette tabii ki öncelikler Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler ve nükleer güç, nükleer silahlar üzerindeki kısıtlama masada gibi duruyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de 48 saatlik bir süre verdiği, yine İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde bazı kilit noktalarda yanıtlaması gereken, beklenen cevaplar olduğu yönünde ifadeler var. Şimdi biraz daha açacak olursak anlaşma metninde ne var, ne yer alıyor? Nükleer zenginleştirmeyi askıya almasını İran'ın istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Metinde bu olacak ve Amerika Birleşik Devletleri tarafındansa yaptırımların tamamen kaldırılması konusu gündemde ve milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakmasında kabul etmesi içerecek. Yine bulunan metinler arasında, daha doğrusu metinde yer alan maddelerden en önemli iki maddenin bu olduğu bilgisi var. Ve tabii ki Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerinde iki taraf için de transit geçişlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması öngörülüyor. Şimdi Axios'un haberine göre önümüzdeki 48 saat kritik süreç, iki tarafında mutabakata varması için tek sayfalık bir metinden söz ediliyor. Bunda yer alan maddeler var. Her iki taraf için gene nükleer silahlarla ilgili nükleer güç kısıtlaması, İran'ın nükleer gücüne yönelik bir kısıtlama en önemli maddelerden biri. Hürmüz Boğazı'ndaki ki Donald Trump'ın bir günlük özgürlük projesine bitirdiği transit geçişlerle ilgili madde yine en önemli maddelerden biri ve ayrıntılar da yine muhtemelen Pakistan'ın arabuluculuğunda konuşulacak ve 48 saat içinde yeni bir haber duyabileceğiz gibi görünüyor ki şu anda yorumlanan şu ki iki tarafın Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaşmaya en yakın olduğu süreç şu anda artık devreye girmiş gibi görünüyor.
3: Melike Şahin NTV ile ortak yayında Tel Aviv'den aktardı. Gelişmelerle devam edelim. Yolcularından üçünün hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği turistik gemi seyrine devam ediyor. Hastalar gemiden çıkarılarak tedaviye gönderildi. İspanya geminin tedavi için Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vereceğini açıkladı.
7: 23 ülkeden 150'den fazla kişiyi taşıyarak araştırmalar için Arjantin'den yola çıkan kruvaz gemisinde salgın paniği sürüyor. 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası yeni vakalar açıklandı. Bir ambulans teknesi ve bir ambulans uçağı destek verdi. Hastalar Güney Afrika'ya götürüldü. Gemide bulunan Türk yolcu Emin Yoğurtçuoğlu da durumu anlattı.
8: Biz burada gergin değiliz. Kimse şu an hasta değil. Yeni bir vaka yok. Ayrıca söylenildiği gibi karantinada değiliz. Ya da gemide ilk ölen yolcunun hantavirüsten öldüğü ispatlanmadı. Hantavirüsün şu an burada olan ve insan öldürdüğü söylenen varyantının gerçekten olup olmadığı ispatlanmadı.
7: Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada başka kimsede semptom görülmediği ifade ediliyor. Örgüt ilk vakanın gemiye binmeden önce enfekte olduğunu tahmin ediyor. Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığı vurgulandı.
8: Nesilleri azalan canlıları araştırdığımız bir proje için ben buradayım. Söylenildiği gibi zevk için, bilmem ne için. Herkes kendi amacı için buradaydı.
7: Gemi şu anda Güney Afrika açıklarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru seyir halinde. İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi, gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı. Kemirgenlerden bulaşan hantavirüs, insanlarda ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
3: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme, İmamoğlu davasının tutuksuz yargılanan sanığı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine de karar verdi. CHP lideri Özgür Özel karara ilişkin şunları söyledi.
9: O dava bir ceza davası ve bir yandan görülüyor. O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinleniz. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. Aksine kazananına ve kaybedenine onur belgesi vermiş bir kurultaydır. O mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum. Çünkü her dinlenen bir yıldır ortaya atılan bunca yalanın ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor.
3: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Böcek ailesine rüşvet ve kara para aklama suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda şüpheliler Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin mal varlığına el konuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan bu öneriye sert tepki geldi.
10: Abdullah Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun. Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş 50 bin Türk ve Kürt'ün katili bir cani. Ayrıca şu anda hükmünün infazı için cezaevinde yatıyor. Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba diyorum bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok? Yani bu beyefendiyi koordinatör yapacaklar. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar? Bu nasıl bir önermedir? Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde, hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir ya?
3: Faili meçhul dosyalara yönelik başlatılan çalışmalar sayesinde bir dosya daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayet zanlıları gözaltında. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Gürlek, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz iradeyle dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı dedi. Gürlek, Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlılarının Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nın koordinasyonuyla yakalandığını söyledi. Teknik takip ve çelişkili ifadelerin tespitiyle cinayetin işlendiği yerin ve delillerin ortaya çıkarıldığını, faillerin adalete teslim edildiğini ifade etti.
1: NTV Radyo. Reklam.
11: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
17: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
18: LÖSEV hayat verir.
19: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
20: Yapıkredi, bir adım önde. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Reklam.
21: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
22: Yapay zeka ile ilgili tartışmalar artık hayatın her safhasında, her aşamasında, sadece günlük hayatımızdaki etkileriyle değil, aynı zamanda bir yerde veya bir perspektiften tırnak içinde insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendiren veya şekillendirecek bir güç olarak karşımızda duruyor. Ama isterseniz böyle yaman soruları veya böyle çok köklü soruları sonraya bırakarak güncel gelişmelerle ilgili birkaç notu paylaşalım. Sonra da Körfez Savaşı'ndaki güncel gelişmelerle noktalayalım. Bilindiği üzere Elon Musk'ın OpenAI, yani en sıklıkla kullanılan yapay zeka firması aleyhine açmış olduğu dava devam ediyor. O ilgiyle izleniyor çünkü Musk orada bu projede yer almasını, bunun bilabedel kamu yararına bir hizmet olacağını düşündüğü için girdiğini ama sonra işin farklılaştığını söylüyor. Buradan ilginç neticeler çıkacak, takipte kalıyoruz. Bir de geçtiğimiz günlerde gene çok tartışma yaratan Anthropic firması AI'ın adeta manifestosunu yazdı. O da Wall Street, yani bu işin borsalarda, sermaye piyasalarında kullanımı bakımından yeni bazı açılımları gündeme sokuyor. Hani ileride acaba yatırım uzmanlarına gerek kalacak mı sorusu şimdiden gündeme gelmiş durumda ama esas önemli bir gelişmeyi belirtmek gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuda Çin de çok önde yer alıyor. Çin'in Hangzhou şehri sadece ülke bakımından değil fakat bütün dünyanın en önemli yapay zeka başkentlerinden, merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte burada Zhejiang bölgesinde bulunan önemli bir firmada yapay zeka alanında kalite güvence uzmanı olarak çalışan bir kişinin işine artık senin işini yapay zeka yapıyor mantığıyla son verilmiş. Daha doğrusu şöyle bir açılım olmuş. Önce denilmiş ki senin biz hem unvanını hem de gelirini azaltacağız. Çünkü yaptığın işlerin çoğunu artık yapay zeka gerçekleştirecek. Bunun üzerine bu kişi kabul etmiyor. Kabul etmeyince bu yeni unvan düşüklüğü veya gelir eksikliğini işten çıkarılıyor. Mahkemeye gidiyor. Yerel mahkeme kendisini haklı buluyor. Diyor ki yapay zeka senin işini yapıyor bahanesiyle herhangi bir kişi işten çıkarılamaz. Sonra temize gidiyor. En son geçtiğimiz günlerde temiz de bu kararı onaylıyor. İşin uzmanları Çin'de alınan bu kararın çok önemli olduğunu, arka planının iyice çalışılması gerektiğini ve bundan sonra benzerleri yaşanması durumunda yeni açılımların da gündeme geleceğini söylüyorlar. Bu önemli bir dava, önemli bir dönüm noktası olarak bir tarafa herhalde kaydedilmek gerekir. Yani yapay zeka mücbir sebep olma gibi bir hukuki kimliğe sahip değil. Sadece senin işini yapay zeka daha ucuza, daha iyi, daha hızlı yapar diye şirketler belirli bir yatırım, belirli bir katma değer üretmiş kişileri tırnak içinde kapının önüne koyma konusunda zorlanacaklar. Üstelik bu Çin gibi görece kapalı ve Komünist Parti tarafından yönetilen bir ülkede gerçekleşmiş oluyor. Bakalım bunun çıkarımları ne yönde olacak? Biz de paylaşmak istedik. Şimdi dilerseniz Körfez Savaşı'ndaki son gelişmeyle tamamlayalım. Çünkü sadece 1,5 veya 2 gün dahi sürmeyen Operation Freedom'ın belki 2001'deki Afganistan harekatının bir iz düşümü olarak bu sefer Project Freedom, özgürlük projesi olarak adlandırılan Hürmüz Boğazı'nda mahpus kalmış gemileri kurtarma operasyonunu Trump başlattı. Gene Trump durdurdu. Enteresan bir açıklama yaptı. İran'la anlaşma yolunda çok önemli mesafe kaydettik. Onun için şimdilik bu harekatı durduruyorum dedi. Petrol fiyatları derhal 108 dolara indi ve inmeye de devam ediyor. Ama tabii çok karmaşık bir takım mesajlar da geliyor. Çünkü netice itibariyle gene daha saatler evvel bir grup spor yapan çocuğu kabul eden Beyaz Saray'da Başkan Trump, yanında savaş bakanı, yüzbaşı emeklisi Pete Hegseth dedi ki başkanın özgürlük projesinden ayrı olarak biz Epic Fury, yani 28 Şubat'ta başlayan İran savaşına böyle fiyakalı bir isim verilmiş. Destansı öfke veya devasa hiddet operasyonu devam ediyor dedi. İyi mi? Tam bunu kamuoyu değerlendirirken saatler evvel Mario Rubio, Dışişleri Bakanı, aynı ülkenin Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki artık dedi destansı öfke sona ermiştir. Ha bunu söylerken, bunu söyledikten hemen sonra da önemli bir ordu komutanıyla Küba haritasının önünde de poz verdi. Yani kafalar karışık. Ama anlaşılıyor ki anlaşma yolunda önemli mesafe alınmış, perde arkasında süreç işliyor ve Hürmüz Boğazı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri dünya su yollarında yeni bir hakimiyet, yeni bir gelir veya kazanç kapısı açmaya çalışıyor. Son not, Avrupa başkenti Paris, önemli başkentlerinden Paris, G7 ticaret bakanlarının bugünkü zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu zirve Başkan Trump'ın sadece günler önce Almanya ve Avrupa mahreçli arabalara %25 ek gümrük vergisi koymasını takip ediyor. Bakalım nasıl bir karşılık olacak. Evet, gündem karışık, ekopolitik dinamik hızlı ama bu arada arka planda işte AI gibi belki de insanlığın geleceğini, hepimizin geleceğini doğrudan etkileyecek dinamiklerde varlıklarını ve süreçlerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyorlar. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
21: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
23: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
24: Doğa takvimi. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
25: Bugün Hıdır Ellez. Doğanın döngüsünün kutlandığı gün. Halk takvimine göre kış mevsimi bugün biter ve yaz mevsimi başlar. Bugün yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için bir dizi ritüel var. Hızır gelirse doldursun diye cüzdanlar, mutfak dolapları geceden açık bırakılır. Dilekler gece kağıda yazılıp bazı yörelerde gül dalına bağlanır, bazı yörelerde toprağa gömülür, bazı yörelerde de sabah güneş doğmadan önce dilek yazılı kağıtlar akan suya bırakılır. Evler bir gün önceden temizlenir. Sabah erkenden kalkılıp temiz giysiler giyilir. Anadolu'da bir adette Hıdır Ellez'de komşularla pikniğe gidilir, gün boyu oyunlar oynayıp birlikte yemekler yenirdi. 6 Mayıs'ın Hristiyanlar için de doğada uyanışın günü olduğunu, Ortodoksların Aya Yorgi, Katoliklerin ise Aziz George günü adıyla bugünü kutladığını ekleyelim.
24: Doğa takvimi.
23: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Kim buldu, nasıl buldu?
26: İlk daktilo görme engelliler için mi yapıldı?
27: Evet, ilk daktiloyu 1808 yılında İtalyan Pellegrino Turi görme engelli bir kontesin yazı yazabilmesi için icat etti. Kontes'in bununla yazdığı 16 mektup ve bir deneme yazısı bugün de İtalya'nın Reggio kentinde korunuyor. Turi'nin makinesinde harf çubuklarının bir ucunda vurmayı kolaylaştıran minik tokaçlar, diğer ucunda da doğrudan kağıda basılan harfler vardı. Bugünkü daktiloya en yakın daktiloyu ise 1870 yılında Danimarkalı papaz Malin Hansen yazar top adıyla piyasaya sürdü. Ama yazı makinesi adıyla ilk daktilo, aynı zamanda Q klavyenin de mucidine ait. Sık kullanılan harflerin olduğu çubuklar, hızlı yazma sırasında birbirine takılıyordu. Amerikalı gazeteci Christopher Latham Sholes, işte bu sorunu çözmek için bir arkadaşıyla çalıştı. Sonunda sık kullanılan harfleri klavyede birbirinden uzaklaştırıp, Q klavye olarak anılacak klavyeyle yazı makinesinin seri üretimine giriştiler. Ortağı peşin para almayı tercih ederken gazeteci Scholz satılacak her daktilodan %% almayı tercih etti. Ve tahmin edileceği gibi bugün de dünyada en yaygın olarak kullanılan Q klavyeden çok zengin oldu. Scholz ve Remington marka daktiloyu kullananlar arasında yazar Mark Twain de vardı. Söylendiğine göre daktilodan çok memnundu ama bu markayla anılmak istemiyordu. Üretici firmaya "Lütfen benim bu daktiloyu aldığımı duyurmayın." demişti. Yine de yazılarının içeriğinden daha çok ilgi gören daktilosu için merak uyandıran minik dostum diyordu.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: NTV Ekonomi başlıyor.
6: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranında yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, piyasalarda sabah yayınımızı açtığımızda Donald Trump'ın açıklamaları, İran'la anlaşmaya çok yakınız minvalindeki açıklamaları ciddi manada pozitif hava yarattı demiştik. Sonrasında Axios Ajansı bir haber geçti. Amerika ile İran savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir anlaşmaya varmak üzere açıklaması gelince piyasalardaki o bahar havası biraz daha coşkuya dönüşmüş durumda. Bizim borsamızda da şu anda 14.998 puan seviyesini görüyoruz. %3,46 ama yayına girmeden birkaç dakika, belki birkaç saniye önce 15.024 puan ile tüm zamanların rekorunu yenilemiş oldu. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 15.024 puanla yeni rekor kırdı. Ben aldığım en son notlarda bankacılık endeksi %4 civarında pozitifte. Onun dışında bakıyorum, gıdada %2-3'e yaklaşıyor. Hizmetler aynı şekilde. Holdingler %3, iletişim %3, petrokimya sigortasına, yani alımların genele yayıldığını söyleyebiliriz. %1,5 ila %3'ler 4'ler arasında yükselişler var. İşlem hacminin günün ilk yarısı itibariyle, şu dakika itibariyle de 130 milyar lira olduğunu, diğer günlerden daha yüksek seyrettiğini ifade edebiliriz borsamızda. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 22 kuruş, euro 53 lira 26 kuruş seviyesinde. Axios'un İran'la Amerika anlaşmaya varmak üzere açıklaması sonrasında dolar endeksinin de değer yitirdiğini gördük. 97,8'lere doğru geri çekildi. Euro dolar karşısında 1,1770'e yaklaştı. Sterlin dolar karşısında 1,36'nın üzerine atmış durumda. Elbette altın fiyatlarını da etkiledi. Altının onsu gördüğünüz gibi 4,705 dolar seviyesine fırladı. %3,24'lük bir yükseliş var. Sabah ekranların başına geçtiğimiz zaman gördüğümüz seviye 4,555 dolardı. Onun üstüne gördüğünüz gibi %3,24 koyarak 4,705 dolara kadar yükseldi. Ki hani şu ana kadar gördüğü en yüksek seviyede 4,708 dolar, yani oralarda yukarıya doğru hareketin devam ettiğini ifade edebiliriz. Brent petrol haberin gelmesiyle beraber 108 dolarlardan 103 dolara geriledi. Oradan bir 102 dolara geriledi. Şu sıralarda da 100-102 dolar bandında. Hani daha önce bu tip haberlerde petrol fiyatlarının daha hızlı gerilediğini, 90'lara 80'lere indiğini gördük ama bu sefer biraz daha temkinli bir hareket olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle Temmuz vade 102 dolarlar seviyesinde haberin realize olmasıyla, yani Axios'un iddia ettiği gibi anlaşma yakın, eğer anlaşma açıklanırsa o zaman ne olacak hep birlikte göreceğiz ama petrolde de yönün aşağıya doğru olduğunu, %6 ile %8 aşağıya doğru olduğunu söyleyelim. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı dışarıya paralel olarak %3,2 yukarıda 6.839 lira, 11.213 lira çeyrek altın. Hemen dönelim. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle birlikte. Dinçer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhaba Murat Bey, hoş bulduk, yayınlar.
6: Çok teşekkürler Dinçer Bey. Bayağı bir coşkuya dönüştü herhalde barış haberi, değil mi, iddiası?
7: Evet, kesinlikle öyle. Şu an baktığımda biz %94 hisse yükselirken sadece 6 hisse negatif puanlanıyor ve tarihimizde de ilk defa 15 binli bir rakamın üzerini gördük bugün. Yani iyi bir günde yayın yapıyoruz tabii Borsa İstanbul'da. Sizin de aslında açılış konuşmanızda bahsettiğiniz gibi Axios'tan geçen 48 saat içerisinde tek sayfalık bir metin üzerinde hem Amerika'nın hem de İran'ın anlaşacak olması burada piyasalara pozitif bir hava getirdi ki dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim ve yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz. Tahvil faizlerinin geri geldiğini görüyoruz. kredi risk primlerinin dünyada geri geldiğini ve risk iştahının arttığını görüyoruz. Tabii ki petrol fiyatlarının geri geliyor olması ki Brent yavaş yavaş 100 doların altını da zorluyor. Yani 99 lirayı gördüm Haziran vadeli de. Bu da altın fiyatlarını yukarı doğru itiyor tabii ki. Riskli varlıklardaki alım dolar endeksinde de bir geri çekilişe neden oluyor ve paritede de euro dolar paritesinde de yukarı yönlü bir harekete neden oluyor. Aslında bu hareketle birlikte yılın başında kurduğumuz senaryolara bir yaklaşım oluyor diyebiliriz. Mesela euro dolar paritesinde 1.20'nin üzerinde rakamları konuşuyorduk. Yine ons altındaki yükselişin sınırlı olsa da devam edeceğini, yeni rekorların geleceğini, Borsa İstanbul gibi, Amerika endeksleri gibi rakamlarda rekorları konuşuyorduk. Daha sonrasında Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte aslında bunlara bir ara vermiştik. Fakat şu anda yeniden piyasalardaki bu alış iştahı yine bir riskli varlıklardaki canlandırmayı doğurdu. Fakat burada aslında bu süre zarfında biz tüm dünyada birinci çeyrek bilançolarını alıyoruz ve şirketler gerçekten çok ciddi karlar ediyorlar. Yani biz bu Güney Kore gibi, Türkiye gibi ülkelerde, enerji ithalatçısı olan ülkelerde çok fazla gündemimizi Hürmüz'e yöneltebiliyoruz. Fakat dünyada gerçekten yapay zeka üzerinde, teknoloji şirketleri üzerinde çok ciddi karlar ve bu kar büyümelerin devam edeceği konuşuluyor. Onun için hisse senetlerine, bu piyasalara alım devam edecektir, yükseliş devam edecektir. Onun haricinde petrolün geri gelecek olması ki 90 ve 80 dolar arasında 12 aylık ortalamada bir fiyata oturduğunu görebiliriz petrolün. Bu durumda altın fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı itebilir ve 5600 ons tarihi zirvesi geçirebilir. Fakat yine de şu anda hisselerdeki coşku gibi altındaki coşkuya çok fazla kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu da yatırımcılarımıza şu an söyleyelim. Yani altın borcu olanlar olabilir, acil altın almak isteyenler olabilir. Burada çok da fazla panik olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi şu an tepkiler de biraz zayıf. Ve terse dönme ihtimali de var ki çok fazla uzlaşı olabileceğini, ateşkes ihtimalini defalarca da konuştuğumuz zamanlar oldu. Fakat bunun bir sonuca bağlanmasını beklemek çok daha mantıklı olacaktır. Eğer bir anlaşma olursa ve kesinleşirse, Hürmüz tamamen açılırsa, altın tarafında gram altında 8000 lira doğru gidiş, ons altında 5600'leri görüşte olabilir. Bunu da söyleyelim. Fakat tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5900-6000 lira gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz. Evet. Hisse senetleri içinde dediğim gibi bilançolar o kadar kuvvetli geliyor ki biz hem dışarıda hem de içeride borsaların daha yüksek rakamlara gittiğini göreceğimizi düşünüyorum.
8: Çok teşekkürler. Aslında ben size soracaktım. Olur da haber realize olmaz ise, yani tam tersi olursa ne olur diye siz zaten ben sormadan söylediniz. Şunu da sormak istiyorum. Borsamız özelinde işlem hacminin geldiği seviye evet diğer günlerden daha yüksek ama hani bir rekorumuz kaçtı? Rekorumuz 302 milyar liraydı. Onu da 29 Ocak'ta görmüşüz. Hani o dediniz ya az önce yine de bir temkin var diye, o temkini hala koruyor olabilir mi yatırımcı? Bu açıdan da bakabilir miyiz?
7: Borsa tarafında o temkini biraz daha az koruyabilir. Yani daha cesur olabilir borsa tarafında. Çünkü dediğim gibi şirketler ciddi karlar ediyor. Altın tarafında biraz daha temkin olabilir. Şimdi yükselirken işlem hacminin yüksek olması çok önemli, çok kritik. Doğru. Bu bize bu yükselişin geçici olmadığını, bunun bir balon olmadığını aslında anlatıyor. Eğer düşerken hacim yüksek olsaydı bu negatifti mesela. Ya da düşerken hacmin az olduğu zamanlar diyoruz ki bu düşüş yanıltıcı olabilir diyoruz. Onun için sizin de dediğiniz gibi hacim bizi şu anda destekliyor gerçekten ve günün sonunda da 300 milyara yaklaşan bir hacimde yine görebileceğimizi düşünüyorum ben. Yani bu saatlerde baktığımızda normalde 100 milyarın altında hacim görüyorduk Borsa İstanbul'da. Fakat tabii ki bu durumla birlikte yükselişe de geçtiğini görüyoruz. Yani şu anda baktığım zaman tüm sektörlerde alım var. Hatta şöyle söyleyeyim, biz işte petrol kaynaklı bu fiyat artışında bazı kimya, ambalaj gibi petrol türevi ürünlerin borsayı desteklediğini görüyorduk diğer hisseler düşerken. Evet. Şu an onlar petrolün düşmesine rağmen negatif katkı değil, pozitif katkı veriyorlar bir de. Yani genele yayılan güçlü bir yükseliş Borsa İstanbul'da devam edeceğini düşünüyorum. Biraz daha temkin seviyesini borsada aşağı indirip altında yukarıda tutmaya gerek var.
6: Çok teşekkürler. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle birlikte oldunuz. Görüşlerinizi paylaştığınız için. Mutlu günler. Değerli izleyenler, bir bağlantımız daha var. Yine önemli bir konu. Evet, gündemde biraz piyasa coşkusu var ama bu da önemli bir konu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi ve kamu borçları yapılandırmasında yeni dönem başlıyor. Meclise sunulan düzenlemeyle taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Ayrıntıları konuşacağız. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizimle birlikte. Mahmut Hocam, hoş geldiniz yayına.
9: Merhabalar Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
6: Teşekkürler. Hemen soralım. Borçlulara ödemelerini daha uzun vadeye yayma imkanı sağlanacağını anlıyoruz. Ama bunun dışında düzenleme başka hangi avantajları getiriyor? Yani bir faiz yapılanması değil galiba, değil mi?
9: Evet, hatırlarsanız bir iki hafta kadar önce Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı. Borç yapılandırması, vergi affı beklentisi üzerine zaten Sayın Bakan da söylemişti. Ya zaten var bu bizim mevzuatımızda borç yapılandırma diye. Şimdi bunun biraz daha kapsamı genişletiliyor. Vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi. Normalde 36 aya kadar taksitlendirme yapılıyordu. Şimdi 72 aya çıkarılıyor. 250 bin lira teminat limiti vardı. 50 bin liraydı siz bahsettiniz. Sonra 250'ye çıkarıldı. Şimdi yeni düzenlemeyle beraber de 1 milyona çıkarılıyor. Tabii bu vatandaşlarımızın kaide ekseriyetini karşılayacak bir teminat tutarı ama burada bu kanun teklifi dün meclis başkanına sunuldu. Şimdi bir meclis periyodu var, komisyon ve genel kurul. Bu sürece de en azından katkı sunması açısından bazı noktaları da vurgulamak lazım. Vatandaşlarımızın sorunlarına daha geniş kapsamdan, daha üst perdeden fayda sağlaması açısından şimdi %39 tecil faiz oranı üzerinden borç yapılandırması söz konusu. Bu tabii ki vergi, ceza ve feri unsuru olan gecikme zammı, gecikme faizinde herhangi bir indirim yapılmaksızın toplam borcu %39 yıllık tecil faiziyle bir yapılandırma söz konusu. Bu faiz oranı belki Cumhurbaşkanlığı kararıyla esnetilebilir. Bir miktar aşağı çekilmesinde fayda var. Çünkü cazibesini şu anda açıkçası çok fazla korumuyor. Hem bir indirim yok hem de üzerine bir %39'luk bir faiz var. Tabii ki tüm borçları kapsamıyor. Neyi kapsamıyor? Mesela işte özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, işte geçici vergi, harçlar gibi vergileri kapsamıyor. Belki bu bir tali düzenlemeyle kapsamı genişletilebilir. KDV ile ilgili mevcutta 6 aya kadar sadece taksit yapılabilir düzenlemesi var tali düzenlemelerde. Bu biraz daha belki genişletilebilir ama daha ziyade vatandaşlarımızı ilgilendiren gelir, kurumlar vergisi, stopaj, işte motorlu taşıtlar vergisi, ecri misiller, trafik para cezaları, idari para cezaları bu kapsam dahilinde taksitlendirilebiliyor. Yine iki tane konu çok kısaca onları da özetleyip, yani mevcuttaki düzenlemede yer alan ama rehabilite edilmesi gereken konular. Birincisi iyi niyetli olma kavramı aranıyor Maliye Bakanlığı tarafından Murat Bey. Yani şimdi iyi niyetli dediğin zaman kime göre, neye göre? Zaten vatandaşımız borçlu olmasa, bu borcu ödeyemeyecek durumda olduğu için zaten gelmiş. Dolayısıyla bu kavramın tali düzenlemelerden çıkarılmasına fayda var. Bir de çok zor durum hali deniliyor. Şimdi çok zor durum hali de belli likidite oranlarına endeksleniyor. Dolayısıyla yani vatandaşlarımda şu anda tabii şöyle bir beklenti var. Ben vergi dairesine gideceğim, benim borcum var, 72'ye bölecekler, ben de böyle ufak ufak ödeyeceğim gibi. Ama işin ayrıntısına girdiğimiz zaman öyle değil. Yani herkese 72 ay şeklinde bir durum söz konusu değil. Yani orada borcun tutarına göre çeşitli inisiyatifler alınıyor. Ve kanunda tecil taksitlendirme yapılabilir diyor. Yapılır demiyor. Dolayısıyla idarenin burada bir takdir yetkisi var. Belki burada bir inisiyatif alınıp biraz daha esnetilirse bu tecil taksitlendirme müessesesi daha fonksiyonel kullanılabilir. Ve bundan sonra bir daha vatandaşlarımız tarafından bir vergi affı beklentisi olmaz. Çünkü bu müessese hep var olacak. Daha fonksiyonel kullanılırsa dediğim gibi en azından bu sorunlara merhem olur.
6: Hocam, anladığım kadarıyla bu bir vergi affı değil, genelin anlayacağı şekilde gidip mutlaka okuyup şartlara uyup uymadığına bakmak gerekiyor, değil mi?
9: Evet, bir vergi affı değil bu. Yani vergiden, cezadan ya da borcun zamanında ödenmemesi sebebiyle tahakkuk eden gecikme zammından herhangi bir indirim yok. Yani 100 lira borcunuz var, 50 lira ceza var, 50 lira da gecikme zammı var. Toplam 200 lira borcunuz var. Vergi dairesine gittiniz, 200 lira borçtan hiçbir indirim yok. Bunun üzerine yıllık %39 tecil faizi hesaplanarak size uygun bir vade yapısında borcun taksitlendirilmesi söz konusu. Burada üst vade 36 idi, bu 72'ye çıkarılıyor. Borçta bir teminat isteniyordu. O da evet. 250 liralık bir istisna sınırı vardı. Şimdi bu sınır 1 milyona çekiliyor.
10: Tamam.
9: Bu şekilde bir düzenleme söz konusu.
10: Hocam çok teşekkürler. Tam teminatsız teminatsız tecil limiti 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı ne demek diye soracaktım. Son cümlede de onu anlattınız bize. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Aydoğmuş. Yine anlaşılır bir şekilde bizi bilgilendirdiğiniz için. Mutlu günler dilerim.
9: İyi yayınlar diliyorum.
10: Teşekkürler. Ve böylelikle değerli izleyiciler.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: ...5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: dükkan.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Mayıs ayıyla birlikte artık yaz tatili yapmaya hazırlanıyoruz, ancak hala kayak tatili bile yapabiliriz. Hafta sonu olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı Kartalkaya'da 155, Palandöken'de 105, Uludağ'da 67, Erciyes'te 27 santimetreye ulaştı.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir kadın sigortalı dinleyenimiz bize emekli ile ilgili soru sormuş. 1978 doğumlu ve ilk kez sigortaya 1997 yılında girmiş ve bugüne kadar da 3680 günü var. Kendisi bize sorusunu şu şekilde yöneltiyor. 3600 günle emekli olabilir miyim? Ve 2001 tarihinde de doğum yapmıştım. Bu doğum borçlanmasını yaparsam bunun faydası olur mu? Şimdi dinleyenimiz için emekli olabilmesi için 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ve 53 yaş koşulları var. Doğumdan sonraki 2 yılda prim ödenmeyen günleri elbette borçlanabilir. Bu sürede hiç prim ödemediğini varsayar isek doğumunu borçlanarak 720 gün daha kazanabilir. Dolayısıyla borçlanma dışında yaklaşık 1500 gün daha prim ödeyerek primini 5900 güne tamamlayacağı tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilir. Bir diğer yol ise 3600 günden fazla prim olduğu için bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı Haziran 2036 tarihinde emekli olması mümkün. Burada da koşullar şu şekilde: 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş olarak belirlenmiş.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 13.
1: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden çarşamba. Gündem hem siyaset hem dış politika oldukça yoğun. Spor gündeminden de manşetler var. Hepsini ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Siyasetin gündeminde MHP lideri Bahçeli'nin dün grup konuşmasında yaptığı Öcalan'ın statüsü çıkışı var. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önermişti. O öneriye Ankara siyaset nasıl yaklaşıyor, neler konuşuluyor, kulislerden yansıyanları konuğumuzla değerlendireceğiz öyle bülten içerisinde. Orta Doğu'daki savaşa baktığımızda ise savaşta tüm olay Hürmüz'de kilitlenmiş durumda. Hafta başı ABD özgürlük projesini başlattı. Boğaz'dan geçen gemilere koruma sağlayacağını duyurdu. Birkaç gemi de geçti ama İran'ın da müdahalesi oldu. Tansiyon yükseldi ve bugün Trump projeyi durduklarını, askıya aldıklarını açıkladı. Tahran bu durumu başarısızlık olarak yorumluyor. Amerika Birleşik Devletleri basınına ve Trump'a göre ise nihai bir anlaşma yakın, ondan askıya alındı. Axios, tarafların tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu yazıyor. Peki o metinde ne var? Birazdan canlı bağlantıyla bakacağız. Gemideki salgın haberi dünyanın manşetinde. Arjantin'den kalkan bir cruise gemisinde yolculuk sırasında hanta virüs salgını başladı. 3 yolcu hayatını kaybetti. Gemi 150'den fazla yolcu ve mürettebatla suda, nereye yanaşacak belli değildi. İspanya yolcuların tedavisi için geminin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin verdi. Gemide neler yaşanıyor? Son bilgileri paylaşacağız. Ve son başlık spor gündeminin manşeti. Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken eski başkan Aziz Yıldırım yazılı bir açıklamayla adaylığını açıkladı. Diğer başkan adaylarına da bir çağrısı var. Aziz Yıldırım ne diyor? Bu hamle seçim sürecine nasıl yansıyacak? Yeni adaylar çıkabilir mi? Konuşacağız. Başlıyoruz bültene. Şimdi Orta Doğu'daki savaşla başlayalım bültene. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesi için başlattıkları özgürlük projesini kısa süreliğine durdurduğunu açıkladı. Trump kararı, İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. Bu gelişmeler yaşanırken de Amerikan Axios haber sitesi ABD ve İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Nedir o metin? Ne yazıyor o metinde? Hemen Tel Aviv'e dönelim. Melike Şahin karşımızda. Melike.
2: Ahmet Arpat, o tek sayfalık metinde 14 madde yer alıyor ve son bir bilgiyi paylaşayım. Axios'un haberine dayandırdık ama şimdi Reuters'tan bir son dakika bilgisi var ki İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu 14 maddelik sözleşmeyi, daha doğrusu anlaşma maddelerini değerlendirdiklerini, barış teklifini değerlendiriyoruz ifadeleriyle söylüyor. Washington'ın barış teklifini değerlendiriyoruz diyor Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisinde. Şimdi ne var orada? Tabii elbette aslında günlerdir konuştuğumuz konu var. Hürmüz Boğazı'ndaki transit geçişler ana madde. Ve tabii ki İran'ın nükleer enerji programını kısıtlama konusu o tek sayfanın aslında ilk satırlarında yer alan maddeler olarak görülüyor. 14 maddelik bir anlaşma metni var masada ve 30 günlük de bir müzakere süreci olacağı belirtiliyor. Ayrıntılara bakacak olursak elbette İran'ın nükleer zenginleştirme gücünün kısıtlanmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Tabii bu konuda da çeşitli ayrıntılar var. Çünkü İran bunun 5 yıl olmasını istiyor, bu sınırlandırmanın, askıya alma sürecinin. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 20 yıl olarak öne sürdüğü istediği bir tarih var. Bazı kaynaklarsa en az 12 yıl bu askıya alma sürecinin İran'ın nükleer enerjisini zenginleştirmesiyle alakalı, nükleer gücünü zenginleştirmesiyle alakalı en az 12 yıllık bir süreçten bahsedildiği belirtiliyor. Tabii diğer yanda Hürmüz Boğazı'ndaki transit geçişler, Donald Trump bir günlük bir özgürlük projesinden bahsetmişti ve ardından da bir günün sonunda da bu projeyi durdurduğunu anlatmıştı, açıklamıştı. Bunun ardından da aslında senin de söylediğin gibi İran basınında bu bir başarısızlık olarak nitelendirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında keskin bir U dönüşü olarak nitelendirilmiş. Ancak Pakistan'ın arabuluculuğunda aslında anlaşmaya yakın olduğu da yine yorumlar arasındaydı ki şu anda aslında Pakistan kaynaklarından da edinilen bilgiye göre evet bu anlaşma şu anda yakın gözüküyor ama 30 günlük de bir müzakere süreci önümüzde olduğunda söyleyelim. Bu müzakereler yine ya İslamabad'da olacak ya da Cenevre'de olabilir. Bu da yine kaynakların verdiği bilgilere göre bu da yer alacak. Tabii Hürmüz geçişindeki kısıtlamanın kaldırılmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'a yönelik sınırlandırmayı kaldırması talep ediliyor. Bunların hepsi masada. Amerika Birleşik Devletleri'nden Witkoff'un da aralarında bulunduğu bir heyet var. Ve diğer tarafta da tabii ki İran'ın sözcülerinin, temsilcilerinin yer aldığı iki grubun görüşmeleri sürüyor. Ancak şu anda kaynakların belirttiğine göre artık anlaşmaya en yakın olunan süreçte olduğu belirtiliyor. Öncelikle bir 48 saatlik sürecin İran'dan bazı maddeler üzerinde beklenen yanıtlar olduğu ifadeleri var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ama aslında biraz daha geniş bir zaman diliminde 30 günlük süreçte müzakerenin devam edebileceği belirtiliyor. Yeniden hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında şu anda tek sayfalık bir anlaşma metni masada. Bunun üzerinde iki tarafın görüşmeleri var. Yine Pakistan'ın arabuluculuğunda bu maddeler üzerinde konuşuluyor. Müzakere sürecinin yaklaşık bir ay kadar zaman alması da öngörülüyor.
1: Melike Şahin aktardı. Gelelim spor gündeminin manşetine. Sarı lacivertli taraftarlarda bir heyecan yarattı bu haber. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimin bir ay kala gündem bir hayli hareketli. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
3: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
5: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
4: Yıldırım, kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Öztürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı.
5: Sayın Barış Öztürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Camia bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir.
4: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
1: Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını, Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasını ilerleyen dakikalarda bülten içerisinde Cüneyt Kaşeler'le konuşacağız. Diyelim ve siyaset gündemine geçelim. MHP lideri Bahçeli'nin dün grup toplantısında yaptığı Öcalan için statü tartışması devam ediyor. Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Bu sorunun yanıtı için biz de meclise dönelim. Uğraş Bingöl bizi bekliyor. Uğraş.
6: Hatta barış koordinatörü gibi bir de isim.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde günün, haftanın, belki de önümüzdeki ayların manşetini attı dün. Önemli mesajlar vermişti. Grup toplantısında konuşmuştu. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde resmen yeni bir aşamaya geçtiğinin, o satır aralarında yeni aşamaya geçtiğinin sinyallerini okumak mümkündü. MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı. Artık hukuki yasal düzenlemeler zamanıdır. Bu mesele yokmuş gibi Öcalan'ın statüsünü kastetti ve bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir dedi. Ve ardından Öcalan'a statü çıkışının ardından da bir isim önerdi. O isim de barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisiydi. İşte dünden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük gündem maddesi bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının hemen ardından o da terörsüz Türkiye sürecine sahip çıktı ve şu ifadeleri kullandı. Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bu husumet alanı olamaz. Bir muhalefet olarak alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır diyerek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışına bir nevi de olsa destek verdi. AK Parti, Cumhuriyet İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti'den şu ana kadar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışına herhangi bir açıklama gelmedi. Bu da merak konusu. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde şüphesiz bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Yine DEM Parti, yine onların da dün grup toplantısı vardı. Grup toplantısında Tuncer Bakıran kürsüdeydi ve Bahçeli'nin sözlerini tarihi olarak yorumladı ve altına imza atıyoruz dedi. O sözlerin devamında ise onlar da bir süreç takip kurulu önerisi getirdi Tuncer Bakıran. Meclis bünyesinde hatırlanacağı üzere komisyon kurulmuştu. O komisyonda süreç izleme ve takip kurulu kurulması gerektiğini önerdi. Evet, bu sürece yani Öcalan'a statü çıkışına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin en sert tepki bugün İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi ve neredeyse konuşmasının büyük bir bölümünü buraya ayırdı. Öncelikle süreci bir ihanet süreci olarak yorumladı. Daha önce de yine bu konudaki çağrıları vardı, daha doğrusu suçlamaları vardı ve bugün de şu ifadeleri kullandı. Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde bir hükümlüğe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir. Bu deliliktir, aklınızı başınıza alın diyerek Cumhur İttifakı partilerine seslendi. Yine CHP'ye de ayrı bir çağrıda bulundu. Siz de o masadan kalkın dedi. Musavat Dervişoğlu çok sert ifadelerle iktidara yüklendi. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra belli ki önümüzdeki haftalar süreç bu çerçevede ilerleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri aslında şunu söylemek mümkün. Hep belirleyici olmuştu ve bu süreci de başlatan en önemli aktörlerden biriydi Bahçeli'nin çıkışları. Zaten 1,5-2 yıldır konuşuluyor terörist Türkiye süreciyle. Dediğim gibi hem AK Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem DEM Parti'den Bahçeli'nin açıklamalarına destek geldi. Önümüzdeki günlerde meclisin bu konuda hareketlenmesini bekliyoruz. Nasıl bir karar alacağına yönelik henüz bir süreç yok. Ama şunu söylemek mümkün. Bütün siyasi parti koridorlarında, kulislerinde bu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde bize söylenen tabii ki önümüzdeki günlerde bu Öcalan'a statü konusunda gündemin daha da ısınacağı. İşte koordinatör grup başkan vekilleri başkanlığında bir görüşme mi olur? Önümüzdeki günlerde bu net değil ama meclis başkanlığında bu konuda devreye girebileceği şu an için mecliste konuşulan en önemli başlıklardan biri.
1: Uğraş Bingöl aktardı. Uğraş'ın da söylediği gibi siyaset önümüzdeki günlerde bu konuyu çok konuşacak, tartışacak. Mecliste bir hareketlenme olacaktır mutlaka. Biraz daha yoruma ihtiyaç var. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz Kemal Öztürk.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ahmet Bey.
1: Şimdi siz de konuştunuz siyasilerle, AK Parti cenahı, MHP cenahı soracağım ama öncesinde şöyle başlayalım. Süreç evet hızlı başladı, silah bırakıldı, sembolik de olsa görüntüler servis edildi. Sonra Öcalan'ın açıklaması, örgüt kendisini lağvetti. Mecliste bir komisyon kuruldu, toplantılardı, görüşmelerdi, bir rapor çıktı. Ama sonrasında bir durmuş gözüküyor süreç ya da yavaşlamış gözüküyor. Öcalan'ın statüsü konusu mu burada tıkayan süreci? Çünkü bu yorum çok yapılıyor son birkaç gündür.
8: Sadece onun olduğunu düşünmüyorum. Örgütün silah bırakma sürecini biraz yavaştan alması ya da örgütün silah bırakmaması ve ardından da kanunların çıkmaması konusunda bir ne diyelim ona bir paradoksal durum yaşanıyor. Yani önce silah bırakılsın sonra kanun çıksın, önce kanun çıksın sonra silah bırakılsın meselesine iş biraz gelip dayanmış durumda. O yüzden bununla beraber Öcalan'ın İmralı'daki durumunun ne olacağı ve bugün dün Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle bir statünün verilip verilmeyeceği, nasıl bir şey olup olmayacağı konusunda da kısmi bir tıkanıklık var.
1: Peki şimdi Sayın Bahçeli dün konuştu. Aslında ilk defa söylemedi bu statü ele alınmalı çıkışını daha önce de yapmıştı Sayın Bahçeli ama bir somut öneriyle de bu sefer geldi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü. Ne anlamak gerekir bu kavramdan ya da bu görevlendirmeden, bu koordinatörlükten?
8: Şimdi Ahmet Arpat dün ve bugün hem MHP hem AK Parti yetkilileriyle, üst düzey yetkilileriyle bu konuyu detaylı bir şekilde görüştüm. İstersen önce bilgileri aktarayım, daha sonra lütfen yorum kısmına geleyim. Şimdi MHP şöyle diyor, sürecin hızlanması gerekiyor. Tereddütlü davranırsak, zaman uzarsa bunun enfekte olması çok muhtemel. Burada bir hıza ihtiyacımız var. Barış süreci koordinatörlüğü bu süreci hızlandırabilir. Barış süreci koordinatörlükten kastımız Öcalan değildir. Herhangi bir isim bu sürecin koordinatörlüğünü yaparsa daha hızlı hareket edebiliriz diyor. Şimdi burada bir tereddüt vardı biliyorsun. O Öcalan'ı kastetti diyenler mesela Fatih Erbakan böyle bir açıklama yaptı. İşte Mustafa Dervişoğlu bir açıklama yaptı ama MHP yetkilileri somut olarak Öcalan'a barış süreci koordinatörlüğü, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü teklif ediliyor şeklinde anlaşılamaz konu diyor. Ama bir barış süreci koordinatörlüğü fikrini savunuyorlar ve bunun süreci hızlandıracağını söylüyorlar. Meclis kapanmadan ihtiyaç duyulan kanun maddelerinin çıkartılmasından yana MHP. Öcalan'ın durumunun da netleşmesinden yana. Mesela Öcalan'ın dışarıya çıkıp siyaset yapma talebi yok kendisinin açıklamaları. Ama İmralı'daki şartlarının daha düzeltilmesi, iletişim ortamının arttırılması, ziyaret geliş gidişlerinin arttırılması, örgüte daha fazla talimat verebileceğini, örgütü daha fazla etkileyebileceğini, DEM Partisi ile daha yoğun çalışabileceğini ya da gazetecilerle, işte kanaat önderleriyle bu konuları görüşmek istediğini dile getirmişti Öcalan. Bunun hızlanması, bu konuda bir adım atılmadı. Şimdi AK Parti
1: AK Parti cenahına geçmeden Kemal Öztürk şunu merak ediyorum. Şimdi hani Milliyetçi Hareket Partiler diyor ki ya biz işte koordinatör Öcalan olsun demedik. Böyle bir koordinatörlük kurulsun ve işte bu süreci belki yönetsin diyorlar. Peki Sayın Bahçeli'nin tavrı çok net. Yani bu statü konusu ele alınmalı ve bu belirsizlik ortadan kalkmalı. Peki Öcalan'ın statüsü konusunda ne öneriyorlar? Nasıl bir statü öneriyorlar?
8: Şimdi Öcalan'ın durumunu şöyle özetliyorlar. Bir terör örgütü var ve bu silah bırakacak. Kendini feshedecek. Büyük bir kısmı teslim olacak. Türkiye'ye gelecek. Şimdi bunu kim yapıyor? Bunu Öcalan yapıyor. Hı hı. Öcalan çağrı yaptı, karşılık buldu. Öcalan talep etti, karşılık buldu. Dolayısıyla terör örgütünün kurucusu olan, hala talimat verebilen, hala sözü dinlenen bir kişinin durumunu netleştirmek lazım. Şimdi bu ilk başta hatırlarsınız Umut Hakkı diye dile getirmişti bunu. Bu kısmını hala dillendirmiyorlar ama Öcalan'ın en azından İmralı'da mesela cezaevinden çıkıp oradaki bir eve geçmesi, oradaki ziyaret ve şeylerinin, görüşmelerinin şeklinin değiştirmesi, yani mahkum statüsünden biraz daha farklı bir statüye geçmesi belki olabilir. Ama benim dünkü açıklamadan belirsiz olan kısımda ısrarla sorduğum şey, teklif ettiğiniz şey Öcalan'a barış süreci koordinatörlüğü müdür diye sordum. Hayır dediler. Bu cevabı net bir şekilde belirtti. Bir herhangi bir isim olabilir dediler ama Öcalan'ın talepleri var. Bu taleplerin siyasi olarak karşılanması gerekiyor. Yani güvenlik birimlerinin değil, Adalet Bakanlığı'nın değil, siyasetin, yani devleti yöneten siyaset kurumunun bu meseleye bir karar vermesi gerekiyor. Şartlarının düzeltilmesi mesela bir karar. Bu bir etki yaratabilir. Örgüt üzerinde de bir etki yaratabilir. Süreç üzerinde de bir etki yaratabilir. Şimdi AK Parti'ye geçeyim müsaadenle. Şimdi AK Parti 15 gün önce İmralı heyetiyle bir görüşme yaptı AK Parti yöneticileri. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın AK Parti yöneticilerine süreçle ilgili bir bilgi verdiği de kamuoyuna yansıdı. Şimdi AK Parti heyeti DEM Partisi'nin siyaseten ve İmralı heyetinin siyaseten zayıf olduğu görüşünde. Daha fazla inisiyatif alması, daha fazla süreci siyasi alana çekip örgütü biraz daha zorlamasından yana. İkincisi, en önemli konu, örgütün silah bırakmasını en önemli konulardan biri olarak görüyor ve bunu sembolik olarak yapmanın ötesine geçerek adımlar atmasını bekliyor. Yani elindeki diyelim ki silah depolarını teslim etmesi, kullandığı mağaraları tamamen kullanılmaz hale getirilmesi. Yani bu konuda örgütün fiziki olarak ortadan kalktığı bir raporlama ya da bir tespit istiyor AK Parti. Bu gerçekleştiği zaman kanunları çıkartmaktan yana. Şimdi bunlarla ilgili yorumlarımı aktaracağım ama bilgileri aktarıyorum. Mevcut kanunların silah bıraktığı, örgütten ayrıldığı, pişman olduğu ve Türkiye'ye gelip teslim olmak isteyenler için yeterli olduğu kanaatinde AK Parti. Yani hatırlayınız, Diyarbakır annelerinin çocukları yurt dışından geldiğinde bu kanun maddesinden yararlanıyor. Ama yeni kanunlar, yeni düzenlemeler için örgütün silah bırakma meselesini ve tamamen silahtan arındırılmış bir yapıya dönme meselesini fiziki olarak tespit etmekten ve bunu netleştirmekten yana. Bu neyi gerektirecek? Mesela PKK propagandasının, örgüt propagandasının hapiste olanlar, ceza almış olanlar, bunların durumlarını etkileyeceği için bunu daha fazla fiziki olarak silah bırakma konusunu netleştirmekten yana. Koordinatör meselesini konuşabiliriz, tartışabiliriz görüşünde AK Parti. Yani zaten Sayın Bahçeli de bunu konuşmaktan yana olduğunu söylemişti. Şimdi güvenlik kısmındaki bilgileri aktarmak istiyorum. Şimdi örgütün Kuzey Irak'ta silah bırakmaya direnen bazı kesimleri var PKK içerisinde. Yani bu sürece karşı çıkan bir kesim var. Bunlar daha fazla aktive olduğu tespit edilmiş durumda. Yani bu belirsizlik ortamında ya da sürecin böyle uzaması durumundan dolayı PKK içerisinde bir kesim daha aktif hale gelmiş. Mesela bazı mağaralar tekrar kullanıma açılmış. Evet. Örgütün kullanılmasına açılmış. Bazı silahlı diyelim ki talimler yapılmaya başlanmış. Dolayısıyla örgüt içerisinde bu kanat biraz daha aktif hale gelmiş. Beklenildiği kadar bir silah teslimi yapılmadı şu ana kadar. Bu güvenlik tespitleri, güvenlik birimlerinin tespitleri. Fakat örgüt, terör örgütü ve 40 yıldan beri, 45 yıldan beri silahla, çatışmayla, ölmeyle, öldürmeyle geçirmiş bir örgütün genellikle dünya tecrübelerinde bu tür örgütler bu tür silah bırakmalara direnirler ve bu süreçleri sabote etmek için de fırsat kollarlar. Evet. Şimdi kanun mu önce çıkmalı, silah mı önce bırakmalı konusunun bir paradoksal duruma girdiği konusunda kaygılar var Ankara'daki güvenlik birimlerinde. Yani bunu eş zamanlı yapma formülü biraz daha ağır basıyor. Yani karşılıklı adımlar atma şeklinde. Şimdi benim bu konuyla ilgili kanaatlerim, yani yorumlarıma geçecek olacak. Bunlar bilgilerdi.
1: O kanaatlere geçmeden, değerlendirme yoruma geçmeden, Sayın Dervişoğlu'nun bugün İYİ Parti grup toplantısında bir çıkışı vardı. Dünyanın neresinde bir mahkuma bir resmi yetki görev verilmiş, nerede görülmüş bu şeklinde bir çıkış. Bu statü konuşulurken işte bir koordinatörlük kurulsun deniyor. Sayın Bahçeli önerim bu demişti ama Milliyetçi Hareket Partililer biz doğrudan Öcalan koordinatör olsun demiyoruz. Böyle bir birim kurulsun, çalışsın. İçinde yer alır almaz. Nasıl bir görevlendirilme yapılacak? Yani bir statü verilirken bir resmi bir statü mü olacak? Siyasi bir statü mü olacak? İdari bir statü mü olacak? Nasıl bir statü?
8: Şimdi bir kere dünyanın hiçbir yerinde görülmüş olay değildir diyor Sayın Dervişoğlu ama bunun örnekleri var tabii ki. İngiltere'de İran'ın silahsızlanma ve entegrasyon süreçlerinde hapisten çıkan dünya kadar örgüt üyesi oldu ya da örgüt yöneticileri o saklandıkları yerden çıkarak aktif olarak yer aldılar. Yani şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Biz bir terör örgütüne silah bıraktırmak, 45 yıldan beri Türkiye'ye saldıran, savaşan, binlerce cana mal olmuş bu örgütün artık Türkiye için tehdit olmasını çıkartmak istiyoruz. Yani bunu tamamen bitirmek istiyoruz. Şimdi bunun güvenlik kısmı var. Bunun siyasi kısımları var, bunun hukuki kısımları var. Şimdi biz güvenlik kısımlarında Türkiye içerisinde bir tehdit olmaktan bu örgütü çıkardık. Bu güvenlik görevlilerinin başarısı. Şimdi güvenlik görevlileri diyor ki bunu tamamen zihinsel olarak bitirmemiz gerekiyor. Evet. Yani silahı Orta Doğu'da bulmak, su bulmaktan daha kolay. İstediğiniz yerde istediğiniz kadar silah bulabilirsiniz. Ama örgütün zihinsel olarak da kendini bitirmesi için bir takım düzenlemelere, bir takım siyasi adımlara ihtiyaç var. Şimdi bu adımları atarken yani hiçbir şekilde cezaevinden kimse çıkmasın, yurt dışından hiçbir örgüt gelmesin. Bu çok gerçekçi değil. Bunlar dünyada örneği olmayan şeyler. Ayrıca Türkiye'nin şu anda yönettiği ve Türkiye modeli dediğimiz şey, önce silah bırakılıp sonra kanun çıkartılması dünyada pek örneği yok. İlk defa Türkiye deniyor bunu. Peki. Bütün bu tür terör örgütlerinin siyasal zemine çekilmesinde ve silah bırakmasındaki süreçlerde önce kanuni düzenlemeler yapılır. İngiltere'de böyle oldu, Kolombiya'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu. Sonradan silahlar bırakılır, örgüt üyeleri teslim olur. Dolayısıyla sancılı bir süreç, zor bir süreç. Öyle çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Örgüt içinde direnenler var. Türkiye'de siyasi olarak buna karşı çıkanlar var. Bürokraside karşı çıkanlar var. Bu zor süreci çok basit bir şekilde yürütmemiz, basit bir şekilde gerçekleştirmemiz de mümkün değil. Bunun risklerini göğüslememiz gerekiyor. Peki. Ve herkesin de bir takım fedakarlıklar da yapması gerekiyor. Şimdi benim kanaatim
1: çok kısa lütfen, süreç oldu.
8: Süreç uzadıkça enfekte oluyor. Bu bir gerçek. Demin İmralı heyetinin biraz daha risk alması, eli taşın altına koyması ve örgüte biraz daha fazla baskı yapması gerekiyor. Ben de bu kanaatteyim, MHP gibi. Koordinatörün bir sivil, saygın, güçlü bir isim olmasının faydası var. Bunu bir an önce gerçekleştirmekte fayda var. Ve bence Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin kendi aralarında yapacakları bir toplantıyla bu süreç kesin olarak çözüme kavuşabilir. Peki. Öbür şekilde bu sürüncemede kalması Türkiye'ye faydalı bir durum değil.
1: Peki. Kemal Öztürk, çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararı değerlendirdi. Hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin dedi.
5: CHP'nin 38. olağan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. Duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebe itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
9: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinleniz. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
9: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
1: Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıktığı Saha 2026 İstanbul'da gerçekleşiyor. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi birçok Türk savunma sanayi şirketi yeni teknolojilerini fuarda sergiliyor. Baran Bira fuardan yayın için bizi bekliyor. Baran.
10: Ahmet Arpat, şu anda da Aselsan'ın standındayız. Şöyle özetleyebiliriz aslında, son dönemde dünyadaki savaş konseptine veya savunma sanayi ürünlerine baktığımız zaman insansız araçlar giderek daha sık karşımıza çıkıyor. Belki de özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ışığında daha çok İHA'lar, SİHA'lar daha çok göze çarpmakta. Fakat bir yandan aynı sistemler veya benzer sistemler deniz altında ve su yüzeyinde de kullanılmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşını örnek verelim. Oradan pek çok farklı görüntü, pek çok farklı örnek mevcut. İşte tüm bu gelişmeler de modern orduları, modern sistemler geliştirmeyi, bu anlamda daha yenilikçi projeler üretmeyi itiyor. Şimdi bakın hemen farklı örnekleri bu anlamda ekrana getirelim. Emir önünden rica edeyim. Hemen önümüzde örnek vermek gerekirse kılıç otonom sistem var. Su altında yol alabilen bir bu anlamda bir taarruz aracı olarak kullanılıyor ve bu yönde bir proje geliştirildi. Hemen karşısında da Tufan'ı görüyoruz. Tufan daha büyük. Şöyle özetleyebiliriz. Her ikisi de otonom sistemler. İnsan eliyle değil, insansız araçlar ve bir yandan da sürü kabiliyetine sahipler. Sürü kabiliyeti derken neyi kastediyoruz? Bir anda birden fazlası, çok sayıda deniz aracı, insansız deniz aracı bir araya gelerek bir taarruz sağlayabiliyor ve bu şekilde ciddi hasarlar verebiliyor. Tufan'ın özelliklerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Yapay zeka destekli bir otonom sistemden bahsediyoruz. Görüntü tabanlı hedef tespiti ve angajman kabiliyetine sahip. Kaçınma manevralarını kuvvetli bir şekilde yapabiliyor. Öte yandan sürü kabiliyetine sahip demiştik. Farklı görevleri aynı anda icra edebilecek bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Kılıç daha farklı, daha küçük. Su altında hareket edebiliyor kılıç. Bir kez daha vurgulayayım. Tufan su üzerinde, kılıç su altında. Yapay zekalı sistemlerle hareket edebiliyorlar. Üç farklı versiyonu var kılıcın. Daha küçük versiyonları, daha büyük versiyonları da mevcut. Şu an askeri yetkililer, uzmanlar bir yandan incelemelerine devam ediyor veya bu anlamda yetkili kişiler. Ve hemen önünde de o sistemleri görebiliyoruz. Farklı patlayıcı sistemlerle donatılmış ve farklı menzillere sahipler. Farklı görevler için hepsi icra edilebilecek kapasiteye sahip. Şöyle bir baktığımız zaman Tufan daha uzun. Neredeyse bir denizaltı görünümünde, ufak bir denizaltı görünümünde, fakat çok yüksek patlayıcı gücüyle donatılan deniz araçları bunlar ve bir kereye mahsus kullanılabiliyor. O harp başlığıyla hedef alınan noktada bu bir gemi olabilir, başka bir su unsuru olabilir. Hedef alındığı zaman çok büyük hasara yol açabilecek bir kabiliyete sahipler. Uydu haberleşme sistemleri ve hassas elektronik sistemlerle donatılmış vaziyetteler. Aselsan'ın en son model, en son teknolojiyle donatılmış insansız deniz araçları. Bunun gibi pek çok farklı sistemle ilgili araştırmalar, incelemeler ve proje geliştirme faaliyetleri devam ediyor tabii ki. Sadece deniz araçlarıyla ilgili değil, kara araçları olsun, hava araçları olsun, pek çok farklı yerde koordineli bir çalışma söz konusu. Radardan kaçabilme özelliği, elektronik sistemler, yüksek kabiliyette haberleşme ve yüksek bir tahrip gücü. Bunların hepsi bir arada düşünüldüğü zaman daha caydırıcı bir güç oluşturulması hedefleniyor son üretilen projelerde. Bir kez daha belirtelim. Sadece biz Aselsan bölümündeki şu an ayrıntıları yer verdik. Fakat fuarda çok geniş bir alan, 10 farklı stand var. 1700'ü aşkın firma, yerli yabancı, en son ürünlerini tanıtıyorlar ve pek çok farklı burada anlaşma şartları da mevcut. Bu anlamda askeri yetkililer, uzmanlar gün boyunca görüşmeler yapmaya da devam edecek.
1: Şimdi bir kez daha spor gündemine, o gündemin manşetine dönelim. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala gündem hareketlendi. Dün Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Bugün de Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Fenerbahçe'deki sıcak saatleri futbol yorumcusu, spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'le konuşacağız. Hoş geldiniz Cüneyt Kaşeler.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi geçen hafta biz Fenerbahçe seçimini konuşurken bir zincirleme reaksiyondan ya da bir kelebek etkisinden bahsediyorduk. Ne diyorduk? Mehmet Ali Aydınlar adaylığını açıklayacak. Aydınlar aday olunca Aziz Yıldırım karşısına çıkacak. Aziz Yıldırım da aday olunca Ali Koç da seçime girecek. Ve işte çok adaylı bir seçim yaşayacağız. Ama dün zincirin ilk halkası kırıldı. Ama reaksiyon bilmiyorum, devam mı ediyor, ne oluyor? Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Aziz Yıldırım adayım dedi. Hatta diğer adayları yönetimine çağırdı. Ne oldu? Son 24 saatte neler yaşandı Fenerbahçe'de?
11: Fenerbahçe için 24 saat çok uzun bir süredir. Şöyle söyleyelim. Bu arada tabii Barış Göktürk ilk adaylığını açıklayandı ve demişti ki Barış Göktürk, Aziz Yıldırım aday olursa ben adaylıktan çekilirim demişti. Bunu cebimize koyalım. Dün Hakan Safi de adaylığını açıkladı ve kim olursa olsun ben adaylığımdan vazgeçmeyeceğim, kimseyle de birleşmeyeceğim dedi. Bunları da ekleyelim denkleme. Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi aslında Ahmet Bey, o bir şok yarattı. Çünkü insanlar Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olacağını ve bu seçimde de şansının büyük olduğunu düşünüyordu. Ancak anladığım kadarıyla ortamın daha da sertleşeceğini düşünerek Mehmet Ali Bey bu ortamın içinde bulunmak istemedi. Şu anda Sayın Aziz Yıldırım aday ve kendisi sizin dediğiniz gibi herkese de birleşmek istediğini söyledi ama Hakan Safi onunla birleşmeyeceğini söyledi. Barış Göktürk birleşecektir. Burada şu ana kadar adını anmadığımız bir başka kişi var, o da Ali Koç. Sayın Ali Koç aslında bu seçimde aday olmayacağını açıklamıştı ama bu seçimde aday olmadığını açıkladığında Sayın Ali Koç, bu seçim Saadettin Saran için sanki bir güven oyu gibi olacaktı ama şu anda Saadettin Saran yok. Sayın Mehmet Ali Aydınlar da yok. Dolayısıyla Sayın Ali Koç'un o daha önceki söylemleri değişebilir. Yani aslında House of Cards Fenerbahçe'de biri daha denkleme girebilir bu anlamda.
1: Peki ne olur o denkleme Ali Koç'ta girerse? Mesela Hakan Safi çekilir mi yoksa 3 adaylı bir seçim mi görürüz?
11: Valla Hakan Safi'nin ben bu noktadan sonra sözünden döneceğini düşünmüyorum. Bana sorarsanız şu anda bu seçim Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçecektir. Ama Sayın Ali Koç'a da şu anda sosyal medyada da görüyoruz, yakın isimlerden de görüyoruz, bir baskı yapıldığı söyleniyor. Ama Sayın Ali Koç şunu demişti, ben bir gün aday olmak istersem beni yaka paça tutun, izin vermeyin demişti. 50-50 ben bilemiyorum ama Sayın Ali Koç aday olursa üçüncü kez Ali Koç Aziz Yıldırım seçimi görürüz gibi de gözüküyor bir yandan. Yani Sayın Hakan Safi bugün böyle söylüyor ama Ali Koç da aday olursa o zaman çok açıkçası Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile Ali Koç gibi olur cepheler. Onu da fark edecekleri için belki orada da bir birleşme ya da çekilme olabilir diye düşünüyorum ama bunların hepsi sesli düşünme, yani yoksa böyle bir şey olabilir anlamında söylemiyorum.
1: Aziz Yıldırım, Hakan Safi karşısında Ali Koç cepheleşmesi mi diyorsunuz? O zaman Ali Koç karşısında...
11: Ali Koç'la Hakan Safi aynı cephede olur bence. Ben
1: tamam, anladım.
11: Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın aynı cephede olacağını sanmıyorum.
1: Orada da bir oy bölme işi de olabilir. Yani Aziz Yıldırım lehine bir durum da söz konusu olabilir. Yani bu hesaplar Fenerbahçe'de evet çok yapılıyor kongre zamanlarında. Bakalım, göreceğiz. Peki Aziz Yıldırım'ı ne ikna etti sizce başkanlık adaylığı için? Çünkü daha önce 20 yıllık bir efsane başkanlık dönemi. Sonrasında çok kırgın bir şekilde ayrıldı. Yani ezici bir oy farkıyla Ali Koç'a kaybetmişti. Sonra bir kez daha kaybetti. Şimdi üçüncü bir seçime gidiyor. Yani üçüncü kez kaybetme ihtimalini görmüyor ki herhalde aday oldu. Ne dersiniz?
11: Ahmet Bey, ülkemizde özellikle bu başkanlar, daha önce başkanlık yapmışlar da şöyle bir yakın çevre var. O yakın çevre bence her şeyi belirliyor. Yani sosyal medyada yazılanları getiriyorlar başkanların önüne. Başkanım şu kadar oy var, işte geliyoruz gidiyoruz falan diye. Bence yani Sayın Aziz Yıldırım'ın da çevresinin bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bugün az önce Tahir Kum'un bir tweetini gördüm. Kendisiyle konuşmuş. Kızıma yapılan saldırılar demiş. O yüzden aday oldum demiş Aziz Yıldırım. Tahir Kum'un haberi bu ama bir saldırı da ben görmedim. Yaz Yıldırım camia tarafından çok sevilen bir figür. Ben anlayamadım açıkçası ama Sayın Aziz Yıldırım'ın bir kez daha Fenerbahçe'ye başkan olma isteği ve arzusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendisi sizin de belirttiğiniz gibi iki kere kaybetti ama hani insan bazen ne için, hani Tolstoy'un vardır ya, insan ne için yaşar diye, neyle yaşar diye. İnsan sevgiyle yaşar der o kitapta. Sayın Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'ye en azından bir kere daha başkan olup kendi hayatının döngüsünü tamamlamak istiyor. Anlıyorum. Ben buraya kadar anlıyorum. Ancak çevresinin ve Aziz Yıldırım'ın anlamadığı şey şu. İki seçim kaybetti. Bu iki seçimi kaybettiği şartlar onun adına devam ediyor. Tabii elbette Fenerbahçe kulübü üyeleri verecektir bunun cevabını ama ben değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum kulüp üyeleri anlamında. Çünkü 2024'te 10 bin 11 bin civarında bir oy almış Sayın Aziz Yıldırım. O zaman o oylar Ali Koç'a tepki oylarıydı. Yani hep birlikte göreceğiz tabii ki. Sonuçta sessiz çoğunluk ve dip dalgası diye deyimler vardır. Bunu bu karar verecek onlar. Ama sizin sorunuzun cevabı, Bu kararları bence yakın çevreler aldırılıyor. Az önce dedim ya, şu anda Ali Koç'u mesela herkes arıyordur. Başkanım aday olman lazım. Aziz Yıldırım'ı mı bırakacağız Fenerbahçe'yi diye. Ya böyle şeyler oluyor maalesef. Hani rasyonel düşündüklerini sanmıyorum Ahmet Bey.
1: Peki Ali Koç gelir mi? O baskıya...
11: Valla ben...
1: Buyurun.
11: Benim fikrimi sorarsanız ben Ali Koç'un şu anda şunu değerlendirdiğini düşünüyorum. Sözünü tutmak ve 2027'de aday olmak. Ama öte yandan da Aziz Yıldırım bu seçimi kazanır ve şampiyon olursa ben öyle bir seneliğine falan geleceğini sanmıyorum. Ömrü yettiği sürece devam eder. Ben acaba Aziz Yıldırım'a bırakmalı mıyım Fenerbahçe'yi diye düşünecektir ki şunu unutmayalım. Sayın Ali Koç 7 yılda çok büyük bir başarısızlığa imza attı. Ancak Fenerbahçe'yi aldığındaki ekonomik durumla bıraktığı ekonomik durum arasında dağlar kadar fark var. Ali Koç bunu düşünüyordur diye düşünüyorum. Bunu sadece Ali Koç biliyordur. Ama 50-50 diyelim. 24 saat çok uzun bir süre diyelim. Doğru. 9 gün var bildiğim kadarıyla bu adaylığı açıklamak için. Ya son güne kadar göreceğiz diye düşünüyorum. Kim aday, kim çekildi? Hepsi son güne kadar devam eder.
1: Peki Aziz Yıldırım nasıl bir yönetim kuruluyla çalışacaktır? Nasıl bir ekip kuracaktır? Tabii futbol yapılanması için de beklentiniz nedir Aziz Yıldırım'dan?
11: Valla son Yüksek Divan Kurulu'nda Sayın Aziz Yıldırım eski futbolculardan scout ekibinden bahsetmişti ki o scout ekibinin pek başarılı olduğunu da düşünmüyor insanlar. Herhalde yine o yapılanmayı kuracaktır ama burada kilit nokta şu. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine çekilirse Barış Göktürk ya da ekibinden Aziz Yıldırım'a geçenler olacak mı? Bu anlamda bir futbol aklını birlikte oluşturacaklar mı? Bu merak konusu ama genelde Aykut Kocaman'ın yine futbolda teknik direktör olması bekleniyor. Volkan Demirel'in yine Oğuz Çetin'in bunların da o sistemde olması bekleniyor. Ama az önce dedim ya Sayın Aziz Yıldırım'ın old school dedikleri yani eski toprak dediğimiz hala o dönemdeki anlayışla devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bunların hepsi şu anda bir geçmişe yönelik değerlendirme.
1: Peki o old school yaklaşım çalışır mı günümüz futbolunda?
11: Bence çalışmıyor. Yani bence çalışmıyor. Zaten sorun da bu. Bakın Sayın Saadettin Sara eğer Aralık ayına kadar yani kendisiyle ilgili idari adli soruşturma olana kadar ki şeyine devam etseydi yöntemiyle devam etseydi Fenerbahçe bugün şampiyon olabilirdi ve Saadettin Saran'da devam edebilirdi. Aslında doğrusu odur. Yani teknik direktörü destek olunan ve aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi modern futbol projeleri yani doğru bir scout ekibinin kurulması, doğru bir yapılanmayla, liyakatla devam edilmesi. 1500 kişi çalışıyor. Fenerbahçe çok büyük bir holding. Yani Fenerbahçe'nin en büyük sorunu aslında çok büyük olması. Ama şu anda Fenerbahçe başkan adaylarından insanların duymak istediği şeyler şunlar. Bir, teknik direktör adayınız kim? İki, Fenerbahçe stadı ile ilgili projeleriniz nedir? Üç, Maltepe ve Dereağzı'nda devam eden tesisleri bitirecek misiniz? Dört, ekonomik olarak nasıl bir güçle geliyorsunuz? Beş, sağ dışında Fenerbahçe'nin haklarını nasıl savunacaksınız? Bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor kimse.
1: Her seçimlere bu soruların yanıtı aranıyor. Bir şekilde yanıtlar geliyor adaylardan ama çok da sonuç alınamıyor sanki. Yani bunlar çözülemez sorular mıdır?
11: Değil, tabii ki değil. Tabii ki değil. Bakın, şimdi Sayın Ali Koç, kendisi az önce söyledim, Fenerbahçe'ye çok şey kattı maddi anlamda. Ama futbolda o başarı gelmeyince, aynı hataları yapınca ve Eylül'de seçim kararı alınca geçen sene siz de hatırlayacaksınız. Hepimiz dedik ki bu seçim yeni bir seçim doğurur. Çünkü Eylül'de seçim olmazdı. Ve o Eylül'de o yanlış zamanda yapılan seçim bugüne kadar bizi getirdi. Aslında çok basit. Bakın Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Kendi taraftarına göre en büyüğüdür, başkasına göre değildir. Ama çok büyük bir gücü var. Sadece kendi genlerine uygun davranması, doğru bir futbol yapılanması, doğru bir teknik direktör, doğru transfer politikasıyla bunu başarabilir. Ama başka bir tehlike var. 8 Haziran'da mazbatayı alacak diyelim ki yeni yönetim. 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yönelemesi var. Bu demektir ki Fenerbahçe'nin teknik direktörü bugünden belli olması lazım ki çalışmalar başlasın. Fenerbahçe'nin bir taraftan baktığınızda çok büyük bir gücü var. Bir taraftan da çok büyük bir enkaza doğru da gidiyor olabilir. Çünkü Sayın Saadettin Saran döneminde en büyük eleştiri ekonomik olarak gelecekten gelen alacakların öne alınmasıydı. Sayın Aziz Yıldırım'ın da son dönemlerinde ekonomik olarak Fenerbahçe'nin bir uçuruma gittiği çokça eleştiriliyordu. Dolayısıyla ekonomik olarak Fenerbahçe'yi uçuruma götürmeyeceğine ikna eden bir yönetim bundan sonra başarılı olur.
1: Tabii şunu da göz önünde bulundurmak gerekir herhalde. Yani seçilecek başkan bir sene için seçilecek. Çünkü 2027'de bir olağan kongre daha var. Belki de ilk sene için tüm odağı futbola yöneltip sonraki seçim için belki daha farklı bir çalışmada olabilir. Ne olursa olsun heyecanlı, keyifli bir süreç olacak. Fenerbahçeliler yoruluyor bu süreçlerde ama bir yandan da canlanıyorlar, kendilerine geliyorlar. Enteresan bir paradoks var. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Cüneyt Kaşeler, çok teşekkür ederim.
11: Ben teşekkür ederim.
1: Sohbet için. Yolcularından üçünün hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği cruise gemisi seyrine devam ediyor. 7 kişinin hasta olduğu ifade edildi. Hastalar gemiden çıkarılarak tedaviye gönderildi. İspanya geminin tedavi için Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vereceğini açıkladı.
12: 23 ülkeden 150'den fazla kişiyi taşıyarak araştırmalar için Arjantin'den yola çıkan cruise gemisinde salgın paniği sürüyor. 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası yeni vakalar açıklandı. Bir ambulans teknesi ve bir ambulans uçağı destek verdi. Hastalar Güney Afrika'ya götürüldü. Gemide bulunan Türk yolcu Emin Yoğurtçuoğlu da durumu anlattı.
13: Biz burada gergin değiliz. Kimse şu an hasta değil. Yeni bir vaka yok. Ayrıca söylenildiği gibi karantinada değiliz. Ya da gemide ilk ölen yolcunun hantavirüsten öldüğü ispatlanmadı. Hantavirüsün şu an burada olan ve insan öldürdüğü söylenen varyantının gerçekten olup olmadığı ispatlanmadı.
12: Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada başka kimsede semptom görülmediği ifade ediliyor. Örgüt ilk vakanın gemiye binmeden önce enfekte olduğunu tahmin ediyor. Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığı vurgulandı.
13: Nesilleri azalan canlıları araştırdığımız bir proje için ben buradayım. Söylenildiği gibi zevk için, bilmem ne için. Herkes kendi amacı için buradaydı.
12: Gemi şu anda Güney Afrika açıklarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru seyir halinde. İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi, gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı. Kemirgenlerden bulaşan hantavirüs, insanlarda ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
1: Gazeteciliğin Oscar'ları, Pulitzer ödülleri açıklandı. Gazze'deki kıtlığın sembolü olan ve The New York Times'da yer alan fotoğrafıyla Filistinli foto muhabir Sahir Algora son dakika fotoğrafçılığı ödülünü aldı. Al Gore'nin Gazze'de savaş temalı fotoğrafları çok konuşulmuş. Hatta İsrail fotoğraflardaki çocukların gerçekten açlıkla karşı karşıya olmadığını iddia etmişti. Al Gore'nin Gazze'deki yıkımı içeren fotoğrafları da ödülde bahsedilen başarılar arasında. Pulitzer'de bu yıl en çok ödül alan gazete The New York Times oldu. Araştırmacı gazetecilik ve düşünce dallarında da ödüle layık görüldü. Pulitzer ödüllerinde en prestijli kategori olan Kamu Hizmeti Ödülü, Donald Trump yönetiminin federal kurumlarda yaptığı kapsamlı değişiklikleri ve kesintilerin toplum üzerindeki etkilerini inceleyen haberlerin nedeniyle Washington Post'a verildi. Uluslararası Reuters haber ajansı da ABD'de başkanlık yetkilerinin genişletilmesi ve siyasi gücün kullanımı üzerine yaptığı haberlerle Ulusal Habercilik Ödülünü kazandı. Reuters ayrıca sosyal medya şirketi Meta'ya yönelik haberleriyle bir ödül daha alarak yılı 2 Pulitzer'le kapattı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
15: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
16: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
17: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
18: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
17: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
18: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
17: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
19: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
20: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
21: NTV Radyo.

0: Pil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Dinlediyseniz anımsarsınız. Programlarımızdan birinde L ile başlayan sözcükleri gözden geçirmiştik. Sözcük başlarındaki L seslerinin hep ince söylendiklerinden söz etmiştik. Lamba, lastik, lavabo gibi değil de lamba, lastik, lavabo gibi. Ama L ile başlayan bir sözcük var ki, hem de çok kullanılan bir sözcük, sanki pek çok kişi söz birliği etmiş gibi

0: kaba. Ne kadar kaba bir adammış. Kabak. Kabak benim başıma patladı. Kabile. Afrika'daki kabilelerin tümü de ilkel değil ya. Kadar. Düşüncesiz akşama kadar bekletti beni. Kader. Her olumsuzluğa kader deyip geçemeyiz kardeşim. Kahve. Bu yemeğin üstüne şöyle sade bir kahve iyi gider. Kanun. Herkesin kanunlara uymasını beklemek büyük hayalcilik. Kauçuk. Bu ayakkabının altı kösele değil ki, kauçuk. İnce L'lere gelince iş değişiyor. Kabus. Dün gece gördüğüm rüya değil, resmen kabustu. Kafi. Daha koyma, bu kadarı kafi. Çok doydum. Kahya. Sen benim keyfimin kahyası mısın? Kafir. Kafir beni Mars yapmaz mı? Kağıt. Bilgisayara geçeli beri kağıt tüketimi azaldı. Kahin. E nereden biliyorsun öyle olacağını, kahin misin? Kar. Yediği dayak da yanına kar kaldı. Kase. Bir kase dolusu lokum getirdi. Kaşane. Kaşane gibi bir evde yaşıyorlar. Katip. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Kelime. Bir kelime daha edersen fena bozuşacağız. Kabe. Müslümanlar namaz kılarken Kabe'ye yönelirler. Kahta. Ben aslen kahtalıyım. Belki de siz hiçbirini yanlış söylemiyordunuz. Ama olsun, bilginiz pekişmiş oldu, fena mı?
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-Çanakkale yolunun 58-85. Kilometreleri ve İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. Kilometreleri arasında yürütülen yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi. Bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Beşiktaş'a uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz.

0: Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. ABD basını İran'la savaşı sona erdirmek için tek sayfalık bir mutabakat üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını yazdı. Haber Axios internet sitesinde yer aldı. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla İran'la tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmaya yaklaştı. Anlaşmanın maddeleri arasında İran'ın nükleer zenginleştirmeyi en az 12 ila 15 yıl durdurması, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması ve her iki tarafın da Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin kısıtlamaları kaldırması yer alıyor. 14 maddelik mutabakat zaptı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile birkaç İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem de arabulucular vasıtasıyla müzakere ediliyor. Mevcut haliyle mutabakat zaptı bölgedeki savaşın sona erdiğini ilan edecek ve boğazın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik detaylı bir anlaşma için 30 günlük bir müzakere sürecini başlatacak. Kaynaklar bu müzakerelerin İslamabad veya Cenevre'de gerçekleşebileceğini söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararı değerlendirdi. Hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin dedi.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. Duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebe itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
2: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenilsin. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın, kimden duyduysa ona da sorulsun.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
2: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki geldi. Dervişoğlu bir hükümlüyle bütün bu işler nasıl yapılacak diye sordu.
3: Abdullah Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun. Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş 50 bin Türk ve Kürt'ün katili bir cani. Ayrıca şu anda hükmünün infazı için cezaevinde yatıyor. Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba diyorum bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok? Yani bu beyefendiyi koordinatör yapacaklar. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle, cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar? Bu nasıl bir önermedir? Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde, hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir ya?
0: Elektronik kelepçesini tam 6 kez kıran saldırgan eski koca boşandığı eşini tehdit etmeye devam ediyor. İki çocuğuyla Ankara'ya taşınan kadın can güvenliği için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.
4: bir anne olarak şu an sadece Adalet Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum. Lütfen ben çocuklarım için yaşamak istiyorum.
1: Uzaklaştırma kararı aldırdı, şehir değiştirdi ama yine de tehditlerden kurtulamadı. Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski koca, iki çocuk annesi kadını takip etmeyi sürdürdü.
4: Ölmemek için boşanmayayım dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım.
1: Boşanma aşamasındaki bu saldırıdan sonra eski eş hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Hakkında tehdit suçundan dava açıldı. 6 ay tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca yeniden eski eşinin peşine düştü.
4: Elektronik kelepçeyi 30'a yakın ihlal etti, 6 kez de kırdı. Elektronik kelepçenin yetersizliği konusunda dilekçelerim var.
1: Peki uzaklaştırma kararını ihlal etmenin ya da elektronik kelepçeyi kırmanın yaptırımı ne? Saldırgan nasıl kuralı üst üste bu kadar ihlal edebildi?
5: Elektronik kelepçe bir kamu malı olduğu için ayrı bir suçu oluşturuyor. Bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aile hukuku bakımından ise uzaklaştırma kararını ihlal etmek kanunda tazyik hapsi cezasına öngörür. Bunun için hemen ceza hukuku gibi hemen bu kişiyi alıp nezarete götürmüyorlar. Bununla alakalı ihlal bildirimi geliyor, tutanaklar, evraklar tebliğ edilmiş mi, edilmemiş mi onlara bakıyor. Bunların tamamı kesinleştikten sonra ancak ve ancak gerçekten ihlal edildiği anlaşılmışsa cezaevi yolu gözüküyor.
0: Faili meçhul dosyalara yönelik başlatılan çalışmalar sayesinde bir dosya daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki zanlı gözaltında.
1: Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Son anları böyle görüntülendi. Kübra Yapıcı'nın kafede birlikte oturduğu iki kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Antalya Selik'te yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesinden itibaren haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yapıcı son kez gece 03.30'da Kepez'deki bir kafede Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dalyar'la birlikte görüldü. Kübra Yapıcı sabaha doğru bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler kadının yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. İlyas Umut Dalyar ilk ifadesinde Yapıcı'yı açık olan bir marketin önüne bıraktığını söyledi. Ancak o saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren Dalyar daha sonra cinayeti itiraf etti. Yapıcı'yı Ataberk Sezen'e borcu olduğu için öldürdüklerini, Burdur'da ormanlık alana gömdüklerini anlattı.
6: Bana olan borcunu demişti, hatırlamam borcunu da. Tamam, ölümün için o da almak istiyordu. Diyor, bankasında para kesen vardı. Orada çekti, vurdu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürnek olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürnek sosyal medya paylaşımında, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz iradeyle dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı dedi.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine rapçi Vahap Canbay hakkında iddianame hazırlandı. Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Kalaycıoğlu'nun avukatının dosyaya sunduğu dilekçeye yer verildi. Dilekçede şüpheli Canbay'ın ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği anlatıldı. Canbay'ın alınan ifadesi de iddianameye de yer aldı. Genç rapçi iddiaları kabul etmedi. İddianamede şüpheli Vahap Canbay'ın basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, ısrarlı takip suçundansa 6 aydan 2 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul Kemerburgaz'daki kazada ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuştu. Cihan Timur'un annesi Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı. Amerika'da cezaevinde tutulan Tok, mektup gönderdi. Kazayla ilgili açıklamalar yapan Tok, kaza gecesi içgüdüsel davrandığını, tek amacının çocuğunu korumak olduğunu anlattı.
7: Tek derdim lise öğrencisi oğlumu korumaktı dedi. Acı ailesiyle helalleştiklerini öne sürdü. Eylem Tok cezaevinden mektup gönderdi.
8: Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Biz davamızın arkasındayız.
7: Araçla çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihan Timur ABD'yi kaçıran Eylem Tok, Amerika'da tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı. 3 sayfalık mektubunda eksik ve önyargılı yorumların artması nedeniyle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.
9: O talihsiz kaza anında ben bir anneydim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim. Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim.
8: Bana göre 13 Temmuz'da mahkeme var. Bir kamuoyu oluşturuyor. Bak biz işte aileden özür diledik. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum.
7: En büyük sorumluluğun anne baba olarak kendilerine ait olduğunu söyledi.
9: Evladımızı çok sevdik, çok koruduk. Belki de bazı anlarda gerekli sınırları koyamadık. Bunun yükünü her gün yüreğimde taşıyorum. Oğlumun nasıl bir çocuk olduğunu onu tanıyanlar bilir.
8: Ya senin çocuğun katil, katil. Katil. Korkak, olay yerinden kaçtı, kaçırdın. Bunun başka izahı yok.
7: Tok, Oğuz Murat Öcü'nün ailesiyle helalleştiklerini belirtti.
9: Bu olayda en büyük acının hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak onların yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Bu kaybın telafisi yok biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim.
8: Öz ve öz anne baba olmamıza rağmen biz varis değiliz. Önce varisi eş ve 1,5 yaşındaki torunum. Bu yaklaşık bir yıl önce. Bunlar bir bedel ödeyerek maddi ve manevi haklarını almış, davasından vazgeçmiş.
7: Eylem Tok'un mektubuna cevap veren Acı, bu helalleşme değil dava yaklaşınca algı yaratıyor. Önce insan olacak, kapım o zaman açık dedi.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu yapıldı. Ele geçen altınların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirtildi. Sultanbeyli'de yapılan operasyonda da polis ekipleri sahte altın ele geçirdi.
10: Piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışı hazır 1, 5 ve 10 gram şeklinde paketlenmiş toplam 4252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon yaptı. Adreste sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda makine de bulundu.
11: İl Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği sahte altınlar işte bu şekilde hazırlanıyordu. Demir parçalar altın suyuna batırılıyor. Önce 1 gramlık plastik plakalar, ardından 5 gramlık metal plakalar kullanılıyordu. Çıplak haliyle gerçeğinden ayırt edilemeyen bu altınlar paketlendiğinde piyasaya sürülmeye hazır hale getiriliyordu.
10: Üretilen altınların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtildi. Şüpheliler ürettikleri sahte altınları piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Operasyon kapsamında ekonomik güvenliği tehdit eden paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlamasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul polisi de Sultanbeyli'deki bir evde sahte altın üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Baskında piyasaya sürülmek için hazırlanmış 1000 gramdan fazla sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi. Altın ve gümüş yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el koyuldu. Adreste yakalanan iki zanlı emniyete götürüldü.
0: Sanal kumar çetelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan operasyonda aylık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan uluslararası bir mekanizma çökertildi.
12: Sanal bahis operasyonunun 3. ayağı yapıldı. 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan şebeke çökertildi. Binlerce internet uzantısı kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan PayMix adı verilen operasyonun yeni ayağında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Masak raporları ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemelerde şebekenin Malta merkezli kripto hizmet sağlayıcısı PayMix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis işlemlerinde altyapısını kullandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve kripto varlıklarla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Geçmişteki operasyonlarda kayyum atanan şirketlerin birinde yapılan incelemeler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bilişim şirketinin 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, 15 milyon kullanıcı verisinin sistemde tutulduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suç gelirlerini kripto varlık ve altın üzerinden sahte ticari işlemlerle sisteme sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı paylaştı.
7: Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
12: Savcılık yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının araştırıldığı operasyonda şüphelilerin şirketlerine kayyum atandı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, yapımı devam eden Sancaktepe Sultanbeyli Çekmeköy hattında inceleme yaptı. Aslan, hattın Mayıs ayı içerisinde açılacağını söyledi.
7: Sancaktepe Sultanbeyli Çekmeköy metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor. Devam eden çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan yerinde takip etti. Proje hakkında bilgi aldı.
13: İnşallah bayramdan önce bu hattımızı da açacağız.
7: Nuri Aslan'a Sancaktepe ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Metro hattındaki incelemelerin ardından konuşan Aslan, Sultanbeyli Üsküdar arasının 50 dakika olacağını söyledi.
14: İnşallah Mayıs ayının içinde Sultanbeyli Sancaktepe metro hattını açmış olacağız. Böylece Sultanbeyli'de yaşayan bir yurttaşımız Üsküdar'a 50 dakikada gidip gelebilecek.
7: Aslan metronun açılışına da tüm siyasi partileri davet etti.
14: Tüm siyasi partileri bu açılışa davet ediyoruz. Bizim için önemli bir şey. Her şart ve koşulda dünyada bu kadar sıkıntı varken bu süreçlerin devam edilip buranın açılıyor olması bile Türkiye'nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden birisidir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
7: İnceleme gezisi peron alanının gezilmesi ve katılımcıların toplu anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
0: Edirne'deki Kakava Hıdrellez şenlikleri her yıl olduğu gibi bu sene de coşkulu geçti. Çok sayıda yerli ve yabancı turist kente akın etti. Şenliğe katılanlar dans ederek doyasıya eğlendi. Etkinlikler kapsamında dileklerin yazıldığı kağıtlar bu sabah Tunca Nehri'ne bırakıldı.
15: Baharın gelişine tüm güzellikler bizden ömürlükçe olsun.
1: Geleneksel kakava ateşi yakıldı. Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı.
16: Ben yaklaşık 20 yıldır geliyorum.
1: Kakava Hıdrellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
17: Her yıl kötü enerjilerimizi atıyoruz, bol bol eğleniyoruz, dans ediyoruz, dileklerimizi yazıp çiziyoruz ve bu akan nehri dileklerimizi atıyoruz.
1: Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Bahar'ın habercisi Kakava Hıdrellez şenliklerine bu yılda binlerce kişi katıldı.
17: Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından misafirlerimizi ağırladık. Bahar'ın coşkusunu, neşesini, bolluğunu, bereketini, kardeşliğini, dayanışma duygusunu hep beraber yaşadık.
1: Davullar, zurnalar kentin her köşesinde çaldı. 1400 yıllık geleneksel kakava ateşi yakıldı. Şenliğe katılanlar ateşin üstünden atlayıp dans ederek eğlendi. Her yıl olduğu gibi şenliğe katılanlar dileklerini kağıtlara yazıp ağaca astı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yazılıp resmedilen dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı.
17: Çok mutluyum, inşallah dileklerimiz gerçek olur seneye bu zamana kadar.
0: Kültür sanat haberlerinden derlenen turla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
18: Country müzik efsanesi Dolly Parton, Las Vegas'taki konser serisini iptal etti. Sanatçı, sağlık sorunlarını neden olarak gösterdi. Parton, aynı gösterileri 2025'te erteleyerek hayranlarını endişelendirmişti. Buffy the Vampire Slayer yıldızı Nicholas Brandon'ın ölüm nedeni belli oldu. Aktörün kalp damar rahatsızlığı sebebiyle vefat ettiği açıklandı. Brandon, hayatını kaybetmeden 3 yıl önce bir kalp rahatsızlığı teşhisi aldığını ve kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı. Hakkındaki davalar nedeniyle uzun zamandır kameralardan uzak kalan Kevin Spacey, Melodies in the Forest adlı 2. Dünya Savaşı dramasında başrolde olacak. So help me God. 66 yaşındaki aktörün dünyaca ünlü bir orkestra şefi olan Pat Novotny rolüne hayat vereceği filmin Cannes'da tanıtımı yapılacak. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le devam eden savaş nedeniyle 9 Mayıs'ta başlamaya hazırlanan Venedik Bienali'nden çekildi. Bienal yönetimi İran'ın katılım sağlamayacağını açıklarken ulusal pavyon sayısının 101'den 100'e indiğini duyurdu. Yaklaşık 30 yıllık bir aradan sonra 2003'te Venedik Bienali'ne dönen İran, o tarihten bu yana düzenli katılım sağlıyordu.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
21: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
22: Peugeot. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
23: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
24: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
25: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
26: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
27: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
28: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Beşiktaş'a uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: Sercan. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Doğu Anadolu genelinde sağanak yağmur etkili olduğundan bu bölgede yolculuk yapan sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da bugünlerde gece gündüz sıcaklık farkı 10 dereceyi aştığından akşamları kalın giyinilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: NTV Radyo.

0: hayatım.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
6: geçiyorum. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
7: Gıda sektöründe ezber bozulduğu 34 yıllık Amerikan besin piramidi tepe taklak edildi. Yeni piramitle birlikte tahıllarla yağlar yer değiştirdi. Proteinde artış gözlendi. Peki neden böyle bir değişikliğe gidildi? Beslenme uzmanı Dr. Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
8: Piramit de normalde alt tabanı daha geniş olarak karşımızdaydı, yukarıya doğru daralıyordu. Şimdi piramidi ters çevirdiler. Dolayısıyla ters çevrildiğinde aslında yukarıda kalan tüketilmesi gerekenler aşağıyla yer değiştirmiş oldu. Yani en altta bizim tahılları tüketmemiz gerekirken geniş bir noktada, ki bizim diyetin %50'si karbonhidratlardan geliyordu. Pirinç pilavı da, çorba da, ekmek de, tükettiğiniz grisinilerde bir karbonhidrattı ve en altta kalıyordu. Şimdi o yine en altta ama ucu piramidin orada olmuş oldu. Dolayısıyla karbonhidratı azaltın deniyor. Yani bu şu anlama geliyor. Daha yağ içeriği, protein içeriği yüksek. Daha laf aramızda ketojenik bir diyet gibi bir şey oluyor dolayısıyla da. Ama bunun da çeşitli handikapları var. Ama bunu şöyle söylüyor. Diyor ki işlenmiş gıdalar, ilave şeker olmayacak. Ultra işlenmiş gıdalar olmayacak. Onun yerine proteinler, zengin gıdalar. Ama bu noktada şu var ki merkezde olan şeyler hayvansal gıdalar. Hayvansal gıdalardaki handikap şu, doymuş yağ oranının yüksek olması. Evet, biz temiz yiyecekleri tüketelim, katkı maddelerinden daha az alalım, tuzu daha az alalım, şekeri daha az alalım, ultra işlenmiş gıdalar sağlığında zarar verir, onlardan uzaklaşalım. Daha gerçekçi, işte daha sürdürülebilir olmasını sağlayalım bazı şeylerin. Ama bu noktada unutulmaması gereken bir şey var ki, doymuş yağ oranlarının yüksek olması, proteinin yüksek olması. Handikap şu, yüksek protein maalesef her zaman böbrek yükünü arttırıyor. Dolayısıyla yeterli su içmeyen bir bireyde bir handikap oluşturuyor. Bir de karaciğeri çok yoruyor. Bugün biz mesela karaciğer koruyucu diyetlerde hayvansal gıdaları kısıtlamak istiyoruz. Tam yağlı olan sütleri kısıtlamak istiyoruz. Ya da kalp hastalıklarında doymuş yağ, trans yağı kısıtlamak istiyoruz. İşlenmiş gıdayı kaldırınca trans yağ ortadan kalkıyor aslında. Ama bu noktada doymuş yağ ile mücadele etmek gerekecek. Kalp sağlığı da bu açıdan oldukça önemli. Burada da işte tartışmalar ortaya çıkıyor. Yani protein vurgusu var ama nasıl yapacağız? Normalde 0.8 1 gramdı kilogram başına protein. Şimdi ortalama 1.5'lara çıkıyor. Bu da hakikaten sağlıklı bir bireyde de böbrek yükünü artırır. Çünkü o kadar fazla protein günün sonunda doymuş yağlardan kalp hastalıkları, damar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Artı böbrek hastalıklarına yol açabilecek. O yüzden bunlar tabii tartışıldı. Güzel tarafı sebzelerin artması, meyvenin lifin artıyor olması, iyi yağların da artıyor olması kuru yemişlerden kaynaklanan. Ama işte bu noktada yine kişiye özel beslenme ön plana çıkacak. Çünkü ölçü oldukça önemli ve kıymetli olacak. Yani tükettiğiniz doymuş yağ oranı olan mesela kırmızı etin, tavuk eti de olsa bu, balık eti de olsa ya da tükettiğiniz bir süt ürünü de olsa, peynir de olsa doymuş yağ oranı yüksek olmasının kişiye göre değişiklik göstermesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü LDL seviyeleri bizim için çok önemli. Kan şekeri seviyeleri çok önemli. Neticede bunların da yüksek olması dejenatif hastalıkları ve obeziteyi tetikleyebiliyor. O yüzden de bu noktada daha dikkatli olmak lazım. Yine kişiye özgü tabloların oluşması gerektiğini düşünüyorum.
7: Beslenme uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Belki de ABD-İsrail-İran savaşının başından bu yana piyasaların en çok heyecanlandığı günlerden bir tanesi. İlkinde ateşkes haberiyle birlikte bir coşku görmüştük piyasalarda. O ateşkesten sonra bir belirsizliğe sürüklendi iki taraf arasındaki ilişkiler. Müzakereye varılacak denildi, olmadı. Hürmüz krizi giderek düğümlendi ve içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bu durumda tabii piyasalarda etkilendi ve petrol fiyatında 115 dolarları geçen seviyeler gördük hisse senedi piyasalarında. Düşüşler ve altında da bir baskı takip ediyoruz o zamandan bu yana. Ve bugün Amerikan basınında İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşacağı iddia edildi. Haber sitesi Axios duyurdu bunu ve Beyaz Saray İran'la savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakereler için yeni bir çerçeve oluşturacak tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde sona yaklaşıldığına inanıyor dedi. İşte bu haberin ardından şimdi gelişmeleri ve haber akışını gelecek olan haber akışını takip ediyor. Herkesin gözü burada. İran buna nasıl karşılık verecek? Hızlı bir müzakere gelecek mi? Şimdi buna bakıyoruz ama piyasalarda tam bir aslında savaş sona erdi coşkusu, fiyatlaması yaşanıyor. Şimdi 115 dolarlara kadar çıkan ama 110 doların üzerinde kalan petrolün son durumuna bir bakalım. Bugün hızla 96 dolara doğru bir gerileme görüyoruz Brent petrolde. %11,3 oranında gerileme var. Belki de en göze çarpan hareket bugün petrol tarafında yaşanmakta. Ve altının onsu petroldeki düşüşle ve bu müzakere barış haberleriyle tekrar 4700 doların üzerine çıktı. Altının onsunda da %3,5'a yakın bir değer artışı var. Borsa İstanbul'sa artık 15.000 puanın üzerinde. BIST endeksi rekorunu 15.000'in üzerine taşıdı. Şu an 15.017 puanda ve %3,5 civarında bir değer artışı söz konusu. Ve altının onsu yükselmişken tabii gramda da yukarı yönlü bir hareket kaçınılmaz. Hemen diğer altın fiyatlarına da bakalım. Doları önce söyleyelim. 45 lira 20 kuruşta. Euro 53 lira 33 kuruşta. Tabii dolar küresel olarak değer kaybedince barış haberleriyle diğer para birimleri dolara karşı değer kazandı, yükseldi. Bunlardan biri de euro. Euro dolara karşı değer kazanınca içeride de 53 lira 30 kuruşun üzerine çıktı. Diğer altın fiyatlarına kapalı çarşıya bir bakalım. Kapalı çarşı diyoruz ama bunlar elbette bankalar arası işlem fiyatları. Kapalı çarşı fiyatları için üzerine bir 200 lira koymak gerekiyor. Altının gramı 6855 liraya çıktı. Çeyrek altında 11.238 liraya yükseldi gelen son haber akışıyla birlikte. Piyasalardaki son rakamlar böyle. Şimdi bir yorum getirelim ekranlara. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt'un piyasalarla ilgili değerlendirmesi geliyor ekrana.
2: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim ve yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz. Tahvil faizlerinin geri geldiğini görüyoruz. Kredi risk primlerinin dünyada geri geldiğini ve risk iştahının arttığını görüyoruz. Tabii ki petrol fiyatlarının geri geliyor olması ki Brent yavaş yavaş 100 doların altını da zorluyor. Yani 99 lirayı gördüm Haziran vadeli de. Bu da altın fiyatlarını yukarı doğru itiyor tabii ki. Riskli varlıklardaki alım dolar endeksinde de bir geri çekilişe neden oluyor ve paritede de euro dolar paritesinde de yukarı yönlü bir harekete neden oluyor. Aslında bu hareketle birlikte yılın başında kurduğumuz senaryolara bir yaklaşım oluyor diyebiliriz. Mesela euro dolar paritesinde 1.20'nin üzerinde rakamları konuşuyorduk. Yine ons altındaki yükselişin sınırlı olsa da devam edeceğini, yeni rekorların geleceğini, Borsa İstanbul gibi, Amerika endeksleri gibi rakamlarda rekorları konuşuyorduk. Daha sonrasında Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte aslında bunlara bir ara vermiştik. Fakat şu anda yeniden piyasalardaki bu alış iştahı yine bir riskli varlıklardaki canlandırmayı doğurdu. Fakat burada aslında bu süre zarfında biz tüm dünyada birinci çeyrek bilançolarını alıyoruz ve şirketler gerçekten çok ciddi karlar ediyorlar. Yani biz bu Güney Kore gibi, Türkiye gibi ülkelerde, enerji ithalatçısı olan ülkelerde çok fazla gündemimizi Hürmüz'e yöneltebiliyoruz. Fakat dünyada gerçekten yapay zeka üzerinde, teknoloji şirketleri üzerinde çok ciddi karlar ve bu kar büyümelerin devam edeceği konuşuluyor. Onun için hisse senetlerine, bu piyasalara alım devam edecektir, yükseliş devam edecektir. Onun haricinde petrolün geri gelecek olması ki 90 ve 80 dolar arasında 12 aylık ortalamada bir fiyata oturduğunu görebiliriz petrolün. Bu durumda altın fiyatlarını da sınırlı da olsa yukarı itebilir ve 5600 ons tarihi zirvesi geçirebilir. Fakat yine de şu anda hisselerdeki coşku gibi altındaki coşkuya çok fazla kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu da yatırımcılarımıza şu an söyleyelim. Yani altın borcu olanlar olabilir, acil altın almak isteyenler olabilir. Burada çok da fazla panik olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu an tepkiler de biraz zayıf ve terse dönme ihtimali de var ki çok fazla uzlaşı olabileceğini, ateşkes ihtimalini defalarca da konuştuğumuz zamanlar oldu. Fakat bunun bir sonuca bağlanmasını beklemek çok daha mantıklı olacaktır. Eğer bir anlaşma olursa ve kesinleşirse, Hürmüz tamamen açılırsa, altın tarafında gram altında 8000 lira doğru gidiş, ons altında 5600'leri görüşte olabilir. Bunu da söyleyelim. Fakat tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5900-6000 lira gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Borsa tarafında o temkini biraz daha az koruyabilir. Yani daha cesur olabilir borsa tarafında. Çünkü dediğim gibi şirketler ciddi karlar ediyor. Hacim bizi şu anda destekliyor gerçekten ve günün sonunda da 300 milyara yaklaşan bir hacimde yine görebileceğimizi düşünüyorum ben. Şu anda baktığım zaman tüm sektörlerde alım var. Hatta şöyle söyleyeyim, biz işte petrol kaynaklı bu fiyat artışında bazı kimya, ambalaj gibi petrol türevi ürünlerin borsayı desteklediğini görüyorduk diğer hisseler düşerken. Evet. Şu an onlar petrolün düşmesine rağmen negatif katkı değil, pozitif katkı veriyorlar bir de. Yani genele yayılan güçlü bir yükseliş Borsa İstanbul'da devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet, piyasalara ilişkin yorumlar da böyle. Aslında ateşkesle birlikte uzun bir zamandır bu kriz Hürmüz açılacak mı noktasına gelmişti. Çünkü karşılıklı saldırılar durdu ama Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülemedi. Gemiler geçemiyor. Amerika daha sonra bir plan ortaya koydu. Buradaki gemilerin güvenli tahliyesini sağlayacak olduğunu söyledi. Ama daha sonra bu plandan vazgeçildiğini açıkladı Trump. Bu sabah itibariyle ilk bu açıklama gelmişti. Ve zaten güne pozitif bir başlangıç yapılmıştı. Hemen ardından da Axios'un bu haberiyle birlikte bu piyasalardaki coşku, alımlar arttı. Şimdi İran Hürmüz tamamen açacak mı? Bunun yanıtı merak ediliyor. Bu konuda bir İran'dan açıklama var. Onu da söyleyelim. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi. Bu da İran cephesinden gelen açıklamaydı. Bir başka haberle devam edelim. Tabii gündem savaş ve enerji maliyetleri olunca gözler hep enflasyonda oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz krizinin ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Şimşek, küresel anlamda büyük bir şok yaşandığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkilediğini bildirdi.
3: Orta vadeli programın hedefleri bu son gelişmelerden etkilenecek. Savaşın getirdiği çok ciddi etkiler var. Dezenflasyon sürecini biz ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Bu konuda tereddüt yok. Enflasyonda, yani tabii biz yıl sonunu %20, hatta 20'nin bir tık altı civarı görüyorduk. Şimdi piyasa bunu %27'ye çekmiş durumda.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomiye etkisini bu sözlerle anlattı. Orta vadeli programda yer alan temel ekonomik göstergelerin etkileneceğini söyledi. Şimşek, küresel olarak büyük bir şok var dedi.
3: Bu şok çok büyük bir şok. Küresel ekonomiye etkisi de tabii ciddi boyutlarda olacak. Petrol fiyatlarındaki artış bizim takdir edersiniz ki dış dengede ilave açığa sebep olacak enflasyonist etkisi var. Bütün bunlar bir gerçek, yani bir realite. Biz ayrı bir gezegende değiliz. Dünyada çok büyük bir arz şoku var ve bu Türkiye'yi etkileyecek.
4: TRT Haber yayınına katılan Şimşek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası devreye alınan Eşel Mobil sisteminin etkilerini de anlattı.
3: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira, yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı, yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz, yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 3'te 1 oranında bile değil.
1: Sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki etkisi devam ediyor. Hafta başında İstanbul Sanayi Odası'nın PMI endeksi açıklanmıştı ve pandemiden bu yana en sert daralmaya işaret etmişti. Sanayiciler üretim düşüşüne karşı önlem alınmasını istiyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, programın hedeflerine ulaşılması için üretim odaklı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bahçıvan yaptığı yazılı açıklamada imalat endeksinde gerileme yaşandığını dile getirdi. Önlemler gecikmeden devreye alınmalı ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadeleyi son derece vazgeçilmez görüyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada dezenflasyon sürecinin başarısı için üretim ayağının da güçlendirilmesi şart diye konuştu. Hükümet gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapısı açılacak.
5: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalar da sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
7: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve işkur bağlamında, işkurun yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
6: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten işkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
7: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
6: Destekler imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
1: Son yıllarda gıda enflasyonunu çok fazla konuşuyoruz. Düşmüyor ve alım gücünü de son derece olumsuz etkiliyor. Ancak tabii gıda enflasyonunu tarımdan bağımsız düşünemeyiz. Türkiye son yıllarda yakın tarihte görülmemiş doğa olaylarına şahit oluyor. Bir yıl kuraklık korkusu yaşanırken diğer yıl sağanak yağışlar durmuyor. Hafta sonu Şanlıurfa ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandı. Fırtına 100 yıllık fıstık ağaçlarını kökünden söktü. İklim değişikliği artık net bir şekilde hissedilirken tarımsal üretimde ciddi bir tehditle karşı karşıya. Bu konuya ilişkin hazırladığımız dosya haberi ekranlarınıza getiriyoruz ve veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
6: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, paniğe neden olan hortumlar, süper hücre fırtınası. Türkiye yakın tarihte görülmeyen doğa olaylarına şahit oluyor. İklim değişikliğinin etkileri artık daha fazla hissediliyor. Beklenmedik anda gerçekleşen doğal felaketler can alıyor, maddi hasar yaratıyor. Tarımsal üretimde her yıl büyük kayıplar yaşanıyor.
8: Sonbahar yağışları, kışın kar yağışı ve ilkbahar yağmur şeklinde düşen yağış periyotları artık değişmeye başladı. Ani soğumalar, ani ısınmalar ve bir anda 2-3 ayda yağacak yağmurun bir günde yağması, bunlar tarımsal üretimde çok ciddi olumsuzluklar oluşturmaya başladı.
6: 2024 yılında kuraklık, geçen yıl zirai don, bu yıl beklenti üzeri yağış. Bir yıl bir yılı tutmuyor. Bu yüzden tarımda planlama yapmak çok daha zor hale geldi.
9: Geçen yılki yağışa baktığımızda kuraklığı yaşadık. Bu yıl fazla yağışı yaşadık. Şöyle ki geçen yıl kuru tarım arazilerinde çiftçi tarlasını hasat edememişti. Çünkü verim alacak kadar bir ürün gelişmemişti. Bu yıl tam tersine oldukça yüksek miktarda bir rekolte bekliyoruz.
8: Dünyada sıcaklık artıyor. Yani her yıl 1-2 derece civarında bir artış gözlemliyoruz. Bir sezonda aldığımız yağışı biz belki bir haftada 3-5 günde o bölgeye yağıyor. Tüm bunlar aslında iklimin değiştiğini bir göstergesi.
6: Tarımda ürün çeşitliliği

0: Buğday arpa ekimi çoğu bölgemizde Ekim ayında başlar, işte Aralık ayına kadar devam eder. Ama özellikle iç bölgeler, Doğu Anadolu bölgesinde Ekim ayının başında yoğun bir ekim yapılırdı. Ama son yıllarda yağışlar hep Kasım ve Aralık'a kaydığı için mesela bu yıl çiftçilerimizin %90'ı Kasım ayında ekim yaptı. Yani böyle bir kendine tedbir alıyor.
1: Tarımda ekim ve hasat dönemi değişti. Bazı bitkiler artık olması gerekenden 1-2 ay daha geç ekiliyor. Hasat takvimi de buna uygun planlanıyor. Henüz çiftçi bu duruma tam anlamıyla ayak uydurabilmiş değil. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında tarımsal destekleme modelini değiştirdi. Tarımsal destekler artık üretim döneminden önce açıklanıyor. Bu sayede üreticilerin o sezon için gerekli olan ürünlere yönelmesi sağlanıyor. Uyduyla yapılan tespitlerde sahte beyanda bulunan çiftçilerin destekleri kesiliyor.
0: %100 başarı diye bir şey yoktur ama en azından riski dağıtma açısından hem çiftçilerimizin birim alanından alacağı gelirleri garanti altına alma açısından hem de ülkenin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından bunlar son derece önemli. Tabii burada bu hava olayları ve iklim değişikliği aynı zamanda tarım sigortalarının da ön plana çıkardığını söyleyebiliriz.
1: Tarımda en büyük sorunlardan biri de su kıtlığı. Çoğu bölge bu sezon beklenenin iki katı yağış aldı. Barajların kapasitesi yükseldi, yeraltı kaynakları doldu. Her yıl tablo böyle olmuyor. Türkiye artık eskisinden çok daha kurak mevsimler geçiriyor.
2: Geçen yıl yaşadığımız kuraklık gibi önümüzdeki günlerde de aynısını yaşamayacağımızın garantisini kimse veremez. Dolayısıyla yapmamız gereken en önemli şey akıllı sulama sistemlerinin bir an önce harekete geçmesi, yani suyu çok dikkatli ve teknolojiye uygun bir şekilde kullanmamız, tasarrufu kullanmamız şart.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir kadın sigortalı dinleyenimiz bize emekli ile ilgili soru sormuş. 1978 doğumlu ve ilk kez sigortaya 1997 yılında girmiş ve bugüne kadar da 3680 günü var. Kendisi bize sorusunu şu şekilde yöneltiyor. 3600 günle emekli olabilir miyim? Ve 2001 tarihinde de doğum yapmıştım. Bu doğum borçlanmasını yaparsam bunun faydası olur mu? Şimdi dinleyenimiz için emekli olabilmesi için 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ve 53 yaş koşulları var. Doğumdan sonraki 2 yılda prim ödenmeyen günleri elbette borçlanabilir. Bu sürede hiç prim ödemediğini varsayar isek doğumunu borçlanarak 720 gün daha kazanabilir. Dolayısıyla borçlanma dışında yaklaşık 1500 gün daha prim ödeyerek primini 5900 güne tamamlayacağı tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilir. Bir diğer yol ise 3600 günden fazla prim olduğu için bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı Haziran 2036 tarihinde emekli olması mümkün. Burada da koşullar şu şekilde: 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş olarak belirlenmiş.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
5: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
3: Çocuk şarkılarından operaya.
8: Bir opera eserinde.

0: tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi...

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Mayıs ayıyla birlikte artık yaz tatili yapmaya hazırlanıyoruz, ancak hala kayak tatili bile yapabiliriz. Hafta sonu olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı Kartalkaya'da 155, Palandöken'de 105, Uludağ'da 67, Elçiyes'te 27 santimetreye ulaştı. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Metal tırtıklı şişe kapağı nasıl keşfedildi?
2: Amerikalı mucit William Painter pek çok keşif yaptı ama en büyük buluşu gazoz kapağı olarak tarihe geçti. Tıpayı patlatan gazozlar 19. yüzyılda sorundu. Painter bu sorunu çözmek için 1880 yılında çalışmaya başladı. Tam 9 yıl sonunda tek kullanımlık tıpa adı verdiği buluşuna patent aldı. 1891 yılından bu yana o kapak değişmeden kullanılıyor. Patent belgesinde tornavida, bıçak ya da çiviyle açılabileceğini önermişti. Ama sonradan şişe kapağı açacağını da o keşfetti. Amerikalı mucit Painter, gazoz kapağından önce de para üstünü verebilen bilet kesme makinesi, kuşetli tren koltuğu, sahte parayı anlayan dedektör ve gaz lambasını icat edip patentini almıştı.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 3 oldu. Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Amerikan Axios haber sitesi ABD ve İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama var. Ayrıntıları alacağız. Melike Şahin Tel Aviv'den karşımızda. Melike.
1: Ahmet Arpat, Donald Trump'tan müzakere sürecine ilişkin ilk açıklama sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Aslında hem anlaşmaya yakın hem de tehditkar bir üslup kullandığını görüyoruz yine Trump'ın. Eğer İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek ve son derece etkili abluka sayesinde Hürmüz Boğazı İran dahil olmak üzere herkese açılacak dedi Donald Trump. Ama bir de eğer kabul etmezlerse ihtimali var. Eğer kabul etmezlerse bombalama başlayacak ve ne yazık ki öncekine göre çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacak ifadelerini kullandı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada. Şimdi bir mutabakat metninin, anlaşma metninin masada olduğunu biliyoruz. 14 maddelik bir sayfadan, metinden bahsediyoruz ve burada öne çıkan maddeler özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamanın kaldırılması ve diğeri de elbette İran'ın nükleer zenginleştirmesinin askıya alınma süreci. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu konuları İran'ın kabul etmesi halinde anlaşmaya varılabileceği yönünde sinyallerde bulunuyor. Tabii bu nükleer zenginleştirmenin askıya alınma süresi de önemli. İran 5 yıl süreyle askıya alınabileceği yönünde bir ilerleme kaydediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin talebinin 20 yıl olduğu yönünde ifadeler var. Bazı kaynaklarsa en az 12 yıl bu zenginleştirme sürecinin askıya alınma, dondurma ihtimalinden bahsediliyor. Tabii bir yandan da Hürmüz Boğazı'nın geçiş süreci ki zaten Donald Trump'ın bir günlük süren özgürlük projesini durdurmasıyla beraber aslında böyle bir anlaşma sürecinin başlayabileceğine dair sinyalleri vermişti ve işte o Hürmüz Boğazı'ndaki artık transit geçişin herkese açılmasına, kısıtlamanın kaldırılmasına yönelik de maddenin o anlaşma metninde olduğu bilgisi var. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff'un aralarında bulunduğu bir heyet ve İran'ın temsilcilerinin aralarında bulunduğu bir heyet görüşüyorlar. 30 günlük bir müzakere sürecinden bahsediliyor ve gene bu müzakerelerin İslamabad ya da Cenevre'de ilerletilebileceği yönünde de bilgiler var. Yeniden hatırlatmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 14 maddelik bir mutabakat metni var. Onun üzerinde müzakereler ediliyor ve Donald Trump'ın ilk ifadesi eğer İran anlaşmayı kabul ederse, o maddeleri kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek.
0: Melike Şahin aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyoruz.
2: Vakıf Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimin şahsında, ülkemizde gönül ve iktidar, bunun yanında kültür coğrafyamızda dünyanın dört bir yanında hayır ve hasenatta yarışan, Allah'ın rızasından başka hiçbir karşılık gözetmeden vaktini, enerjisini ve imkanlarını iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm vakıf insanlarımızın, hayırseverlerimizin vakıf haftasını tebrik ediyorum. Kalplerimizin muhabbetle birleştiği bu kıymetli buluşmaya vesile olan Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, programa katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mimari ve zarafette vakıf medeniyeti temasıyla hafta boyunca tertiplenecek etkinliklerin ülkemiz, milletimiz ve vakıf medeniyetimizin tüm mensupları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet temadaki bu dört kavrama baktığımızda hepsinin birbirini tamamlayıp beslediğini, büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Zira tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi mimariyi zarafetle buluşturmuş, zarafeti vakıf hizmetleriyle taşlandırmış, vakıf müktesebatını ise dünyada eşi benzeri olmayan bir medeniyet şölenine dönüştürmüştür. Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise üç kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Aynı zamanda bu eserler yüksek bir üslubun tekemmül etmiş bir estetiğin adaletle, erdemle, ahlakla yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun halka hizmet, hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürleri olmuştur. Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış, zübde-i alem olan insana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Dolayısıyla bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir. Bu sene 102. yaşını kutlayan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz işte bu denli mühim bir vazifeyi hem de çok yüksek bir şuurla, başarıyla derühte ediyor. Genel Müdürlüğümüzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Bu vesileyle ecdadın mirasını evlatla buluşturan, ata yadigarı eserlere gözü gibi bakan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yılki Vakıf Haftası kutlamasında 101 vakıf eserinin açılışını yapmıştık. Bugün de yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Birazdan canlı bağlantılarla Kahramanmaraş'taki Ulu Camimizin Beyazıt Medresesi Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin ve Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrindeki Hacı Mahmut Bey Camii'mizin kurdelelerini hep birlikte keseceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu eserlerin bakım, onarım ve yeniden ihyasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, sahada fedakarca çalışan işçi ve mühendislerimizi, mimarlarımızı, proje uzmanlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. 202 eserimizin her birinin banilerini, hamilerini, bu yapılarda alın ve fikir teri olan tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı sizlere ve bizlere nasip eden Rabbime hamd ediyorum. İnşallah bundan sonra da ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Bakınız, bizim hem kültürümüzde hem de ruh köklerimizde hayır ve zarafet biri olmadan diğeri natamam mefhumlardır. Bu hasletler bizim vakıf geleneğimizden mimari şaheserlerimize, milli ve manevi kimliğimizin özünü teşkil eden tüm değerlere adeta sinmiş, işlemiş, hulul etmiştir. Zarafetin davranış planındaki yansıması olan nezaket ve kibarlık da hayırla doğrudan ilişkilidir. Bu hakikate Gönüller Sultanı'nın şu hadisi şeriflerinde sarih bir biçimde şahitlik ediyoruz. Hayat ve hidayet rehberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kime rıftan yani nezaket ve kibarlıktan bir pay verilmişse bir kimse hayırdan nasibini almış demektir. Nezaket ve kibarlıktan mahrum olan kimse ise hayırdan nasibini alamamış demektir. Evet, biz Yüce Allah'ın kim zerre miktarı hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Müjdesine iman etmiş bir milletiz. Hayır faaliyetlerimizi en güzel, en zarif şekilde vakıflarımız eliyle ete kemiğe bürünmüş, bu alanda dünyada temayüz etmiş bir geleneğin sahipleriyiz. Bilhassa sanat ve hele hele zarafet timsali mimari yapılarımızda, vakıf eserlerimizde bu özelliklerin temerküz ettiğini görürüz. Burada çok ilginç bir anekdotu sizlerle ve şu anda ekranları başında bizleri takip eden kardeşlerimizle paylaşmak isterim. Kıymetli misafirler, merhum Nurettin Topçu'nun Ruh-i İslam'ın ebediyete intikal edecek melodisi sözleriyle tarif ettiği Süleymaniye Külliyesi, biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından vakfedilen bir mabet olmanın yanında fevkalade estetik bir sanat eseridir. Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyorduk. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır, Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir. Kıymetli dostlar, hepimizin bu kıssadan alacağı çok önemli hisseler olduğu kanaatindeyim. Sizler vakıf medeniyetimizin bugünkü temsilcileri olarak çok ulvi bir mesuliyeti ifa ediyorsunuz. Sağlıktan eğitime, sosyal dayanışmadan yardım faaliyetlerine, milletimizin dünyaya örnek olan nevi şahsına münhasır kıymetlerini yaşatıyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor. Rabbim sizlerin bu gayretlerini inşallah hayra ve berekete tebdil eylesin diyorum. Değerli misafirler, vakıf kültürümüzün bir diğer özelliği de bireysel ve toplumsal hayatın her alanına, her safhasına şamil olmasıdır. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakfedilmiş evde doğar, vakfedilmiş bir beşikte büyür. Vakıf ormanlarından geçimini temin eder. Vakıf mallarından yer ve içer. Vakıf kitaplarından okur, vakfedilmiş bir medresede hocalık yapar. Vakıf idaresinden ücretini alır. Öldüğü zaman da vakfedilmiş bir tabuta konur ve vakfedilmiş bir mezarlığa gömülür. Geçmişte yapılan işte bu tespit son derece yalın, çarpıcı ve isabetlidir. Divitinde mürekkep kalmayan talebelere mürekkep temin edilmesinden, şehit ve sahabe türbelerinin tamir edilmesine, bitkilerin, tohumların ve göç yolundaki leyleklerin korunmasından, kimsesiz hastaların tedavisine kadar bizim vakıf geleneğimiz işte böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir. Canlı cansız tüm varlıkları merkezine alan vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükümet olarak iyilikte yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan, insanın şifasıdır. Bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmaya, bir ihtiyaç sahibinden elinden tutmaya, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerimizin yanında olacağız. Birazdan yılın vakfı ödülünü tevdi edeceğimiz Eren Vakfı işte bunlardan biridir. Maddi imkansızlıklardan ötürü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sıkıntı yaşayan öğrenci ve öğretmenlere destek olan Eren Vakfımızı tebrik ediyor. Çalışmalarında Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Kıymetli dostlar, şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında vakıf mirasımıza dört elle sarılıp bu eşsiz hazineyi zenginleştirerek görevini bir hakkın yerine getirmektedir. Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. Geri kalan 101 eserin tadilat ve rekonstrüksiyonu bunlar da inşallah bitti. Yıl içerisinde nihayete erecek. Böylece 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak. Genel Müdürlüğümüz son dönemde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'miz 2020'de asli hüviyetine kavuşturduğumuz Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifimiz barok tarzdaki üslubuyla öne çıkan Nur Osmaniye Külliyemiz yaklaşık 700 yıllık bir tarihe sahip olan Sungur Bey Camii'miz ve daha nice önemli eserde oldukça titiz bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü. Evladı Fatihan diyerek başta gönül coğrafyamızda adeta bir restorasyon seferberliği başlatılarak 2012'den bugüne tam 40 eser ihya edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te ise 11 eserin onarımı devam ediyor. Göğsümüzü kabartan milletimizin yüz akı olan bu çalışmalardan ötürü Vakıflar Genel Müdürlüğümüze sizlerin huzurunda bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserimizin tekrar hayırlara vesile olmasını Diliyorum buradaki vakıf eserlerimizden özellikle siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyor. Ülkemizin, milletimizin, vakıf camiamız ve hayırseverlerimizin 2026 vakıf haftasını yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi, yılın vakfı ödülü, sonrasında canlı bağlantılarımız ve daha sonrasında toplu açılış törenimiz için efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere bir kez daha Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de bu hediyemizin muhtevasından hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Ankara'daki tek Mimar Sinan yapısı olan Cenabı Ahmet Paşa Camii mihrap şamdanlarının birebir yapımıdır. Yapımı el işçiliğiyle olmak üzere 10 ay sürmüştür. Şamdanlarımızın orijinalleri vakıf müzemizde korunmak suretiyle sergilenmektedir. Bu anlamlı eser şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürümüz tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz.

0: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de izninizle bu yılın vakıf ödülünün sahibini açıklayacağız. Yılın Vakfı Ödülü 2007 yılından bugüne Türk toplumunun eğitim ve bilimsel gelişimine katkı sunan, eğitim desteklerinde başarılı öğrencilere aynı ve nakdi desteklerde bulunan Eren Vakfı'na gidiyor. Bu anlamlı hizmetleri ortaya koyan vakfımızın başkanı Sayın Emir Emrullah Eren'i güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Eren. Efendim şu anda bu anlamlı ödülü Sayın Eren, Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorlar. Eren Vakfı'nın değerli çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Güçlü bir alkışla rica ediyoruz. Efendim kendilerini tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla yerlerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin açılışları için 4 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantı noktamız Kahramanmaraş Ulu Camii'ye bağlanıyoruz. Karşımızda Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünler bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünler, bizleri duyuyor musun?
2: Duyuyoruz efendim.
1: Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, duyuyor musun?
3: Buradayız efendim, duyuyoruz.
1: Kahramanmaraş İl Müftüsü Sayın Hasan Hüseyin Güler, duyuyor musun?
3: Buradayız Sayın Cumhurbaşkanım.
1: İl Başkanı Sayın Burak Gül, bizleri duyuyor musunuz?
4: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Evet. Şöyle bir geniş açılım yapalım. Camimizi filan şöyle bir görelim.

0: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama etkinliğine katılıyor. Canlı olarak ekrana taşıdık. Nokta alıyoruz bülteni. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
8: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
10: Ayılar kış uykusuna yatmadan önce bedenlerini hazırlıyor. Peki bu hazırlık süreci nasıl oluyor? Metabolizmaları nasıl o kadar uzun süre dayanıyor ve uykudan uyandıklarında ne yaşıyorlar? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı ve veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
11: Kış uykusuna yatmayı yöneten bir hormon var ayılarda. Bu hormonu da tetikleyen işte özellikle ışık açısı gibi mevsimsel bu uyarıyor. Ama tabii ki kış uykusunda yine de o stoklarından yiyecek. Her ne kadar vücut sıcaklığını 4-5 derece düşürse de işte dışkı idrar yapmasa da sonuçta bir kas kaybı olmadan, kemikleri zarar görmeden bu uykudan uyandığı için bunun da karşılığını bir enerjinin stoğunun karşılaması gerekiyor. Tabii ki bunun için de yüksek enerji verici, yağ oranı yüksek gıdalarla beslenmesi gerekiyor kış uykusu öncesinde. Ancak işte bu ormanların sağlıklı, özellikle bu tabii ki bu besinleri onlara orman habitatları sunuyor. Bu ormanlardaki besleyici gıdaların işte insanlar tarafından çoğunlukla insan kaynaklı etkiler, yani iklim değişikliğinin tabii bu süreçte etkisi olsa da insanların bu alanları, habitatları tahrip etmesi, parçalaması, hayvanların yeterli beslenebilecek sağlıklı bir alanı kalmayınca zaten bu süreçte de insan yaban hayatı çatışması dediğimiz ayılarla insanların karşılaştığı durum ortaya çıkıyor. Çünkü habitatları onları besleyecek yeterli verimi kaybedince, sağlığını kaybedince bu sefer yaşam alanlarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Yani daha fazla alan taramak zorunda kalıyorlar. Şehirlere, yerleşim yerlerine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki çatışmanın sonucunda yine ayılara can kaybı ya da işte hayatlarını riske atacak durumlar şeklinde geri dönüyor. Yani ayıların kış uykusu metabolizması dediğim gibi bir hormonu tetiklediği. Aslında bu hatta birçok bilimsel araştırmaya da böyle konu olacak bir durum. Özellikle insanların hiç kas kaybetmeden uzun uzay yolculukları yapmasını sağlayabilir mi diye hala bu ayıların bu metabolizma özelliğinden faydalanarak çeşitli böyle kimyasallar hatta kalp ilaçları gibi ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor bu durumdan örnek alınarak. Ama dediğim gibi yani ayıların sağlıklı bir şekilde kış uykusu süreci sonrasında uyandıktan sonra sağlıklı bir şekilde besine ulaşması bu habitatın sağlıklı kalmasıyla alakalı bir durum. Ama işte maalesef başta da söylediğim ayılar kış uykusu sürecinde dış etkenlere karşı çok tepki veriyorlar. Diğer kış uykusu yatan memeliler gibi böyle tepkisiz kalmıyorlar dışarıdan gelen uyarılara karşı. Mesela bir kemirgen türü olan yedi uyuru siz kış uykusunda etrafta ne yaparsanız yapın kış uykusunu uyandıramazsınız yani ne kadar gürültü yaparsanız ama ayılar öyle değil. O yüzden özellikle uyku döneminde ormanlık alanlarda işte ağaç kesim faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, işte buralarda böyle ağaç kesimi, yol yapılması, inşaat faaliyetleri gibi onları rahatsız eden bütün faaliyetler uykudan uyanmalarına ve sonuçta o uykuyu sağlık geçiremedikleri için de uyku sezonu sonrasında etrafta sinirli insanlarla karşılaştığında normalde tepki vermeyen, kaçan, saklanmaya çalışan ayılar bu sefer daha sinirli hale geliyor ve insanlar da işte ayılar sanki çoğaldı, daha çok ayılarla karşılaşıyoruz, daha fazla ayıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden çatışma arttı gibi bir algı ortaya çıkıyor ama aslında öyle değil. Tam tersine ayıların sayısı azalıyor ama besine sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için daha geniş alanlar taramak zorunda kaldıklarından. Bir de ayılar biliyorsunuz doğaları gereği fırsatçı hayvanlar. Kolay besini fark ettikleri zaman onu alışkanlık haline getirebiliyorlar ve o bölgeleri sık sık ziyaret edebiliyorlar o kolay besin olduğu ki bunlar da daha çok insan yerleşim yerleri oluyor. O yüzden de bu çatışma riskini artıran bir durum ama sanıldığının aksine bu ayıların sayısının arttığı anlamına gelmiyor.
9: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Tek reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Tek reklam.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
15: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyılın düşünce hayatına en çok katkı yapmış kadınlardan biri, hiç kuşkusuz Simone de Beauvoir. Yazar ve filozof, feminist düşünce dünyasında önemli açılımlara öncülük etti. Roman yazdı, felsefi ve politik denemeler yazdı, biyografi yazdı, gazetecilik yaptı. Hazlı az rastlanır bir yaratıcılık ve üretkenlik içinde geçirdi 78 yıllık ömrünü. Everest Yayınları geçtiğimiz günlerde Beauvoir'ın Sartre Anlattığı Veda Töreni isimli kitabını yayımladı. Kitabı dilimize Nesrin Altınova çevirmiş. Simone de Beauvoir 1908 Paris doğumlu. Sağlam bir eğitim hayatı var de Beauvoir'ın. 1928'de Sorbonne'dan diploma alan 9 kadından biri. O yıllarda hayat arkadaşı Jean-Paul Sartre ile tanışıyor. Bu birliktelik Sartre'ın 1980'de ölümüne kadar sürüyor. De Beauvoir uzun yıllar öğretmenlik yapıyor. 1943 yılında yazdığı Konuk Kız isimli edebi eserinden sonra hayatını sadece yazarak sürdürüyor. Kitapları arasında Başkalarının Kanı, Bütün İnsanlar Ölümlüdür, 1954'te Goncourt ödülü kazandığı Mandarinler, Güzel Görüntüler, Bir Genç Kızın Anıları ilk zikredilmesi gerekenler. Ayrıca 1949'da yayınlanan İkinci Cins isimli kitabı da dünya çapındaki feminist harekete kaynak olmuş eserlerden biri. Kitaplarının dışında çok sayıda felsefi ve teorik metni de bulunan Simone de Beauvoir 1986 yılında hayata veda etti. Bugün bahsini ettiğimiz veda töreninde de Beauvoir, Sartre'ın insani taraflarını gözler önüne sererken Fransa'nın politik ve toplumsal dünyasına da tanıklık ediyor. Sartre'ın son yıllarını tuttuğu günlükler ve arkadaş tanıklıklarından yola çıkarak yazdığı kitabında Sartre'ın siyasi müdahalelerini, Flaubert üzerine yazmak istediği çalışmasını, arkadaşlarını, kendisiyle olan ilişkisini, sevgililerini ve adım adım ölüme gidişini son derece içten ve sade bir dille anlatırken eşsiz dostluklarını da özlemle anıyor. Ali İpek'in Attila İlhan Roman Ödülü kazanan kitabı Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları'ndan çıktı. Ali İpek 1982 Mardin doğumlu. Öyküleri 2000'den bu yana muhtelif dergilerde yayımlandı. Yazarın Hor Kullanma Tarihi adlı dosyası 2012 yılında Yaşar Nabi Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülü'ne layık görüldü. İpek'in ilk romanı yine İletişim'den çıkan Gidelim Buralardan Muhlis idi. Sonrasında Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü, bugün bahsini ettiğimiz Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi ve General Şivasko geldi. Zaman Kaybından Ölen Kadının Hikayesi'nde Ali İpek, çocukluğunda başına gelen trajik bir olayın travmasını ömür boyu yaşayan, gerçek ile sanrı arasındaki sınırda kaybolan, üzerindeki baskılardan ve yakasını bırakmayan yalnızlığından usanıp kendine hayali bir eş yaratan Saniye Hanım'ın hüzünlü hikayesini anlatıyor. Alman edebiyat kuramcısı ve felsefeci Martin Pushner'in Kültür isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Alt başlığı mağara resimlerinden dijital çağa yeni bir dünya tarihi olan kitabı Türkçe'ye Hümeyra Güngör çevirmiş. Martin Pushner halen Harvard Üniversitesi'nde drama ve karşılaştırmalı edebiyat alanında dersler vermekte. Pushner'in Türkçe'ye çevrilmiş iki eseri daha var. Marx ve Avantgard Manifestolar ile Kelimelerle Dünya Tarihi. Martin Pushner kültürde klasik Yunan'dan Ashoka'nın Hindistan'ına, Tang Hanedanı Çin'inden günümüzün dijital arşivlerine kadar uzanan küresel bir anlatı kuruyor. Bunu yaparken de sanatın ve beşeri bilimlerin estetik birer zevkten çok daha fazlasını temsil ettiğini, bizi biz yapan temel unsur olduğunu öne sürüyor. Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin kayıp şehrinden 20. yüzyıl Nijerya tiyatrosuna, Antik Yunan'ın mermer amfilerinden Bağdat'ın ve Azteklerin görkemli kütüphanelerine kadar çok geniş bir tarihsel dönemi ele alan kitap, sanat formlarının, inançlar ve fikirlerin yüzyıllar boyunca kıtaları aşarak birbirine karıştığını, değiştiğini ve her yeni temasın yeni yaratıcılıkların önünü açtığını gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
16: Spor haberleri başlıyor.
17: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimi bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
18: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
19: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
20: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
19: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
17: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da son dakika golüyle eledi. Beşiktaş cephesinde Sergen Yalçın taraftar istiyorsa bırakırız dedi.
0: Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olayıtan'ın Olayık Bey'i düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
21: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kadar çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kadar takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
0: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtovic'in penaltısıyla elemişti.
22: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
0: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konyaspor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
17: Arsenal 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline döndü. İngiliz devi yarı finalde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
23: Arsenal hedeflerini adım adım ilerliyor. 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna çok yaklaşan Kuzey Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de 20 yıl sonra finale yükseldi. Yarı finalde birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i Bukayo Saka'nın 44. dakikada attığı golle 1-0 yenen Arteta'nın takımı final biletini aldı.
24: Birlikte tarih yazdık. Arsenal taraftarını böyle mutlu görmek benim için büyük bir gurur. Bugünkü atmosferi hiç görmemiştim. Bu enerjiyle finalde de sonuna kadar mücadele edeceğiz.
23: Arsenal final yolunda savunma performansıyla fark yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maça çıkan topçular kalesinde sadece 6 gol gördü. İngiliz devi 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde Bayern Münih, Paris Saint-Germain yarı finalini kazanan takımla karşılaşacak.
17: Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ın finaldeki rakibi bugün belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında karşılaşacak.
23: Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü yarı finalin rövanşı bu gece oynanacak. Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazandığı unutulmaz maçın ikinci perdesinde Bayern Münih'e konuk olacak.
24: Şimdi rövanş zamanı. İlk maçta 5 gol attıktan sonra rövanşta da 3 gol atmak bizim için yeterli olmayabilir. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Bu eşleşmenin keyfini çıkaracağız. Futbol tutkumuz böyle anlarla yaşıyor.
23: Bundesliga'da bitime 4 hafta kala şampiyon olan Bavyera ekibinin hedefinde Devler Ligi var. Bayern Münih ilk maçını kaybettiği 16 eşleşmenin sadece 4'ünde turu geçebildi. Almanya'daki rövanş saat 22'de başlayacak. Eşleşmenin galibi Arsenal'la Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Doğu Anadolu genelinde sağanak yağmur etkili olduğundan bu bölgede yolculuk yapan sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da bugünlerde gece gündüz sıcaklık farkı 10 dereceyi aştığından akşamları kalın giyinilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Beşiktaş'a uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşiktaş'a geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öne.

0: ince dilim dilim karpuz satarlardı. Hatta ben karpuzun dilim satılmasına da o zamanlar çok şaşırırdım. Bizde de salatalık soyup satarlar ya anında yemek için. Öyle dilim dilim karpuz satılırdı. Ama o karpuz satıcılar mutlaka da böyle kırılmış dilim dilim buz üstünde Hindistan cevizi de satarlardı. Ve insanlar o birazcık da bizde buzlu badem gibi hafif buzla şişmiş ıslak ıslak Hindistan cevizini alıp böyle kıtır kıtır yemeyi çok severlerdi. Ama sonraları daha böyle uzak diyarlara gidince Hindistan cevizi böyle hemen tak tak tak keserler. İçine de bir kamış sallarlar. Oradan suyunu içersiniz. Sonra da bir kaşıkla böyle sıyıra sıyıra yersiniz. O böyle çok da lezzetli değildir. Demek ki birazcık o Hindistan cevizini kurutunca, biraz kuruyunca tadı çıkıyor. Bizde ise eskiden gerçekten kurunun kurusu tamamen rende hali olurdu. Doğrusu ben onu birazcık da talaş gibi görürdüm. Pek tadını alamazdım. Belki de gerçekten de tadı olmadığı içindi. Çünkü belki de çok bayattı. Zaman içinde insan farklılıkları görerek bunu anlıyor. Ama Hindistan cevizi rendesi bizim şekerciliğimizde, tatlıcılığımızda eski yıllardan beri var. Çok enteresan bir hikayeyi bana Hülya Ekşigil anlatmıştı. Onun ailesinin bir kanadı Bartın tarafından işte Safranbolu'ya uzanıyor falan. Oralardaki Safranbolu'nun mesela o yörelerin mesela Samsun'un da lokumu çok meşhurdur. O zamanlar eskiden herhalde nispeten gene lokumculukta da yeni bir şeymiş. Etrafı Hindistan cevizi kaplı lokumlara kürklü derlermiş. Aslında ne kadar ilginç, kürklü. Çünkü etrafında böyle sanki beyaz bir kürk gibi Hindistan cevizi var. Halbuki lokumun etrafında her zaman o kendi nişasta pudra şekeri karışımı bir şey olur. Aslında o pudra şekeridir. Ben de onun öyle sanki buzlu bir görüntü veren o halini severim. Şimdi bir de lokumun aslında rahat alhulkum yani boğazdan rahat geçen böyle kayıp giden anlamına geldiğini düşünürsek bence eşyanın tabiatına aykırı lokumun etrafını Hindistan ceviziyle kaplamak yani kürklü lokum yemek bana eşyanın tabiatına aykırı geliyor. Çünkü lokumun o boğazdan kayıp giden özelliğine aykırı. Ama Hindistan cevizi gene kıymetli bir şey olduğu için ya da yeni bir şey olduğu için pek revaçta olmuş. Hele şimdi yeni nesil lokumlarda Hindistan cevizi kaplı olmayan yok gibi. Zaten lokumun içinde de yok yok. Çıvıt çarşısı sanki. Evet, Hindistan cevizinin mutfağımıza girişine de bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 18 derece. Marmara'da 3 gün az bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Edirne 25 derece. İç Anadolu'da kısa süreli sağanak geçişi olabilir. Ankara 14, Sivas 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifledi, ılık günler yeniden başladı. İzmir 23, Muğla 22 derece. Akdeniz'de yağış çok az noktada var. Antalya ve Adana 22 derece. Karadeniz'de yalnızca Trabzon-Rize kesiminde yağış bekleniyor. Bolu 15, Trabzon 14 derece. Güneydoğu'da yağmurun şiddeti azalıyor. Erzurum 10, Diyarbakır 17 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
3: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
4: Havale ediyoruz. Rant'tan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceğini işaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
5: Yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
6: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
7: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
6: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
3: E Axios Haber Ajansı İran'la savaşı sona erdirmek için tek sayfalık bir mütabakat üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Trump'tan açıklama gecikmedi. Amerikan Başkanı İran kabul ederse büyük öfke sona erecek ve son derece etkili abluka Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacak dedi. İran kabul etmezse bombardımanın çok daha yüksek seviyede yeniden başlayacağını belirtti. Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Beyaz Saray savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla İran'la tek sayfalık bir mütabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmaya yaklaştı. Anlaşmanın maddeleri arasında İran'ın nükleer zenginleştirmeyi en az 12 ila 15 yıl durdurması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırması ve her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin kısıtlamaları kaldırması yer alıyor. 14 maddelik mütabakat zaptı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le birkaç İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem de arabulucular vasıtasıyla müzakere ediliyor. Mütabakat zaptı üzerinde bir uzlaşma sağlanırsa detaylı bir anlaşma için 30 günlük bir müzakere süreci başlatılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı sona erdirmeye yaklaştı. Taraflar savaşı bitirmek ve kapsamlı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak amacıyla 14 maddelik bir mütabakatta anlaşmaya yakın. Savaş bu kez kalıcı olarak sona erecek mi? Şimdi bunu konuşacağız konuklarımızla. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı ve gazeteci Mete Çubukçu yayın konuğumuz. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim.
8: Hoş bulduk Burcu.
3: Sayın Sarı, hemen sormak isterim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen görüşmelerde 14 maddelik mütabakat taslağı üzerinde anlaşmaya yakın olunduğu belirtiliyor. Sizce bu taslak bölgedeki güvenliği gerçekten sağlayabilir mi?
9: Evet, İran aslında diplomaside yeni bir taktik uyguluyor açıkçası. Kademelendiriyor yani anlaşmayı ya da müzakereleri bir şekilde kademelendiriyor. Buradan kastettiğim şey şu, şu an acil konu Hürmüz Boğazı ve ABD'nin en büyük önceliği. Doğal olarak bu kaldıraç üzerinden bir takım taleplerini, daha önceki müzakere süreçlerinde de masaya koyduğu taleplerini Hürmüz Boğazı ile birlikte karşılamaya, elde etmeye çalışıyor. Bu taleplere baktığımız zaman da yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, bununla beraber Hürmüz'ün tabii ki açılması, karşılıklı açılması ve Orta Doğu'da özellikle Lübnan ekseninde çatışmanın sona erdirilmesi. Doğal olarak daha öncesindeki müzakerelerde İran bunları, bu talepleri nükleer programla beraber müzakere ederken ABD tarafı sıfır uranyum zenginleştirme şartı ön koşuluyla müzakere masasında İran'a açıkçası bu tavizleri vermiyordu. Doğal olarak bugün İran nükleer dosyayı erteleyerek önceliği Hürmüz Boğazı'na ve Hürmüz'ün açılmasına vererek bu tavizleri ABD'den koparmaya çalışıyor açıkçası. Şu an ABD'nin de ve küresel piyasaların da ciddi anlamda sıkışmışlığı nedeniyle İran'ın bu taleplerinin ABD tarafından karşılanabilirliği mümkün. Nükleer dosyaya geldiğimizde en büyük kritik aşama, müzakereleri tıkayabilecek olan ya da gerginliği arttırabilecek olan temel mesele konuşuluyor olacak. Bu birinci aşamada dediğim gibi İran bunu kademelendiriyor, hatta kompartmanlaştırıyor, paketleştiriyor diyebiliriz. Birinci aşamada bunlar kolaylıkla çözülebilir gibi görünüyor. Çünkü Trump da boğazın açılması noktasında tavizler vermeye, İran'da tavizler vermeye daha sıcak bakıyor. Bu noktada da İran'ın talepleri şu aşamada karşılanabilir. Ama nükleer dosyaya geldiğimiz zaman tarafların kırmızı çizgilerinin esnemeyeceğini göreceğiz. Çünkü 28 Şubat öncesi İran birçok esneklik göstermesine rağmen, hatta bugün masada gündemde olan gerekiyorsa nükleer programın 5 yıl, 10 yıl dondurulması ya da eldeki 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun başka bir, üçüncü bir ülkeye transferi ya da bunların sağaltılması noktasında bir takım tavizler vermişken Trump yönetimi bunları kabul etmemiş ve Ön koşul olarak da sıfır uranyum zenginleştirme, nükleer silaha giden bütün yolların kapanması şartını öne sürmüştü ve buradan da bir taviz elde edememişti. Çünkü İran bunu bir kırmızı çizgisi ve bir ulusal hakkı olarak görüyor, uranyum zenginleştirme hakkını. Doğal olarak birinci aşamada evet çözüm, bir ara çözüm söz konusu olabilir. İkinci aşamaya geçtiğimizde çok daha kritik olacaktır ama İran zamana da oynuyor anladığımız kadarıyla. Çünkü Haziran'a kadar eğer bu işi erteleyebilirse Haziran itibariyle ABD bir seçim atmosferine girecek ve Trump'ın bir saldırı, bir operasyon olasılığı da büyük oranda düşmeye başlayacak. O nedenle burada İran eğer ABD'yi oyalayabilirse, ki daha önce ABD İran'ı müzakere masasında oyalıyordu. Hatırlarsanız Haziran saldırıları da, 28 Şubat saldırılarında da benzer şekilde iki taraf masada müzakere ederken saldırılar geldi. Bu manada da eğer İran bunu Haziran'a kadar çekebilirse, bir operasyon, ABD-İsrail operasyonunu erteletebilirse, bunun olasılığını bir şekilde Haziran'a kadar ortadan kaldırabilirse, Haziran ayı itibariyle de artık Trump yönetiminin eli iyice zayıflamış olacaktır, evet, operasyon noktasında.
3: Peki şimdi taslakta İran'ın nükleer faaliyetlerine 12-15 yıl sürecek bir moratoryum uygulaması öngörülüyor. Tabii bu süreyle ne amaçlanıyor olabilir Mete?
8: Bu şimdi nükleer müzakerenin birçok başlığından bir tanesi. Yani şu anda tam bilmiyoruz ama bence onlarca alt başlığı olacak. Yani 2015'te Obama yönetiminin imzaladığı anlaşmaya bakacak olursak hakikaten çok detaylı. Uzmanları karşılıklı oturarak uzun süre üzerinde çalıştığı bir taslak çıkmıştı. Şimdi burada da muhtemelen bu müzakere başlayacak. Ama burada önemli olan Hürmüz'ün açılması. Evet. Yani özellikle Amerika bir an önce Hürmüz'ün açılması, İran'da tam 30 günlük bir müzakere süreciyle bütün bu detayların ele alınmasını istiyor. İşin aslına bakacak olursak iki tarafta sıkıştı. Yani İran özellikle Amerikan ambargosuyla sıkıştı. Ekonomik olarak giderek daha geriye giden, daha negatif bir noktaya gidiyor. Şunun için söylüyorum, İran'da abluka başlamadan önce çıkarabildiği petrolü ve sevk edildiği petrolü artık sevk edemiyor. Bu da şu demek, yani gelen haberler İran'ın depolama kapasitesinin dolduğu, evet, ve artık yani petrolü çıkaramayacak duruma geldiği. Tankerleri de yükleyemiyor, dışarıyı da çıkaramıyor. Amerika'nın ablukası bu şekilde İran'a yönelik bir baskı oluşturdu. Ama genel olarak İran da kendi tezinden, yani Hürmüz'ü kontrol tezinden vazgeçmediği için bu da dünya üzerinde ciddi bir baskı, evet, yapıyor. Dün işte en son bu Özgürlük Harekatı'ydı herhalde. Evet, Özgürlük Harekatı adını verdiği, yani kendi kontrolünde savaş gemileriyle birlikte dışarıya gemi çıkarma operasyonu Amerika'nın askıya alındı. Hı hı. Bu da belli ki belli bir noktaya gidiliyor. Yani pardon, tünelin ışığında bir ışık görülüyor. Ama bu ışığa ne kadar sürede varılacak, bu da net değil. Amerika Birleşik Devletleri özellikle büyük oranda, daha küçük oranda İran'da artık Hürmüz'e ve bütün dünyada oraya odaklanmış durumda. Yani orası açıldıktan sonra savaş öncesi duruma hemen dönülmeyecek ama o gemilerin çıkışı ya da girişi, petrolün sevkiyatı başladıktan sonra, ki bu haberden, bu haberin ardından yine bir düşüş oldu petrol fiyatlarında. Hı hı. Bu konuda bir adım atılırsa giderek daha da düşecek. Asıl pazarlık söylendiği gibi ondan sonra bu 30 gün mü olur, 60 gün mü olur? Yani orada tarafların kendi maharetleri, yetenekleri ve anlaşmada hangi konuları öne çıkarıp çıkarmayacakları önemli. Bunlardan biri de sorunda olduğu gibi süreyle ilgili. Trump şundan kaçınıyor. 2015'teki anlaşmadan kendine göre daha kötü bir anlaşma yapmak istemiyor. Aslında 2015'teki yapılan anlaşma yani görece ideal bir anlaşmaydı taraflar açısından. Oradaki süreye baktığımızda 2015'te 10-15 yıl arası faaliyetlerin bir şekilde durdurulması öngörülüyordu ya da yavaşlatılması. Şimdi burada 10-12 yıla kadar düşmüş durumda. Artı bir de zenginleştirme sorunu var. Orada da Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha aşağıya düşmek istemiyor. Bütün derdi biraz da orada.
3: Evet.
8: O açıdan bence İran tarafı işte yaptırımların kalkması ve özellikle bu dondurulmuş varlıkların içeriye yansıması, ki çok ciddi miktarlar bunlar, milyarlarca dolarlık ve İran'a hakikaten nefes aldıracak varlıklar. Oralarda bir karşılık görürse bence nükleer konuda bir takım tavizler verecektir. Çünkü yani taviz de demeyelim, 2015'te zaten İran bunu yaptı. Kendi kamuoyuna da bunu rahatlıkla anlatabilir. Ama bir şekilde Amerika'yı da masaya getirdik ve bazı konularda onlardan da taviz aldık diyebilecektir.
3: Evet, peki İran'ın Birleşmiş Milletleri baş müfettişlerine ani denetim yetkisi vermesi ve tabii yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması öngörülüyor. Yani bu adım nükleer silah riskini aza indirebilir mi sence?
8: Ya belli vadede tabii ki indirebilir, ama dediğim gibi bu pazarlıklar çok kolay pazarlıklar değil. Şimdi geçmiş döneme baktığımızda bu işin içinde Birleşmiş Milletler var. Avrupa ülkeleri var, işte bizim P5 artı 1 dediğimiz hem Güvenlik Konseyi hem de Avrupa'dan bir takım ülkeler. Bir şekilde görece bir garantörlük sistemi, bu anlaşmanın garantörlüğünü yükleniyorlardı. Şimdi burada bu mekanizma tekrar devreye girecek mi, ona bakmak gerekiyor. Arakçı Çin'e gitti. Belki yani Çin'in de bu konuda müdahil olmasını ya da garantörlük bir mekanizması kurulacaksa belli bir süre sonra Çin'in de içine dahil olmasını belki Amerika'ya teklif edecektir. Çünkü karşılıklı bir güvensizlik var.
3: Evet.
8: Çünkü bu anlaşma imzalandıktan sonra söylediğin gibi denetlenmesi gerekiyor. Tesislerin açık olması gerekiyor. Hı hı. Ki gelen bir takım haberler, İranlıların iddiası doğru ya da yanlış, Trump bunu hep dile getiriyordu. Daha önce o 12 gün savaşında bombalanan tesislerde zaten bir takım uranyum işte ham maddesi ya da maddesi neyse var ve bunlar toprağın derinliklerinde, biz bile artık bunlara İranlılar ulaşamıyoruz diyorlar. Yani bunu tekrar oraya inmek, çıkarmak falan şu an için mümkün değil diyorlar. Amerikalılar da bunu biliyor, ama tabii bu denetleme yetkisi zaman zaman, eskiden İran da bu konuda ayak sürmüştü, bazı tesisleri açmamıştı. Dediğim gibi anlaşmanın çerçevesi, Birleşmiş Milletler'deki o 5 ülkenin inisiyatifi ve belki bir garantör artı bir ülkenin de işin içine girmesiyle yürüyecek gibi görünüyor. Önemli olan şu, öyle bağlayayım. İran savaş başladıktan sonra, özellikle Hürbüz'den sonra nükleer meseleyi daha alt madde olarak ele alıyordu. Amerika'da bunu hayır, öncelikli nükleer madde deniyordu. Hürmüz bir şekilde çözülür ise, tam eski haline döner mi bilmiyorum. Artık dünya biraz rahatlar. Burada da dediğim gibi 30 gün mü 60 gün mü artık 120 gün mü sürecek bir takım müzakereler başlar. Çünkü İran tarafı da bu konuda mahir. Amerika'da Trump da beğenmediği, hiç değinmediği, belki o Obama döneminden kalan o nükleer uzmanlarla bu işe girmek zorunda.
3: Evet. Sayın Sarı, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii İran'a yönelik yaptırımları kademeli olarak kaldırması ve dondurulmuş fonları serbest bırakması planlanıyor. Şimdi bu adamın uluslararası ilişkiler açısından önemi ne olacaktır?
9: Şimdi hem ABD'de dondurulmuş varlıklar var, bir de ABD'nin kontrol ettiği uluslararası finansta farklı ülkelerde dondurulmuş yaptırımlar nedeniyle finansal varlıklar var. O nedenle İran açısından bu varlıkların serbest bırakılması tabii ki önemli. Fakat hakikaten burada ABD elinde bir takım opsiyonları nükleer dosya için tutmak isteyecektir. Yani ABD İran'ın bütün istediklerini vererek nükleer dosya sırası geldiğin zaman elinde herhangi bir baskı aracı kalmadan masaya oturma opsiyonunu denemeyecektir doğal olarak. O nedenle burada da bir kademelendirme söz konusu muhtemelen olacaktır. Bir de tabii ki İran'ın elinde Hürmüz'le beraber 440 kiloluk zenginleştirilmiş uranyum stoğu kozu var. Çünkü ABD yönetimi bunun bir şekilde de ülkeden çıkartılmasını ya da seyreltilmesini istiyor. Burada da önemli bir pazarlık konusu var açıkçası. İran savaş döneminde bir belirsizlik politikası takip ederken, yani bu stok nerede, bazı %50'si yerin altında kaldı, %50'si Natanz'a taşındı ya da parçalara bölünerek ülkenin farklı coğrafyalarına gitti gibi senaryolar üretilirken, yavaş yavaş birkaç gündür de tamamen toprağın altında kaldı ve çıkartmak artık mümkün diyerek bir inkar politikasına yönelmeye başladı açıkçası. O nedenle dediğim gibi Hürmüz dosyasıyla ilgili belki bir ara çözüm üretilebilir. Burada taraflar bir şekilde bütün opsiyonları, bütün talepleri kabul etmese bile belli esnemelerle bir uzlaşıya, bir ara çözüme ulaşabilirler. Ama mesele nükleer anlaşmaya geldiği zaman hakikaten ciddi anlamda zor bir süreç yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü 28 Şubat öncesi baktığımız zaman İran verebileceği tavizlerin hepsini vermişti nükleer dosyada. Burada en önemli, en kritik nokta zaten İran'ın uranyum zenginleştirme oranının sıfıra indirilmesi. 2015 nükleer anlaşmasına baktığımız zaman burada İran'ın 3.67 oranında uranyum zenginleştirme hakkı, ulusal hakkı, uluslararası hukuka ve NPT ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı anlaşmalarına göre bu hakkı korundu. İran bunu bir ulusal hak olarak tabii ki öne sürüyor ve Trump'ın bu talebini kesinlikle kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Bunu 28 Şubat öncesi de zaten kabul etmediği için bu saldırının nedenlerinden birisi bu oldu. O nedenle 2015 nükleer anlaşmasına Trump yönetimi dönmek istemiyor. Bununla beraber sadece nükleer dosya değil, Trump yönetiminin nükleer dosya ile beraber İran'ın balistik füze programı, İHA programı, bununla beraber vekil güçler, bölge politikaları gibi farklı talepleri de söz konusu İran'dan Trump yönetiminin. Doğal olarak bunlar açıkçası masayı zorlayacak koşullar olarak görünüyor. Şimdi bir iki gündür taraflar aslında bir kontrollü gerginlik politikası takip ettiler. Bölgeye baktığımız zaman Hürmüz eksenli olarak gerek özgürlük operasyonu olsun ya da özgürlük projesi olsun Trump'ın ya da İran'ın ABD filosuna yönelik askeri hareketliliği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı balistik füzeler olsun, tarafların ikisi de aslında bir şekilde gerilimi arttırabileceklerinin sinyallerini de vermiş oldular birbirlerine. Ama burada İran'ın verdiği tabii ki mesaj çok daha önemli. Çünkü İran pek çok korku eşiğini aşmış olmakla beraber eğer bu abluka devam eder, bir diplomatik çözüm üretilemez, bu Hürmüz ekseninde de olabilir, nükleer dosya ekseninde de olabilir, gerilimi arttırıp artık savaşı daha da bölgeselleştirerek bir şekilde Trump yönetimini tam anlamıyla bir geri adım atmaya zorlamak zorunda kalacağını hissediyor. Bununla ilgili planlar yapıyor.
3: Çünkü şu an Trump bir harekata geri dönme söz konusu olabilir mi eğer görüşmelerin çökmesi durumunda?
9: Evet. Olabilir. Burada daha çok Trump yönetimi üzerinden yoğunlaşılıyor tabii ki. Yani Trump'ın bunu başlatacağı düşüncesi daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü Trump daha çok konuşuyor. Ya da ağırlık ABD yönetiminin saldıracağı noktasında, ama İran'da bu gerginliği arttırıp bunu bir tekrar savaşa döndürebilir. Çünkü mevcut konjektür İran'ın sürdürebileceği bir konjektür değil. Yani ABD'nin uyguladığı politika, İran'ın petrol ihracatını boğmaya yönelik bu politika İran tarafından sürdürülebilir değil. Bu stratejik belirsizlik İran tarafından sürdürülebilir değil. Bu abluka İran tarafından sürdürülebilir değil. O nedenle yapması gereken şey bir dolaylı yaklaşımla, bir asimetrik savaş stratejisiyle ABD yönetimini bir şekilde geri adım atmaya zorlamak olacaktır. Burada da yapabileceği şey Hürmüz'ü tamamen kapatmak, tamamen geçişini engellemek, Babil Mendeb Boğazı'nı yeni bir kriz alanı olarak ortaya çıkartmak, Körfez'e topyekün saldırmak ya da Körfez'de bir takım Şii örgütlenmeler söz konusu. Özellikle bir şeyde Bahreyn'de ciddi anlamda bir Şii nüfus ve İran'ın etkisi söz konusu. Orada sosyal hareketler söz konusu olabilir. Doğal olarak daha büyük bir savaşın içerisinde ki seçime giden Trump yönetimini tamamen geri adım attırmak zorunda kalabilir İran. Şu an İran anlaşmaya çalışıyor. Yani İran evet diplomatik bir çözüm istiyor. Sorunların çözülmesini istiyor. Bir barış anlaşması istiyor. Ama bununla beraber bunun son savaş olmasını istiyor. Yani Haziran'da bir saldırı oldu. Şubat'ta bir saldırı oldu. Bunun artık üçüncü kez tekrarlanmasını istemiyor. Doğal olarak da bir caydırıcılık da inşa etmek istiyor. Bunların hepsini topladığımız zaman doğal olarak eğer masada bir çözüm üretilemezse ki dediğim gibi nükleer dosya meselesinde tarafların anlaşması çok zor görünüyor. 2015 nükleer anlaşmasına dönmek de o konjektüre dönmek de çok zor görünüyor. Eğer anlaşma olmazsa İran tarafı da bir gerilim arttırma stratejisi takip edebilir.
3: Şimdi Tasnim Haber Ajansı'nın geçtiği bir açıklama var. İran henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin önerilerine yanıt vermediği içinde kabul edilemez olan maddeler var diyor. Amerikan medyasında İran Amerika Birleşik Devletleri anlaşmasına ilişkin haberler Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki son düşmanca eyleminden geri adım atmasını haklı çıkarmayı amaçlıyor diyor. Yeni bir gelişme bu da. Bunun üzerine neler söylersin Mete?
8: Yani bütün bu olan biten yani 28 Şubat'tan sonra olanlar ki hiç hesapta katılmayan ama İran'ın hem stratejik hem taktik olarak elinde tuttuğu en büyük koz Hürmüz.
3: Evet.
8: Amerikan yönetimi ya da Trump bunu hesaba katmadı ya da İsrail tarafından baştan beri hep söylüyoruz yanıltılarak yani birçok şey olacaktı. İşte rejim değişecekti, olmazsa iç savaş çıkacaktı. Efendim balistik füzeler sıfırlanacaktı ve Hürmüz'e kadar işler gelmeyecekti. Oraya kadar gitmeyecekti denmiş o New York Times'ın haberine göre. Ama işler öyle olmadı. Şimdi bütün dünya ve Amerika Hürmüz'e ve tabii ki İran özellikle bu Hürmüz taktiğini bir stratejik galibiyete ve zafere çevirmeye çalışıyor ve elindeki en büyük koz o. Yani balistik füzelerden bile çok daha önemli bir koz. Burada tabii İran'a bakılırsa en azından bu görüşmeler öncesinde hep şu söyleniyor. Artık Hürmüz'deki statüko 28 Şubat öncesine yani savaş öncesine dönmeyecek. Hı hı. Ne demek bu? Yani Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, uluslararası ticarete, seyir sefer serbestliğine, tankerlerin, petrol ve gaz akışının serbestliğine herhangi bir ücret almadan, herhangi bir yaptırım olmadan girip çıkılabildiği bir yerde. İran savaş sonrası böyle olmayacak diyor. Bu da şimdi önemli bir iddia. Hakikaten böyle olacak mı, olmayacak mı? Bu bir Hürmüz'deki kilitlenmeyi nasıl çözecek? İki, bundan sonra buraya uygulanacak bir yeni statiko dünyanın farklı yerlerindeki benzer geçişlere de örnek teşkil edecek mi? Ha bu ikinciyi çok fazla Trump yönetiminin şu anda düşündüğünü sanmıyorum. Onlar bir an önce buradaki ticareti ve gemi akışını, enerji akışını sağlamaya çalışıyor. Buradaki tabii hayal kırıklığı şu dediğim gibi çok hızlı bir zafer kazanacağını düşünen Trump bu noktaya kadar İran'ın bu direnci ve bu taktiğiyle geldi. İşte İran da bunu bir stratejik galibiyete çevirmeye çalışıyor. Burada da bence yani en tabii ki kalın dosya nükleer meseleler. Şimdi şöyle dünya rahatlayacaktır. Yani varsayalım ki görüşmeler başladı. İşte bugün 96 dolara kadar düştü. Görüşmelerin başlayacağı ilan edilirse bu 80'e 85'e kadar gider. Zaten başladığında sanırım 70 dolar civarındaydı. Bu bir süre devam eder. Hı. Ama yani sonsuza kadar gidecek bir durum yok. Burada avantajlı olan taraf tabii ki görüşmeler başladıktan sonra İran'ın elinde bu koz duruyor. Bu seyri sefer serbestliği devam ettikten sonra buranın hakikaten geçiş statikosu nasıl bağlanacak? Bu da çok çok önemli. Yani Amerikan donanması da ilelebet orada kalacak değil. Bu sadece tabii ki İran değil, bütün o körfez ülkelerini ve bütün bölgeyi ilgilendiren.
3: Tabii deniz taşımacılığını, enerji piyasalarını hepsinde etkili görülecek değil mi? Yani bu savaş bitse bile.
8: Yani çelişki şurada, tuhaflık şurada. 28 Şubat öncesi dünyanın böyle bir problemi yoktu. Hı hı. Yani olmayan problem şimdi bütün dünyanın önüne bir problem olarak çıktı. Bu da İran'ın uğradığı haksız saldırıya karşı kendi elindeki en büyük kozu kullanması. Ama bir süre sonra tabii ki bir söylendiği gibi ya da daha önce söylediğim gibi İran'ı da sıkıştıran bir şey. Yani İran'da sonsuza kadar bu Hürmüz'ü elinde koz olarak tutamaz. Bir şekilde ona da geri tepen bir silah olarak gelebilir.
3: Evet. Sayın Sarı, size de sözü vermek isterim son olarak. Vaktimiz de daraldı. Tabii Tasnim'e konuşan kaynak şöyle: İran'a karşı tehdit dili kullanmak etkisiz ve Amerika Birleşik Devletleri için durumu daha da kötüleştirebilir açıklamasında bulunmuş. Neler söylersiniz bu açıklamalar üzerine? Tasnim Haber Ajansı'na verilen, aslında kaynağı dayandırmış ama açıklanmayan bilgiler için.
9: Evet, Tasnim Haber Ajansı Devrim Muhafızlar Ordusu'nun haber ajansı, onlara yakın bir haber ajansı. Doğal olarak Tasnim ne diyorsa ya da Fars News ne diyorsa doğrudan Devrim Muhafızları konuşuyor demektir. Doğal olarak şu an Trump yönetimi zaten Devrim Muhafızları'yla muhatap. Şu an İran iktidarı Devrim Muhafızları'nın elinde. Belki şunun altını çizmek lazım. Savaş başlamadan önce ABD'deki strateji topluluğu, Washington'ın, ABD yönetiminin bürokratları bu savaşın risklerini, olabilecekleri, İran'a yönelik olası tehlikeleri, bölgeye yönelik tehlikeleri haftalarca Trump yönetimine anlatmaya çalıştılar. Doğal olarak şu an karşılaştığımız hiçbir şey sürpriz değil. O nedenle ne Hürmüz'ün kapatılması sürpriz, ne İran'ın Körfez'e saldırması sürpriz, ne Devrim Muhafızları'nın sertleşen bir İran olarak bölgede yükselmesi sürpriz. Hiçbir şey sürpriz değil aslında. Belki şunu söylememe müsaade edin. Aslında İran'ın değişiminin de önünü kapatmış oldu bu savaş. Çünkü İran'da ciddi anlamda protestolar vardı. Rejimden hoşnut olmayan kitlelerin ciddi sokak protestoları vardı. Aralık ayında da hatırlarsanız. Böyle bir sosyolojik durum söz konusuyken İran'ın siyasal hayatı içerisinde bir takım muhalif sesler yükselmeye başlamışken mevcut savaşla beraber aslında İran'ın değişiminin de önü kapanmış oldu. Trump yönetimi eğer hakikaten İran'la bir uzlaşı ya da değişen bir İran, bölgeyle daha entegre olmuş, küresel sistemle daha entegre olmuş bir İran yönetimi istiyorsaydı kendi strateji topluluğunun bu eleştirilerini, bu uyarılarını dikkate alması gerekirdi. Ama bugün karşılaştığımız şey şu: daha sertleşmiş bir İran var. Devrim Muhafızlar Ordusu'nun iktidarı eline aldığı bir İran var. Ve İran'da değişimin de önü tıkanmış durumda. Çünkü bu savaşla beraber halk konsolide olmuş durumda. Milliyetçilik artmış durumda. Muhalif sesler susturulmuş veya susacak durumda. Doğal olarak savaş sonrası İran'ı da eğer konuşacaksak hakikaten yani bir değişimin artık çok da kolay olmayacağı bir İran'la karşılaşacağız. Daha sertleşmiş bir İran'la karşılaşacağız ve bölge güvenliği de ciddi anlamda risk altında. Değişmiş bir coğrafya, jeopolitik söz konusu ve bölgede de yeni eksenler oluşuyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Bahreyn ekseni. Bununla beraber Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ekseni gibi daha sertleşen eksenler oluşuyor. Bu savaş sonrası bölge açıkçası gerginliklerin bittiği, yeniden bir statükonun kurulduğu bir coğrafya olmayacak gibi görünüyor. Bu da Trump'ın aslında politikalarıyla uyumlu şeyler değildi. Yani bu uyarılar geliyordu sürekli Trump'a. Savaşları bitirmeye taraftarıydı Trump. Orta Doğu'da istikrardan yanaydı Trump. Ama bu savaşla beraber aslında bütün politikalarına çok ters bir şey yapmış oldu. Ve bugün İsrail'in politikaları, İsrail'in stratejileri ve İsrail'in istedikleri Orta Doğu'da bir bir oluyor gibi görünüyor.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarı. Doçent Doktor İsmail Sarı ve gazeteci Mete Çubukçu bizlerleydi. Teşekkür edelim ve bu saat dilimini noktalayalım efendim.
0: NTV Radyo. Reklam.
10: borçlarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
11: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Hıdır Ellez. Doğanın döngüsünün kutlandığı gün. Halk takvimine göre kış mevsimi bugün biter ve yaz mevsimi başlar. Bugün yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için bir dizi ritüel var. Hızır gelirse doldursun diye cüzdanlar, mutfak dolapları geceden açık bırakılır. Dilekler gece kağıda yazılıp bazı yörelerde gül dalına bağlanır, bazı yörelerde toprağa gömülür, bazı yörelerde de sabah güneş doğmadan önce dilek yazılı kağıtlar akan suya bırakılır. Evler bir gün önceden temizlenir. Sabah erkenden kalkılıp temiz giysiler giyilir. Anadolu'da bir adette Hıdır Ellez'de komşularla pikniğe gidilir, gün boyu oyunlar oynayıp birlikte yemekler yenirdi. 6 Mayıs'ın Hristiyanlar için de doğada uyanışın günü olduğunu, Ortodoksların Aya Yorgi, Katoliklerin ise Aziz George günü adıyla bugünü kutladığını ekleyelim.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
6: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
5: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
6: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
5: Kolları olmayan yüzücü...
7: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
5: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
8: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
5: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
9: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
5: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Sorun başlıyor.
1: Spor haberleriyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala gündem hareketlendi. Dün Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu. Bugün de Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Fenerbahçe'deki sıcak saatleri gazeteci Aydın Cingöz'le konuşacağız. Aydın Cingöz, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Hemen başlayalım. Fenerbahçe'de son 24 saatte neler yaşandı? Bugünkü tablo nasıl oluştu?
2: Mehmet Ali Aydınlar'ın ismi ortaya çıktıktan sonra Aziz Yıldırım'ın herkes bir ortaya çıksın o zaman aday olabilirim sinyali işi başka bir noktaya götürdü ama Aziz Yıldırım'ın özellikle bu konuda bir hazırlık yaptığına dair sonra öğreniyoruz ki zaten bir hazırlığı varmış. Aziz Yıldırım'ın doğru zamanlamayı bekliyordu. Tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın galiba 27-28 Nisan'da seninle birlikte yine bir yayın yapmıştık ve Mehmet Ali Aydınlar adaydı. Resmi olarak bunu hiç açıklamadı ama dün aday olmayacağını ve çekildiğini açıkladı. Şimdi bu çok büyük bir sürprizdi ki zaten şunun altına ben çizeyim. Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığı meselesi gündemdeyken Aziz Yıldırım'ın aday olacağı kesinleşmişti. Ve zaten bugün, yarın, perşembe günü bekleniyordu. Mehmet Ali Aydınlar'ın sürpriz şekilde adaylıktan çekilmesi sonrası Aziz Yıldırım bir gün öne çekti resmi adaylık açıklamasını ve Fenerbahçe'ye başkan adayı oldu. Burada hani Aziz Yıldırım'ın girişi ister istemez bir sürpriz olarak nitelendirilebilir ama büyük sürpriz Mehmet Ali Aydınlar'ın esas olarak çekilmesi oldu. Bu çekilme beraberinde Fenerbahçe'de seçime ilişkin olarak doğal olarak ne olur sorusunu da farklı bir noktaya götürdü diye düşünüyorum.
1: O sorularla devam edelim. Şimdi Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasındaki manşet birlik çağrısıydı. Diğer adaylara seçime beraber girelim diyen Yıldırım'ın davetinden sonra Barış Göktürk adaylıktan çekildi. Onun yönetim kuruluna dahil oldu. Hakan Safi adaylığının devam ettiğini söyledi. Sayın Safi ilerleyen günlerde bu tutumunu değiştirebilir mi?
2: Açıkçası Emin şöyle bir durum var. Yani benim gördüğüm bütün okumalarıma dayanarak ve haberlere dayanarak söylüyorum. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar adayken aslında bir koalisyon söz konusuydu. Yani buna bir Hakan Safi, Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın bir birlikteliği ve Mehmet Ali Aydınlar'a karşı seçime girmek gibi bir çalışma bence vardı. Hakan Safi özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ın hemen ben artık burada aday değilim dedikten sonra Hakan Safi sıcağı sıcağına bu açıklamayı yaptı. Yani ben adayım hiçbir şart ve koşula bağlı olmadan. Bunu bence yaparken Hakan Safi aynı zamanda kendi gücünü biraz daha perçinlemek için yaptığını düşünüyorum. Şu Hakan Safi ile bir birleşme olur mu? Şimdi Aziz Yıldırım'ın bugünkü çağrısı değerli. Barış Göktürk Aziz Yıldırım'la birlikte hareket ediyor ve onun yönetiminde olacak. Benim bildiğim o şekilde. Hakan Safi ben hayır devam ediyorum diyor ama burada dengeler değişebilir. Şimdi bu sonuç itibariyle hemen bir yıllık bir seçim. Yani önümüzdeki yıl Mayıs ayında bu aylarda Fenerbahçe'nin tekrar olağan seçimi var. Dolayısıyla bu seçime en azından ben hala da bir açık kapı bırakıyorum. Birlikte gidilme ihtimali olabilir. Hakan Safi ısrarla devam edeceğini söylüyor. Biraz gücünü perçinlemek için de bence bunun altını özellikle çiziyor. Tabii Hakan Safi'nin de mutlaka kendine göre bir hesabı var. Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi sonrası Aziz Yıldırım gibi güçlü bir figürün girmesi. Ali Koç'a oy verenlerin Aziz Yıldırım'a oy verip vermeyeceği meselesini tartışılırken Ali Koç döneminden kalan yönetici Hakan Safi'nin bugün başkan adayı olarak olması Hakan ve Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi Aziz Yıldırım'a oy vermeyecek insanları Hakan Safi'ye yönlendirecektir. Bunu ister istemez görüyordur. Bu detayı da görüyordur. Ama ben hani biraz beklemek gerektiğini hala böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünenlerdenim açıkçası Emin.
1: Şimdi pası alayım oradan ben devam edeyim. Camiada eski başkan Sayın Ali Koç'un süreçteki tavrı da merak ediliyor. Aziz Yıldırım'la yarıştığı son iki seçimi kazanan Ali Koç bir hamle yapar mı?
2: Şimdi bu aslında çok konuşulan bir şey. Ama ben Ali Koç'un 2027 yani özür dilerim. Bu seneki yani Haziran 6-7'de yapılacak seçimlerde ben aday olacağını düşünmüyorum. Olursa hani şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi çok büyük bir sürprizdi ama ben aday olacağını düşünmüyorum. Şimdi bununla ilgili olarak bunu hep zaten Ali Koç'un iletişim tarafı da ısrarla Fenerbahçe başkanlığını bıraktıktan sonra, özellikle Saadettin Saran'ın biliyorsun 31 Aralık'ta aldığı bir karar vardı. Olağanüstü seçim kararı vardı. Orada hep konuşuluyordu. Yani şimdi böyle bir durumda Ali Koç aday olur mu? Ali Koç ısrarla herhangi bir şekilde aday olmayacağının altını ısrarla sık sık çiziyorlar. Ne zaman konuşulsa bu konuda Ali Koç ekibi mutlaka bunu söylüyordu. Ben hatta kendi yayınlarımda da biraz bahsediyorum bundan. Bir gün bir toplantı vardı. Ali Koç iletişim ekibinin bir yemeği vardı. Orada bu konu konuşulurken ben o zaman demiştim ki, peki Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç aday olur mu diye. Ali Koç'un özellikle bu konudaki tavrının şu oldu, çok konuşuluyordu. Yani ben aday olmak istesem bile Aziz Yıldırım'a karşı bana engel olun diye. Mutlaka Ali Koç'un hani Aziz Yıldırım'ın çıkışıyla birlikte Ali Koç'un sonuç itibariyle uzun yıllardır ikili arasında bir iktidar mücadelesi, çatışmalar zaman zaman oldu. Ama her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen mutlaka şimdi Mehmet Ali Aydınlar çekilince Ali Koç tarafından da Ali Koç'a girelim edelim gibi bir durum, bir baskı da yapılıyor olabilir. Ama ben sakin güç olarak Ali Koç'un seçime gireceğini açıkçası düşünmüyorum. Ali Koç sakin kalarak aynı zamanda Fenerbahçe'ye sponsorluklar vererek ben buradayım diyor, ama ben bu seçimde Ali Koç'un açıkçası olma ihtimaline %100 hadi bir diyelim, hayatta her şey olabilir. Evet. Ama ben Ali Koç'un bu seçimde olmayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Biraz önce değindin 2027'deki seçime. Bugün o Barış Göktürk'ün...
2: Onu söyleyeyim. 2027 yok, çok başka bir hikaye.
1: Haydi şöyle olabilir. Yapalım. O soruyu sorayım, öyle cevabını rica edeyim. Çünkü Barış Göktürk'ü aradığımda açıklamanın ardından evet Sayın Aziz Yıldırım lehine çekildim, onun yönetimindeyim dedi, ama biz bir yılına değil 1+3 yılına geliyoruz dedi. O 2027 seçimi düşündüğümüzde Aziz Yıldırım bir seneliğine mi yoksa 4 seneliğine mi aday?
2: Bunu bence belirleyici olacak, belirleyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon ligi nerede bitireceği önemli olacaktır. Eğer şampiyon olursa Aziz Yıldırım devam eder. Şampiyon olamazsa ister istemez yine olamadık ve Aziz Yıldırım'a karşı bir muhalefet de olacaktır. Oradaki motivasyonu da anlıyorum. Yani biz önümüzdeki sene şampiyon olacağız ve önümüzde 3 yılda devam edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe dinamikleri çok hareketli. Zaten bunu da şöyle aslında anlamlandırabiliriz. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bundan bir buçuk ay önce bir demeci var. Diyor ki, yani gelecek olan yönetimin bir yılda bir şeyleri toparlamaya şansı yok. Fenerbahçe'de 1+3 yıl, yani gelecek olan yönetim bu yılı geçirecek. Sonrasında bir 3 yıl daha bu görevi devam ettirmesi lazım ki en azından bir noktaya getirsinler. Sürekli seçimler, ki bu olağanüstü seçim dengeleri bu noktaya doğru götürdü diye. Ama evet. Şunun altını özellikle çizmek lazım tabii. Yani şampiyonluğun gelmemesi demek ister istemez olağan genel kurulda garantiyi etmeyecek sana. Yani Fenerbahçe şampiyon olursa bence bu yönetim, evet, yani kazanacak olan yönetim bu sene şampiyon, önümüzdeki sezon şampiyon olursa 2027'deki seçimlerde de yoluna devam eder.
1: Doğru.
2: Şampiyon olamadığı durumda işte o zaman bakarsın Mehmet Ali Aydınlar çıkar. Bakarsın Ali Koç çıkar. 2027 seçimi önümüzdeki yıl, bugünlerde 2027 seçimi için şampiyon oldu ve olmadığı senaryoya göre, olmadığı senaryoda Ali Koç gibi, Mehmet Ali Aydınlar gibi isimleri görebiliriz. Ama olduğu senaryoda kimse karşısına bence mevcut yönetimin çıkmaz ve bu yönetim bir +3 yıllık daha yetkiyi alır. Fenerbahçe evet. Pratiği de bize bunu, biraz bunu anlatıyor.
1: Doğru. Aziz Yıldırım'ın adaylığı konusunda en çok merak edilen konulardan biri de teknik direktör tercihi. Yıldırım nasıl bir futbol yapılanması düşünüyor? Herkesin bahsettiği isim Aykut Kocaman.
2: Yani Aziz Yıldırım'ın kafasında mutlaka Aykut Kocaman'ın ismi vardır. Sonuçta böyle uzun yıllar birlikte çalıştılar ve Fenerbahçe'nin acilen şampiyon olmaya ihtiyacı var. Bir taraftan tabii şunu da söylemek lazım. Yani daha Aziz Yıldırım aday değilken biraz hemen böyle bir Aykut Kocaman'a karşı anlayamadığım şekilde Fenerbahçe tarafında bir olumsuz bir tablo da var. Biraz bunun önünü kesmek, bu tartışmayı arttırmak için Aykut Kocaman ismi sürekli ön plana sürüldü, ama ben net bir mutabakat olduğunu düşünmüyorum. Yani önce Fenerbahçe'nin bir başkanını seçmesi lazım. Ha tek adayla bir seçime gidilirse o zaman göreceğiz, ama mutlaka Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a sıcak bakar, güvenebileceği bir isim. Türkiye'de Fenerbahçe'de yaptıkları var ve Fenerbahçe çok zor bir dönemden geçiyor. Aziz Yıldırım tepkilere göre hocaya tepki var, o yüzden biz başka bir isme yönelim mi? Çok düşünecek birisi değildir. Ben hocanın kafasında, özür dilerim, başkanın kafasında hoca konusunda 3 aşağı 5 yukarı karar verdiğini düşünüyorum. Aykut Kocaman ihtimali Bence her zaman güçlüdür ama illa olacak değil. Montella'nın da bu arada adı geçiyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Dünya Kupası
1: Vincenzo
2: sonrası...
1: Montella, milli takım teknik direktörünün, doğru mu?
2: Dünya Kupası sonrası tabii o günkü koşullara da bakılabilir. Yönetim içerisinde özellikle hem Türkiye'yi bilen ama aynı zamanda yabancı ki milli takımda kendini ispatlamış bir isim olan Montella da gündeme gelebilir. Çok başka bir isim de gündeme gelebilir. Biraz buna zaman vermek lazım bence Emin. Yani bir 10-15 gün ben zaman vermek gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Bir de burada şunun da altını çizmek lazım. Eğer bir birliktelik olursa Fenerbahçe'de, yani Hakan Safi de evet ben Azılım'la birlikte devam ediyorum derse zaten tek listeyle girilecek. O yüzden teknik adam kararı bence çok erken verilir. Ama şimdi hiçbir başkan adayı net olarak bu ismi söylemez. Hem yıpranmaması adına hem de çünkü kazanılmış bir henüz bir seçim yok. Ama Aykut Kocaman ismi Fenerbahçe için her zaman gündeme gelir, konuşulur ve gündemde olacaktır.
1: Son sorum.
2: Şunu da söyleyeyim, yani bu geçiş döneminde çözüm üretecek insanlara ihtiyacı olduğunu düşünen birisi olarak Aykut Kocaman'ın her zaman masada olacağını düşünüyorum ben.
1: Son sorum. Aziz Yıldırım geçen ay katıldığı Yüksek Divan Kurulu'nda futbol takımının kadrosu hakkında sert eleştiriler yapmıştı. Şerif ve Nene gibi transferler için birincilik topçusu diyen Yıldırım'dan
2: demişti,
1: teknik direktörle birlikte nasıl bir transfer politikası beklemeli Fenerbahçeliler?
2: Bence agresif davranacak Aziz Yıldırım ve büyük oyuncuları getirmek isteyecektir. Aziz Yıldırım'ın geçmişinde de zaten bunlar var. Yani transfer konusunda Aziz Yıldırım'ın bazıları tutmadı ama hep büyük oyuncular getirmiştir. Şimdi bu eleştiriyi yapan Aziz Yıldırım o seviyede oyuncular getirmezse o zaman denecek ki biz o zaman siz niye bunları söylediniz? Şimdi ana unsur şampiyonluk olduğu için, ana hedef şampiyonluk olduğu için Aziz Yıldırım da bu işlerin şampiyonluk yolunun ne olduğunu iyi biliyor. O yüzden transferde ben Aziz Yıldırım'ın çok agresif ve güçlü oyunculara gideceğini düşünüyorum. Ama şunu da altını çizelim. Hakan Safi girerse eğer seçime, şu anda aday, Hakan Safi de aynı mantıkta hareket edecektir. Daha cömert davranabileceğini söyleyenler var. Ama Aziz Yıldırım da o cömertlikten geri kalacak bir başkan adayı ya da başkan olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Hatırlarsan 2024 seçimlerine de agresif girmişti ve Mourinho'yu açıklayarak girmişti. O anlayışla hareket edeceğini düşünüyorum ben Aziz Yıldırım'ın.
1: Aydın Cingöz, Fenerbahçe'deki hareketli 24 saati değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz. Bülteni noktalamadan bir bağlantımız olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkan ve başkan vekili seçimi yapıldı. Ayrıntılar Mustafa Berber'de.
3: Emin Çağlar, 2020 yılında Ahmet Yener ve 6 üye göreve başlamıştı ve görev süreleri doldu ve Yargıtay ve Danıştay'da da Ocak ayı itibariyle Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için bir süreç başladı. Oradaki seçimler Yargıtay'a özellikle bugün itibariyle tamamlandı ve görev süresi dolan Ahmet Yener, Orhan Usta, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Ali Ürker ve Battal Öğüt yerine yeni 6 isim belirledi.

0: sürdürmekteydi. Ve YSK'da da görevliydi Serdar Mutlu, Doktor Serdar Mutlu yeni başkan oldu. İsmail Kalender ise başkan vekili oldu. Görevine devam edecek isimler Tarif Bakır, Serdar Mutlu, İsmail Kalender, Ali Çopur ve Celal Albay. Yüksek Seçim Kurulu'na yeni seçilen üyeler ise Danıştay kadrosundan seçilen isimler Hamdi Şener, Yunus Emre Sılay, Nedret Engin oldu. Yargıtay'dan seçilen isimler ise Mehmet Arı, Kamil Akçadırcı, Nurullah Bodur oldu. Bugün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener görevini birlikte görev yaptığı isimlerden Doktor Serdar Mutlu'ya devretti ve an itibariyle de Yüksek Seçim Kurulu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Şimdi de yeni başkan Serdar Mutlu, eski başkan Ahmet Yener'i uğurluyor Yüksek Seçim Kurulu'nda. Son durum bu yönde.
1: NTV Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni başkan Serdar Mutta olduğu bir tören düzenleniyor, açıklama yapılıyor, dinliyoruz.
1: Bey'e hayırlı olsun dileklerimi tüm kurul üyesi arkadaşlarım adına iletiyorum. Ayrıca yemin ederek bugün görevini başlayan kurul üyelerimize de bundan sonraki sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize bizlere göstermiş olduğunuz sabır için teşekkür ediyorum. Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni başkan Serdar Mutta oldu. Bu seçimin ardından hemen Yüksek Seçim Kurulu binasının önünde bir açıklama yapıldı. O açıklamayı canlı olarak mikrofona getirdik. Şimdi NTV Radyo'da artık 17 saat dilimine giriyoruz. Gelişmelerle karşınızdayız. Önce günün öne çıkan ayrıntılarını, başlıklarını paylaşalım. Orta Doğu'da savaşın sona ermesi için umut ışığı görüldü. ABD ve İran'ın savaşı bitirecek tek sayfalık bir mutabakat üzerinde anlaşmaya yaklaştığı ifade ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran kabul ederse operasyon sona erecek, Hürmüz'e abluka kalkacak dedi. Gözler İran'dan gelecek nihai yanıta çevrildi. Siyaset gündemi sıcak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan'a barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önermişti. O öneriyle ilgili siyasi partiler ne düşünüyor? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Birazdan paylaşacağız. Gemide virüs paniği de akışımızda. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeyken hanta virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği turistik gemi için İspanya'dan vize çıktı. Gemi Tenerife'ye yanaşacak. Peki içeride neler yaşanıyor? Kaç kişi enfekte oldu? Yanıtları birazdan. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday oldu. Yazılı açıklama yapan Yıldırım rakiplerine seslendi. Gelin birlik olalım dedi. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermeden muhalefet belediyelerini eleştirdi. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
2: Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan gelen açıklamaları dinleyelim.
3: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
4: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
5: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle, cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
4: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: CHP'nin olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin açılan dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkemenin ara kararına ve CHP lideri Özgür Özel'in bu konudaki değerlendirmesine bakalım.
4: CHP'nin 38. olağan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. Duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebe itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
3: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenilsin. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
3: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
6: NTV Radyo.
0: Orta Doğu gündemine geçelim. Hali hazırda ateşkes yürürlükte olsa da Hürmüz'de sıcak anlara tanıklık ediliyordu. ABD ve İran savaşın fiiliyatta sona ermesi için bu kez somut müzakereler yürütüyor. Bir sayfalık bir metin üzerinde çalışılıyor. Amerika'nın ilettiği o metne İran'ın vereceği yanıt merak ediliyor. Ayrıntıları Tel Aviv'den alacağız. NTV ile ortak yayında Melike Şahin aktarıyor.
7: Şimdi öncelikle tabii bu anlaşmaya yakın olunan anlaşma metnini, masada duran mutabakat metni üzerine biraz bahsetmek istiyorum. 14 maddelik bir metin olduğu ve bunun üzerine müzakerelerin başlayacağı yönünde bir açıklaması vardı. Daha doğrusu haberi vardı Axios haber sitesinin. Bunun üzerinden gün içinde aslında biraz daha çerçevesi netleşti bu iddiaların. Şöyle ki her iki taraftan da böyle bir mutabakat metni üzerinde çalışıldığı, görüşmeler yapıldığı belirtildi. Tabii ki gündemde ana madde Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş sınırlandırılmasının ortadan kaldırılması ve tabii ki İran'ın nükleer gücünün askıya alınması, nükleeri zenginleştirme konusunun askıya alınması en önemli maddelerdendi. Tabii bunun üzerine de daha da geniş çerçevede aslında ayrıntı olarak görüşmeler iki taraftan da temsilcilerin masaya oturmasıyla ve arabulucular aracılığıyla konuşulacak. İslamabad ya da Cenevre'de görüşülmesi, müzakerelerin sürecin yönlendirilmesi bekleniyor ve 30 günlük de bir süreç ortaya koyuluyor. Ancak tabii kabul edilip edilmeyeceği, değiştirilip değiştirilmeyeceği yönünde de çeşitli argümanlar ve çalışmalar var. Gün içinde de bu yönde tepkiler geldi iki taraftan da.
8: Peki Melike, Trump'ın müzakereleri ilişkin açıklaması var mı?
7: Evet, Donald Trump da hemen bir paylaşım yaptı aslında bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından ve o da aslında anlaşmaya yakın olduklarını belirtti ama bir yandan da yine İran'a karşı tehditkar bir dille yaklaştı aslında. Hemen onun da ayrıntılarını söyleyeyim. İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek ve son derece etkili abluka sayesinde Hürmüz Boğazı İran dahil olmak üzere herkese açık olacak dedi. Ama tabii bir de İran kabul etmezse konusu var. Onun için de şöyle bir ifade kullandı Trump. Eğer kabul etmezlerse bombalama başlayacak ve ne yazık ki öncekine göre çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacak ifadelerini kullandı bu masada duran müzakere sürecine ilişkin Donald Trump.
8: Peki Melike, İran tarafından gelen tepkiler neler?
7: Şimdi İran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir açıklaması vardı ve evet, görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Öneriyi değerlendiriyoruz. Henüz görüşler Pakistan'a iletilecek ifadesini kullandı. Ancak kısa süre önce de İran'ın yerel resmi haber ajansı Tasnim'den çeşitli açıklamalar geldi. İranlı yetkililere dayandırıyor bu açıklamayı ve İran henüz ABD'nin önerilerine yanıt vermedi. İçinde kabul edilemez maddeler var ifadeleri kullandı. Ve ABD medyasındaki bu anlaşmanın ifade edilmesinin aslında Trump'ın geri adım atmasından kaynaklı olduğunu, biraz daha bunun altının çizildiği yönünde de ifadeleri var Tasnim Haber Ajansı'nın. Ve yine İran'a karşı tehdit dili kullanmak etkisiz ve ABD için durumu daha da kötüleştirilebilir ifadesinde kullandı İran Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İranlı yetkililer. Tabi burada hemen küçük bir parantezle İsrail tarafına yönelik açmak istiyorum. İsrail ne tepki verdi? İsrail'den de şöyle bir açıklama var. Aslında bu bir açıklama değil ama Reuters'ın İsrail'i yetkililere dayandırarak verdiği bir haber var. Orada da aslında şöyle deniyor. Trump'ın İran'la bir anlaşmaya bu kadar yakın olduğundan habersizdi İsrail ve İsrail çatışmaların tırmanmasına hazırlanıyordu ifadeleri var. Yani aslında bu sürecin, anlaşma sürecinin İsrail'den habersiz olarak ilerlediğine yönelik de iddialar var.
0: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında Melike Şahin'den aldık. İran'la ABD arasında müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair haberler gelirken Amerikan New York Times gazetesinde kalıcı barışın sağlanıp sağlanamayacağına dair bir makale yayımlandı. Analizde İran'ın Amerika'dan itibarını koruyacak büyük bir taviz almadan anlaşma yapmasının pek olası görünmediği vurgulandı.
4: Trump, İran savaşını sona erdirmek için sihirli bir çözüm arıyor. Belki de böyle bir çözüm yok. Amerikan New York Times gazetesi İran savaşında gelinen son noktayla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayarak Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığına dikkat çekildi. Ancak İran hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'nden itibarını koruyacak büyük bir taviz almadan anlaşma yapmasının pek olası görünmediği vurgulandı. Trump'ın İran yönetiminin stratejisi, psikolojisi ve olaylara adaptasyonunu yanlış okuduğunun altı çizildi. Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu, Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz, gazeteye verdiği demeçte Trump'ın tutumuna dikkat çekti. Vaiz, baskı istenen sonucu vermediğinde sihirli bir şekilde zafer getireceğine inandığı yeni bir baskı aracına başvuruyor. Baskı zamanla işe yarayabilir. Ancak açık kapı olmadan baskı boşuna bir çabadır değerlendirmesi yaptı. Ali Vaiz, İran'a ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma sunulmadığı sürece uzlaşma sağlanmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanlarından Susan Maloney, Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisine elbette daha fazla zarar verebilir. Ancak İran tarihteki diğer tüm ekonomilerden daha fazla baskıya dayandı ve bu durum rejimin çöküşüne veya daha makul pozisyonların ortaya çıkmasına yol açmadı dedi. Trump'ın İran yönetiminin amaçlarını anlayamadığını belirten Maloney, kararlarını gayri safi milli hasılaya göre almıyorlar. Çünkü öyle olsaydı yıllar önce bir anlaşma yapmış olurlardı ifadesini kullandı. New York Times analizinde Trump'ın yanlış hesaplamalar yaptığına da dikkat çekildi. Geçen ay Trump'ın petrol ihraç edemediği için İran'ın üretimini durdurmak zorunda kalacağını ve tüm petrol sisteminin çökeceğini söylediği hatırlatıldı. Trump'ın bunun 3 gün içinde olacağını söylediği de belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu açıkça abartılı bir ifadeydi. Hatta uzmanlar İran'ın petrol pompalamayı durdurması için en az birkaç haftası daha olduğuna inanıyor. New York Times analizinde İran'ın bir anlaşma istediği ancak aynı zamanda baskıya boyun eğmenin gelecekte daha fazla baskı getireceğine inandığının da altı çizildi. Ali Vaiz, İran yönetimi için sıcak savaştan sağ çıkıp soğuk bir barışta donmak istemiyorlar dedi. İran yönetiminin bu nedenle Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini korumayı ve geçiş ücreti almayı istediğine dikkat çekildi. Herhangi bir Amerikan başkanının yaptırımları hafifleteceğine güvenmedikleri vurgulandı. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndan alacakları geçiş ücretini ülkenin yeniden yapılandırılmasında kullanmak istedikleri belirtildi.
0: Savaşın bitebileceğine dair beklentiler hemen fiyatlanmaya başladı. Petrol %11 düşerken gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı. Yatırım uzmanı Dinçer Kurs piyasaların verdiği tepkiyi değerlendirdi.
6: Petrol fiyatı sert düştü. Altın yükseldi. Borsalar rekor kırdı. Piyasalar savaşın biteceği iddiasını fiyatlıyor. ABD basınında çıkan 48 saat içerisinde anlaşmaya varılacağı haberleri petrol fiyatını 100 doların altına taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %11 düşerek 95 dolara kadar indi.
9: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim.
6: Gram altın önceki gün 6500 liraya kadar gerilemişti. Bugün 6900 liraya yaklaştı. Günlük değer kazancı %3'ü geçti. Borsa İstanbul'sa aynı oranda değerlenerek rekor kırdı. BIST 100 endeksinde 15.000 puan test edildi.
9: Tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5.900-6.000'lere gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz.
0: Saha Expo savunma fuarında ikinci gün geride kalmak üzere. Fuarda çelik kubbe hava savunma sistemine eklenen yeni özellikler tanıtıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e bir sunum da yapıldı. Ayrıntılar Baran Bila'da.
10: Geniş bir katılım var. O bilgilendirme toplantısı yaklaşık bir saat önce sona erdi. 1700'ü aşkın firma katılıyor. 120 ülkeden tabii bu tanıtımlar yapılırken bir yandan Türkiye'nin de yerli savunma sanayi ürünleri oldukça dikkat çekiyor ve geniş bir alanda sergileniyor. Bu anlamda Savunma Bakanı Yaşar Güler de bir ziyarette bulundu. Aselsan standında yetkililerden bilgi aldı ve çelik kubbe hava savunma sistemiyle ilgili en son eklentileri, bu anlamdaki en son güncellemeleri yerinde inceledi. Savunma Bakanı çalışanlara, bu anlamda görev yapan mühendislere, ekibe, teknik kadroya teşekkürlerini, tebriklerini iletti. Gurur duyulacak bir tablo ifadesini kullandı. Şimdi bazı yenilemeler var. Şöyle özetleyelim. Öncelikle çelik kubbeyi hatırlatmakta bir fayda var. Alçak, orta ve yüksek irtifadan gelebilecek hava tehditlerine karşı oluşturulan ve bazı yönleriyle geliştirilme aşamasında olan bir projeden, bir hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Bazı farklı unsurları var, araçları var. Alp, Gürüz, Ejderha, Korkut, Hisar gibi. Hem onlar bir kez daha gösterildi hem de yeni sistemler tanıtıldı. Pek çok farklı ayrıntı var. Pek çok farklı yenilik var tabii ki ama şöyle özetleyebiliriz. Özetlemek gerekirse sadece ateş gücü, atış gücüyle değil bir yandan da elektromanyetik karıştırıcılarla, radar sistemleriyle bir caydırıcı güç olarak bu anlamda hava tehditlerine karşı hazır bekliyor ve geliştiriliyor çelik kubbe. İşte bu anlamda hem o karıştırıcılarla hem muharebe anlamında katkı sağlayan radar sistemleriyle özellikleriyle öne çıkan bazı araçlara ateş gücü de ya eklendi ya da bu ateş gücü geliştirildi. Kamikaze drone kavramı son dönemde bölgesel çatışmalarda, gerilimlerde öne çıkıyor. O drone sürüsü olarak tabir edilen arka arkaya yapılan saldırıları görüyoruz. Buna karşı ejderha adı verilen bir sistemle de daha geliştirilmiş bir ağ kurulması, daha geliştirilmiş bir savunma sistemi kurulacağı ifade edildi. Bu anlamda farklı özellikler, teknik özellikler yükseltildi. Ya atış gücü ya da radar kapsamı alanı olarak veya o anlamda o kullanılan sistemlerdeki radarlar elektromanyetik alan genişletiliyor veya tam tersi herhangi bir tehdit gelecekse karşı taraftaki o radarların gücü veya sinyali azaltılabiliyor. İşte bunlara karşı o güncellenen sistemler birer birer gösterilmiş oldu. Oldukça dikkat çeken bir alandı. Ayrıca tabii sadece Aselsan değil, çok sayıda Roketsan, Havelsan veya benzer firma buradalar. Yerli savunma sanayi ürünleri oldukça geniş bir yer kaplıyor. Bir diğer dikkat çeken unsur da burada. Evet, insansız hava araçları. Bir kez daha vurgulayalım. Son dönemdeki yine o çatışma ortamında Orta Doğu'daki gelişmelerde sık sık gördük. İHA'lar, SİHA'lar ne kadar kritik bir rol oynayabiliyor. Türkiye bu anlamda zaten yıllardır öncü bir konumda. İşte bu anlamda Baykar'ın ürünleri veya o insansız hava araçları, SİHA'lar, ve onları kullandığı mühimmatlar, onların yerli olması kadar kullanılan mühimmatların da yerli olması büyük önem taşıyor. İşte onlar da sergilendi ve insansız deniz araçları, Karadeniz'de görmeye alıştığımız bir şekilde artık savaş konsepti de veya çatışma konsepti de denizde değişebiliyor. Oralarda kullanılan sistemlere benzer deniz araçları da fuarda ilgi çeken unsurlar arasındaydı. Hatırlatalım, 9 Mayıs'a kadar Saha Expo farklı etkinliklerle ve sunum alanları da burada kapılarını açık tutmaya devam edecektir.
0: Baran Bila aktardı. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hanta virüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemide belirti gösteren ve hasta olduğu düşünülen 3 kişi Hollanda'ya tahliye edildi.
11: 23 ülkeden 150'den fazla kişiyi taşıyarak araştırmalar için Arjantin'den yola çıkan kruvaz gemisinde salgın paniği sürüyor. 3 kişinin hanta virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası yeni vakalar açıklandı. Bir ambulans teknesi ve bir ambulans uçağı destek verdi. Hastalar Güney Afrika'ya götürüldü. Gemide bulunan Türk yolcu Emin Yoğurçoğlu da durumu anlattı.
12: Biz burada gergin değiliz. Kimse şu an hasta değil. Yeni bir vaka yok. Ayrıca söylenildiği gibi karantinada değiliz. Ya da gemide ilk ölen yolcunun hantavirüsten öldüğü ispatlanmadı. Hantavirüsün şu an burada olan ve insan öldürdüğü söylenen varyantının gerçekten olup olmadığı ispatlanmadı.
11: Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada başka kimsede semptom görülmediği ifade ediliyor. Örgüt ilk vakanın gemiye binmeden önce enfekte olduğunu tahmin ediyor. Geminin Afrika kıyılarındaki birkaç adada durduğu ve bunlardan bazılarının çok sayıda kemirgen barındırdığı vurgulandı.
12: Nesilleri azalan canlıları araştırdığımız bir proje için ben buradayım. Söylenildiği gibi zevk için, bilmem ne için. Herkes kendi amacı için buradaydı.
11: Gemi şu anda Güney Afrika açıklarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru seyir halinde. İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi, gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı. Kemirgenlerden bulaşan hantavirüs, insanlarda ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
0: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Evdeki inceleme tamamlandı. Ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntısına rastlandı.
6: Anne, baba ve iki çocukları zehirlenmiş, 5 ila 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetmişti. Ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Karaman'da görevli polis memuru Mustafa Tülü, hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden 5 yaşındaki Ömer Selim'le 8 yaşındaki ablası Azra kurtarılamadı. AFAD ekipleri ailenin kaldığı 2 katlı binada özel ölçüm cihazlarıyla araştırma yaptı. Odada buğday deposu olarak kullanılan bölümde zehirli maddeye rastlandı. İnsan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Zehir kalıntılarının haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahliye edilen ev karantinaya alındı. 6,5 aylık hamile anne Ebru ile baba Musa Tülü taburcu edildi. Acılı aile hastaneden çıkınca çocuklarının mezarını ziyaret etti.
0: Elektronik kelepçesini 6 kez kıran saldırgan kişi boşandığı eşini tehdit etmeye devam ediyor. İki çocuğuyla Ankara'ya taşınan kadın can güvenliği için yetkililerin harekete geçmesini talep etti.
13: Bir anne olarak şu an sadece Adalet Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum. Lütfen ben çocuklarım için yaşamak istiyorum.
14: Uzaklaştırma kararı aldırdı, şehir değiştirdi ama yine de tehditlerden kurtulamadı. Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski koca, iki çocuk annesi kadını takip etmeyi sürdürdü.
13: Ölmemek için boşanmayayım dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım.
14: Boşanma aşamasındaki bu saldırıdan sonra eski eş hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Hakkında tehdit suçundan dava açıldı. 6 ay tutukluk aldı. Serbest bırakılınca yeniden eski eşinin peşine düştü.
13: Elektronik kelepçeyi 30'a yakın ihlal etti, 6 kez de kırdı. Elektronik kelepçenin yetersizliği konusunda dilekçelerim var.
14: Peki uzaklaştırma kararını ihlal etmenin
4: ya da elektronik kelepçeyi kırmanın yaptırımı ne? Saldırgan nasıl kuralı üst üste bu kadar idare edebildi?
15: Elektronik kelepçe bir kamu malı olduğu için ayrı bir suçu oluşturuyor. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aile hukuku bakımından ise uzaklaştırma kararını ihlal etmek kanunda tazyik hapsi cezasına öngörür. Bunun için hemen ceza hukuku gibi hemen bu kişiyi alıp nezarete götürmüyorlar. Bununla alakalı ihlal bildirimi geliyor, tutanaklar, evraklar tebliğ edilmiş mi, edilmemiş mi onlara bakıyor. Bunların tamamı kesinleştikten sonra ancak ve ancak gerçekten ihlal edildiği anlaşılmışsa cezaevi yolu gözükür.
0: Faili meçhul dosyalara yönelik başlatılan çalışmalar sayesinde bir dosya daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki zanlı gözaltında.
4: Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Kübra Yapıcı'nın kafede birlikte oturduğu iki kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Antalya Selik'te yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesinden itibaren haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yapıcı son kez gece 03.30'da Kepez'deki bir kafede Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dalyar'la birlikte görüldü. Kübra Yapıcı sabaha doğru bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler kadının yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. İlyas Umut Dalyar ilk ifadesinde Yapıcı'yı açık olan bir marketin önüne bıraktığını söyledi. Ancak o saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren Dalyar daha sonra cinayeti itiraf etti. Yapıcı'yı Ataberk Sezen'e borcu olduğu için öldürdüklerini, Burdur'da ormanlık alana gömdüklerini anlattı. Daha sonra cesedi yakarak yok etmeye çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek sosyal medya paylaşımında Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz iradeyle dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı dedi.
0: İstanbul'da dün bir alışveriş merkezinde bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalınmıştı. Çantayı çalan 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Peki bu kadar suç kaydı olan bir çocuk için bir yaptırım uygulanıyor mu? Avukat Gizem Gönce yanıtladı.
16: 0-12 yaş arasında olan bir çocuğun bir suç işlemesi halinde cezalandırılması hususunda hapis cezası verilmesi söz konusu değildir.
4: Çocuk suçlular için yargılama sonrası verilen hapis cezalarında yaş en önemli kriter. Suç işleme yaşı ise kanuna göre 12 olarak kabul ediliyor.
16: Çocukların artık cezalandırılması sistemlerinin daha geniş perspektifte değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin cezai müeydelerin getirilmesi, düzenlemesi yapılacağı söz konusudur. Ailelerin de bu tarz suça karışan çocukların sorumluluğunun hukuki olarak alınması konusunda da bir takım düzenlemeler getirileceği mevcuttur.
4: Küçük yaşta suça karışan çocuklar için rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik destek sağlanıyor.
16: Çocukların suça karışmasının önlenmesi için kendilerine rehabilitasyon merkezlerinde düzenli olarak terapi alınması ve hukuki destekte bulunulması söz konusu olmaktadır.
4: 10 yaşındaki çocuğun Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen eşya ise sahibine iade edildi.
0: Huzurevi yönetmeliği değişti. Giriş yaşı 60'dan 70'e yükseltildi. Bakım birimleri de yaşlıların durumlarına göre 4 kategoriye ayrıldı.
4: Yaşlı kabul süreçleri değişti. Yeni bakım modelleri oluşturuldu. Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evlerine girişte yaş sınırı 60'tan 70'e yükseltildi. 60 ile 69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde huzur evlerine kabul edilecek. Yönetmelikle yaşlıların fiziksel ve zihinsel durumuna göre bakım birimleri kademelere ayrıldı. Buna göre bağımsız ve aktif yaşlılar, gözetim gerektiren yaşlılar, doğrudan bakım desteği gereken yaşlılar ve ileri destek gereken yaşlılar olmak üzere 4 farklı birim oluşturuldu. Yönetmelikte huzur evlerinde yaşlanma süreci uzmanları yani gerontologlar görevlendirilecek. Ayrıca yaşlanmaya bağlı fiziksel, zihinsel veya sosyal kısıtlamalar yaşayan bireyler için ergoterapistler de olacak.
17: Ben burada gayet rahat.
4: Konuşma ve dil terapistiyle fizyoterapi teknikerleri de görev yapacak. Manevi destek hizmetleri de bulunacak. din görevlisi sohbet, dua, değerler eğitimi gibi hizmetler verecek.
0: İş güvenliği konusunda uyarılar ve alınan önlemler yeterli olmuyor. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Kötüye giden tabloyu iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay değerlendirdi.
17: Günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybettiğini veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
4: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk, 189 işçi hayatını kaybetti.
17: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
4: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
17: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hattına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
4: Uzmanlara göre öncelikle denetimler arttırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmadı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
0: Haber turuyla devam edelim. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vuruldu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışında olduğu, olay nedeniyle Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Savcılık soruşturma başlattı. Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi. Mahkeme, Özkaya'nın ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirketle Eyüpspor'a soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. İstanbul'da sahte altın operasyonu düzenlendi. 28 milyon değerinde sahte altın ele geçirildi. Ele geçen 1530 sahte altının piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirtildi. Altınların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine rapçi Vahap Canbay hakkında tehdit ve takip suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kalaycıoğlu'nun dilekçesinde şüpheli Canbay'ın müştekiye yönelik onu sektörden sileceği ve bir daha iş yaptırmayacağı şeklinde tehditlerde bulunduğu aktarıldı. Savcılık hazırladığı iddianamede Vahap Canbay'ın 4 yıla kadar hapsini talep etti. Yapımcı Erol Köse'nin vefatının ardından tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse mirasın reddi davası açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde "Babam Erol Köse'den tarafıma intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddediyorum" ifadeleri kullanıldı. Erol Köse vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin tüm telif haklarını kızına devretmişti. İstanbul'da metro milyonlarca kişi için en önemli ulaşım aracı. Hatlardan birinde onarım çalışması başlatıldı. Bu durum haliyle en çok kent sakinlerini etkiledi. Yıldız Mahmut Bey güzergahında Çağlayan Mecidiyeköy seferleri yeraltı suyu sızması nedeniyle yapılamıyor. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağıysa henüz belli değil.
18: Metroya bineyim diye düşündüm, geldim, metro kapalıydı. Taksiye bineceğim şimdi, acil gitmem gerekiyor çünkü.
4: İstanbul'da her gün on binlerce kişinin kullandığı M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Çağlayan arasındaki istasyonları bir süredir hizmet vermiyor. Yeraltı suyu çıktığı için tünellerde bakım onarım çalışması yapıldığı duyuruldu.
19: İSKİ tarafından alınan ilk numunelerin yeraltı suyu olduğu tespiti yapılmıştır.
4: Metroyu kullananlar Mecidiyeköy Çağlayan arasında otobüs ve metrobüslere yönlendiriliyor.
20: Şu anda Çağlayan'a iniyorum, metrobüse biniyorum.
21: Gidemiyoruz, zorluk oluyor.
22: Eğer ki tadilat ve bakım içinse bunu herkesin anlayışla karşılaması gerektiğini düşüncesindeyim.
4: Seferlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılması isteniyor.
0: İstanbul'da 107 yaşındaki Fatma Nine kalçasını kırdı. İleri yaşına rağmen operasyon sonrası 2 gün içinde ayağa kalktı. Doktoru Cemil Ertürk hızlı iyileşme sürecini yaşlı kadının kronik bir hastalığı bulunmamasına bağlıyor.
4: Fatma Akalan 107 yaşında. Sabah namazına kalktığı sırada dengesini kaybedip düştü, kalça kemiğini kırdı. Ailesi onu hızla hastaneye götürdü. Ameliyat başarılı geçti. İstanbul'da çocukların yanında kalan Fatma Nine yaşına rağmen 2 gün içinde ayağa kalktı.
1: Sabah namazına kalktı. Kalktıktan sonra büyük ihtimalle dengesini kaybedip de düştü. Fark ettiğimizde ambulansla mecburen getirmek zorunda kaldık.
4: Bir ası deviren yaşına karşılık Fatma Akalan hiçbir dahili hastalığı olmadığı için hızlıca tedaviye adına bindi.
2: 107 yaşında acile düşme nedeniyle geldi. Bizi tabii endişelendirdi. Uzun süre yatmakta olan hastalarda bir takım sorunlar çıkıyor. Yatak yarası, diyabeti ortaya çıkabiliyor, üresi ortaya çıkabiliyor. Ama hastamız tabii çok böyle bizi şaşırttı. Herhangi bir dahili problemi olmadı. Sadece normal yaşlılık. Hastamızı acil şartlarda ameliyata aldık. Hastamız çok da çabuk erkenden ayağa kalkabildik.
4: Fatma Nine'nin doktorları onun hızlı iyileşme sürecini hem genetik faktörlere hem de beslenmesine ve hayat tarzına bağlıyor.
21: NTV Radyo.
23: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
21: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın cinayet masası arşivini açıyoruz.
23: Cinayetle ilgisi olanlar.
21: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
23: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
21: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
23: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
21: Polisiye roman sevenler.
23: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
21: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
24: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
25: Doğu Anadolu genelinde sağanak yağmur etkili olduğundan bu bölgede yolculuk yapan sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da bugünlerde gece gündüz sıcaklık farkı 10 dereceyi aştığından akşamları kalın giyinilmeli.
24: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
21: Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
3: bir adım önde. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele Kılçuk hocam.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: NTV Radyo. Spor haberleri başlıyor.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimi bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
4: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
5: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
6: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
5: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı Lacivertliler'de olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
3: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da son dakika golüyle eledi. Beşiktaş cephesinde Sergen Yalçın, taraftar istiyorsa bırakırız dedi.
7: Konya Spor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olayita'nın Olayık Bey'i düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
8: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
7: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtovic'in penaltısıyla elemişti.
9: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
7: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konya Spor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
3: Arsenal 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline döndü. İngiliz devi yarı finalde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
10: Arsenal hedeflerini adım adım ilerliyor. 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna çok yaklaşan Kuzey Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de 20 yıl sonra finale yükseldi. Yarı finalde birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i Bukayo Saka'nın 44. dakikada attığı golle 1-0 yenen Arteta'nın takımı final biletini aldı.
11: Birlikte tarih yazdık. Arsenal taraftarını böyle mutlu görmek benim için büyük bir gurur. Bugünkü atmosferi hiç görmemiştim. Bu enerjiyle finalde de sonuna kadar mücadele edeceğiz.
10: Arsenal final yolunda savunma performansıyla fark yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maça çıkan topçular kalesinde sadece 6 gol gördü. İngiliz devi 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde Bayern Münih, Paris Saint-Germain yarı finalini kazanan takımla karşılaşacak.
3: Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ın finaldeki rakibi bugün belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında karşılaşacak.
10: Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü yarı finalin rövanşı bu gece oynanacak. Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazandığı unutulmaz maçın ikinci perdesinde Bayern Münih'e konuk olacak.
11: Şimdi rövanş zamanı. İlk maçta 5 gol attıktan sonra rövanşta da 3 gol atmak bizim için yeterli olmayabilir. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Bu eşleşmenin keyfini çıkaracağız. Futbol tutkumuz böyle anlarla yaşıyor.
10: Bundesliga'da bitime 4 hafta kala şampiyon olan Bavyera ekibinin hedefinde Devler Ligi var. Bayern Münih ilk maçını kaybettiği 16 eşleşmenin sadece 4'ünde turu geçebildi. Almanya'daki rövanş saat 22'de başlayacak. Eşleşmenin galibi Arsenal'la Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri ve Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toşexpo.com.tr.
1: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım anneler gününde, altın başlamak lazım.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
1: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. 5 büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: NTV Radyo.
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
12: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
0: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
0: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam.
3: Albayrak Finans. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
4: Reklam. İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafik yoğunluğu %83 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Pendik Tersane Kavşağı Tuzla yönü için bir bakım alarm çalışması duyurusu var. Sahil yolu Samatya Yeni Kapı, bağlantı yolu Bahçeşehir Harami Dere, bağlantı yolu Esenyurt Bahçeşehir istikameti ve İncirli Merter yönü içinde bir şeridin trafiğe kapandığı ve bu bölgelerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Ana arterlerin birçoğunda ciddi yoğunluk var bu dakikalarda. Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprüde çift yönlü yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
4: İstanbul yol durumu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
5: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Vakıflar Haftası programında konuştu. İsim vermeden muhalefet belediyelerini eleştirdi.
7: Ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
8: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
7: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
8: Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
7: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
8: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
5: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutta oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
9: Yüksek Seçim Kurulu anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bizler de bu bayrağı bugün teslim aldık. Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2 yıl önce Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Bu işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber'den alalım.
10: Şimdi belirttiğim gibi 2024 yılında Van Gölü kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı Rojin Kabaiş'in ve bu olayın ardından da babası ve ailesi sık sık adalet istediklerini dile getirmişlerdi. Bugün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldiler. Baba Nizamettin Kabayış, anne Ayşegül Kabayış ve ailenin avukatları bu ziyarete eşlik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu ziyaret kapsamında faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının Rojin Kabayış dosyasında da devreye girdiğini söyledi. Tabii önemli bir noktanın altını çizdi Adalet Bakanı. Daire başkanlığında biz soruşturma yapmıyoruz. Bunun altını çiziyorum dedi. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzmanlar, dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz ifadelerini kullandı. Savcılarla irtibatta kaldıklarını, aileler ve avukatlarla irtibatta kaldıklarını söyledi. Yeni bir delil varsa, özel ekip kurulması gerekiyorsa Tunceli'de olduğu gibi burada da özel ekipler kurarak çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama biz teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz dedi Akın Gürlek. Adalet Bakanı Rojin Kabayış dosyasında hatırlanacağı üzere Rojin'in telefonu İspanya'ya gönderilmişti inceleme yapılmak üzere. O incelemenin ardından bir kez de telefonun Çin'e gönderileceğini de söyledi. Orada da incelemenin yapılacağını belirterek sonuna kadar üzerine gideceğiz ifadelerini kullandı. Baba Nizamettin Kabayış ise devletimize ve adalete güveniyoruz dedi. Bu görüşmenin ardından da aile Adalet Bakanlığı'ndan ayrıldı. Kızım çok masumdu dedi baba Nizamettin Kabayış.
5: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. ABD ile İran arasında barış umudu belirdi. Washington, Tahran'a 14 maddelik bir mutabakat metni sundu. Axios haber sitesi o metnin ayrıntılarını yazdı. İran'dansa değerlendiriyoruz açıklaması geldi.
8: Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Axios'un özel haberine göre ABD yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İki ülke arasında savaşın başlamasından bu yana anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldığı belirtiliyor. Axios'a göre 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Müzakereler başarısız olursa ABD ordusu Abluka'yı ya da askeri operasyonu yeniden başlatabilecek. Görüşmeler İslamabad'da ya da Cenevre'de yapılacak. Axios'a göre İran'a uygulanacak uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi üzerinde müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl talep etmiş, İran 5 yıl durdurmayı taahhüt etmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar bu sürenin 12 ya da 15 yıl olacağını belirtiyor. Bu süre dolduktan sonra İran uranyumu %3,67 oranında zenginleştirebilecek. Mutabakat zaptında İran asla nükleer silah geliştirmeyeceğine ya da silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağına söz verecek. Amerikalı bir yetkiliye göre İran'ın yeraltı nükleer tesis işletmeyeceğine dair bir madde üzerinde çalışıyor. İran, BM denetçileri tarafından ani denetimleri de içeren gelişmiş denetim mekanizmasını kabul edecek. Mutabakat zaptı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Dünya çapında dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonları kademeli olarak serbest bırakılacak. Axios'a konuşan iki kaynak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarmayı da kabul edebileceğini söyledi. Seçenekler arasında uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması yer alıyor. Axios'a göre mutabakat zaptı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la çok sayıda İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem dolaylı müzakere edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin 14 maddelik mutabakat metninin değerlendirildiğini, görüşlerin Pakistan'a iletileceğini açıkladı. Trump'sa sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek. Hürmüz Boğazı, İran dahil olmak üzere herkese açılacak. Kabul etmezse bombardıman çok yüksek bir seviyeden yeniden başlar dedi.
5: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve yeşil pasaportlular için vizesiz seyahat başlıyor. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Suud Ankara'da bir araya geldi. İki isim Türk-Suudi Konseyi'nin 3. toplantısına başkanlık etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vizeden muaf tutulmasına dair anlaşma imzalandı. İki isim ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldı. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemide belirti gösteren ve hasta olduğu düşünülen 3 kişi Hollanda'ya tahliye edildi. Belirti göstermeyenlerse İspanya'ya gidecek.
8: Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi Atlas Okyanusu'ndaki Cabo Verde'ye ilerliyordu. 23 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide ilk hantavirüs vakası 6 Nisan'da görüldü. Yolculardan 3'ü hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gemi 3 Mayıs'ta Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarına demirledi. Gemide hantavirüs hastası olduğundan şüphelenilen ve hastalık belirtisi gösteren 3 kişi tedavi için Hollanda'ya gönderildi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gemideki yolcuların durumlarıyla ilgili basın toplantısı yapan İspanya Sağlık Bakanı, gemide kalan yolcularda şu an için hastalık belirtisi gösteren olmadığını kaydetti. 14 İspanyol yolcunun karantina amacıyla Madrid'deki askeri hastaneye götürüleceğini belirtti. İspanya Sağlık Bakanı geminin 9 Mayıs'ta Tenerife'deki Granadilla limanına yanaşacağını söyledi. Geminin Tenerife'ye varmasının ardından yolcuların ülkelerine iade edileceğini açıkladı. MV Hondius isimli gemide daha önce bulunmuş ancak sonra gemiyi terk etmiş İsviçreli bir kişide daha hantavirüs vakası tespit edildi. İsviçreli yetkililer enfekte hastanın Zürih'te bir hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanma ile başlayan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
6: NTV Radyo.
5: Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurula bir ay kala Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Barış Göktürk ise Yıldırım'a destek vereceğini söyleyerek adaylıktan çekildi. Halihazırda iki adaylı bir yarış öngörülüyor. Ayrıntıları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Emin hoş geldin.
11: Ege hoş bulduk. Bu paslarını özlemişim, sesini de özlemişim. Yani dışarıda hep görüşüyoruz ama stüdyo ortamı farklı.
5: Hislerimiz karşılıklı. Stüdyoda buluşmak ayrı bir keyif seninle. Gündem çok yoğun Fenerbahçe'de dünden beri. Özellikle seçim gündemi tabii ki artık bir ay kala iyice kendisini göstermeye başladı. Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığı beklenirken önce dün aday olmayacağını açıklayan bir Aydınlar ve hemen ardından da bugün eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylığını öğrendik. Süreç nasıl gidiyor Fenerbahçe'de? Önümüzdeki bir ayda ne görmeyi bekliyoruz? İki adaylı gibi duruyor seçim ama daha başka adaylar olabilir mi? Ya da tek adaya düşer mi? Sen ne bekliyorsun?
11: Mehmet Ali Aydınlar'ın beklenmeyen aday olmayacağım açıklaması. Aziz Yıldırım'ın zaten geçen haftadan bu yana hazırlıklıydık. Sadece gününü bilmiyorduk. Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamasına göre o da bir refleks alacaktı. Hemen bir gün sonrasında 24 saat geçmeden o açıklamayı yaptı. Mehmet Ali Aydınlar bu seçime girmiyor ama yine önümüzdeki seçimlerde aday olacağını açıkladı. 3 Temmuz'da isminin Fenerbahçe üzerinden Fenerbahçe'yi gölgeleyeceğini düşündüğüm için açıklamasını düşündüğümüzde Mehmet Ali Aydınlar bu seçimde yok. Daha detaylı bir açıklama gelir mi sanmıyorum ama mutlaka bunu biraz daha açması gerekecektir. Bir basın toplantısı düzenler düşüncesinde değilim ama yani havada kalan bazı sorular var. Onlar yanıt bulabilir. Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağım açıklamasından sonra Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi. En azından biz spor kamuoyunun beklediği açıklama geldi. Adayım dedi. Kullandığı dil bence önemliydi. Birleştirici bir dil kullandı. Hakan Safi, Barış Göktürk'e birleşme çağrısında bulunuyorum. Birlik olalım, güçlü bir Fenerbahçe olalım açıklaması vardı. İlk cevap Barış Göktürk'ten geldi. Onun lehine çekildi ve onun yönetim kurulunda olacağını söyleyelim. Hakan Safi, Barış Göktürk'le konuştum o açıklamasından sonra. Hani Fenerbahçe için her şey yaparız dedi. Hakan Safi'nin düşüncesini sordum. Aramış, ben çekiliyorum. Sen de gel Aziz Başkan etrafında toplanalım çağrısını yapmış telefonda ama Hakan Safi çok net bir şekilde hayır ben çekilmeyeceğim adayım ve çalışmalarım var. Bunları Fenerbahçe Başkanı olarak göstermek istiyorum demiş Barış Göktürk'e yaptığı açıklamada. Sonrasında yine gün içinde yaptığı açıklamalar düştü Sayın Hakan Safi'nin. İki adaylı mı, tek adaylı mı, zaman çok uzun. Bugün 6 Mayıs değil mi? Şu anda tam bir ay var.
12: Tam bir ay var.
11: Bu bir ayda ben çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Bu çekilme de olabilir ya da listesini daha da güçlendirebilir. Ama tahminim yok. Ama Aziz Yıldırım bugün yaptığı o birleştirici dil bence bir şekilde etki edecektir. Uzun bir zaman var. O bir ay içinde her şey olabilir dediğim gibi. Ama tek adaylı bir seçime doğru gidiyor havası var şu an. Onu belirtelim.
12: Bir yandan da tabii Ali Koç da aslında merakla beklenen isimlerden birisi. Yine Fenerbahçe'nin eski başkanı. Aslında seçim süreci başladığından beri çıkan haberler Ali Koç'un seçime girmeye pek de niyetli olmadığı yönündeydi. Hatta kesin dille reddettiği söyleniyordu. Ama şimdi Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte Ali Koç'ta bir fikir değişikliği ya da çevresinden kendisine bir ikna çabası bekleyebilir miyiz? Yine senin de söylediğin gibi bu bir ay çok şeye gebe. Ali Koç'tan bir hamle gelir mi?
11: Yaklaşık 20 dakika önce görmüştüm. Anadolu Ajansı'nın Fenerbahçe muhabirlerinden Süha Gür var. O Ali Koç'un yakın çevresinden bir haber alıyor ve bu seçime girmeyi düşünmediği şeklinde. Ya bir ay uzun değişebilir ama ben Sayın Ali Koç'un bu seçimde olacağını düşünmüyorum. 2027 için yani yapacaksa hazırlığını oraya yapacaktır ama hani Aziz Yıldırım aday oldu, aday olayım düşüncesinde bence değil. Hakan Safi aday oldu, yöneticim de aday olayım düşüncesinde değil. Ali Koç aday olacaksa olan bir seçime çok daha güçlü bir şekilde yönetim kurulunu kimsenin hayır diyemeyeceği şekilde hani kendisi bile tamam hani kusursuz diyebileceği bir zamanda aday olacaktır diye düşünüyorum. O bu olağanüstü seçim değil, hazırlanırsa 2027 hazırlanacaktır.
12: Peki Aziz Yıldırım favori gibi görünüyor şu anda. Sanki önümüzdeki bir sene boyunca 2027'deki olağan genel kurula kadar sanki Aziz Yıldırım'ın başkanlığını izleyeceğiz gibi görünüyor. Elbette bir ayda çok şey değişebilir ama şunu sorayım. Nasıl bir futbol operasyonu bekliyorsun bu seçimden sonra Fenerbahçe'de? Yani teknik direktörün kim olacağı çok büyük bir soru işareti. Gidecek oyuncular, gelecek oyuncular, transfer harekatı nasıl bir yaz dönemi ve nasıl bir sene bekliyor sence Fenerbahçe'yi?
11: 7 Haziran'da oy sayımı bittiğinde yeni başkan açıklandığında bence ilk şu olmalı. Bu Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi veya başka bir isim. O akşam o kürsüde Fenerbahçe Başkanı seçildim, hepinize teşekkür ederim. Teknik direktörüm bu. Futbol yapılanmasından bahsediyorsak bunun o akşam olması gerekiyor. Yani o akşam derken zamanı çok uzamaması gerekiyor. 8 Haziran'da teknik direktör görüşmelerine başlıyorum. Olmaması gerekiyor. Bu yöndeki adım Aykut Kocaman'sa hani Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la hem profesyonel anlamda hem de gönül bağının ne kadar olduğunu biliyoruz. Ne kadar sıkı olduklarını birbirine biliyoruz. Doğal aday yani Aziz Yıldırım doğal başkansa Aykut Kocaman da doğal teknik direktör. Ama onun dışında kafasında yabancı isimler de varmış. Bizim yaptığımız yayında gazeteci sevgili dostum Aydın Cingöz Vincenzo Montella ismini söyledi. Bu hem milli takım hem Fenerbahçe mi onu zaman gösterecek ama Dünya Kupası'nın ardından Montella'yı da yani listesine eklemiş Sayın Aziz Yıldırım. Onu biliyoruz ama %51 ilk gidilecek isim Aykut Kocaman. Aykut Kocaman en son Konyaspor Başakşehir'de görev aldı. Konyaspor'dan sonra Başakşehir'de. Konyaspor'da Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. O takım Avrupa Ligi'ne gitmişti. Ama sonrasında olmadı. Hani futbol güncelleniyor. Oyun çok hızlanıyor. Bu akşam ikinci perdesini izleyeceğiz. Bayern Münih, Paris Saint-Germain. Teknik direktörlerin de kendini güncellemesi gerekiyor. Parantez içinde belirteyim, içimde kalmasın. Sergen Yalçın. O yüzden Aykut Kocaman'ın kendisini ne kadar güncellediği önemli. CV'si ortada. Kariyeri ortada, Fenerbahçeliliği ortada. 3 Temmuz'da sadece teknik direktörlük yapmadı. Lider duruşu, başkanlık duruşu da sergiledi. Ama 13. yılına giriyor. Eğer bu sene şampiyon olamazsa Fenerbahçe 14. yılın kapısını açacak. Taraftarın sabırsızlığını, camianın sabırsızlığını ne kadar giderebilecek? Onun bir futbol anlayışı vardı. O devam edebilir. skorlar gelebilir ama hem oyun olmadığında hem skor gelmediğinde işte o zaman çok daha keskin bir tablo ortaya çıkacaktır. Yeni başkanın bunları düşünerek hareket etmesini bekliyorum. Orada da futbol aklına dair, yani onlar bizden daha iyi biliyor. Yerli yabancı diyemeyiz, dediğim gibi hani camiayı her anlamda ayakta tutacak, düşmeye yaklaştığında kaldıracak bir isim gerekiyor. Yabancı isimler de Conte, hani Conte dedik ya, Conte müthiş bir iletişimci. Oyuncular üzerindeki o etkisini görüyoruz. Böyle bir isim olabilir yani, Conte bir tane değil, bulunabilir. Sayın Aziz Yıldırım bu yüzden seçilecek. Diğerleri bu yüzden seçilecek. Umarız en doğru ismi bulurlar ama futbol yapılanması 8 Haziran'da belli olmalı Fenerbahçe'nin.
12: Fenerbahçe'deki hareketlilik pek de duracak gibi görünmüyor. Sen bir parantez açtın Sergen Yalçın. Onu da muhtemelen sadece Sergen Yalçın değil, Şampiyonlar Ligi parantezleriyle birlikte muhtemelen önümüzdeki günlerde Emin Çağlar seni daha çok konuk edeceğiz gibi görünüyor bu stüdyoda.
11: Seve seve.
12: Çok teşekkür ediyoruz.
11: Rica ederim.
12: Devam ediyoruz gelişmelerle. İstanbul'da iki noktada sahte altın operasyonu düzenlendi. Yüklü miktarda sahte altın ele geçirildi. Operasyonların ayrıntılarını paylaşalım.
13: Piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışı hazır 1, 5 ve 10 gram şeklinde paketlenmiş toplam 4252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon yaptı. Adreste sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda makine de bulundu.
14: İl Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği sahte altınlar hazırlanıyordu. Demir parçalar altın suyuna batırılıyor. Önce 1 gramlık plastik plakalar, ardından 5 gramlık metal plakalar kullanılıyordu. Çıplak haliyle gerçeğinden ayırt edilemeyen bu altınlar paketlendiğinde piyasaya sürülmeye hazır hale getiriliyordu.
13: Üretilen altınların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtildi. Şüpheliler ürettikleri sahte altınları piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Operasyon kapsamında ekonomik güvenliği tehdit eden paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlamasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul polisi de Sultanbeyli'deki bir evde sahte altın üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Baskında piyasaya sürülmek için hazırlanmış 1000 gramdan fazla sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi. Altın ve gümüş yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el koyuldu. Adreste yakalanan iki zanlı emniyete götürüldü.
12: Okul kantinleriyle ilgili yeni düzenleme yolda. Hazırlanan taslağa göre okul gıdası logosu bulunmayan ürünler kantinlerde satılamayacak.
15: Okul kantinde satılan paketli ürünlere vesairelere siz güveniyor musunuz, alıyor musunuz?
16: Hayır. Ben çocuklarıma evden yapıp gönderiyorum.
17: Şey yapmıyorum, istemiyorum paketli gıda.
16: Zararlı.
18: Renkli uyarı sistemi gelecek. Logosuz ürün satılamayacak. Okul kantinleri için yeni dönem başlıyor.
19: Güvenilir olması çocuklar açısından çok iyi.
20: Çok güzel, çok sevindim bu haberi. Evden yemiyor benimki.
18: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak kanun teklifi taslağına göre tam buğday oranı %40'ın altında olan ekmeklik unlar belirlenen vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek.
21: Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı okul gıdası logosu bulunmayan hiçbir paketli ürün kantinlerde satılamayacak.
22: Engelleyemiyoruz da, kantine gitmek istiyorlar. Aldıkları ne olduğunu bilmiyoruz. En azından içinde ne olduğunu bilmeleri daha iyi.
23: Sağlıklıdır. Bir şey yapamam ama onu görürsem almam.
24: Çok güzel olur. Çok güzel olur. Rahatlıkla okula bırakır gideriz.
21: Ürün içeriğinin bulunduğu tablonun yanı sıra yeşil, kırmızı, sarı gibi renkli uyarı işaretleri de paketlerin üstünde yer alacak. Böylelikle ürünün sağlıklı mı, sağlıksız mı olduğu rahatlıkla anlaşılabilecek.
18: Kurallara uymayanlar yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak. Un zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin lira, ambalaja uyarı koymayanlara da 200 bin lira para cezası kesilebilecek.
25: Sırt denetim yapılmalı. Gerek fiyat gerek sağlık açısından kontroller sıklaştırmalı. Hatta okul yönetimlerince bu yapılmalı diye düşünüyorum.
12: Hükümet gençler için yeni bir istihdam projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası 5 milyon gence iş kapıları açılacak.
7: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalarda sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
1: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve İşkur bağlamında, İşkur'un yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
0: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten İşkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
1: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
0: Destekler imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
6: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
26: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
27: New Life B12 Plus eczanelerde.
28: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
29: lazım. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
30: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatanda.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
1: Reklam. NTV Radyo. Spor haberleri başlıyor.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
3: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
5: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
4: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı Lacivertliler'de olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
2: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da son dakika golüyle eledi. Beşiktaş cephesinde Sergen Yalçın, "Taraftar istiyorsa bırakırız" dedi.
6: Konya Spor tarihi yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olayita'nın Olayık Bey'i düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
7: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
6: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtovic'in penaltısıyla elemişti.
8: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
6: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konya Spor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
2: Arsenal 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline döndü. İngiliz devi yarı finalde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
9: Arsenal hedeflerine adım adım ilerliyor. 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna çok yaklaşan Kuzey Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de 20 yıl sonra finale yükseldi. Yarı finalde 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i Bukayo Saka'nın 44. dakikada attığı golle 1-0 yenen Arteta'nın takımı final biletini aldı.
10: Birlikte tarih yazdık. Arsenal taraftarını böyle mutlu görmek benim için büyük bir gurur. Bugünkü atmosferi hiç görmemiştim. Bu enerjiyle finalde de sonuna kadar mücadele edeceğiz.
9: Arsenal final yolunda savunma performansıyla fark yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maça çıkan topçular kalesinde sadece 6 gol gördü. İngiliz devi 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde Bayern Münih, Paris Saint-Germain yarı finalini kazanan takımla karşılaşacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ın finaldeki rakibi bugün belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında karşılaşacak.
9: Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü yarı finalin rövanşı bu gece oynanacak. Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazandığı unutulmaz maçın ikinci perdesinde Bayern Münih'e konuk olacak.
10: Şimdi rövanş zamanı. İlk maçta 5 gol attıktan sonra rövanşta da 3 gol atmak bizim için yeterli olmayabilir. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Bu eşleşmenin keyfini çıkaracağız. Futbol tutkumuz böyle anlarla yaşıyor.
9: Bundesliga'da bitime 4 hafta kala şampiyon olan Bavyera ekibinin hedefinde Devler Ligi var. Bayern Münih ilk maçını kaybettiği 16 eşleşmenin sadece 4'ünde turu geçebildi. Almanya'daki rövanş saat 22'de başlayacak. Eşleşmenin galibi Arsenal'la Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Ayılar kış uykusuna yatmadan önce bedenlerini hazırlıyor. Peki bu hazırlık süreci nasıl oluyor? Metabolizmaları nasıl o kadar uzun süre dayanıyor ve uykudan uyandıklarında ne yaşıyorlar? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı ve veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
4: Kış uykusuna yatmayı yöneten bir hormon var ayılarda. Bu hormonu da tetikleyen işte özellikle ışık açısı gibi mevsimsel bu uyarıyor. Ama tabii ki kış uykusunda yine de o stoklarından yiyecek. Her ne kadar vücut sıcaklığını 4-5 derece düşürse de işte dışkı idrar yapmasa da sonuçta bir kas kaybı olmadan, kemikleri zarar görmeden bu uykudan uyandığı için bunun da karşılığını bir enerjinin stoğunun karşılaması gerekiyor. Tabii ki bunun için de yüksek enerji verici, yağ oranı yüksek gıdalarla beslenmesi gerekiyor kış uykusu öncesinde. Ancak işte bu ormanların sağlıklı, özellikle bu tabii ki bu besinleri onlara orman habitatları sunuyor. Bu ormanlardaki besleyici gıdaların işte insanlar tarafından çoğunlukla insan kaynaklı etkiler, yani iklim değişikliğinin tabii bu süreçte etkisi olsa da insanların bu alanları, habitatları tahrip etmesi, parçalaması, hayvanların yeterli beslenebilecek sağlıklı bir alanı kalmayınca zaten bu süreçte de insan yaban hayatı çatışması dediğimiz ayılarla insanların karşılaştığı durum ortaya çıkıyor. Çünkü habitatları onları besleyecek yeterli verimi kaybedince, sağlığını kaybedince bu sefer yaşam alanlarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Yani daha fazla alan taramak zorunda kalıyorlar. Şehirlere, yerleşim yerlerine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki çatışmanın sonucunda yine ayılara can kaybı ya da işte hayatlarını riske atacak durumlar şeklinde geri dönüyor. Yani ayıların kış uykusu metabolizması dediğim gibi bir hormonu tetikliyor. Aslında bu hatta birçok bilimsel araştırmaya da böyle konu olacak bir durum. Özellikle insanların hiç kas kaybetmeden uzun uzay yolculukları yapmasını sağlayabilir mi diye hala bu ayıların bu metabolizma özelliğinden faydalanarak çeşitli böyle kimyasallar, hatta kalp ilaçları gibi ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor bu durumdan örnek alınarak. Ama dediğim gibi yani ayıların sağlıklı bir şekilde kış uykusu süreci, sonrasında uyandıktan sonra sağlıklı bir şekilde besine ulaşması bu habitatın sağlıklı kalmasıyla alakalı bir durum. Ama işte maalesef başta da söylediğim ayılar kış uykusu sürecinde dış etkenlere karşı çok tepki veriyorlar. Diğer kış uykusu yatan memeliler gibi böyle tepkisiz kalmıyorlar dışarıdan gelen uyarılara karşı. Mesela bir kemirgen türü olan yedi uyuru siz kış uykusunda etrafta ne yaparsanız yapın kış uykusunu uyandıramazsınız, yani ne kadar gürültü yaparsanız, ama ayılar öyle değil. O yüzden özellikle uyku döneminde ormanlık alanlarda işte ağaç kesim faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, işte buralarda böyle ağaç kesimi, yol yapılması, inşaat faaliyetleri gibi onları rahatsız eden bütün faaliyetler uykudan uyanmalarına ve sonuçta o uykuyu sağlık geçiremedikleri için de uyku sezonu sonrasında etrafta sinirli insanlarla karşılaştığında normalde tepki vermeyen, kaçan, saklanmaya çalışan ayılar bu sefer daha sinirli hale geliyor ve insanlar da işte ayılar sanki çoğaldı, daha çok ayılarla karşılaşıyoruz, daha fazla ayıyla karşılaşıyoruz, bu yüzden çatışma arttı gibi bir algı ortaya çıkıyor. Ama aslında öyle değil, tam tersine ayıların sayısı azalıyor ama besine, sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için daha geniş alanlar taramak zorunda kaldıklarından. Bir de ayılar biliyorsunuz doğaları gereği fırsatçı hayvanlar. Kolay besini fark ettikleri zaman onu alışkanlık haline getirebiliyorlar ve o bölgeleri sık sık ziyaret edebiliyorlar o kolay besin olduğu, ki bunlar da daha çok insan yerleşim yerleri oluyor. O yüzden de bu çatışma riskini artıran bir durum, ama sanıldığının aksine bu ayıların sayısının arttığı anlamına gelmiyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: Reklam.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Orta Çağ enstrümanlarını modern tınılarla buluşturan Alman Neo Folk grubu Faun, 9 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 10 Mayıs'ta ise Jolly Joker Ankara'da Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Ana medya sponsoru NTV. Fauno'nun bu çok katmanlı ve mistik müziğini canlı deneyimlemek için biletler biletinial.com'da.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.

0: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
1: New Life B12 Plus eczanelerde.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşu sunar.
6: Merhabalar. Hindistan cevizi deyince biz eskiden sadece rende halini bilirdik. Bütün Hindistan cevizi Türkiye'de yoktu. Gelmezdi. Şimdilerde artık her türlüsü var. Hindistan cevizini kendimiz kırıp rendeleyebiliriz. Hani daha taze taze olabilir. Taze gibi satılan, taze gibi diyorum çünkü ne kadar taze olduğunu da bilmiyorum. Hindistan cevizini ilk defa Roma'da gördüm. Yaz gelince dilim dilim karpuz satarlardı. Hatta ben karpuzun dilim satılmasına da o zamanlar çok şaşırırdım. Bizde de salatalık soyup satarlar ya anında yemek için. Öyle dilim dilim karpuz satılırdı. Ama o karpuz satıcılar mutlaka da böyle kırılmış dilim dilim buz üstünde Hindistan cevizi de satarlardı. Ve insanlar o birazcık da bizde buzlu badem gibi hafif buzla şişmiş ıslak ıslak Hindistan cevizini alıp böyle kıtır kıtır yemeyi çok severlerdi. Ama sonraları daha böyle uzak diyarlara gidince Hindistan cevizi böyle hemen tak tak tak keserler. İçine de bir kamış sallarlar. Oradan suyunu içersiniz. Sonra da bir kaşıkla böyle sıyıra sıyıra yersiniz. Ot böyle çok da lezzetli değildir. Demek ki birazcık o Hindistan cevizini kurutunca, biraz kuruyunca tadı çıkıyor. Bizde ise eskiden gerçekten kurunun kurusu tamamen rende hali olurdu. Doğrusu ben onu birazcık da talaş gibi görürdüm. Pek tadını alamazdım. Belki de gerçekten de tadı olmadığı içindi. Çünkü belki de çok bayattı. Zaman içinde insan farklılıkları görerek bunu anlıyor. Ama Hindistan cevizi rendesi bizim şekerciliğimizde, tatlıcılığımızda eski yıllardan beri var. Çok enteresan bir hikayeyi bana Hülya Ekşegil anlatmıştı. Onun ailesinin bir kanadı Bartın tarafından işte Safranbolu'ya uzanıyor falan. Oralardaki Safranbolu'nun mesela o yörelerin mesela Samsun'un da lokumu çok meşhurdur. O zamanlar eskiden herhalde nispeten gene lokumculukta da yeni bir şeymiş. Etrafı Hindistan cevizi kaplı lokumlara kürklü derlermiş. Aslında ne kadar ilginç, kürklü. Çünkü etrafında böyle sanki beyaz bir kürk gibi Hindistan cevizi var. Halbuki lokumun etrafında her zaman o kendi nişasta pudra şekeri karışımı bir şey olur. Aslında o pudra şekeridir. Ben de onun öyle sanki buzlu bir görüntü veren o halini severim. Şimdi bir de lokumun aslında rahat al-hulkum, yani boğazdan rahat geçen, böyle kayıp giden anlamına geldiğini düşünürsek bence eşyanın tabiatına aykırı lokumun etrafını Hindistan ceviziyle kaplamak, yani kürklü lokum yemek bana eşyanın tabiatına aykırı geliyor. Çünkü lokumun o boğazdan kayıp giden özelliğine aykırı. Ama Hindistan cevizi gene kıymetli bir şey olduğu için ya da yeni bir şey olduğu için pek rabaçta olmuş. Hele şimdi yeni nesil lokumlarda Hindistan cevizi kaplı olmayan yok gibi. Zaten lokumun içinde de yok yok. Çıvıt çarşısı sanki. Evet, Hindistan cevizinin mutfağımıza girişine de bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-Çanakkale yolunun 58-85. kilometreleri ve İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. kilometreleri arasında yürütülen yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu.
0: Rus klasik edebiyatının usta ismi Anton Çehov'un Bir Av Trajedisi isimli novellası Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yulva Muhurcişi çevirmiş. Tiyatro yazınında bugün birer klasik olan eserlerin yanı sıra modern öykünün ilk önemli örneklerini veren Anton Pavlovich Çehov 1860 doğumlu. Çehov Rus edebiyatında gerçekçilikten modernizme geçişi temsil eder. Lisede Yunan ve Latin klasiklerini temel alan bir eğitim gördü. Zengin hayal gücü bu eğitimle birlikte onu yazarlığa taşıdı. İlk hikayelerini Moskova'da tıp fakültesinde okurken yazdı. 1884'te Alacakaranlık'ta isimli öykü kitabıyla Puşkin ödülünü kazandı. Kendini bütünüyle edebiyata vermek için doktorluk mesleğini terk etti. Almanya'nın Baden-Weiler şehrinde verem tedavisi görürken 1904 yılında henüz 44 yaşındayken ölen Çehov'un önemli oyunları arasında Evlenme Teklifi, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi sayılabilir. Roman ve öykülerinden de birkaç örnek verelim. Altıncı Koğuş, Düello, Üç Yıl, Nişanlı, Kara Keşiş. Bugün bahsini ettiğimiz Bir Av Trajedisi, Anton Çehov'un gençlik yıllarında kaleme aldığı, sakin bir taşra kasabasının gündelik ritminden karanlık suçlara uzanan bir novella. Eski sorgu hakimi Zinoviev, arkadaşı Kont Karneyev'in malikanesini ziyaret eder. Aklında geçmişte yaşadığı sefaat alemleri vardır. Malikanenin çevresinde dolaşırlarken karşılarına güzeller güzeli Olga çıkar. Genç kız masumiyeti ve cazibesiyle ahlaki değerlerini çoktan yitirmiş her iki adamı da büyüler. Olga'nın varlığı ve yapmış olduğu seçimler, aşk, tutku ve kıskançlıkla örülü karmaşık ilişkiler ağına neden olur. Olup bitenlerin ardından bir av eğlencesinde işlenen korkunç cinayet, kahramanları kaçınılmaz bir trajediye sürükler. Çehov anlatısının merkezine karakterlerinin sınıfsal konumlarıyla iç içe geçmiş, varoluşsal sorgulamalarını yerleştiriyor. Bunu yaparken de olağan bir suç öyküsünü sosyopsikolojik derinliği olan bir yapıta dönüştürüyor. Japon akademisyen yazar Dr. Haru Yamada'nın Kiku, İyi Dinleme Sanatı isimli kitabı Say Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Şafak Tahmas çevirmiş. Dr. Haru Yamada kitabında yalnızca iletişim becerilerini geliştirmeyi değil, dinlemeyi bir bilinç biçimi ve kültürel pratik olarak yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Japonca'daki kiku kavramını şöyle açıklıyor. Dinlemek fiziksel bir alıcı süreçten çok duygusal, kültürel ve ilişkisel bir eylemdir. Yani sesler duyuldukları anda bitmezler, asıl dinleme o andan sonra başlar diyor ve ekliyor. Dinlemek yalnızca duymak değildir. Zihnin, yaratıcı aklın ve kalbin ortak çabasını gerektiren bir beceridir. Tekin Uçar bir gündeki yazısında kitap için şunları söylüyor. Yazar Yamada yalnızca Japon iletişim geleneğini anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda modern iş hayatında, eğitimde ve gündelik ilişkilerde iyi dinlemenin nasıl uygulanabileceğini de gösteriyor. Bu noktada kitap, kişisel gelişim literatürüne yakın görünse de daha derin bir kültürel düşünceye dayanıyor. Çünkü burada anlatılan dinleme pratiği, bireyin kendini geri çekerek karşısındakini gerçekten anlamaya yönelmesini gerektiriyor. Fransız antropolog ve tarihçi Jean-Pierre Vernant'ın Yunan Düşüncesinin Kökenleri isimli çalışması Ketebe Yayın Evi'nden çıktı. Eseri dilimize İpek Yağmur Kuroğlu çevirmiş. Jean-Pierre Vernant 1914 doğumlu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline karşı Fransız direniş hareketi içinde yer aldı. 1975'te Collège de France'da profesör olan Vernant, felsefi kavramlar tarihi gibi yeni bir alan yarattı. Böylece ilk Yunan düşünürlerinden yola çıkarak Batı rasyonalizminin doğuşu üzerine tezler geliştirdi. Vernant 2007 yılında öldü. Jean-Pierre Vernant bahsini ettiğimiz eserinde antik Yunan felsefesinin ortaya çıkışını adeta bir mucizeye bağlayan geleneksel kabuller karşısında onu tarihsel bağlamına yerleştiriyor. Miken krallıklarının görkemli saraylarından kent devletinin meydanlarına uzanan tarihsel dönüşümü mercek altına alan Vernant, rasyonel düşüncenin gökten inmediğini, aksine kentin siyasi ve toplumsal yapısıyla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. İlk büyük filozofların zihin dünyasını şekillendiren şeyin mucize değil, doğrudan kentin ruhu ve kamusal alanın doğuşu olduğunu ortaya koyuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Mayıs ayıyla birlikte artık yaz tatili yapmaya hazırlanıyoruz, ancak hala kayak tatili bile yapabiliriz. Hafta sonu olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı Kartalkaya'da 155, Palandöken'de 105, Uludağ'da 60.

0: 77, Elçiyes'te 27 santimetreye ulaştı. Her mevsimde, her havada,
1: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz bu saate. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bozburun mahallesindeki makilikten duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler harekete geçti. Çok sayıda personelle söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor. Bir yeni gelişme daha. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı bir gemide makine arızası yaşandı. Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı. Kıyı emniyetine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Arızalanan gemi için kurtarma çalışması yürütülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasette gündem oldu. CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan konuyla ilgili açıklamalar geldi.
4: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
5: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
6: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
5: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
3: Yüksek Seçim Kurulu'nda başkan ve başkan vekilliği için seçim yapıldı. YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa Berber'le bağlantıyı kurduğumuzda tekrar döneceğiz. Şimdi Amerika ile İran arasındaki barış umuduna bakalım. Washington, Tahran'a 14 maddelik bir mutabakat metni sundu. Axios haber sitesi o metnin ayrıntılarını yazdı. İran'dansa değerlendiriyoruz açıklaması geldi.
7: Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntıları nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Axios'un özel haberine göre ABD yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İki ülke arasında savaşın başlamasından bu yana anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldığı belirtiliyor. Axios'a göre 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Müzakereler başarısız olursa ABD ordusu Abluka'yı ya da askeri operasyonu yeniden başlatabilecek. Görüşmeler İslamabad'da ya da Cenevre'de yapılacak. Axios'a göre İran'a uygulanacak uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi üzerinde müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl talep etmiş, İran 5 yıl durdurmayı taahhüt etmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar bu sürenin 12 ya da 15 yıl olacağını belirtiyor. Bu süre dolduktan sonra İran uranyumu %3,67 oranında zenginleştirebilecek. Mütabakat zaptında İran asla nükleer silah geliştirmeyeceğine ya da silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağına söz verecek. Amerikalı bir yetkiliye göre İran'ın yeraltı nükleer tesis işletmeyeceğine dair bir madde üzerinde çalışıyor. İran, BM denetçileri tarafından ani denetimleri de içeren gelişmiş denetim mekanizmasını kabul edecek. Mütabakat zaptı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Dünya çapında dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonları kademeli olarak serbest bırakılacak. Axios'a konuşan iki kaynak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarmayı da kabul edebileceğini söyledi. Seçenekler arasında uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması yer alıyor. Axios'a göre mütabakat zaptı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la çok sayıda İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem dolaylı müzakere edildi. İran Dışişleri Bakanlığı ABD yönetiminin 14 maddelik mütabakat metninin değerlendirildiğini, görüşlerin Pakistan'a iletileceğini açıkladı. Trump'sa sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek. Hürmüz Boğazı İran dahil olmak üzere herkese açılacak. Kabul etmezse bombardıman çok yüksek bir seviyeden yeniden başlar dedi.
3: Savaşın bitebileceğine dair beklentiler fiyatlanmaya başladı. Petrol %11 düşerken gram altın 6900 liraya yaklaştı. Yatırım uzmanı Dinçer Kurt piyasaların verdiği tepkiyi değerlendirdi.
7: Petrol fiyatı sert düştü. Altın yükseldi. Borsalar rekor kırdı. Piyasalar savaşın biteceği iddiasını fiyatlıyor. ABD basınında çıkan 48 saat içerisinde anlaşmaya varılacağı haberleri petrol fiyatını 100 doların altına taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %11 düşerek 95 dolara kadar indi.
8: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim.
7: Gram altın önceki gün 6500 liraya kadar gerilemişti. Bugün 6900 liraya yaklaştı. Günlük değer kazancı %3'ü geçti. Borsa İstanbul'sa aynı oranda değerlenerek rekor kırdı. BIST 100 endeksinde 15.000 puan test edildi.
8: Tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5900-6000 lira gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz.
3: Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemide belirti gösteren ve hasta olduğu düşünülen 3 kişi Hollanda'ya tahliye edildi. Gemideki yolcuların durumuyla ilgili basın toplantısı yapan İspanya Sağlık Bakanı, gemide kalan yolcularda şu an için hastalık belirtisi gösteren olmadığını kaydetti. 14 İspanyol yolcunun karantina amacıyla Madrid'deki askeri hastaneye götürüleceğini belirtti. Gemi 9 Mayıs'ta Tenerife'ye yanaşacak. Geminin limana varmasının ardından yolcular ülkelerine iade edilecek. Televizyon yayıncılığını kökten değiştirerek 1980'de dünyanın ilk 24 saat kesintisiz haber kanalı CNN'i kuran Amerikalı girişimci Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Turner'ın televizyon imparatorluğu CNN'in ötesine geçerek spor ve eğlence tematik kanallarını da bünyesine katmıştı. Şimdi az önce aktardığımız habere geri dönelim. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkan ve başkan vekilliği için seçim yapıldı. YSK'da yeni başkan Serdar Mutlu oldu. Ayrıntılar Mustafa Berber'de.
9: 2026 yılının Ocak ayı itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Ahmet Yener'le birlikte 6 üyenin daha görev süresi sona ermişti. Yargıtay ve Danıştay'da 19 Ocak tarihi itibariyle seçim süreci başladı. Çünkü hem Yargıtay'dan hem de Danıştay'dan 3'er üye Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak belirlenecekti. Bu 3 kontenjan için yapılan seçimlerde Danıştay'daki süreç erken tamamlandı. Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle Danıştay üyesi Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin, YSK'nın Danıştay kontenjanından yeni 3 üyesi oldu. Yargıtay'da ise seçim süreci uzun sürdü. Bugün itibariyle tamamlandı. 6 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerde Yargıtay kontenjanından yeni YSK üyeleri Mehmet Arı, İhsan Kamil Atçadırcı ve Nurullah Bodur oldu. İşte bu seçimlerin ardından da Yüksek Seçim Kurulu'nda Partisi'ne çevrildi gözler bu kez. Ve 11 üyenin bulunduğu YSK başkan ve başkan vekilinin seçilmesi için toplandı. En yaşlı üye başkanlığında toplandı kurul ve öncesinde ise yeni YSK üyeleri yemin ettiler. Görevlerine başladılar. Sonrasında ise seçim yapıldı. Seçimde görev süresi devam eden üyelerden Serdar Mutlu Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı oldu. Başkan vekilliği görevine ise yine görev süresi devam eden isimlerden İsmail Kalender seçildi. Bu seçimi eski başkan Ahmet Yener basın mensuplarını düzenlediği toplantıda duyurdu. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutlu bir açıklama yaptı. Yüksek Seçim Kurulu anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız ifadelerini kullandı. Ahmet Yener ise eski başkansa Türkiye yüzyılının son ve ilk seçimlerini gerçekleştirdik. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum diyerek görevini tamamladı ve teslim etti Serdar Mutlu'ya. 2023 yılında Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Mutlu bugün itibariyle de YSK başkanı oldu ve 2029 yılına kadar da bu görevi sürdürecek.
2: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
12: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
14: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
15: New Life B12

0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
2: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Reklam. Eve dönerken kuşağı...

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Emlak alım satımında yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz itibariyle ödemeler banka ve finans kuruluşları aracılığıyla oluşturulan ödeme sistemi üzerinden yapılacak. Sistemin amacını ve nasıl çalışacağını gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer NTV Radyo'da anlattı.
2: Bu yeni sistem daha öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zaten düzenleme söz konusuydu. Bununla ilgili olarak bir taslak hazırlanmıştı. Ama tabii uygulamaya geçmesi biraz zaman alıyor. Kimi yönetmelikler, kimi kanunların hazırlanması, ondan sonra yürürlüğe girmesi, resmi gazetede yayınlanması. Sonrasında ise bu yayınlanan yönetmelikle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gayrimenkullerin alım ve satımında ödemelerin banka ve finansal kuruluşlarca oluşturulan güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale geldi. Ama bu zorunlu hale gelme tarihi 1 Temmuz 2026 tarihinden sonra geçerli olacak. Yani 1 Temmuz 2026 tarihine kadar bu sistemin kullanımı zorunlu değil. Bir kere buna dikkat etmek gerekiyor. 1 Temmuz 2026 yılı sonrası için geçerli. Tabii bu aslına bakarsanız neyi sağlayacak? Burada dikkat çeken hususlar var. Özellikle bu düzenlemeyle birlikte güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Yani bankalar ve finans kuruluşları bir aracı kurum haline getirilecek. Bir ön ödeme sistemi devreye girecek ve bu da güveni sağlayacak. Şu anda gayrimenkul alım satımlarında bildiğiniz gibi bazı vatandaşlar mağdur edilebiliyor ödemelerle ilgili olarak veya önden işte kapora alınıyor, ondan sonra tapu işlemiyle ilgili problemler olabiliyor. Bu onun önüne geçeceği yönünde bir çalışma. Aynı zamanda düzenlemeye göre bildiğiniz gibi tapu satışları, gayrimenkul satışlarında %4 alım satım harcı ödeniyor şu anda hali hazırda. Ama raişler düşük gösterildiği için de genelde burada bir vergisel anlamda raişler de düşük olduğundan dolayı düşük meblağ ödenmesi gündemde. Ve bunun da önüne geçmek için özellikle burada bankalar ya da işte finansman veya tasarruf finansman şirketleri tarafından kredilendirilmesi halinde kredi tutarı dışındaki geri kalan ödeme bu sistem üzerinden yapılıyor ve her şekilde güvenli ve kayıtlı bir şekilde paranın aktarılması zorunlu hale getiriliyor. Yani hiçbir şekilde bir vergisel anlamdan ödeme yükümlülüğünden kaçma veya az ödeme gibi bir husus söz konusu olmayacak. Ayrıca bu sistemi kullananlardan da tabii ki bir hizmet bedeli adı altında bir bedel alınacak. Bu da alıcı ile satıcı arasındaki ilişkiden kaynaklı satıcıya aktarılan meblağdan düşürülecek. Tabii bu bir sonuçta ayrı bir hizmet olduğu için bunun da bir bedeli olmalı düşüncesiyle hareket edilecek. Bu yeni bir uygulama olduğu için belirli aksaklıklar veya örneğin sürecin takibi ve teknik yönlendirilmesi anlamında sorunlar yaşanabilir. Dolayısıyla da söz konusu değişikliklerin açıkçası belirli bir sürede takibi ve teknik sorunların çözümü için de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak. Ve bununla ilgili sorunlar ilgili bakanlık tarafından giderilmesi esas olacak. Bu yönden önemli. Yani hiçbir şekilde vergisel anlamda bir kaçak olmayacak. Güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Bankalar aslında bir garantör sıfatıyla hareket edecek. Hem aracı kurum hem de garantör ve güveni sağlayacak. Dediğim gibi 1 Temmuz 2026'dan sonra zorunlu hale getirilecek. Bunlar özellikle belli başlı önemli hususlar. Ayrıca şuna da tabii dikkat etmek gerekir. Düzenlemeyle işletme adresi, ticaret ünvanı veya faaliyet konusuna ilişkin değişikliklerin de belirli süreler içinde bildirilmesi zorunlu hale getirildi bu yönetmelikle birlikte. Aynı zamanda değişikliklerde yetki belgesinin de yenilenmesinin gerekliliği vurgulandı. Dolayısıyla yetki belgeleri de sisteme gireceği için bu konuyla ilgili güven daha da çok artacağı konusunda düşüncemiz söz konusu. Değişiklikler belli başlı bu şekildedir.
1: Gayrimenkul hukukçusu avukat Çiğdem Kezer NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Spor haberleri başlıyor.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimi bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı.
3: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
5: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
4: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı Lacivertliler'de olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
1: Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da son dakika golüyle eledi. Beşiktaş cephesinde Sergen Yalçın, taraftar istiyorsa bırakırız dedi.
6: Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil Beyazlılar Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 90+8'de attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Yeşil Beyazlılar Olay İtan'ın Olay İkbey'i düşürmesiyle penaltı kazandı. Bardi topu ağlarla buluşturdu ve 1-0'lık skorla Beşiktaş'ı kupa dışına itti.
7: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kadar çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kadar takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
6: İlhan Palut'un ekibi çeyrek finalde Fenerbahçe'yi de 120. dakikada Yevtovic'in penaltısıyla elemişti.
8: Genel manada Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmaya inanılmaz mücadele etti oyuncular. Evet, bazen istediğimiz pozitif futbol oynayamadılar ama mücadelelerini bir dakika olsun bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum.
6: Yeşil Beyazlılar 2016-2017 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Konyaspor Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Zira Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
1: Arsenal 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline döndü. İngiliz devi yarı finalde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
9: Arsenal hedeflerine adım adım ilerliyor. 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna çok yaklaşan Kuzey Londra ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de 20 yıl sonra finale yükseldi. Yarı finalde birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i Bukayo Saka'nın 44. dakikada attığı golle 1-0 yenen Arteta'nın takımı final biletini aldı.
10: Birlikte tarih yazdık. Arsenal taraftarını böyle mutlu görmek benim için büyük bir gurur. Bugünkü atmosferi hiç görmemiştim. Bu enerjiyle finalde de sonuna kadar mücadele edeceğiz.
9: Arsenal final yolunda savunma performansıyla fark yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maça çıkan topçular kalesinde sadece 6 gol gördü. İngiliz devi 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde Bayern Münih, Paris Saint-Germain yarı finalini kazanan takımla karşılaşacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ın finaldeki rakibi bugün belli olacak. Bayern Münih ile Paris Saint-Germain 5-4'ün rövanşında karşılaşacak.
9: Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü yarı finalin rövanşı bu gece oynanacak. Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazandığı unutulmaz maçın ikinci perdesinde Bayern Münih'e konuk olacak.
10: Şimdi rövanş zamanı. İlk maçta 5 gol attıktan sonra rövanşta da 3 gol atmak bizim için yeterli olmayabilir. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Bu eşleşmenin keyfini çıkaracağız. Futbol tutkumuz böyle anlarla yaşıyor.
9: Bundesliga'da bitime 4 hafta kala şampiyon olan Bavyera ekibinin hedefinde Devler Ligi var. Bayern Münih ilk maçını kaybettiği 16 eşleşmenin sadece 4'ünde turu geçebildi. Almanya'daki rövanş saat 22'de başlayacak. Eşleşmenin galibi Arsenal'la Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.

0: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu.
1: NTV Radyo'da radyo tiyatrosu keyfi sürüyor. Artık bir gelenek haline gelen, romanlarımdan uyarlanan radyo tiyatrolarına bir yenisi ekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri. İttihat ve Terakki'nin fırtınalı yılları.
2: Vatanın kalkınması için başka çare yok.
1: Elveda Güzel Vatanım yakında radyo tiyatrosu olarak NTV Radyo'da.
0: Engelsiz başlıyor.
3: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programda bugün 6 Şubat depreminin ardından yaşamını yeniden kuran, gücünü sporda bulan bir isim konuğumuz olacak. Oturarak voleybolla hayatına yeni bir yön veren Eda Şimşek bizimle. Engelsiz başlıyor. Eda Şimşek merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ olun. Eda Hanım, bugün sizi tanımlarken sadece yaşadıklarınızla değil, bugün geldiğiniz noktadaki güçlü duruşunuzla da tanımak istiyoruz. Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?
4: Ben Eda Şimşek, 38 yaşındayım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Üniversite hayatımıza Samsun'da devam ettik ve ondan sonra iş hayatına atıldık. Birçok illerde çalıştım, optisyendim. Evlendikten sonra Kahramanmaraş'a yerleştim. 2011'de evlendim. İki tane çocuğum vardı, bir kız, bir oğlan.
3: Evet.
4: Eşim polis memuruydu. Tayinden dolayı Kahramanmaraş'ta bulunuyorduk. Çocuklarımın eğitim hayatı bitene kadar dedik, orada devam edelim. Onları beklerken 6 Şubat depremi oldu ve 6 Şubat depreminde evimizi kaybettik. Eşimi, çocuklarımı kaybettim ve iki ayağımı kaybettim.
3: Peki ondan sonraki yaşam sanıyorum sporla başlayan, devam eden bir yaşamdı ama böyle bir anda bir hızlı geçiş olmamıştır diye tahmin ediyorum. Nasıl bir süreç sizi bekliyordu? Nasıl devam etti yaşam?
4: Zor bir süreçti çünkü doğuştan olmadığı için, sonradan olduğu için alışmak çok zordu. 6,5 ay hastanede tedavi gördüm. Sonra protezlerim takıldıktan sonra ben hiç yürüyemem diye düşündüm ama 3 ay sonra İlk adımlarımı değneksiz atmaya başladım ve bu bana özgüven verdi. Ben depremden sonra her şeyin bittiğini böyle karamsar olarak düşünüyordum. Depremden sonra işte dediğim gibi yürümeye başladım. Ondan sonra evimiz vardı Ankara'da. Evini açmak ister misin diye sordular bana. Ben de çok isterim dedim. Kendime daha özgüvenim gelir. Çevremde olur. Çevremizde az çok vardı yine de. Sonra evimi kurdum çok şükür. Çevremiz genişledi. Sonra dediğim gibi bir arkadaş vasıtasıyla teklif geldi bana. Böyle bir spor var. Çünkü bu zamana kadar ben oturarak voleybol oynama bilmiyordum. Yani hiç görmemiştim, hiç rastlamamıştım. Tabii oynamak isterim dedim hocam bana bu teklifte bulunduğunda. Milli takımda oynamak ister misin? Tabii ki de hani bayrağımızı en iyi şekilde gururlandırmak, dalgalandırmak isterim dedim. Turnuva vardı Aksaray'da. Oraya davet ettiler. Orada bir oynadım. Sonra Zanti hocam beni gördü. O teklifte bulundu. Ankara takımında oynamak ister misin diye. Ankara'da oturduğum için tabii ki de hocam dedim. Böyle bir yola başladık ve çok güzel. Seviyorum da sporu.
3: Spor sizin için sadece fiziksel bir uğraş mı yoksa daha derin bir anlamı var mı?
4: Voleybol bana fiziksel değil, psikolojik olarak çok katkıda bulundu. Yaşadığım olaylar kolay bir olay değildi. Eşimi, çocuklarımı kaybettim. Bu benim için psikolojik olarak çok ağır bir yüktü. Voleybol oynarken bunları her şeyi bir kenarda bırakıyorsun. Ve ben spor yaparken çok rahatlıyorum. Hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sadece sporuma odaklanıyorum. Bahsettiğim gibi sadece fiziksel bir aktivite değil, psikolojik olarak da bana iyi geliyor.
3: Peki yaş 38, sizin bu sporu yapmanızda size bir engel teşkil ediyor mu? Çevrenizdeki insanlardan olumsuz hiç düşünce aldınız mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Evet, yaş 38 ama çevremden olumsuz bir düşünce hiçbir zaman almadım. Herkes bana destek verdi. Hep resimlerimi attığım zaman herkes çok mutlu oldu. Onlar da bana destek verdikleri için beni de çok mutlu ediyor bu şekilde.
3: Ankara'da bir kulüpte oynuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Nasıl bir antrenman temposu, hangi gün ve nasıl bir takvim işliyor?
4: Ankara'da, Ankara ESP Spor Kulübü'nde oynuyorum. Haftanın bir gün ancak antrenman yapabiliyoruz. Çünkü arkadaşlarımız Bolu'dan, Karabük'ten, Adana'dan, Mersin'den oyuncularımız olduğu için ancak cumartesi günü yapabiliyoruz antrenmanımızı. Saat 1 ve 3 arası yapabiliyoruz. Bu da bize yetiyor. Sanç Hoca eşliğinde idmanımızı devam ettiriyoruz.
3: Deprem öncesi ve deprem sonrası iki farklı yaşantı ve iki farklı hayal ve hedeflerle dolu bir Eda Şimşek var karşımıza. Yeni hayatınızda, önceki yaşantınıza göre en çok neler değişti? En büyük değişim ne oldu?
4: Orada hep hareket halindeydim. Sosyal aktiviteler yapıyorduk. Kolu komşularımızdan, çocuklarımızdan. Bu tarafta çoluk çocuk yok. Bu sefer evde kalıyorsun. Hani istediğin zaman dışarı çıkamıyorsun. Belirli yürünmen, hani belirli bir mesafe. Hani fazla istesen de gidemiyorsun. Çünkü ağrıların falan oluyor. Evde kalıyorsun. Ama çevrem daha genişlemiş oldu. Çok insanlarla tanıştım, karşılaştım. Girmediğim ortamlara girdim. Ama o tarafta sadece ev, dışarıdaki okul, öyle bir hayatım vardı. Ama bu tarafta dediğim gibi çevremiz genişledi. İstediğim, girmediğim yerlere girdim, ortamlar olsun. Bayağı insanlarla tanıştım.
3: İnsan böyle bir kaybın ardından yeniden hayata nasıl tutunur? Sizin için ilk adım neydi?
4: Herkes bana çok güçlüsün, çok güçlü bir kadınsın hep söylüyorlardı. Yine ben evet, onlar hep yaşayabiliyorum ben. Hani sanki hep onlar Kahramanmaraş'talar. Mezara gittiğim zaman hani inanamıyorum onların öldüğüne.
3: Evet. Sizi tekrar ayağa kaldıran kişiye de düşünce ne oldu? En zor günlerde kendinize ne söylediniz?
4: Yani sen bunları her şeyin üstesinden gelirsin. Ben kendimi de her zaman bırakmadım. Yani elimden gelen neşeliydim. Yerinde durmayan bir insandım. Ampute olunca yaptıklarımın yarısını yapamamaya başladım. Yeri geldi çok sinirlendim, kızdım, ağladım. Ama yine de dedim, dimdik duracaksın dedim.
3: Evet.
4: Çocuklarına söz verdim. Anneniz her zaman dimdik olacak. Her şeyin üstesinden gelen bir anneniz var. Mezara gittim diye bunları hep söyledim onlara. Ve kızım hani voleybol oynuyordu. Hep ondan ben de antrenmana gidiyordum. Bazen ben de katılıyordum onlarla, oynuyordum. Hani geçmiş bir voleybol oynadığım vardı. Ondan onun bıraktığı sporda, hani yarıda kaldığı sporu ben devam ettirmek istedim mi? Bir sözüm daha var. Bir hayalim daha var. Milli takımda oynamak. Onu da gerçekleştirirsem sözümü tutmuş olacağım ve en son kalan macerayı tamamlamış olacağım.
3: Ampute olduğunuzdan bahsettiniz ki depremde iki bacağınızı kaybettiniz.
4: Evet.
3: O ilk protezi ayağınıza takıp adım attığınızda ne hissettiniz?
4: İlk önce hani çok ağırdı protezler. Kendi ayağımız hani bedenimizden birlikte olduğu için kendi ayağımız bize normalde çok hafif gibi geliyor.
3: Hı hı.
4: Bunlar dışarıdan olduğu için çok ağır geldiler. İlk başta yürüyemedim. Ağrı yaptılar. Hani çünkü silikon da giyiyorsun önce içine. Ondan sonra protezini takıyorsun. Bunlara alışmak biraz zorlandım yani. Adım atmaya da yavaş yavaş. 10 adım attıysam 5 dakika dinlendim. Böyle böyle aşama aşama olunca. Sonra zaman ilerledi. Memleket Trabzon'da olduğu için, Trabzon'da da işler çok olduğu için burada ufaktan hani yürümeye başlayınca burada ev işleri, böyle kendime güven geldi yaparak. Ev işimi de yapıyorum çok şükür. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ufaktan Trabzon'da başladık. Ankara'da devam ediyoruz.
3: Şu anda bizi dinleyen, benzer acıları yaşayan insanlara ne söylemek istersiniz? Hayattan keyif alabilmek için, tekrar motive olabilmek için ne dersiniz her tüm insanlara? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz böyle bir geçmişiniz varken?
4: Öncelikle şöyle başlayabilirim. Yarının garantisi yok. Başımıza yarın ne geleceğini Allah'tan başka kimseye bilemiyor. Bu yüzden nefes aldığımız sürece karşımıza ne engeller çıkarsa çıksın, her şeyin üstesinden gelmeyi biliyoruz, biliriz de. O bakımdan aklımızda ne varsa onu yapmak güzel. Hiçbir şeyi engellemeyin yani. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hayatı ertelemeyin.
3: Sayın Eda Şimşek, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hem özel hem de sportif taraftan sorduğumuz sorulara samimi verdiğiniz yanıtlar için.
4: Rica ediyorum. Bana bu olanakları sunduğunuz için ben size teşekkür ediyorum.
3: Engelsizliği tamamlıyoruz. Engellerin sınır değil, yeni bir başlangıç olduğunu gösteren bir yaşam hikayesinde Eda Şimşek'i dinledik bu hafta. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
5: Yapay zeka ile ilgili tartışmalar artık hayatın her safhasında, her aşamasında, sadece günlük hayatımızdaki etkileriyle değil, aynı zamanda bir yerde veya bir perspektiften tırnak içinde insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendiren veya şekillendirecek bir güç olarak karşımızda duruyor. Ama isterseniz böyle yaman soruları veya böyle çok köklü soruları sonraya bırakarak güncel gelişmelerle ilgili birkaç notu paylaşalım. Sonra da Körfez Savaşı'ndaki güncel gelişmelerle noktalayalım. Bilindiği üzere Elon Musk'ın OpenAI, yani en sıklıkla kullanılan yapay zeka firması aleyhine açmış olduğu dava devam ediyor. O ilgiyle izleniyor çünkü Musk orada bu projede yer almasını, bunun bilabedel kamu yararına bir hizmet olacağını düşündüğü için girdiğini ama sonra işin farklılaştığını söylüyor. Buradan ilginç neticeler çıkacak, takipte kalıyoruz. Bir de geçtiğimiz günlerde gene çok tartışma yaratan Anthropic firması AI'ın adeta manifestosunu yazdı. O da Wall Street, yani bu işin borsalarda, sermaye piyasalarında kullanımı bakımından yeni bazı açılımları gündeme sokuyor. Hani ileride acaba yatırım uzmanlarına gerek kalacak mı sorusu şimdiden gündeme gelmiş durumda ama esas önemli bir gelişmeyi belirtmek gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuda Çin de çok önde yer alıyor. Çin'in Hangzhou şehri sadece ülke bakımından değil fakat bütün dünyanın en önemli yapay zeka başkentlerinden, merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte burada Zhejiang bölgesinde bulunan önemli bir firmada yapay zeka alanında kalite güvence uzmanı olarak çalışan bir kişinin işine artık senin işini yapay zeka yapıyor mantığıyla son verilmiş. Daha doğrusu şöyle bir açılım olmuş. Önce denilmiş ki senin biz hem ünvanını hem de gelirini azaltacağız. Çünkü yaptığın işlerin çoğunu artık yapay zeka gerçekleştirecek. Bunun üzerine bu kişi kabul etmiyor. Kabul etmeyince bu yeni ünvan düşüklüğü veya gelir eksikliğini işten çıkarılıyor. Mahkemeye gidiyor. Yerel mahkeme kendisini haklı buluyor. Diyor ki yapay zeka senin işini yapıyor bahanesiyle herhangi bir kişi işten çıkarılamaz. Sonra temize gidiyor. En son geçtiğimiz günlerde temiz de bu kararı onaylıyor. İşin uzmanları Çin'de alınan bu kararın çok önemli olduğunu, arka planının iyice çalışılması gerektiğini ve bundan sonra benzerleri yaşanması durumunda yeni açılımların da gündeme geleceğini söylüyorlar. Bu önemli bir dava, önemli bir dönüm noktası olarak bir tarafa herhalde kaydedilmek gerekir. Yani yapay zeka mücbir sebep olma gibi bir hukuki kimliğe sahip değil. Sadece senin işini yapay zeka daha ucuza, daha iyi, daha hızlı yapar diye şirketler belirli bir yatırım, belirli bir katma değer üretmiş kişileri tırnak içinde kapının önüne koyma konusunda zorlanacaklar. Üstelik bu Çin gibi görece kapalı ve Komünist Parti tarafından yönetilen bir ülkede gerçekleşmiş oluyor. Bakalım bunun çıkarımları ne yönde olacak? Biz de paylaşmak istedik. Şimdi dilerseniz Körfez Savaşı'ndaki son gelişmeyle tamamlayalım. Çünkü sadece 1,5 veya 2 gün dahi sürmeyen Operation Freedom'ın belki 2001'deki Afganistan harekatının bir iz düşümü olarak bu sefer Project Freedom, özgürlük projesi olarak adlandırılan Hürmüz Boğazı'nda mahpus kalmış gemileri kurtarma operasyonunu Trump başlattı. Gene Trump durdurdu. Enteresan bir açıklama yaptı. İran'la anlaşma yolunda çok önemli mesafe kaydettik. Onun için şimdilik bu harekatı durduruyorum dedi. Petrol fiyatları derhal 108 dolara indi ve inmeye de devam ediyor. Ama tabii çok karmaşık bir takım mesajlar da geliyor. Çünkü netice itibariyle gene daha saatler evvel bir grup spor yapan çocuğu kabul eden Beyaz Saray'da Başkan Trump, yanında Savaş Bakanı, Yüzbaşı Emeklisi Pete Hegseth dedi ki, başkanın özgürlük projesinden ayrı olarak biz Epic Fury, yani 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'na böyle fiyakalı bir isim verilmiş, destansı öfke veya devasa hiddet operasyonu devam ediyor dedi. İyi mi? Tam bunu kamuoyu değerlendirirken saatler evvel Mario Rubio, Dışişleri Bakanı, aynı ülkenin Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki, artık dedi destansı öfke sona ermiştir. Ha bunu söylerken, bunu söyledikten hemen sonra da önemli bir ordu komutanıyla Küba haritasının önünde de poz verdi. Yani kafalar karışık. Ama anlaşılıyor ki anlaşma yolunda önemli mesafe alınmış, perde arkasında süreç işliyor. Ve Hürmüz Boğazı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri dünya su yollarında yeni bir hakimiyet, yeni bir gelir veya kazanç kapısı açmaya çalışıyor. Son not, Avrupa başkenti Paris, önemli başkentlerinden Paris, G7 ticaret bakanlarının bugünkü zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu zirve Başkan Trump'ın sadece günler önce Almanya ve Avrupa mahreçli arabalara %25 ek gümrük vergisi koymasını takip ediyor. Bakalım nasıl bir karşılık olacak. Evet, gündem karışık, ekopolitik dinamik hızlı ama bu arada arka planda işte AI gibi belki de insanlığın geleceğini, hepimizin geleceğini doğrudan etkileyecek dinamiklerde varlıklarını ve süreçlerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyorlar. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan cümletlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
6: Reklam. İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe-Beko Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe-Beko çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
7: Aşan efsane bir kariyer, unutulmaz kült şarkılar, punk müziğin en büyük temsilcilerinden biri Paddy Smith uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. 17 Mayıs 2026'da Stage Pass organizasyonuyla Bonus Park Orman'da gerçekleşecek bu özel konserde Paddy Smith müzikseverlerle buluşuyor. İngiltere alternatif rock post punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army'nin açılışını yapacağı konseri kaçırmayın. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
8: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
15: bir adım önde. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
16: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri ve Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir kadın sigortalı dinleyenimiz bize emekli ile ilgili soru sormuş. 1978 doğumlu ve ilk kez sigortaya 1997 yılında girmiş ve bugüne kadar da 3680 günü var. Kendisi bize sorusunu şu şekilde yöneltiyor. 3600 günle emekli olabilir miyim? Ve 2001 tarihinde de doğum yapmıştım. Bu doğum borçlanmasını yaparsam bunun faydası olur mu? Şimdi dinleyenimiz için emekli olabilmesi için 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ve 53 yaş koşulları var. Doğumdan sonraki 2 yılda prim ödenmeyen günleri elbette borçlanabilir. Bu sürede hiç prim ödemediğini varsayar isek doğumunu borçlanarak 720 gün daha kazanabilir. Dolayısıyla borçlanma dışında yaklaşık 1500 gün daha prim ödeyerek primini 5900 güne tamamlayacağı tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilir. Bir diğer yol ise 3600 günden fazla primi olduğu için bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı Haziran 2036 tarihinde emekli olması mümkün. Burada da koşullar şu şekilde: 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş olarak belirlenmiş.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün Hıdır Ellez. Doğanın döngüsünün kutlandığı gün. Halk takvimine göre kış mevsimi bugün biter ve yaz mevsimi başlar. Bugün yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için bir dizi ritüel var. Hızır gelirse doldursun diye cüzdanlar, mutfak dolapları geceden açık bırakılır. Dilekler gece kağıda yazılıp bazı yörelerde gül dalına bağlanır, bazı yörelerde toprağa gömülür, bazı yörelerde de sabah güneş doğmadan önce dilek yazılı kağıtlar akan suya bırakılır. Evler bir gün önceden temizlenir. Sabah erkenden kalkılıp temiz giysiler giyilir. Anadolu'da bir adette Hıdır Ellez'de komşularla pikniğe gidilir, gün boyu oyunlar oynayıp birlikte yemekler yenirdi. 6 Mayıs'ın Hristiyanlar için de doğada uyanışın günü olduğunu, Ortodoksların Aya Yorgi, Katoliklerin ise Aziz George günü adıyla bugünü kutladığını ekleyelim.
4: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Müzik arası.

0: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: İstanbul'da hava güneşli, rüzgar hafif. Sabah saatlerinde Boğaz hattında sis görülecek. Sıcaklık 22 derece. Marmara'da güneşli günler devam ediyor. Bursa 25, Edirne ve Balıkesir 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Ankara, Konya ve Kayseri 18 derece. Ege bölgesinde güneşli günler sürüyor. İzmir 27, Bodrum 26 derece. Güneşin altı 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Antalya 23, Adana 24 derece. Karadeniz'in geneli açık, sadece Trabzon-Rize kesimi yağışlı. Bolu 20, Trabzon 16 derece. Doğuda Erzurum-Diyarbakır boyunca yağış geçişleri görülebilir. Erzurum 8, Diyarbakır 18 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Hızla başlıklarımıza bakalım, bültenimize başlayalım. Washington ve Tahran arasında en son gidip gelen 14 maddelik mutabakat metni umutları bir kere daha yeşertti. Amerikan basını da tarafların anlaşmaya varmak üzere olduğunu haberlerini geçmeye başladı. Tahran Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvenli olduğunu duyurdu. Savaşı sona erdirmeyi ve nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan bu mutabakatta anlaşılması ihtimali piyasaları çok heyecanlandırdı. Petrol düştü, altın yükseldi, borsalar rekor kırdı. Açıklamalara bakacağız. Siyaset bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği çerçeveyi konuşuyor. İmralı'ya koordinatörlük meselesini. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den bu konuda açıklamalar var. Genel başkanlar ne dedi? Bakacağız tek tek. Atlas Okyanusu'ndaki hantavirüs ölümleri dünyanın konuştuğu bir başlık. Turizm amaçlı seyreden gemide 3 kişi öldü. Gemi yolculuğuna devam ediyor. 7 kişinin hasta olduğu ifade edildi. Hastalar gemiden çıkarılarak tedaviye gönderildi. Gemideki 2 Türk de NTV'ye konuştu. Ekrana taşıyacağız. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı ve diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Bunun üzerine adaylıktan çekilen de oldu, yarışa devam edeceğini söyleyen de oldu. Fenerbahçe'deki duruma da bakacağız. Başka haberler de var, başladık bile. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı.
1: Ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
1: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda İnşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
1: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş gerçekten bu sefer bitiyor olabilir mi? İddiaya göre anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldı. Washington, Tahran'a 14 maddelik bir mutabakat zaptı önerdi. İran öneriye henüz yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran kabul ederse savaş biter, Hürmüz açılır, etmezse de bombardıman yeniden başlar dedi.
3: That's all they have to do, just say...
2: Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Axios'un özel haberine göre ABD yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İki ülke arasında savaşın başlamasından bu yana anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldığı belirtiliyor. Axios'a göre 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Müzakereler başarısız olursa ABD ordusu Abluka'yı ya da askeri operasyonu yeniden başlatabilecek. Görüşmeler İslamabad'da ya da Cenevre'de yapılacak. Axios'a göre İran'a uygulanacak uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi üzerinde müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl talep etmiş, İran 5 yıl durdurmayı taahhüt etmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar bu sürenin 12 ya da 15 yıl olacağını belirtiyor. Bu süre dolduktan sonra İran uranyumu %3,67 oranında zenginleştirebilecek. Mütabakat zaptında İran asla nükleer silah geliştirmeyeceğine ya da silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağına söz verecek. Amerikalı bir yetkiliye göre İran'ın yeraltı nükleer tesis işletmeyeceğine dair bir madde üzerinde çalışıyor. İran, BM denetçileri tarafından ani denetimleri de içeren gelişmiş denetim mekanizmasını kabul edecek. Mütabakat zaptı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Dünya çapında dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonları kademeli olarak serbest bırakılacak. Axios'a konuşan iki kaynak, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarmayı da kabul edebileceğini söyledi. Seçenekler arasında uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması yer alıyor. Axios'a göre mütabakat zaptı, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la çok sayıda İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem dolaylı müzakere edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin 14 maddelik mütabakat metninin değerlendirildiğini, görüşlerin Pakistan'a iletileceğini açıkladı. Trump ise sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek. Hürmüz Boğazı, İran dahil olmak üzere herkese açılacak. Kabul etmezse bombardıman çok yüksek bir seviyeden yeniden başlar dedi.
0: Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şu sıralarda da konuşuyor. Hatta bu görüntü canlı, neler söylüyor? Yeni bir şey var mı İran'la ilgili, soralım. Gökhan Bozkurt'la konuşacağız. Gökhan, neler söylüyor Trump?
4: Seda, aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ın anlaşma yapmak istediğini bir kere daha tekrar etti. Aslında yeni bir şey söylemiyor. Bugüne kadar söylediği şeyleri defaatle tekrar ediyor desek herhalde doğru bir tanımlama olur. Trump İran savaşını bir çatışma olarak tanımlıyor yaptığı konuşmada ve sürecin Washington açısından iyi ilerlediğini iddia ediyor. Ve diyor ki her şey çok sorunsuz ilerliyor ve ne olacağını da göreceğiz dedi az önce yapmış olduğu değerlendirmede. İran'ın müzakereye açık olduğunu söylüyor ABD Başkanı ve anlaşma yapmak istiyorlar, müzakere etmek istiyorlar ve bence asker anneleri bunu duymak isterler şeklinde bir cümle kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ilişkin daha önce de tekrarladığı değerlendirmesini ineliyor aslında, az önce de altını çizdiğim gibi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açık ara dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğu sözlerini tekrar etti. Ve İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini bir kere daha vurguladı. Ve şu anda onları ezip geçiyoruz ifadeleri yine dikkat çekiciydi. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına da asla izin vermeyeceğiz sözlerini defaatle tekrar ediyor. ABD Başkanı olası anlaşmanın Washington için kabul edilebilir şartlar taşıması gerektiğine dikkat çekti. Ve anlaşma yapmayı çok istiyor İran tarafı diyor ve bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapmayacaklarını da ilerleyen süreç içerisinde göreceğiz şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ablukanın etkili olduğunu savunuyor inatla ve bunu büyük ölçüde de kontrol altında tuttuklarını öne sürüyor. Abluka inanılmaz, donanma harika bir iş çıkardı şeklindeki cümleleri de yine dikkate değer bir başka altı çizilmesi cümlesiydi. Tabii ablukaya ilişkin olarak İran'ın bir şekilde hiçbir şeyi doğru değerlendiremediğini öne sürüyor ve işte bitti ve kabul edip etmediklerini de göreceğiz şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Tabii Trump İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde tutumlarının değişeceğini de söylüyor ve kabul etmezlerse kısa süre sonra kabul edecek hale gelecekler, o hale getireceğiz onları şeklinde de yine tehditkar cümleleri de dikkate değerdi Seda.
0: Peki Gökhan Bozkurt, Trump'ın anlattığı, açıkladığı, son verdiği bilgileri paylaştı, açıklamalarını. Şimdi anlaşılan o ki anlaşma ihtimali bu defa yüksek gibi görünüyor. Belli olmaz tabii ama İsrail'in, Trump'ın, Amerika'nın İran'la anlaşmaya bu kadar yakın olduğundan habersiz olduğuna dair bazı bilgiler geliyor. Başbakan Netanyahu da İsrail'de bazı açıklamalar yaptı. Hadi gelin öyleyse şimdi Tel Aviv'e bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Melike Şahin orada. Melike, Netanyahu ne dedi, oradan başlayalım.
5: Seda Aritir, aslında senin de söylediğin gibi bugün iddialar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la anlaşmaya bu kadar yakın olduğundan İsrail'in haberinin olmadığına dair. Aslında Netanyahu'nun kısa süre önce yaptığı açıklama bunu biraz yalanlar nitelikte. Çünkü biz Trump'la her daim görüşme halindeyiz. Bu akşam da konuşacağız dedi Netanyahu. Biraz o açıklamanın ayrıntılarına değinecek olursam siyasi güvenlik kabinesi açılışında yaptı bu açıklamayı. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halindeyiz. Başkan Trump'la neredeyse her gün konuşuyorum. Benim ekibim ve onun ekibi bugün de dahil olmak üzere her gün konuşuyorlar. Ben de bu gece ilerleyen saatlerde Başkan Trump'la tekrar konuşacağım ifadelerini kullandı. Aramızda tam bir koordinasyon var dedi Netanyahu. Sürprizlere yer yok. Ortak hedefleri paylaşıyoruz. En önemli hedef ise zenginleştirilmiş malzemenin İran'dan çıkarılması dedi. Ve tüm zenginleştirilmiş malzemeden bahsettiğinin altını çizdi. Ve İran'ın zenginleştirme kapasitelerinin tasfiye edilmesidir ifadelerini kullandı. Ancak bir de biz her türlü duruma karşı da hazırlıklıyız. Ordumuz bu yönde hazır ifadelerini kullandı Başbakan Netanyahu.
0: Peki Melike, İran tarafından, İran cephesinden herhangi bir açıklama var mı bugün?
5: Bugün İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de bazı açıklamalara yer verildi. Direkt isim verilmese de İranlı kaynaklara dayandırıldı bu açıklama ve aslında anlaşma metninde kabul edilemez maddeler olduğunu belirtti ajansa konuşan İranlı yetkili. Biraz onun da ayrıntılarına değineyim ben. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyasında özellikle bu İran ve ABD'nin anlaşmaya yakın olduğuna dair bu haberlerin fazlası ile yer almasının aslında Trump'ın özgürlük projesinden geri adım atmasıyla ilgili olduğunu söyledi ajansa konuşan İranlı yetkili ve İran'a karşı bu tehdit dilinin kullanmanın geçersiz olduğunu, etkisiz olduğunu ve ABD için durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti ajansa konuşan yetkili. Gene gün içinde İran Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü de konuşmuştu ve İran ABD'nin önerisini değerlendiriyor, görüşlerini Pakistan'a iletecek ifadelerinde bulunmuştu.
0: Melike Şahin anlattı son olarak İran'dan yapılan açıklamaları. Öncesinde de Netanyahu'nun açıklamalarını anlatmıştı Tel Aviv'den. 28 Şubat'ta savaş başladığından bu yana ateşkes döneminde, yani şu an içinde olduğumuz dönemde dahil olmak üzere yapılan açıklamalar, atılan adımlar, patlayan bombalar piyasaları doğrudan etkiledi ve çok fırtınalı bir gidişat vardı. Yapılan açıklamalarla petrol, altın fiyatları yükseldi, alçaldı. Borsalar inip çıktı. Bugünse barış ihtimalinin bu kadar, ya barış belki biraz ileri bir ifade olabilir, anlaşma ihtimalinin bu kadar yakın olduğu söylenince piyasalar buna heyecanla tepki verdiler. Petrol çok sert düştü, altın yükseldi, borsalar da rekor kırdı.
2: Petrol fiyatı sert düştü, altın yükseldi, borsalar rekor kırdı. Piyasalar savaşın biteceği iddiasını fiyatlıyor. ABD basınında çıkan 48 saat içerisinde anlaşmaya varılacağı haberleri petrol fiyatını 100 doların altına taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %11 düşerek 95 dolara kadar indi.
6: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim.
2: Gram altın önceki gün 6500 liraya kadar gerilemişti. Bugün 6900 liraya yaklaştı. Günlük değer kazancı %3'ü geçti. Borsa İstanbul'sa aynı oranda değerlenerek rekor kırdı. BIST 100 endeksinde 15.000 puan test edildi.
6: Tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5.900-6.000 lira gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz.
0: Siyaset bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği çerçeveyi konuşuyor. İmralı'ya koordinatörlük meselesini. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den açıklamalar var. Genel başkanların ne dediğine bakıyoruz.
7: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
8: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
8: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
9: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle, cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
8: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni bir başkanı var. Başkan Serdar Mut da oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
10: Sayın Serdar Mut da Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Serdar Bey'e ve tüm kurula ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mut da seçildi. YSK Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.
11: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
2: YSK Başkanı Ahmet Yener ve 6 üyenin görev süresi Ocak ayı itibariyle dolmuştu. 19 Ocak'ta Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başladı. Yaklaşık 4 ay süren seçimler sonucunda Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırıcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi. Yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı.
11: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
2: YSK'nın yeni başkanı Serdar Mut da 1974 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mut da görevine de hakim adayı olarak İstanbul'da başladı. 2023 yılında YSK üyeliğine seçilen Mut da 2029 yılına kadar görevini sürdürecek. Evet.
0: Son dönemde dünyada yaşanan pek çok gelişme savunma sanayinin önemini ortaya çıkardı ve Türkiye'de bu konuda atılım yapan ülkeler arasında geliştirilen pek çok ürün de şu sıralarda devam eden sanayi fuarı SAHA 2026'da sergileniyor. Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de sergilenenler arasında.
2: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları, insansız hava ve deniz araçları. İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde de birçok gelişmeye sahne oldu.
12: Değerli ürünleri gördük. Hakikaten hepsi gurur veriyor bize. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, onlar da bunlarda güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar.
2: Fuarda çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yeni yetenekleri de tanıtıldı. Drone avcısı olarak bilinen Gökalp'e kinetik çarpma, Ilgaray'sa ani taarruz özelliği eklendi. Koral'da tespit ettiği hedefin hava ve kara radarlarının kapsama alanını azaltacak.
13: Muazzam uçakların radarlarını havada bulabilen, çok uzun mesafelerde hassas takip edebilen onların burun radarlarını karıştırarak veya aldatarak onların size saldırmasını çok zorlaştıran bir elektronik harp sistemi.
2: Saha İstanbul'da Baykar ve Endonezya arasında Kızıl Elma insansız savaş uçağı ihracatı için de imzalar atıldı.
14: Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Bu anlaşma ile birlikte hedefimiz insansız savaş uçağını, yani 12 adetten oluşan bir filoyu 2028 yılında teslimatı başlamak üzere teslim etmek.
2: Eurofighter Typhoon savaş uçağı da fuar kapsamında ilk kez Türk bayrağıyla birlikte sergilendi.
15: F-16 ile karşılaştırıldığında Typhoon harika bir savaş uçağı, çok güçlü. Türk pilotları F-16'dan Typhoon'a geçtiklerinde aralarındaki güç ve performans farkını göreceklerdir.
16: Son dönemde insansız hava araçları kadar insansız deniz araçları da savaşlarda veya yeni savunma konseptlerinde daha sık kullanılmaya başladı. Modern ordular bu anlamda farklı projeler geliştirmeye devam ediyor ve bu yönde de Aselsan ciddi bir katkı sağlıyor. En son üretilen, en çok göze çarpan ürünlerin başında da Tufan ve Kılıç yer alıyor.
2: Otonom kamikaze insansız deniz aracı olan Cellat Kida da fuarda ilk kez sergilendi. Fuar kapsamında TCG Anadolu ve bir denizaltıda Bakırköy açıklarına demirledi.
0: Gülistan'da KU soruşturmasının yıllar sonra yeniden açılıp hızlanmasıyla birlikte başka soru işaretli pek çok dosya da gündeme geldi. 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in dosyası da onlar arasında. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Kabayiş ailesiyle bir araya geldi. Rojin'in daha önce İspanya'ya gönderilen ama yine kırılamayan şifresini çözmek için telefonun bu defa Çin'e gönderileceğini açıkladı.
17: İyisiniz. Hoş geldiniz.
18: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
2: 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise devletimize güveniyoruz, umutluyuz diye konuştu. Faillerin tespit edilmesini istedi. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Gürlek telefonun Çin'e gönderileceğini bildirdi.
18: Tam olay belli de değil, yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
2: Adalet Bakanı faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurduklarını, burada dosyaları titizlikle incelediklerini belirtti.
18: Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Ayrı bir gözle bakıyoruz. Tunceli için özel bir ekip kurduk. Evet. Burası için de daraltılmış baz için de aynı ki bakalım tekrar orada çalıştıralım.
2: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş 2 yıl önce Van'da kaybolduktan 14 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Kabayiş ailesi ilk günden itibaren kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor.
0: Gülistan doku soruşturmasının da yıllar sonra hareketlendiğini söylemiştik az evvel ve yeni bazı ayrıntılar yine ortaya çıktı. Buna göre 12 kişi tutuklu şu anda bu soruşturmada ve onlar arasında Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov da var. Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği ortaya çıktı.
2: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi.
19: Çıkıyor.
2: Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Evdeki inceleme tamamlandı. Ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı.
2: Anne, baba ve iki çocukları zehirlenmiş, 5 ila 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetmişti. Ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Karaman'da görevli polis memuru Mustafa Tülü, hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden 5 yaşındaki Ömer Selim'le 8 yaşındaki ablası Azra kurtarılamadı. AFAD ekipleri ailenin kaldığı 2 katlı binada özel ölçüm cihazlarıyla araştırma yaptı. Odada buğday deposu olarak kullanılan bölümde zehirli maddeye rastlandı. İnsan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Zehir kalıntılarının haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahliye edilen ev karantinaya alındı. 6,5 aylık hamile anne Ebru ile baba Musa Tülü taburcu edildi. Acılı aile hastaneden çıkınca çocuklarının mezarını ziyaret etti.
0: 20'den fazla ülkeden yaklaşık 150 yolcunun içinde olduğu turistik bir tur gemisinde 3 kişinin ölmesi dikkatleri bu gemiye çekti okyanustaki. Gemide hantavirüs salgını olduğu açıklandı. Ölen kişilerle benzer belirti gösteren 3 kişi Hollanda'ya gönderildi. Hastalık belirtisi olmayanlar İspanya'ya, İspanya'dan sonra da ülkelerine gönderilecek. Hantavirüs solunum yetmezliğine, iç kanamaya, böbrek yetmezliğine neden olabilen bir virüs. Peki nasıl bulaşıyor? Pek tatsız. İlk belirtilerine bakalım.
2: Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi Atlas Okyanusu'ndaki Cabo Verde'ye ilerliyordu. 23 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide ilk hantavirüs vakası 6 Nisan'da görüldü. Yolculardan 3'ü hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gemi 3 Mayıs'ta Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarına demirledi. Gemide hantavirüs hastası olduğundan şüphelenilen ve hastalık belirtisi gösteren 3 kişi tedavi için Hollanda'ya gönderildi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gemideki yolcuların durumlarıyla ilgili basın toplantısı yapan İspanya Sağlık Bakanı, gemide kalan yolcularda şu an için hastalık belirtisi gösteren olmadığını kaydetti. 14 İspanyol yolcunun karantina amacıyla Madrid'deki askeri hastaneye götürüleceğini belirtti. İspanya Sağlık Bakanı geminin 9 Mayıs'ta Tenerife'deki Granadilla limanına yanaşacağını söyledi. Geminin Tenerife'ye varmasının ardından yolcuların ülkelerine iade edileceğini açıkladı. MV Hondius isimli gemide daha önce bulunmuş ancak sonra gemiyi terk etmiş İsviçreli bir kişide daha hantavirüs vakası tespit edildi. İsviçreli yetkililer enfekte hastanın Zürih'te bir hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanma ile başlayan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
0: O gemide ünlü YouTuber Ruhi Çenet de vardı. Yolculuğunu yarıda kesti. Ve gemide halen var olan, gemide kalmaya devam eden kuş gözlemcisi, yaban hayat uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu. Her iki isim de yaşadıklarını NTV'ye anlattılar.
19: biz eğer ilk vefattan sonra hani izole olalım kararını almasaydık, yemeklerimizi herkesin yemek yediği yemekhanede yeseydik, gemide daha uzun süreler vakit geçirecektik ve bulaş riski artacaktı. O yüzden hani gerçekten kurtulduk ama aklımız hala orada.
2: Dünyanın en uzak yerleşim yeri Tristan'da Çunha'ya gitmek için yola çıktı. 24 gün boyunca seyahat ettiği gemide hantavirüs tespit edildi. Geminin kaptanının virüsle ilgili açıklamalar yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan YouTuber Ruhi Çenet yaşananları NTV'ye anlattı.
20: One of our passengers sadly passed away last night. I'm told by the doctor we're not infectious, but the ship is safe when it comes to that.
19: Saat 9'da ilk yolcunun vefat haberi verildi. Gece çok fazla dalgalar vardı, gemi sarsıntılıydı. Biz ona yorduk. Ancak geminin kaptanı bu vefatın doğal yollarla olduğunu ve herhangi bir enfekte riskimizin olmadığını söyledi. Biz böyle bir potansiyel tehlikeyi de aklımıza hiç getirmedik.
2: 23 ülkeden 150'den fazla kişiyi taşıyarak araştırmalar için Arjantin'den yola çıkan kruz gemisinde salgın paniği sürüyor. 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gemide Çenet ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından tedbir alınmadığını söyledi.
19: İlk yolcunun maalesef yaşanan vefatından sonra bizim bir izolasyonda olmamız gerekirdi. Kendi ortamımızda işte ben bir ekip arkadaşımla beraber bir karar aldık. Hani bu noktadan sonra belki gemide bir sıkıntı vardır, bir virüs olarak aklımızda olmasa da bir hastalık vardır, bulaşıcı bir durum olur. Kendimizi olabildiğince ortaya atmayalım, kabinimizden çıkmayalım ve yemeklerimizi kabinde yiyelim diye bir karar aldık. Ancak grup aktiviteleri yapılmaya devam edildi.
21: Siz 24 gün kaldınız sanırım gemide. Peki bu olaylar yaşanırken sizin inişinize nasıl izin verildi ve şu anki sağlık durumunuz nasıl?
19: Ben indiğimde bu olaylar hala bilinmiyordu. İndikten birkaç gün sonra ikinci yolcu hayatını kaybedince olayların ilintili olduğu açığa çıktı. Benim sağlık durumum çok iyi. Zaten gemideki yolculuğum boyunca kendimi izole etmiştim. İlk indiğimiz anda Güney Afrika'da bir kan testi verdik ve ilgili sağlık birimleriyle iletişime geçtik. Biz sadece şu an semptom takibi yapıyoruz aktif olarak. Herhangi bir semptom da göstermediğimiz için çok ortada gözükmeyecek şekilde hayatımıza devam ediyoruz.
2: Hala gemide olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu da gemide şu anda bir vaka olmadığını söyledi.
22: Kimse şu an hasta değil, yeni bir vaka yok. Ayrıca söylenildiği gibi karantinada değiliz. Nesilleri azalan canlıları araştırdığımız bir proje için ben buradayım. Söylenildiği gibi zevk için, bilmem ne için. Herkes kendi amacı için buradaydı.
0: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Diğer adaylara birleşme çağrısı yaptı. Bunun üzerine adaylıktan çekilen de oldu. Yarışa devam edeceğini söyleyen de.
23: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
24: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
8: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
24: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı Lacivertliler'de olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Şimdi iki çocuk annesi bir kadının feryadı gelecek ekrana. Kendisine şiddet uygulayan adam hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Tehdit suçundan 6 ay tutuklu kaldı adam. Serbest kalır kalmaz yine kadının peşine düştü. Dahası tam 6 kez bu ayağa takılan elektronik kelepçeyi kırdı. Her seferinde de kadını yeniden buldu. Kadın şehir değiştirse bile bu durum değişmedi. Özet olarak çaresiz kadın, bu adam beni öldürecek, beni bu adamdan koruyun diyor. Bize de bu sesi duyurmak düşüyor.
1: Bir anne olarak şu an sadece Adalet Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum. Lütfen ben çocuklarım için yaşamak istiyorum.
8: Uzaklaştırma kararı aldırdı, şehir değiştirdi ama yine de tehditlerden kurtulamadı. Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski koca, iki çocuk annesi kadını takip etmeyi sürdürdü.
1: Ölmemek için boşanmayayım dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım.
8: Boşanma aşamasındaki bu saldırıdan sonra eski eş hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Hakkında tehdit suçundan dava açıldı. 6 ay tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca yeniden eski eşinin peşine düştü.
1: Elektronik kelepçeyi 30'a yakın ihlal etti, 6 kez de kırdı. Elektronik kelepçenin yetersizliği konusunda dilekçelerim var.
8: Peki uzaklaştırma kararını ihlal etmenin ya da elektronik kelepçeyi kırmanın yaptırımı ne? Saldırgan nasıl kuralı üst üste bu kadar ihlal edebildi?
3: Elektronik kelepçe bir kamu malı olduğu için ayrı bir suçu oluşturuyor. Bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aile hukuku bakımından ise uzaklaştırma kararını ihlal etmek kanunda tazyik hapsi cezasına öngörür. Bunun için hemen ceza hukuku gibi hemen bu kişiyi alıp nezarete götürmüyorlar. Bununla alakalı ihlal bildirimi geliyor, tutanaklar, evraklar tebliğ edilmiş mi, edilmemiş mi onlara bakıyor. Bunların tamamı kesinleştikten sonra ancak ve ancak gerçekten ihlal edildiği anlaşılmışsa cezaevi yolu gözükür.
0: Dolandırıcılar sosyal medyada türlü videolarla vicdanlara hitap ederek para topluyorlar. Bu bazen engelli bir bireyin görüntüsüyle, bazen hasta bir çocuğun görüntüsüyle, sokak hayvanlarına mama, tedavi, düzenli bakım masrafı gibi videolarla, taleplerle yapılıyor. Bu dolandırıcılardan 21'i gözaltına alındı ve onlar dernek bile kurmuşlar 3 şehirde. Üstelik derneğin adı da niyetlerini ortaya koyacak cinsten.
8: İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu istismarı yaparak topladıkları 10 milyonlarca lirayı gönüllerince harcadılar. Kurdukları derneğe verdikleri isim gibi "Oh be dünya varmış" dediler. Ancak yakalandılar. Kurdukları sistem güvenlik güçlerinin operasyonuyla çökertildi.
4: Bizim durumumuz kötü biraz. Çalışanımız yok.
8: "Oh be dünya varmış" derneği sosyal medyadan bazen bir engelli, bazen hasta bir çocuk, bazen de yanan bir ev gibi türlü türlü videolar paylaşarak bağış istiyordu. Çoğunlukla 50 lirada yeter dense de istenen miktar ihtiyaca göre 1000 tane 50 lira, 1400 tane 50 lira gerekiyor gibi bir yöntemle açıklanıyordu. Bu paylaşımlar arasında sokak hayvanlarının yemeği, anlık tedavi ya da düzenli bakım masrafı gibi videolar da var. Bu şekilde 200 bin takipçi ve yaklaşık 400 milyon liralık da bağışa ulaştılar. İlk tespitlere göre 70 milyon liranın üzerindeki bir parayı maaş ve huzur hakkı gibi göstererek hesaplarına geçirdiler. İhbar üzerinde inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Muğla ve Sivas illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Kimileri böyle videolarla, kimileri de sahte altın yaparken yakalanıyor dolandırıcıların. İstanbul'da Zeytinburnu'nda piyasaya verilmek üzere hazırlanmış yüzlerce gram altın bulundu. Benzer bir operasyon Sultanbeyli'de de vardı.
5: Piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışı hazır 1, 5 ve 10 gram şeklinde paketlenmiş toplam 4252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon yaptı. Adreste sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda makine de bulundu.
6: İl Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği sahte altınlar işte bu şekilde hazırlanıyordu. Demir parçalar altın suyuna batırılıyor. Önce 1 gramlık plastik plakalar, ardından 5 gramlık metal plakalar kullanılıyordu. Çıplak haliyle gerçeğinden ayırt edilemeyen bu altınlar paketlendiğinde piyasaya sürülmeye hazır hale getiriliyordu.
5: Üretilen altınların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtildi. Şüpheliler ürettikleri sahte altınları piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Operasyon kapsamında ekonomik güvenliği tehdit eden paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlamasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul polisi de Sultanbeyli'deki bir evde sahte altın üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Baskında piyasaya sürülmek için hazırlanmış 1000 gramdan fazla sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi. Altın ve gümüş yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el koyuldu. Adreste yakalanan iki zanlı emniyete götürüldü.
0: Oto ekspertiz sistemine düzenleme yapılacak. Kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların engellenmesinin amaçlandığı bu yeni sistem ne içeriyor? İşletmelere nasıl şartlar geliyor bakalım.
2: Oto ekspertizlerine yetki belgesi zorunluluğu geliyor. İşletmelerin raporları sisteme kaydetmesi de zorunlu hale getirilecek ve raporlarda sonradan değişiklik yapılması engellenecek. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının ekspertiz hizmetlerine yönelik düzenleme hazırlığında. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı bünyesinde taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak.
7: Düzenleme ile ekspertiz raporları dijital ortamda takip edilebilecek. Ayrıca raporların doğruluğu da kare kod aracılığıyla teyit edilebilecek. Böylece sahte rapor riski ortadan kaldırılmış olacak.
9: Avantajı şu, aracın geçmişini görebiliyorsunuz. Ona göre kafanızda tasarlayıp ekspere gelebilirsiniz. Dezavantajı da şu, eski raporlara aldanıp ekspere gelmemezlik yaparsanız o en son eksper tarihiyle aracı satın aldığınız tarih arasında aracın başına ne iş geldi bunu bilemezsiniz.
10: Müşteri aracını getirdiği zaman daha önceki ekspertiz raporlarına da erişilebileceği için kilometre düşürmeden tutun da araçtaki değişen parçalar vesaire problemlerini yakalamamız açısından bize çok büyük faydası olacak.
2: Yönetmelik taslağına göre işletmelere mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gibi şartlar getirilecek. Böylece kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların engellenmesi hedefleniyor.
0: Edirne'deki Kakava Hıdrellez şenlikleri her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla geçti. Çok sayıda yerli yabancı turist kente akın etti. Şenliğe katılanlar dans ederek doyasıya eğlendiler. Etkinlikler kapsamında bu sabah dileklerin yazıldığı kağıtlar da Tunca Nehri'ne bırakıldı.
8: Geleneksel kakava ateşi yakıldı. Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı. Kakava Hıdrellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
11: Her yıl kötü enerjilerimizi atıyoruz, bol bol eğleniyoruz, dans ediyoruz, dileklerimizi yazıp çiziyoruz ve bu akan nehre dileklerimizi atıyoruz.
8: Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Bahar'ın habercisi Kakava Hıdrellez şenliklerine bu yılda binlerce kişi katıldı.
11: Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından misafirlerimizi ağırladık. Bahar'ın coşkusunu, neşesini, bolluğunu, bereketini, kardeşliğini, dayanışma duygusunu hep beraber yaşadık.
8: Davullar, zurnalar kentin her köşesinde çaldı. 1400 yıllık geleneksel kakava ateşi yakıldı. Şenliğe katılanlar ateşin üstünden atlayıp dans ederek eğlendi. Her yıl olduğu gibi şenliğe katılanlar dileklerini kağıtlara yazıp ağaca astı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yazılıp resmedilen dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı.
11: Çok mutluyum, inşallah dileklerimiz gerçek olur seneye bu zamana kadar.
0: Sanatçı Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra konser vereceğini açıkladı ve olanlar oldu. Sistem kilitlendi, biletler 12 dakikada bitti.
12: geçtiğimiz akşam sosyal medyasından duyurdu. 6 yıl aranın ardından 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Bugün satışa çıkan konserin biletleri 12 dakikada tükendi. Şebnem Ferah, müzikseverler arasında büyük bir coşkuya neden oldu.

sanatçı konserini duyurduğu anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sadece müzikseverler değil, Ferah'ın sanatçı dostları da bu heyecanı paylaştı. Bugün 12'de biletlerin satışa açılmasıyla daha önce Tarkan'da yaşanan bir izdiham yaşandı. Satış platformunda aynı dakikalarda 280 bin kişilik bilet sırası oluştu. Biletler 12 dakikada tükendi. Sanatçı sosyal medyasında gösterilen ilgiye teşekkür ederek yeni konser tarihlerinin açıklanacağını duyurdu. 1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: Christopher Nolan bu filmden sonra emekli olacağını açıklamıştı. Emeklilik gelir mi bilinmez ama yüksek bütçesiyle dikkat çeken The Odyssey ile çokça konuşulacağı benziyor. Filmden fragman yayında.
1: Christopher Nolan'ın 13. filmi The Odyssey'in uzun fragmanı yayınlandı. Homeros'un antik Yunan destansı şiirini uyarlayan yönetmenin filminde adeta yıldızlar geçidi yaşanıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Mia Goth ve John Leguizamo gibi onlarca isim filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk film olma özelliğini taşıyan Odyssey, 250 milyon dolarlık maliyetiyle şimdiye kadarki en yüksek bütçeli Nolan yapımı. İtaka kralı Odysseus'u canlandıran Matt Damon, kendisini görmeye alıştığımız görünümünden oldukça uzakta, beyazlamış ve uzamış saç ve sakalıyla boy gösteriyor. Pattinson kötü niyetli Antinous'u, Hathaway Odysseus'un eşi Penelope'yi canlandırırken, Tom Holland Odysseus'un oğlunu, gerçek hayattaki eşi Zendaya ise Athena'yı oynuyor. The Odyssey 17 Temmuz'da vizyonda olacak.
0: Ve bu son haberimizi, ana haber bültenimizi burada bitiriyoruz. Saat 21'de Empati'yi izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.

0: Gram altın 6.806, çeyrek altın 11.160, tam altın 44.507 lirada. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bugün 14.917, BIST 30'da 17.146 puandan kapandı.
1: NTV Radyo.
2: İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır demiş Tolstoy.
3: Ben Türkiye'ye geldiğimde sen de biliyorsun benim halimi. Yabancılaştım. Hayır, bu Fransız bilmez. Hatta setlerde de problem yaşadı.
2: Babana dair bir şeyler taşıyor musun?
3: Ya babamın karakterini taşıyorum çok.
2: Öyle mi?
3: Ve çok seviyorum onu, gezgin karakterini. Sakın insanlardan korkma derdi. Lütfen utanma ve korkma derdi. Atlas'ı görmesini çok isterim.
4: Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oyuncu Cansel Elçin.
2: Aşk tanımıyor.
3: Kadınların şöyle bir olayı var. Bir şeyleri net şekilde söylemiyorlar. İstiyorlar ki biz bulalım. Aldım böyle bir öpücük kondurdum, flaşlar patladı.
2: Yakalandınız mı?
3: Cansel Bey, evlilik ne zaman, çocuk düşünüyor musunuz?
2: Atlas nasıl bir dünyada yaşasın istersin?
3: Bu soruyu soracaksın diye çok korkuyorum. O hırs, o şey, bunu alacağım, o haz peşinde değilim artık.
4: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Hava durumu.
1: İstanbul'da hava güneşli, rüzgar hafif. Sabah saatlerinde Boğaz hattında sis görülecek. Sıcaklık 22 derece. Marmara'da güneşli günler devam ediyor. Bursa 25, Edirne ve Balıkesir 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Ankara, Konya ve Kayseri 18 derece. Ege bölgesinde güneşli günler sürüyor. İzmir 27, Bodrum 26 derece. Güneşin altı 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Antalya 23, Adana 24 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi yağışlı. Bolu 20, Trabzon 16 derece. Doğuda Erzurum, Diyarbakır boyunca yağış geçişleri görülebilir. Erzurum 8, Diyarbakır 18 derece.
0: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Ahmet Mümtaz Taylan'la NTV.

0: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiden, yine empatiden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam çok yetenekli, çok başarılı, çok yakışıklı bir meslektaşımı ağırlıyorum. Cansel Erçin, hoş geldin Cansel'cim. Nasılsın?
1: Sağ olun, teşekkür ederim güzel iltifatlarınız için.
0: Bana, benimle siz diye konuşma lütfen.
1: Tamam.
0: Yanlış anlarlar. Kırık Kanatlar dizisiyle önce tanıdığınız başka işleri, çokça işleri var ama hani kitlesel olarak tanındığı Kırık Kanatlar. Sonra hemen arkasından Hatırla Sevgililer, Gönül Çelenler, Kötü Yol, Dayan Yüreğim, Sol Yanım gibi diziler var. Dijital platformlarda yayınlanan Senkron, Börü 2039, Atsız Aşıklar, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi şahane işleri var. En son şu ara çokça konuşulan Masumiyet Müzesi'ndeki Turgay karakteriyle izliyorsunuz. Cansel'cim neler yapıyorsun? Çok çalışıyorsun.
1: Bir de Asylum var tabii de. O işi çok seviyorum.
0: Asylum.
1: Asylum.
0: Tamam.
1: Göç etmek. Latince
0: tamam.
1: Asil.
0: Tamam.
1: Çok güzel bir hikayesi var. Biraz böyle Squid Game kafasında. Enteresan böyle bir adaya düşen göçmenleri.
0: O yayında mı şu an?
1: Yayında.
0: Yayında.
1: Çok böyle enteresan bir iş oldu. Çok farklı, distopik bir dünya.
0: Seviyor musun o tür işleri?
1: Çok.
0: Okurken de seviyor musun? Şey, roman, roman, tabii. Edebiyatta da seviyor musun?
1: Çok seviyorum.
0: Distopya biraz yorucu bir şey.
1: Şeyden itibaren galiba oldu o. 1984'ü evet. Okuduğumdan beri. Dünyamızı anlamayı, bu sistemin içerisinde nasıl çabaladığımızı, neyin ne olduğunu böyle çözmek için galiba okudum gençliğimde.
0: 1984'ü sevenlerle sevmeyenler olarak dünya ortadan ikiye ayrılır malum. Sen sevenlerdensin.
1: Seviyorum ben. Peki. Brazil var mesela film.
0: Brazil tabii
1: tam
0: ki.
1: Tam onun kafasında.
0: İlim, evet. Evet. Peki Cansel, bizim programı hiç baştan sona seyrettin.
1: Evet, seyrettim.
0: Nasıl buluyorsun? Severek mi geldin, sevmeyerek
1: ben
0: mi geldin?
1: Ben istedim biliyorsun. Karşılaştık dedim evet, ki Ahmet evet. Abi ben programa katılmak istiyorum lütfen.
0: Ama nedeni çok hoşumuza gitti bizim.
1: Tabii çünkü...
0: Atlas'la ilgili.
1: Atlas'la ilgili arşiv programı dedin sen. Çok evet. Doğru söylüyorsun. Yani ileride Atlas'ın izleyebileceği program olacağını düşünüyorum. Yani kalıcı, televizyonda böyle nadir kalıcı programlardan bir tanesi diyebilirim.
0: Evet, her zaman formatlar uygun olmuyor kalıcılığa. Bazen gelgeç şeyler de yapılıyor ama bu bizmiş. Evet, gerçekten de bir arşiv.
1: Ben Türkiye'ye geldiğimde sen de biliyorsun benim halimi. Yabancılaştım. Hayır, bu Fransız bilmez. Hatta setlerde de problem yaşadım.
0: Babana dair bir şeyler taşıyor musun?
1: Ya yani babamın karakterini taşıyorum çok.
0: Öyle mi?
1: Ve çok seviyorum onu, gezgin karakterini. Sakın insanlardan korkma derdi. Lütfen utanma ve korkma derdi. Atlas'ı görmesini çok isterim.
0: Bir aşk tanımı yap.
1: Kadınların şöyle bir olayı var. Bir şeyleri net şekilde söylemiyorlar. İstiyorlar ki biz bulalım. Aldım böyle bir öpücük kondurdum, flaşlar patladı.
0: Yakalandınız mı?
1: Cansel Bey, evlilik ne zaman, çocuk düşünüyor musunuz?
0: Atlas nasıl bir dünyada yaşasın istersin?
1: Bu soruyu soracaksın diye çok korkuyorum. O hırs, o şey, bunu alacağım, o haz peşinde değilim artık.
0: Önce şu, biz buna ahiret soruları diyoruz Cansel. 2-3 tane kavramsal sorun var. Bunlar hikayenin içinde geçecek daha sonra bu kavramlar. Ben işte, takıntıyla alışkanlık arasında bir fark var mı sence?
1: Var tabii.
0: Nedir o?
1: Takıntı biraz böyle alışkanlığın ötesinde bir şey. Ve abartı, obsesif hale gelmiş bir durum. İnsan bir yerde böyle alışkanlık sürekli tekrarlayan bir şey önüne gelince ve yaptığında bir yerden sonra kendini sorgulaması lazım. Acaba ben nereye kadar bu obsesifliği ve bu takıntılı halimi ne kadar bana zarar veriyor mu, etrafı zarar veriyor mu diye kendi kendini sorgulaması lazım diye düşünüyorum.
0: Alışkanlıklar öyle değil midir? Değildi, daha masum değil mi?
1: Bazen onlar? Alışkanlıklar da insanı rahatlatabilir. Benim kedilerimin alışkanlıkları var ve çok mutlular mesela.
0: Kaç kedim var?
1: İki kedim var.
0: Benim de iki kedim var. Peki, güzel. Şık ve özenli olmak, bunu sana çok rahat soruyorum. İyi bildiğim bir şey. Seni her zaman şık ve özenli görmeye alışırız biz. Bir insan için ne kadar önemli, değerli bir şey bu? Olmazsa olmaz mıdır? Ne dersin?
1: Ya aslında ben o kadar şık ve özenli olmaya çalışmıyorum. Daha doğal, daha rahat olmaya çalışıyorum ama benim eşim Tuğçe diyor ki, lütfen bak, mesela ben sakallı gelmek istedim bugün, dedi ki sen, dedi, daha böyle
0: temiz kendi abi.
1: temiz gel dedi. Sana, dedi, daha genç gösteriyor, daha böyle spor giyimin içinde daha rahat edersin kendini, dedi. Peki dedim, sonra düşündüm, dedim ki haklı. O yüzden de ona hak verdim, gittim böyle tıraş oldum ve özenli geldim. Yerine göre böyle aslında baktığında nereye gidersek biz böyle bir oyun oynuyoruz, bir karaktere oluşuyoruz. Şimdi ben annemle konuşurken onun oğlunun karakteriyle konuşuyorum. Arkadaşlarımla onların arkadaşları karakteriyle.
0: Hayal kırıklığına uğratmamaya dikkat ediyorsun değil mi? Annenle yani
1: sürekli
0: birlikte.
1: Her yerde aslında baktığında böyle birer karakteriz. Ve doğum günümüz geldiğinde ve bütün bu herkes böyle birleşince en rahatsız olan kişi o doğum günü kutlanan kişi oluyor. Çünkü karşı nasıl davranacağını bu sefer bilemiyorsun. Evet ya, bence gene de aslında baktığında gene de özenli olmak iyi bir şey yani.
0: Hoş bir şey değil
1: hoş
0: mi?
1: Bir şey.
0: Hem kendine ikinci derecede etrafına saygı falan. Güzel, peki miras desem ne dersin? Miras nedir? Mirası yaşatmak nedir? Biraz o ölçekten bakalım.
1: Ya bir tane hikaye var, şu çocuğum olduktan sonra böyle geldi önüme ve o hikayeyi okudum, çok hoşuma gitti. Bir anne, belki biliyorsunuzdur, herkes de biliyordur, annenin karnında ikizler konuşuyor. Hı. Biri diyor ki ya doğumdan sonra bir şey varsa diyor. Hı. Öbürü de diyor ki ya olur mu öyle bir şey? Hiç,
0: doğum bitiyor.
1: Doğumdan sonra geri gelen yok ki diyor. Ya diyor böyle diyor, kordonumuzdan kurtuluyorsak, yemek yiyorsak, ağzımızda, ayaklarımızda kuşak. Ya olur mu öyle şey diyor öbürü. İmkansız.
0: Nereden uyduruyorsun?
1: Nereden uyduruyorsun diyor. Ya diyor ölümden sonra anne varsa diyor. Ben diyor bazen diyor sessiz olunca diyor onu hissedebiliyorum, onun sesini duyabiliyorum diyor. Olur mu öyle şey ya diyor. İşte diyor, doğduktan sonra geri gelen olmadı ki diyor. Bu hikaye benim mesela hoşuma gidiyor. Çünkü bilmiyoruz, bilmediğimiz için de. O yüzden miras konusunda biraz olsun yaşatılmayı, yaşatmayı, çünkü unutuluyoruz, çok çabuk şekilde unutuluyoruz. Biraz daha böyle kalan, ben mesela babamı yaşatmayı istiyorum bir şekilde. Ondan bahsediyorum. Onun duygularını, onu anlatmayı, onun ne yaptığını, biraz olsun böyle onu yaşatmak istiyorum yani hayatımda ve etrafımda. Evet, miras olarak böyle bir spiritüel miras, mirası devam ettirmek istiyorum.
0: Vardır
1: yani.
0: Ve olur o diyorsun.
1: Olur, yani. Olur. Ve benden sonra da işte bu programlar, bu hayat, bu işte belki yani şey oluyor birdenbire de. Bir egosantik bir düşünceye doğru gitmeye başladım.
0: Olsun
1: ya.
0: Canım. Allah
1: ya, yani biraz olsun. Olmak isterim yani biraz daha böyle. Keşke o taraftan görebilsek.
0: Mirasıma biraz sahip çıkılsın isterim.
1: İsterim. Değerlerimi, düşüncelerimi. O yüzden de dikkat ediyorum bu dünyada yaptıklarımı.
0: Bunlara değer veren birilerini hayatımızda canlı tutmaya dikkat edeceğiz o zaman,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, tabii ki.
0: Evet, miras bırakacak kimsesi olmayanlar da oluyor.
1: Evet, tabii onlara.
0: Kırıp döktükleri için özellikle de.
1: Ya bu dünyada evet yaptıklarımızı dikkat etmek lazım. Çünkü arkamızdan kötü konuşmasınlar ya. O çok önemli.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, tabii.
0: Umurunda yani bu.
1: Umurumda tabii.
0: Peki.
1: Ya aynı şey mesela yemek yerken şeyin tabağını temizlemek gibi bir şey bu. Hani orada bırakmayacaksın tabağını.
0: Bitirdikten sonra mı?
1: Tabii. Gidip yıkanır, makineye koyarsın, temizlersin, rafa kaldırırsın.
0: Peki. Peki, güzel cevaplar aldım. Bakalım bu cevapların izlerini bulabilecek miyiz hikayenin içinde? Başlıyorum ve tamam. Cansel'i nereye arzu ediyorsa oraya şimdilik gönderiyorum. Sonra davet edeceğiz. Cansel'cim, ilk hikayemizde 1950 yılında, 50 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinin bir köyünde doğuyorsun. Ekonomik olarak rahat bir evdesin. Sevimli ve sakin bir çocuksun. Baban ne yazık ki okul eğitim görmemiş. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ama eğitim oldukça önem veriyor. Ciddi ve sert görünümlü bir adam. Ve köydeki erkeklere göre farklı bir stili var. Tarzı var. Herkes yöresel kıyafetler giyerken orada baban takım elbiseyle dolaşıyor. Fötr şapka ve kravat takıyor. Şık giyim tarzıyla itibar kazanmış biri. Ancak aynı zamanda insanlar babanı bir miktar yadırgıyorlar. Hatta ondan Perçemli Harun diye söz ediyorlar. Sen babana hayranlık duyuyor ve gıpta ediyorsun. Baban gibi olmak istiyorsun. 4-5 yaşlarında bir çocuk, baban sıra dışı birisi. Köyde yadırgayan çok. Peki sen yadırgıyor musun babayı?
1: Yadırgamıyorum. Öylesine kabul ediyorum babayı.
0: O senin baba.
1: Tabii.
0: Peki bir diğerlerinden farklı olduğuna dair bir gözlemin var mı? Çünkü köydeki herkesten biraz farklı ve renkli giyinen birisin.
1: Ya var tabii ki ama o bana çok güzel bir söz söyledi. Dedi ki sakın dedi insanların düşüncelerini takma. Sakın onlarla muhatap olma. Onlar sen onlardan daha zeki bir çocuksun. Hatta benden bile daha zeki bir çocuksun. Hı. Sen bu yüzden okumalısın, öğrenmelisin, bilmelisin ki ileride yurt dışına git. Orada moda ve tasarım oku. Ve
0: 4-5 yaşında mı söylüyor baban
1: evet,
0: sana bunları?
1: Evet, tabii bunları hepsini 4-5 yaşında söylüyor.
0: Burada bir dur istersen. Baban kılığına, kıyafetine ziyadesiyle özeniyor. Kazancının çoğunu terzilere veriyor. Kendisine şık takım elbiseler, gömlekler diktiriyor. Bu takımlara uygun fötr şapkaları var, kravatları var. Ve bu giysilerle ortalıkta köyün sahibi gibi dolaşıyor. Çocuklar ve gençler ondan epeyce çekiniyorlar. Zira babanın giyimi kuşamı aynı zamanda ona bir otorite de yüklemiş oluyor. Üstelik baban evde de dışarıdaki gibi. Yani evde öyle palas pandıras gezen birisi değil. Son derece ciddi ve mesafeli. Herkes babandan çekiniyor, korkuyor. O sende de var mı o korku?
1: Biraz var ama bu hayranlık içine giren bir korku. Bir de babamın da böyle çok hayran olduğu biri var. Onun kıyafetlerine, onun bıraktığı bir mirası da böyle devam ettirmek
0: kim
1: istiyor.
0: Kim?
1: Mustafa Kemal Atatürk.
0: Ha, anladım.
1: O yüzden de onun gibi giyiniyor zaten. Fötr şapka abi.
0: Onun sembolü mü diyorsun?
1: Onun devamını
0: tam da onu soracaktım. Fötr şapka kravat sence neyin sembolü değil? Sen Atatürk'ün diyorsun. Onu benimsediği için
1: evet.
0: Öyle giyiniyor.
1: Onun değerlerini sahip çıkmak ve devam ettirmek için.
0: Peki. Babana istediğin gibi yaklaşamıyorsun. Sende de ufak bir korku var. Aynı zamanda üzülüyorsun da çünkü babanla sohbet etmek çok zor. Çocukluğun babanın mesafe koyması nedeniyle biraz hüzünlü geçiyor. Halbuki baban sana minicik bir tebessüm etse hemen mutlu olursun. Biraz ileri sarıyorum 1956 yılına. Yani 6 yaşındasın. İlkokula başlıyorsun. Harıl harıl ders çalışıyorsun. En yüksek notları alıyorsun. Amacın babanın gözüne girmek. Diğer yandan da boş zamanlarında anneni çarşıya sürüklüyor. Sana şık bir şeyler alması için ricacı oluyorsun. Baban gibi aynı. Şık olmak için. Okula gitmediğin günlerde farklı kombinler yapıp aynanın karşısında kendini seyrediyorsun. Anladığım kadarıyla babandan çekiniyorsun ama o senin için bir rol model aynı zamanda. Onun gibi şık giymeye çalışıyorsun. Şık ve özenli olursan babanla arandaki mesafenin mesela azalacağını mı düşünüyorsun acaba?
1: Yok, azalacağını düşünmüyorum. Sadece o benim bir kahramanım, bir modelim. Hatta anneme de kızıyor bazen. Çünkü annemin kıyafetlerine de karışıyor babam.
0: Öyle mi?
1: Ve bu konuda da ben de anneme yardım ediyorum. Diyorum ki babam haklı, ben de karışıyorum o şeylere. Annem de bana kızıyor. Bir ailede böyle bir şey oluşuyor ama böyle bir tartışma konusu oluyor. Ama işte babama da eleştirecek bir şey bulamıyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz güzel şekilde.
0: Ne yapsınmış yani. Annen? Tayörler mi giyip
1: evet,
0: kesilmiş köyde?
1: Tabii.
0: İkizlere köyünde.
1: Onun da böyle dışarı çıkınca böyle
0: farklı olmasını
1: farklı görmesini olmasını istiyor. Hatta yardım ediyor. Ona böyle kıyafetler alıyor. Ona böyle elbiseler alıyor. Diktiriyor.
0: Falan.
1: Evet.
2: Empati devam edecek.
3: Müzik arası.

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la empati devam ediyor.
1: Babanla aranda bir şıklık rekabeti başlıyor. Baban bu halinin gayet farkında. Çünkü ortaokulda da bu durumu sürdürüyorsun sen. Yıllar ilerledikçe vazgeçtiğin bir şey değil. Bunun üzerine baban bir gün çok okuman gerektiğini söylüyor sana. Bu hayatta sadece birikimli kişiler itibar ve saygı görür diyor. Yıl 1962, 12 yaşındasın bunu duyduğunda babanda. Ne demek istedi sence? Sırf dış görünüşün insan hayatında yeterli olmadığını mı söylemeye çalışıyor acaba?
2: Ya aslında görüntünün çok önemli olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda o görüntünün arkasında derinlerinde de bir şeylerin olması gerektiğini de söylüyor. Yani sadece görünüş değil, evet, biraz da böyle kültür sahibi olmam gerektiğini de söylüyor. Evet. Mutlaka diyor, okuman lazım, bilmen lazım. Yani bir kişi neden başka bir kişiden bir işi daha iyi yapabilir? Çünkü daha çok biliyor.
1: Daha donanımlı.
2: Daha donanımlı. Donanımlı olmamı istiyor.
1: Formanın hakkını vereceksin.
2: Evet, öyle diyor.
1: Babanın dolabında terzilere diktirdiği bir yığın elbise var. Baban evde yokken dolaptaki takım elbiseleri inceliyor. Kumaşlarına dokunuyorsun. Her günün babana imrenmekle geçiyor ama o çok gıpta ettiğin baban ne yazık ki bir gün maalesef rahatsızlanıyor. Sizin için bir hastane rutini başlıyor o günden itibaren. O zaman zarfında senin dikkatini çeken en önemli şey babanın hasta yatağında bile takım elbiseyle yatması oluyor. Yani derli toplu her zaman hasta yatağında bile. Gün geçtikçe baban için endişeleniyor, korkuyorsun ve bir gün maalesef korktuğun başına geliyor. Baban vefat ediyor. Sence babanın hasta yatağında bile takım elbise giymesinin sebebi neydi? Baban neyin peşindeydi? Hasta yani artık.
2: Ya o ışık görüntüyü sonuna kadar korumak istedi. Ve insanların onu perişan halde, o çökmüş halde onu görmek, öyle göstermek istemedi yani o halini. Bu da gayet natürel bir şey. Doğal, doğanın içinde olan bir şey. Hayvanlar bile, filler olsun, kediler, ölüm yaklaşınca, ölüm gelince uzaklaşırlar. Orada kadavralarını göstermek istemezler. Biz de öyleyiz. Bir şey olduğu zaman yok bir şeyim falan diye bir refleks olarak bunu hemen söylüyoruz.
1: Hasta yatağında bir adam çok şık olmasa, bakımlı olmasa geleni gidenin umurunda olur mu?
2: Olmaz ama onun için önemli olan onun için. Kendisi için yapıyor bunları. Kendisi için yaptı. Biz babamızı her türlü severiz. Her türlü babamızı
1: kabul ederiz.
2: Kabul ederiz. Evet. Onu böyle olmak istedi.
1: Peki babanla bu yaşına dek dilediğin gibi bir iletişim kuramadığını konuştuk. Çok da erken kaybettin tabii 13 yaş. Doyamadın. Ne hissediyorsun baba kaybı?
2: Yani işte,
1: sana ne yaptı?
2: Ben de onun gibi olmak isterdim. Ben de onun gibi giymek isterdim. Baba evet haklısın. Donanımlı olmam gerekiyor. Gideceğim yurt dışında okuyacağım. Ve ben de güzel giyineceğim. Ben de özenli olacağım demek isterdim. Yani dediklerini yapacağım demek isterdim. Çünkü ben seni her halükarda isterdim.
1: Ya da bunları görmesini isterdim, değil mi?
2: Aynen. En önemlisi bunları görmesini isterdim.
1: Ya seni hırpalıyor, çok acı çekiyorsun. Ölüme kahrediyor, okulu bırakıp babanın işini sürdürüyorsun. Yılların çalışarak geçiyor. Kendine şık gömlekler, pantolonlar, ceketler alıyor. Baban gibi şık ve özenli olmaya gayret ediyorsun. 20'li yaşlarında da evleniyorsun. 30'lu yaşlarına geldiğinde kız evlatların oluyor. Ailenle mutlusun ama yasın bitmiyor. Babanın yokluğunu derinden hissediyorsun. Ve bu acının üstesinden yavaş yavaş babana dönüşerek geliyorsun. Babanın dolabındaki takım elbiseleri artık sen giyiyorsun. Bu alışkanlık senin için bir tür takıntı haline geliyor. Fötr şapka ve kravatları da takarak köyde bir otorite figürü gibi geziyorsun. Yeni imajın herkesi çok şaşırtıyor. Sana Bay Foter, fötrden gelen Foter diyorlar. 40'lı yaşlarında Rize'de giyim tarzınla bir sembole dönüşüyorsun halk arasında. Ve babanın aksine senden kimse çekinmiyor, korkmuyor. Her gören seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Ve hayatını böylece rengarenk geçiriyorsun. Biraz ileri sarıyorum. Ta 76 yaşına geldik 2026 yılında.
2: Ben nereye kadar yaşındasın. Geleceğini anladım ben. Kim olduğumu da anladım galiba.
1: Bu yok. Bu bence zor. Bu yaptıklarının amacı babanın mirasına sahip çıkmaktan da öte aslında onu yaşatmak mı? Onu sorayım sana. bir tür babayı yaşatma şeyi mi? Yani baban senin için bu şekilde mi ölümsüzleşiyor
2: tabii,
1: belki de?
2: Tabii, kesinlikle öyle. Bilinçaltı en azından. Hmm. Belki ben o dönemde fark etmediysem bilinçaltı öyle oldu. Yani hep onun kıyafetlerini aldım, giydirdim. Hatta çok bak tuhaf şekilde, enteresan şekilde hiç gidip tadilat yaptırmadım. Yani vücudum, ilk önce giydiğim o kıyafetler bana bol geliyordu veya geniş geliyordu, bir şey oluyordu. Ondan sonra yıllar ilerledikçe ben o kıyafetlerin içini doldurdum.
1: Çok hoş.
2: O kadar yani ve doldurduktan sonra da daha da doldurmadım, taşmadım yani tam o orada yerde durdum. Bilinçaltı böyle bir şey işte. Çünkü babamı tekrar, hani babamı yaşatmak istedim. Çünkü evet.
1: Peki
2: çok erken.
1: Peki hala sen misin elbisenin içini dolduran, tam doldurmayı başaran, taşırmayan bu kişi hala sen misin yoksa artık baban mı?
2: Yani benlik var ama %90 babam. Babama dönüştüm. Ama dediğim gibi bu, sonra da şöyle enteresan bir şey oldu. İlk önce bilinçaltıydı. Fark etmedim. Ama belli bir yaşa geldikten sonra gerçekten de tam o yaşımdaki görüntüye geldiğimde dedim ki artık işte tam babamım ve farkına vardım. Evet, ben bunları hep ben babam olmuşum ve babama dönüşmüşüm. Çok tuhaf bir şekilde bundan keyif almaya başladım.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Memnunsun yani.
2: Evet. Babam olmaktan o kadar mutlu oldum ki.
1: Tanışalım mı bu şık beyefendiyle?
2: Evet. Ve biliyor musun 4 yaşında bir oğlum var. Ve ben de böyle ona böyle şimdi kıyafetler ve babamın kıyafetlerini gösteriyorum, fotoğrafları. O da bana...
1: Bir
2: o da
1: zevki böyle olsun istiyorsun şimdi de.
2: Onu böyle doğru yola göndereceğim.
1: Önce misafirimizi yollayalım, tamam. Sonra konuşalım. Efendim geliyor.
2: Kaptırdım kendimi.

0: Yaşar Fazlıoğlu, Rize'nin moda ikonu Yaşar Fazlıoğlu için giyim bir var olma biçimi. 10 pardösü, 40'a yakın takım elbise, fötrü şapka ve 10 çiftten oluşan ayakkabılarını ailesinden ayrı tutmamış hiç. Onlara çok kıymet veriyor ve şöyle demiş. Rahmetli babam fötrü takardı. Ben de bunu devam ettiriyorum. Elbiselerime eşim kadar, kızlarım kadar değer veriyorum. Çok severim. Rozetlerim, yüzüklerim, elbiselerim, atkılarım, ayakkabılarım, fötrülerim benim için kaçınılmazdır. Giyim benim için bir varlıktır. Güzel giyinmediğim gün kendimi hasta hissederim demiş. Renkli hoş bir şey. Yani bu bir takıntıysa da tatlı bir takıntı,
1: çok
0: değil
1: güzel
0: mi? Hani alışkanlık gibi görünüyor ama bir takıntılı bir alışkanlık evet. Galiba babadan oğula. Evet, ama evet. Çok da hoş bir şey.
1: Ya kimseye zarar göz yok. Evet. Kendisi giyiniyor. Kendi takıntısı. Bu çok güzel bir takıntı.
0: Hayatın içinde bir renk
1: bu,
0: değil mi?
1: Peş, çok hoş. Tutku.
0: Tarzı da hoş, güzel, mutlu bir yaşam diliyoruz. Uzun ömürler diliyoruz beyefendiye. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz Yaşar Fazlıoğlu'na. 1950 yılında, 50 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinin bir köyünde doğuyorsun. Ekonomik olarak rahat bir evdesin. Herkes yöresel kıyafetler giyerken orada baban takım elbiseyle dolaşıyor. Fötr şapka ve kravat takıyor. Sen babana hayranlık duyuyor ve gıpta ediyorsun. Baban gibi olmak istiyorsun. Harıl harıl ders çalışıyorsun. En yüksek notları alıyorsun. Amacın babanın gözüne girmek. Baban evde yokken dolaptaki takım elbiseleri inceliyor. Kumaşlarına dokunuyorsun. Bir gün maalesef rahatsızlanıyor. Sizin için bir hastane rutini başlıyor o günden itibaren. O zaman zarfında senin dikkatini çeken en önemli şey babanın hasta yatağında bile takım elbiseyle yatması oluyor. Baban vefat ediyor. Yas seni hırpalıyor, çok acı çekiyorsun, ölüme kahrediyor, okulu bırakıp babanın işini sürdürüyorsun. 20'li yaşlarında da evleniyorsun. Babanın dolabındaki takım elbiseleri artık sen giyiyorsun. Yeni imajın herkesi çok şaşırtıyor. Sana Bay Foter, Fötür'den gelen Foter diyorlar. Yaşar Fazlıoğlu, Rize'nin moda ikonu Yaşar Fazlıoğlu için giyim bir var olma biçimi. Cansel'cim, şimdi senin sorularım var. Aslında takıntılı ve işte belli alışkanlıkları olan Yaşar Fazlıoğlu'ndan söz ettik. Şeyi merak ediyorum, senin öyle takıntıların, alışkanlıkların var mı?
1: Benim yok böyle takıntılarım ama babam da böyle takım elbiseyle çıkardı, gezerdi.
0: Bir tahminim var diyordun. Kimi tahmin etmiştin?
1: Ya İstiklal'de bir arkadaşımız vardı.
0: Bıyıklı,
1: evet.
0: Fötürlü,
1: o zannettim bir ara.
0: O çok kıyafet değiştirmezdi ama o çok rozetli falan. Evet, değil mi? Atkısı,
1: bir anda ondan sonra
0: doğru.
1: Sen hayır deyince evet dedim, o olamaz.
0: Doğru. Peki dış görünüş ve karakter ikisini birbirinden bağımsız ele almak ne kadar doğru? Sen hangisiyle öne çıkmak, takdir edilmek istersin?
1: Derin kültürümle iyiyiz. Bizim yani tabii ki donanımlılığımla çıkmak isterim. Tecrübelerimle, işte Cansel'le sohbet etmek ne kadar keyifli desinler. Sevsinler benimle beraber böyle gezmeyi. Kıyafetlerimle ne yapacağım? Bunların hepsi.
0: İşini yapma biçimiyle
1: tabii
0: ilgili düşünsünler diyorsun.
1: Tabii.
0: Konuşsunlar.
1: Bir de değişken her şey.
0: Beğenilmek hoşuna gitmez mi?
1: Kıyafetlerimle mi?
0: Kıyafetlerinle de.
1: Ya hep hoşuna gider tabii ki her zaman. Ama sadece kıyafet geçici bir şey. Bu da zaten adı üstünde. Bir sene
0: tabii
1: böyle
0: yenisi
1: giyiyorsun.
0: Gelince yenisini giyersin, ne var
1: ama yani. Ama her zaman dedin yani, her zaman şık görünmeye çalışıyor, şık giyiniyor, güzel giyiniyor falan. Okey, süper.
0: Hikayedeki Yaşar Fazlıoğlu babasının mirasını bugüne taşımış bir karakter. Sen de karakterinde ve hayatında annene babana dair bir şeyler taşıyor musun? Yani bilerek bilmeyerek diye sorayım, bunu taşıyor musun? Hangi yanlarını barındırıyorsun?
1: Ya babamın karakterini taşıyorum çok.
0: Öyle mi?
1: Ve çok seviyorum onu, gezgin karakterini.
0: Baskın bir karakter
1: baskın
0: miydi?
1: Çok enteresan bir adamdı. Böyle marjinaldi. O da biraz işte Tire gibi köyde doğdu.
0: Egeli.
1: İlkokul mezunu. Ama şeydir, terziydi. Çok iyi bir terziydi.
0: Evet, konuşacaktım şimdi.
1: Kalfaları... Tire'nin işte Rum ve Yahudi mahallesinde büyüdüğü için oradaki kalfaları, onlar o terzi işi, çok el sanatını çok iyi bilenler.
0: Çok,
1: onlardan
0: evet
1: öğrendi. Öğrenince de bu işi Türkiye'de yapmak istemedi. 19 yaşında ilk sütyeni getirendir kendisi. Sütyen fabrikası kurdu. Ama abisiyle anlaşamadı, aileyle anlaşamadı.
0: 60'lı yıllarda herhalde değil mi?
1: Evet. 1938, 1960'lı yıllarda. Sonra 64'te Almanya'ya gitmek istiyor. Ama gidemiyor. Almanya kabul etmiyor onu. Hı-hı. Fransa'ya gidiyor. Hı-hı. O da iyi oldu zaten. Sonra Paris'e geliyor. Paris'e gelince de bunu tabii o el sanatı çok iyi bildiği için özellikle
0: zanaatin önemli olduğu bir yer.
1: Erkek takım elbiseyi baştan yukarı kadar dikebilen ve özellikle bu ceket yakasını çok iyi dikebilen bir adam.
0: O çok önemli için, bir şey. Değil mi?
1: En zor o yaka. Evet. Yani onu dikmek.
0: Bir de galiba pantoloncu başkadır, ceketçi başkadır. İkisini bir arada yapan.
1: Evet. İkisini bir arada. Külotier olarak giriyor. Pierre Cardin'e giriyor. Hmm. Sonra Francesco Smaldo da çalışıyor. Ama mutsuz. İyi para kazanıyor. Çünkü neden? Bu gurbetçiler her zaman ülkeyi terk ettiklerinde, Avrupa'ya gittiklerinde, biz burada 2-3 sene para kazanacağız, sonra ülke köyümüze döneceğiz kafasında.
0: Rahat edeceğiz.
1: Ama hiçbir zaman öyle olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Çünkü oraya gidiyorlar, oraya adapte olamıyorlar. Türkiye'ye dönünce Türkiye'de yabancılaşıyorlar. Böyle arafta kalmış insanlar gibi oluyorlar. Böyle git gel yapıyorlar. Çünkü ben geldiğimde Türkiye'ye dili iyi kavrayamadım. Yani bilmiyordum. Çok fazla Türkçe'yi öğrenmekte zorlandım. Aksanım vardı. Ama şeydim yani ben hani Türkiye'de böyle 1-2 sene kalıp sonra Fransa'da devam ederim diye düşündüm. Yabancılaştım. Yani bu Fransız bilmez. Hmm. Hatta setlerde de problem yaşadım.
0: Tatsız şakalara maruz kaldın
1: tatsız
0: herhalde.
1: Tatsız değil ya. Ben onları hiçbir zaman yapmadım.
0: İmalı demek istedim.
1: Ama benim iş ve kavrayışım, hani iş düşüncemle buradaki örtüşmüyordu.
0: Evet, evet. O evet bir şey.
1: Ama Thomas Giritlioğlu diye bir
0: geleceğim. Dur hepsini bir seferde dökme. Şimdi babandan bahsedecektim ama
1: babam, orada işte ondan sonra 1973'te
0: tamam. Bir şey söyleyeceğim. Yani babanın bu mahir terziliği senin karakterinin dikiminde de geçerli oldu mu? Çalıştı mı senin üstünde?
1: Tabii. Tabii.
0: Bir zanaatkarın oğlu olmak, iyi bir zanaatkarın oğlu olmak ne fark yaratır?
1: Bir kere o da sanatçı.
0: Tabii.
1: Hatta şöyle bir şey var. Ses dergisine giriyor, şarkı söylüyor orada. Finali kalıyor. Hmm. Finalde eleniyor. Galiba sanırım onun en büyük travması o. Ve tamamen reddediyor o dünyayı ondan sonra. Ticarete atılıyor. Ama ticarette de çok başarısız. Çünkü büyük bence... Hani benim gözümde öyle yani. Bence şeydir yani çok büyük bir sanatçı ve hatta çok zeki bir adam olduğu için disleksi vardı bence onda. Ve tabii ticarette disleksi biraz sıkıntılı rakamlarda.
0: Disleksi de o zaman henüz icat edilmemiş söyleyemiyorlar disleksi diye.
1: Bende de var hafif. Çok insanda var yani.
0: Hepimize, neredeyse hepimizde var galiba.
1: O yüzden
0: adı yeni konduğu için.
1: Evet. O yüzden de biraz böyle çok çabuk sıkılıyordu. Yani olduğu yerde, yaptığı işten hemen bir şey icat ederdi, yapardı, harekete geçerdi. Ama harekete geçtikten sonra hemen bırakır, başka bir işe geçerdi.
0: Sen babanla ilgili şöyle diyorsun, hiç kimseyi dinlemezdin, bunları yazmışsın sosyal medyada. Her şeyi kafana göre yapardın, insanlara güvenmezdin, hayata, dünyaya ters tarafından bakardın. Kimse sana deli derdi ama... Sonunda her zamanki gibi haklı çıkardın. Neden insanlara güvenmiyordu acaba?
1: Şunu söylemek istiyorum. Mesela 1990'larda mı, 88-90'larda mı biz arabayla git gel yapıyoruz Paris'le Tire arasında. Ya dedi bu dedi, bak bir gün dedi bir para çıkacak dedi. Bütün bu dedi şeyler dedi, ne var, mark dedi bitecek dedi, Yugoslavya bitecek bunlar.
0: Euro'yu tane... tarif ediyor
1: ya
0: değil
1: dedim,
0: mi?
1: Ya dedim baba olur mu öyle şey ya, nasıl anlaşsınlar hiç hayatta olmaz. Biliyor musun dedi. İnsanlar aya gitmedi dedi. Çok büyük bir yalan dedi. Baba dedim lütfen bak bunu kimsenin önünde söyleme. Hani bizi mahcup etme bizi falan filan diye kavgalar çıkarırdık. Şimdi bugün böyle tartışılıyor hala yani. Ben bilmiyorum gidildi mi gidilmedi mi ama sonuçta %100 gidildiğinden şu anda %50'ye düştü yani. Acaba gidildi mi diye düşünüyor şu anda. Baba dedim yapma lütfen. Yani peki. Hep tersten her şeyi böyle hani... Böyle tuhaf bir adamdı yani.
0: Kedinin tüyünü tersten okşamak diye bir şey var Almanlarda. Evet. O deyimi bilirsin. Baban da demek ki kedinin tüyünü tersten. Peki onu kaybetmek sana nasıl yansıdı? Nasıl yönettin o süreci? Belli ki çok düşkünsün, özlüyor musun?
1: Ya bir kere beklemiyordum. Çünkü ani bir ölüm oldu. Ani bir de. O yüzden de ben çok şey oldum. Dışa vurdum zaten üzüntümü. Onu, o yazıyı uçakta Fransa'dan dönerken, cenaze için uçaktayken yazmıştım onu. Ya yani geçenlerde mesela şey, Atlas'ı görmesini çok isterdim. Ondan sonra onunla böyle bazı gitmediği yerler var. Çok gezdi, dünyayı çok gezdi. Kamyoneti vardı böyle. Onunla böyle giderdi, gezerdi. Sabah 4'te uyanırdı, uyandırırdı bizi. Hadi Tire'ye gidiyoruz derdi. Böyle ani böyle gitme istekleri oluyordu. O yüzden bazen de gittiğim yerleri, böyle ilk keşfettiğim yerleri, mesela Japonya'ya gittiğimde, babam burayı çok severdi olsaydı hayatta falan diye öyle düşünceler. Sarılmak istiyorum sadece, böyle onunla böyle 5 dakika muhabbet etmek isterim.
0: Bir stil miras kalmış oğluna Fazlı Bey'den, babandan sana miras benzer bir şey var mı? Hep sürdürdüğün. Yani senin sürdürmeni istediği, senin de bunu becerdiğin bir şey var mı?
1: Var. Neydi? Cesaret. Bak dedi bana, sakın insanlardan korkma derdi. Lütfen utanma ve korkma derdi. Lütfen kafandaki bir şey varsa hemen yap. O konuda, çünkü sistemin içerisindeyiz ve o sistem sürekli bizi engelliyor, bir şey...
0: Kalıplıyor.
1: Bir bakıyorsun, bir yere gitmek istiyorsan git, bir şey yapmak istiyorsan yap, dene. Ve bunları o öğretti bana. Çünkü o... okulla ilgili de mesela, ben okuyordum Fransa'da. Bayağı böyle seviyordum o okumayı. Çünkü annem babam bana hiçbir zaman okula git demedi. Veya ders takip etmedi. Hangi sınıfta olduğumu da bilmiyordu. Ama bir gün geldi, dedi ki ya dedi, bak çok fazla okuma dedi. Yani iyi bir şey değil dedi. Biraz da dedi.
0: Gez mi demek istiyor?
1: Evet, biraz gör, da, biraz da böyle deneyim. Sosyal hayata gir yani. Çok fazla akademik kalırsın. Yani başka bir kelime kullandı da söylemeyeyim şimdi. Fazla dedi akademik kalırsın dedi yani, çok dedi. Biraz dedi böyle tecrübe edin dedi yani. Çok fazla okuma dedi yani, benim sana tavsiyem dedi.
0: Sadece okuma anlamında.
1: Muhtemelen kendisi hiç okumadığı için.
0: Peki cesaret diyorsun, miras kaldı ve cesur buluyorsun kendini.
1: Bazı konularda evet.
0: Bazı konu. Mesleki kere... şeyler mi?
1: Tabii.
0: Yoksa sosyal ilişkiler. Çünkü babanın sosyal yanı belli ki çok kuvvetli.
1: Ya sosyal ilişkilerde de öyleyimdir. Mesela giderim bir grubun içine girip konuşurum. Rahat şekilde. Bu sadece şey olduğu için değil. Hani tanınmış veya oyuncu olduğum için değil. Eskiden beri böyleyim. Babam da öyleydi. Bir şey istemekten.
0: Medeni cesaretim yüksektir diyorsun.
1: Onlar bir de şey, mesela bir yerden bir yere taşınmak, bir yerden bir yere gitmek.
0: Yer değiştirme.
1: Tabii bunlar aslında, diyeceksin ki bu mu cesaret? Ama insanların içinde çok büyük bir korku. Tabii. Korku, o korkuyu yenmek. Sonra hani mesela mesleki anlamda da evet. Çünkü oyunculuk bir kere yapmak için cesaret isteyen bir meslek.
0: Ayrıca
1: şurada mesela kendimi cesur buluyorum. Ben Türkiye'ye geldiğimde sen de biliyorsun benim halimi. Hani hala da sıkıntılarım var. Hala da böyle onun üzerine çalışıyorum. Ama Türkçemi benim en çok ilerleten şey tiyatro oldu.
0: Tabii.
1: Ve ben tiyatroya adım attım burada. Normal bir Türk oyuncudan 100 kat daha çalışmam gerekiyordu.
0: Tabii.
1: Ve bunu hiçbir zaman da böyle yapay şekilde olmasını istemedim. Doğal şekilde ağzımdan çıksın istedim. Ve burada ben, çünkü ben tiyatrocuydum. Evet, dedim ki ya bir gün tamam işte dizilerde oynuyorsun, para kazanıyorsun, istediğin işleri yapabiliyorsun. Ama bak Cansel, sen ilk adım attığında Fransa'da sahneye, sen tiyatrocusun. Senin yerin tiyatro, sen oyuncusun, aktörsün. Mutlaka tiyatroya dönmen lazım. İşte Zeliha Berksoy'lar olsun, Ayda Aksel'ler olsun. Burada o Türkçemi düzeltmek için bayağı uğraştım. Yani 2 senemi aldı hayatımda.
0: Peki abim var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Dur önce anneden girelim. Hiç baba, sürekli sen babandan bahsediyorsun. Annecinden bahsetmiyorsun. Çiftlikleri varmış, tütün kırarmış, değil mi?
1: Evet, çok.
0: İlk gençliğinde yani.
1: Evet, 14-15 yaşında. Hatta akrep soktu.
0: Anlatsana biraz, ilişkiniz nasıl evrildi, nasıl bir kadındır?
1: Yani annem, ne yapsın kadın? Yani 2 tane erkek, bir de babam. 3 adam evde. Ama biz ona çok sahip çıktık. Çok seviyoruz onu. Tire'de şu anda, memlekette. İşte evin altındaki kedilere bakıyor. Lütfen yardımcı olun ona. Özellikle Tire Belediyesi. Tire Belediyesi. Kedi evleri istiyoruz.
0: Kedi evleri istiyoruz. Ya Tire'de de kedi evine ihtiyaç var mı? Herkes sevmiyor mu kedileri?
1: Herkesin evinde
0: değiller mi?
1: Seviyor ama çok var sokakta.
0: Çok var.
1: Bir de o kediler onu böyle bir şeysi var işte bir görevi var her gün. Onu böyle
0: ayakta tutuyor. Motive ediyor.
1: Bir de salı pazarı var. O pazara gidiyor salı günleri. Çok mutlu yani Tire'de.
0: Alışverişe mi gidiyor yoksa bir şey satmaya mı gidiyor?
1: Alışverişe gidiyor. Bir de tabii komşular var. Her gün geliyor. O yüzden de bir sosyal hayatı var. Bu çok önemli.
0: Peki,
1: o yaşta.
0: Peki baban gibi uyumlu muydu Fransa'da annen de?
1: Babamdan daha uyumluydu.
0: Daha mı uyumluydu?
1: Tabii tabii. O da çok çalıştı. Hmm. O da...
0: O ne yapıyordu?
1: O da dikiş terzi, konfeksiyon. Ondan sonra tadilat işleri de yapıyorduk. Onlar da öyle. Ondan sonra tabii biz, abim ticarete geçtik biz. Tekstil üzerine.
0: Evet.
1: Denizli'den işte çarşaf, ondan sonra...
0: Fransa'ya mı gitti?
1: Fransa'ya gitti. Fransa'da işte büyük alışveriş merkezlerine, şeylere, zincir marketlere sattık işte. Gitti. Sonra ben sıkıldım, bıraktım o işi.
0: Abin devam ediyor mu?
1: Abim devam ediyor. Hatta bitirdi artık. Hmm. O da çünkü...
0: Yaptı mı dünyalığını?
1: Yaptı.
0: İyi, hadi bakalım. Şahane. Abinle nasıl aranız?
1: Çok iyi.
0: Biraz bahset, evet. Babam, iş ortağın, eski iş ortağın anladığım kadarıyla.
1: Evet, yani iş ortağım. Abim benden 8 yaş büyük.
0: Ah, gerçek abi. Evet. Benim de ablam benden 8 yaş büyük. Evet. O tam gerçek abla, gerçek abi oluyor. Evet. Yakın olduğu zaman tam öyle olmuyor. Biraz itişe kakış oluyor.
1: Şimdi tabii ben 16-17 yaşına gelince o da 25 yaşlarındaydı. Bu adaptasyon problemi yaşayınca anne baba Fransa'ya, biz sahiplendik. Yani annemiz babamız bizim çocuklarımız gibi olmaya başladı. Hmm, biz yönetmeye başladık. Hmm. Bir de iki erkek olunca da. Ve böylece çok güzel oldu. Çok iyi ilerledik. Ama abim tabii yönettiği için her şey aslında ailede piramidin en tepesinde o oldu. Psikolojik anlamda aileyi böyle çocukları olduk yani onun. O da çok seviyordu ama mesela.
0: Onun eşi Meksikalı galiba değil mi?
1: Eşi Meksikalı, evet.
0: Üç çocuk mu var orada?
1: Üç çocuk var.
0: Maşallah.
1: Evet. Ve o çocuk yapacak bir adam değildi yani. Ben çok şaşırdım.
0: İki sıcak milletin aşkı üç çocukla sonuçlanmış. Evet.
1: Ama
0: bir Türk, bir Meksikalı.
1: Abim Tire'yi çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor.
0: Buradalar mı yoksa?
1: Yok, geliyor. Çok geliyor buraya. Yani buraya yerleşmek istiyor. Hmm. İstiyor çok. Türkiye'yi, Tire'yi çok seviyor.
0: Ne güzel. Kökten o yüzden kopamama var.
1: Abim biraz baba figürü var yani abimde. O yüzden de işte babam da vefat ettikten sonra abimle biz çok yakınlaştık. Eskiden o kadar değildik. Birleştik yani.
0: Şimdi artık baba yarısı.
1: Evet.
0: Abi.
1: Evet. Babamı özleyince abimi arıyorum. O da beni arıyor biliyorum. Babamı özleyince.
0: O ne yapıyor diyecektim. O da seni arıyor demek ki.
1: O daha içten yaralandı babamın ayrılığında. O da beklemiyordu.
0: Siz kaç yaşındayken?
1: 2017'de işte.
0: Ha, çok yakın zamanda zaten.
1: Yani 10 sene oluyor. Yavaş, çok hızlı gidiyor. Çok 8 soğuk. Sene oluyor.
0: Çok, evet. Tire'de hala haberdar olduğun ya da olmadığın bir çocukluk aşkın var mı?
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Fransa'da
0: kaç
1: var.
0: Kaç yaşında gitti?
1: 9 yaşında.
0: 9 yaşında.
1: Fransa'da bir tane böyle, şimdi şöyle bir şey oldu. Tire'de o üniformalar siyah beyaz.
0: Sıkışmış, formal.
1: Böyle işte, evet. Market, hayatımda böyle mesela süpermarket yoktu o dönemde. Kola yoktu. Hı hı. Hiçbir şey yoktu. Bir tane telefon vardı, o da bakkaldaydı. Oradan böyle babamı aradık çünkü o bir sene önce gitti bizden. Fransa'ya gidince birdenbire siyah beyazdan renkliye geçmiş gibi oldum. Yani sınıfta sarışın kızlar, çantalar parlıyor, çizgi filmler.
0: Kılıklar, kıyafetler yanıyor.
1: Evet. Yani o 3 tane misketi ben 10 liraya kazanınca 10 liraya satıyorduk. Böyle bir arkadaşlarımızla böyle bir şey yapıyorduk, bir alışveriş yaparken bir baktım abi markette bedavaya veriyorlar misketleri falan.
0: Paris'in yani. Neresindeyiz? Bir banyodayız.
1: Paris'in banyosundayız. Bondi'deyiz. Bu Mbappé'nin çıktığı yerde yani.
0: Tamam, getto yani.
1: Sonra getto, sonra daha da getto yerlere daha gittik. Clichy-sous-Bois, Montfermeil, o taraflara gittik.
0: Babanın işi iyi giderken niye gettolardasınız? Çünkü Türkler mi var oralarda, evet, daha yakın tabii olmak için? Sosyal açıdan.
1: Evet.
0: Anladım. Türkler... Bu senin için sıkıntılı bir şey. Babanlar için iyiken bir şekilde ama senin için entegrasyonda sorun. Değildik. Öyle mi?
1: Bir de o dönemde mesela Yunan komşumuz vardı, Ermeni Partene vardı komşumuz. Türk arkadaşlarımız vardı. Aynı binada oturuyorduk. Fransızlar da vardı. Aynı ama böyle şey değildi yani. Öyle yavaş yavaş oluşmaya başladı o getoluk. Benim dönemimde gene de böyle bir multikültürel ama aynı yerde oturan değerliydi o oraları. Bir de şöyle bir şey vardı. Okula girdim. Bir hafta sonra elime tenis raketi verdiler. Onun ne olduğunu bilmiyorum.
0: Tövbeler olsun.
1: Dunlop böyle tahtadan. Abime, anneme sordum bu ne dedim. Bilmiyorum dedi, süzgece benziyor dedi. Babam dedi, anlamıyorum dedi. Abine soralım dedi. Abim geldi, o da ütü yapıyordu, ütücülükten geldi. Dedi ki ya dedi galiba dedi bu tenis dedi Cansel dedi. Bak dedi bir tane file takıyorlar dedi. Bunu dedi sen öğren dedi. İleride dedi zengin insanlarla oynarsın, işin yarar dedi.
0: Sonra oynadın mı tenis?
1: Oynuyorum hala. Sonra jimnastik salonuna götürdüler bizi, öğrettiler. Dediler ki sevdin mi bu işi? Sevdim. Bir tane kağıt verdiler. Git kulübe. Kulübe gittim. Dediler ki üyeliği aylık işte 5000 frank. İşte o dönemde düşün 500 euro gibi bir şey. Dedim ki ben de bizde yok o para.
0: Veremeyiz.
1: Dediler ki boş kortlarda oynarsın ama toprakta oynamazsın. Sadece hard kortta. Hmm. Oradan o sert kortlarda boş zamanda yağmur, karda. Orada işte Cezayirli, Senegalli arkadaşlarımla tenis öğrendim. Bir de hoca vardı, yardım ediyordu.
0: Maroklar
1: sonra Roland Garros'u götürdüler falan filan. Bir ay sonra Kaya'ya götürdüler. Yani
0: iyi. Getto'da oturup Roland Garros'u izlemek.
1: Evet. Ama şey,
0: gezmeyin.
1: Yani başladı dolanım.
0: Evet.
1: Spor, sanat.
0: Bilgi, görgü.
1: Evet, başladı evet. Orada.
0: Peki eskiden bende biraz asosyallik vardı diyorsun bir yerde. Asosyallik dilini bilmediğin, tanımadığın bir ülkede bambaşka bir hayatı yaşamak zorunda kalan 9 yaşında bir çocuk için belki bir savunma mekanizmasıdır diye düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Tabii.
0: Ben asosyalim. Yani bana yaklaşmayın falan. Böylece
1: yok. Yani şöyle
0: dildeki bir... zorluğum da anlaşılmamış olur gibi bir şey olabilir. Yani çocuklar dil, yapar böyle şeyler.
1: Dil zordu. Bir de para yoktu. Yani o yüzden de para kazanma peşinde.
0: Para. Ha ha. Yani, zaman ki, zamanı.
1: Ya 12 yaşında mesela bir kız var. Böyle ruj sürmüş falan. Sen böyle abinin kazağını giymişsin. Annen saçlarını o kesmiş. Zaten bıyıklar da çıkıyor. Bir de soğuktan burnun sürekli tıkalı. Sen gidip o kıza nasıl yaklaştın yani? Bir gün geldi o kız benim böyle yanaklarımdan öptü. Ben de öyle kaldım.
0: Kasılma suretiyle.
1: Sonra Walkman'ını çıkardı. Michael Jackson çalıyor, Billie Jean. Dedi,
0: sana mı taktın? Evet,
1: tanıyor musun dedi, seni 1982. Yok dedim, tanımıyorum. Bu dedi Michael Jackson dedi, Billie Jean dedi. Dedim. Sonra eve geldim, Erdoğan dayım dinliyor. Tanıyor musun dedim, Billie Jean, Michael Jackson. Kız öğretti bana.
0: Peki, iki ismini hatırlıyor musun kızım?
1: Aksel'di galiba.
0: Aksel.
1: Evet. İşte o kız dediğiniz kız o.
0: Anladım. Peki iki evlilik yaptın. Şimdi Zeynep Tuğçe Bayat'la mutlu bir evliliğim var. Nefis bir oğlum var. Aslında burada bir yerde keşke çıkartsamaydık ama hoşunuza gitmeyebilir. Onun için öyle bir şey söylemeyeceğim.
1: Şimdi isminin neden Atlas koyduğumu anlıyorsun.
0: Evet. Yani, tabii tabii yani. Geçsin.
1: Diye. Teşekkür ederim.
0: Ama bunu bize biraz anlat yani. Hadi Atlas'ı anlat biraz. Bir kere zaten Zeynep'le şeyle nasıl tanıştınız, nasıl teklif ettin filan onları da merak ediyoruz. İlk görüşte aşk mıydı?
1: Yok. Yani Gönül Çelen'de oynuyordu. Hmm. Hatta benim öğrencim oynuyordu. Piyano hocasıydım orada. Ama o enerjisi, o oyuncu olma hevesi. Yani şimdi ünlü olmak isteyen küçük küçük oyuncular geliyor setlere. Onları hemen görüyoruz biz. Ama onda böyle gerçekten de iyi bir oyuncu olma hevesi vardı. Biraz böyle konuştuk falan. Tabii ki hoşuma gitti ama küçük diye düşündüm ve çok da fazla şey yapmadım. Onu provoke ediyordum sürekli. Böyle dalga geçiyordum, eğleniyordum. O da tabii sinirleniyordu. Daha çok sinirlenince de daha çok hoşuma gidiyordu. Sonra aradan 10 sene sonra... İşte babam öldükten sonra bir de köpeğim de öldü. Yani o dönem böyle biraz böyle çok mutsuzdum. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Nişantaşı'nda orada böyle bir kahve içerken karşılaştık. Dedi ki tiyatrodayım dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. İşte Fırtına oynuyor. Shakespeare'in Kemal Aydoğan sahnesinde. Hmm. Orada gittim, izledim.
0: Caliban.
1: Çok da iyi oynuyor. Çok da hoşuma gitti. Sonra da böyle görüştük, muhabbet ettik. Sonra o da geldi, beni izledi. Öyle. Şey çok komik. Yani, tamam, bunu anlasın.
0: Şey, anlat. Bir şey olmaz. Tamam.
2: Empati devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati devam ediyor.
2: Şeyde o oyundan sonra daha hiç aramızda bir şey yok. Sadece işte WhatsApp'ta böyle biliyorsunuz. Klasik konuşmalar falan. Şeyde oyundan sonra yukarı çıktık ve böyle beraber muhabbet ediyoruz. O kadar böyle birbirimizi istiyoruz ki belli artık yani. Sonra tam böyle çıktık oradan. Ben de böyle aldım böyle bir öpücük kondurdum, flaşlar patladı.
3: Yakalandınız mı?
2: İyi ki bir mikrofonlar. Cansel Bey, evlilik ne zaman, çocuk düşünüyor musunuz?
3: Şimdi bir şeyler söylerdim de.
2: Artık dedim.
3: Ha, bu kader. Öyle mi? Evet, magazine de yakalandığınıza göre artık biz...
2: Evet, dedim ki artık yapacak bir şey yok. Bu tamamen damgalandı.
3: Güzelmiş. Peki, Atlas'tan da bahsetmişken, şimdi sen şey dedin ya programın başında, bu arşivlik bir program. Hani ben isterdim zaten buraya gelmeyi, sana söylemiştim falan. Atlas şimdi kaç yaşında?
2: Bir
3: yaşında. Bir 20 sene sonra evde yakalar da nette falan açar bu programı seyrederse, ona bir şey söylemek ister misin 20 sene sonrası için?
2: Alışkanlık ve takıntılardan bahsettik ya. Gerçekten de bir

0: Rivaki bir şey değil. Lütfen kendi hayatını yaşa. Beni taklit etmeye çalışma. Sen, babam bana demişti. Oğlum sen benden daha akıllısın. Daha zekisin. Daha güzel şeyler yapacaksın. O yüzden Atlas kendi hayatını yaşa. Hiçbir görevin yok. Hiçbir mirasın yok. Lütfen özgür ol. Hayatını yaşa. Bu hayatı yaşamayı değer. Evet, bazen böyle bir gül gibi onun dikenleri vardır. Böyle batar, acıtır. Ama o gülün kokusu var ve o çok güzel bir şey. Bu hayat da aynı o gül gibi. O yüzden hayatını yaşa, sev. Bu kadar. Kendi hayatını yaşa derim ona. Sanırım çocuk sahibi olmak diğer aşklardan farklı koşulsuz bir aşk. Seviyorsun ve hiçbir şey beklememen lazım. Hiçbir şey beklemeyeceksin. Sadece seviyorsun, ne olursa olsun.
1: Bu yeterli zaten.
0: Yeterli.
1: Bu çok büyük bir çaba. Evet. Sevmek çok evet. Emek gerektiren bir şey. Çok donanım gerektiren bir şey. Yani donanım deyince ben burada bir hayat bilgisini kastediyorum tam olarak. Bu önemli bir şey. Bir şey dayatmamak, bir şeye koşullamamak değil mi?
0: Evet.
1: Kendisi olmasına izin vermek. Nasıl bir babasın? Sınıfı geçer misin? Kendine not ver. Aslında tabii Atlas'a sormamız lazım da.
0: Ben geçiyorum ya. Fena değilim.
1: Öyle mi?
0: Belli. Bir kere şöyle bir şansım var. Ben zaman ayırıyorum çocuğuma. Vaktim var yani. Diğer babalar bunu yapamıyor.
1: Önemli tabii.
0: Bu çok büyük bir şans.
1: Lüks.
0: Lüks. İkincisi, beni sevdiğini görüyorum. O beni çok mutlu ediyor. Oynuyorum onunla. Yani elimden gelene kadar. Bence yeterli.
1: Çocuklar annelerine aittirler derler. Ne diyorsun?
0: Doğru. Değil mi? Victor Hugo'nun bir lafı var zaten. İki tane aşk var. Bir köpek sahibine ve bir anne oğluna. Onun verdiği bir bağ, bir aşk hiçbir zaman şey yapamaz.
1: Orada sembiyotik ilişki falan
0: sembiyotik
1: var.
0: Sembiyotik bir arkadaşlar. İlişki var tabii ki.
1: Erkeklerde maalesef bu eksik. Erkekler. Felaketiz.
0: Doldurmaya çalışıyoruz.
1: Evet, doldurmaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışarak öğrenmeye geçiyor. Evet. Tam öğreneceğimiz sırada da büyüyüp gidiyorlar.
0: Çok bir de ben bu konuda gerçekten de bilgisizmişim. Ben lang diye böyle suyun içine düştüm yani.
1: Hepimiz öyleyiz. Yani erkekler.
0: Yani doğduğunda doğduğunda ne yapacağımı anlamadım yani hiçbir şey.
1: Yapacağım bir şey yok ki zaten. Evet. Annesiyle işi, seninle bir iş yok. Sadece kendini lüzumsuz hissedip kahretmemeyi başaracaksın tecrübesizler. Ben yaşadım yani. Benim bu evdeki varlık sebebim nedir sorusu beni çok meşgul etti. Kızım benimle ilişki kurana kadar. Peki bize bir aşk tanımı yap. Seninkini merak ediyoruz. Kitabi bir şey değil.
0: Ya Tuğçe ile aşkımız gittikçe yükseliyor. Dedim bir insan karısını her gün daha çok sever mi ya? Dedim ona mesela. Hı. Sen dedim çok güzel bir insansın. Gerçekten de öyle. Çok seviyorum onu. Biz böyle bir de aynı zamanda partneriz, ekibiz. Çok güzel.
1: İş arkadaşları da var tabii değil mi? Birbirini anlamak evet. Var. Bunlar önemli şeyler.
0: Kavga ediyoruz. Hı. Sabah kavga ettik mesela. Ama çok güzel bir kavga, tartışma. Büyük tartışma, kavga demeyelim.
1: Böylece evliliği de anlatıyorsun biraz. Evlilik soracaktım, sormuşum gibi fazet. Evliliği de kat içine. Sabah ne için tartıştınız?
0: Ne için tartıştı?
1: Hatırlamıyorsun, bu çok iyi.
0: Evet, çok iyi.
1: Umarım şey. Tuğçe de hatırlamıyor.
0: Şimdi o programı yapmayı çok seviyor.
1: Bilen program.
0: Ya, buraya geç kalmaya başladık ya, evet. O yüzden başladı. Yani tartışma.
1: Sakın Tuğçe'ye yükleme buraya geç kalışını. Sakın.
0: Tamam.
1: Çağırırım şimdi valla şuradalar.
0: Ondan ya şimdi kadınların şöyle bir olayı var. Bir şeyleri net şekilde söylemiyorlar. İstiyorlar ki biz bulalım onların.
1: Cansel'cim kariyerim pırıl pırıl giderken genellemeler yapma istersen. Yani
0: en azından
1: kadınlar falan işte. Dersen erkekler diye de sert bir cevap yiyor.
0: Evet, olabilir. Şey. Ama işte ben bazen seviyorum o bulmayı. Çaba sarf etmeyi, aramayı. O da zaten en romantik yeri. Ama bazı günler, bugün Mesela sana geleceğim empatiye ve çok heyecanlıyım, çok mutluyum burada olmaktan. İsterdim ki bana ayrılsın yani o zaman. İşte öyle olmadı.
1: Onu evet, onu daha önce düşünecektim. Peki çok güzel cevaplar aldık. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Samimi olmaya çalıştım.
1: Çok
0: gerçek ve
1: çok
0: şey olmaya çalıştım.
1: İkinci hikayeme geçiyorum. Sonra gene kişisel şeyleri uzun uzun konuşacağız. Çünkü konuşmak istediğim çok konu var. İzinle ikinci hikayeye girelim. Anladım. Şimdi gene kavramsal sorularımız. Hasret ve vuslat. Bunlar sana ne ifade ediyor?
0: Hasret hayatımda yok artık ya. Vuslat da yok. Çünkü...
1: Oldu mu hepsi? İkisi de oldu mu?
0: Oluyordu.
1: Gerçekleşti.
0: Oluyordu. Bir de benim şöyle bir problemim var. Ben çok çabuk unutan bir insanım. Geçmişte kalmıştır. Ve hiçbir zaman o hasrete
1: özlem
0: çekmiyorum. Ha. Bu sanırım şeyden kaynaklanıyor. Spor yaptım, performans. O performansta geçmişte kaldır. Hani o beynini öyle formatlıyorsun.
1: Hele teniste bir santim önceyi unutmak zorundasın, evet. Yoksa.
0: Bir önceki puanı kaybettin, zaten 15 saniye veriyorsun kendine o, evet. Puanı unutturmak için. Bir teknik var orada. O 15-20
1: saniye. Daha fazlasında da vakit yok. Tabii. Zaten maçta.
0: Zaten Djokovic şey diyor yani, bir maratonu aynı hızda koşamazsın, bir yerde böyle yavaşlaman lazım. O süreyi ne kadar azaltabiliyorsun? Bir şey üzüldüğün zaman onu, o süreyi en aza getirmeye, evet, çalışman lazım. Bu teniste ona yardımcı oluyor. O yüzden hasret ve vuslat unutmuşum yani ne olduğunu.
1: Peki gurbet nedir?
0: O gurbetçiliğin gerçekten zirvesini yaşadım.
1: İşte
0: yani babam, evet, çarpık bir Mercedes aldı mezarlıktan. Dedi ki gelin dedi, biz bu arabayı dedi tire sanayide yaptıracağız.
1: Toparlayacağız.
0: Ondan toparlayacağız, geleceğiz, satacağız ve tatilin parasını çıkaracağız diye yola çıktık. Ama tabii ki hiç ölmüyor. Çünkü o araba bir kere yamuk gidiyor. 1000 kilometre sonra tekerlekleri ölüyor. Tekerlekler almak lazım.
1: Aslında yüzünden pahalı hale geliyor, değil mi?
0: Yani, o Alman mühendislerin yaptığı arabayı sen tire sanayide nasıl düzeltebilirsin sene 1981'de? O robot vardı içinde.
1: Ben İstanbul sanayide her türlü işini görürler. İstersen kasa bile takarlar da tire de zor. Aidiyet nedir?
0: Aidiyet? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şeysi var. Mantığım değişti diye böyle bir... Hani hayat böyle seni sürekli değiştiriyor.
1: Evet.
0: Ve içinden, derinden bir tohumun filizlenmesi ve ağaca dönüşmesi gibi. Daha derin oluyorsun. Ve bunu farkında olmadan yaşıyorsun. O yüzden de bu zaman içerisinde görüyorum ki aslında eskiden hiçbir yere ait olmadığımı düşünürken her iki tarafa da ait olduğumu anladım. Ve bunu ben kaliteye çevirdim.
1: Çok güzel. Bunu her zaman duymuyoruz. İkisine de ait olduğumu, tabii, hissediyorum diyorsun.
0: Çünkü,
1: iki yere de.
0: Ya şöyle bir şey var. Beni ben yapan... o Fransa'daki dönemimde, o tiyatrolarda... hayatımın 10 senesi geçti tiyatrolarda orada. Tiyatro okullarında... stajlarla, hocalarla, muhteşem hocalarla çalıştım. Beni ben yapan o kültür, Fransa'nın kültürü beni ben yapan kişi, hani şeydir. Sonra da bu o imkanları yaratan da ülkemdir.
1: Evet.
0: Ben hiçbir zaman mesela Türkiye'de yabancılaşmadım. Tamam Fransız dediler, o setler ufak tefek ama hiçbir zaman da halk, toplum tarafından ve seyirci tarafından dışlanmadım.
1: Ötelenmedim.
0: Yani ben burada Türk'üm. Hiçbir zaman hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yabancılaşma yaşamadım. Bu yüzden ülkemi çok seviyorum. Bu yüzden buraya aidim. Ama Fransa'ya da şey diyemem. Hani oraya ben adapte olmuş bir insanım. Şöyle bir şansım var. Annem babam hani adapte olabilen kişiler. Hani biz
1: entegre olduk.
0: Entegre olduk yani. Evet. Hiçbir zaman hani düzgün, dürüst çalışıldı, paramız kazanıldı. Yani Fransız değerlerine dikkat ederek, onların o liberté, égalité, fraternité, özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramını, o hümanist tarafını benim içime işlendi. Hele tiyatroda, hele o yazarlarla. Bir de yani evet, yani paranın, kazancın, ekonominin, ki biz bunun peşinde giderken ötesinde bazı daha önemli şeyler var. O da kültür.
1: Tabii.
0: Şimdi kültür sahibi olmak dünyanın en önemli şeylerinden bir tanesi.
1: Multikültürel bir şeye sahip olmak, donanıma sahip olmak daha da
0: tabii.
1: iyisi. Hem burayı hem orayı tabii. özümsemiş. Evet.
0: Hani bu multikültürel bir kavrama sahip olduğun zaman o zaman da işte empati kurabiliyorsun.
1: Peki ikinci hikayeye giriyorum ve seni yolcu ediyorum şimdi. Bak sen meğerse kimmişsin. 1921 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde dünyaya geliyorsun. Gayrimüslim bir ailenin çocuğusun. Baban tren istasyonunda çalışıyor. Annen ev hanımı.
0: Çok
1: sessiz sakin bir bebeksin. Meraklı gözlerle izliyorsun hayatı. 21'de doğmuştun. Hemen 2 yıl sonra sen 2 yaşındayken Cumhuriyet ilan ediliyor. 1923. Ne yazık ki o sene Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte babanı kaybediyorsunuz. Annem bu hayatta tek başına kalıyor. İş arıyor ancak Aydın'da iş imkanları kısıtlı, hele o dönem. Bu sebeple İzmir'e yerleşiyorsunuz. Annen İzmir'de kısa sürede iş buluyor ve bir terziyle evleniyor. Bu evlilikten 5 senelik zaman içerisinde tam 4 kardeşin oluyor. Ancak üvey baban seni bir türlü sevemiyor. Ve annen seni yetimhaneye bırakıyor. Yıl 1927, yani 7 yaşındayken tek başınasın ve yetimhanedesin. Annenin seni terk etmesinin bir duygusal karşılığı var elbette. O nedir? Terk edilmek ne hissettin?
0: Benim sana? Ne suçum var burada?
1: Diye düşünüyorsun.
0: Tabii değil mi? Hemen. Keşke babam ölmeseydi, babam yaşasaydı. Evet, kızgınım hayata. Bu mu kaderim? Çok şanssızım. Annem, hele hayatımı, beni dünyaya getiren annem, en çok sevdiğim kişi beni böyle nasıl yalnız bırakır? Onu çok, ona çok kızıyorum.
1: Yakıcı çok bir şey değil mi?
0: Bencil olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatını düşündü ve gitti başka bir babayla, başka bir insanlar oldu. Yabancılaştım çok fena şekilde. Demek ki bu dünyada kimseye güvenmemek lazım. Sadece ve sadece annen olsa bile. Ve babam niye gitti, beni yalnız bıraktı? Onu da anlayamıyorum.
1: Ölümü de anlayamıyorum.
0: Ölümü de anlayamıyorum.
1: Canın çok acıyor, evet. Bir başınasın. Yalnızlıktan öte bir kimsesizlik hissiyatı içindesin. Terk edilmişliğin acısı çok büyük. Yetkililer seni bir gayrimüslim okuluna yazdırıyorlar. Bu okulda Fransızca dersleri alıyorsun. Ancak okuduğun okul yüzünden yetimhanede kimseyle arkadaşlık kuramıyorsun. Çünkü ötekileştiriliyorsun. Annen seni bırakıp gittikten sonra yetimhanede de aynı muameleyi görmek seni ziyadesiyle üzüyor. Hiçbir yere ait hissetmiyor, kendi kabuğuna çekiliyorsun. Bir akşam aranıza yeni biri katılıyor. Ve bu kişi odaya yerleşir yerleşmez gitarını çıkarıp şarkı söylemeye başlıyor. Gitarın tınısı öyle hoşuna gidiyor ki sen de gitara merak salıyorsun. Ve bu yeni arkadaşına sohbetler başlıyor. Gitar çalmayı öğrenmeye gayret ediyorsun onda. Şeyi sorayım hemen. Gitarda seni çeken ne oldu acaba? Bu sessiz ve kimsesiz yatakhanede bir gitar sesi duymak belki umutlarını mı tazeledi? Ne dersin?
0: Rahatlattı beni.
1: Öyle mi?
0: Böyle bir sesti ki. Yani sanki bana böyle diğer sesler, diller bana böyle uğultu gibi gelirken bu gitar sesi beni birdenbire böyle yumuşattı. Evet, başka bir dil daha varmış gibi geldi.
1: Daha şefkatli değil mi?
0: Daha şefkatli. Belki herkesin anlayabileceği bir dil. Ben de acaba şu gitarı alıp ben de bir şeyler çalabilir miyim acaba diye düşündüm.
1: Aklın ermeye başladığında annen seni terk etti. O sıcak aile sevgisini hiç göremedin. Babayı da erken kaybettiğini dikkate alırsak. Yetimhanede de giderek yalnızlaştırıldın. Çocuk ruhun hep aç kaldı ve duyduğun gitar sesiyle içinin sızısı biraz da olsa dindi. Gitarın sesinde sanki yeni bir yaşam keşfettin. Aynı zamanda yetimhanede bir arkadaş edindin ve kendisinden gitar çalmayı öğreniyorsun. Kendini müzikle onardığını söyleyebiliriz. Sahneye çıkıp gitarınla şarkı söylemeyi hayal ediyorsun. Müzik senin için belki de bir kurtuluş yolu, öyle diyelim. Okulda da müzik derslerinde kürsüye çıkıp şarkı söyleyen tek öğrenci sensin. O konuda bir cesaretin var. Bir gitar almak istiyorsun ama tabii ki bu para yok yani. Bu yüzden önce bir hırdavatçıda çalışmaya başlıyorsun. Sonra bir elektrikçiye çırak oluyorsun. Kalan zamanlarında da kütüphaneye gidip bol bol kitap okuyorsun. İlkokul yılların böyle geçti. Koca adamlar gibi maşallah. şuurlu bir şekilde. Yıl 1933, yaş 12. Soruyorum 12 yaşına. Bundan sonra neyi amaçlıyorsun? Gitarın ses seni yeteri kadar onardı mı? Aç kalan ruhunu doyurabildi mi?
0: Tabii. Artık bu gitar benim için bir en yakın arkadaşım oldu. Bununla beraber bir yolculuk yapacağız beraber. Çünkü onun sayesinde dünyayı kendime anlatacağım. Hala insanlara güvenmiyorum. Hatta seviyor muyum bile bilmiyorum.
1: Alabilecek misin bir gitar?
0: Alacağım tabii ki.
1: Alacaksın. Bu para, her kuruşu biriktiriyor musun?
0: Tabii.
1: Öyle mi?
0: Ve bunun için her iş yapabilirim. Hmm. Ne olursa olsun o yaşta. O yüzden o arkadaşı yanıma almam lazım. Yani onunla beraber...
1: Bir anahtar mı bu artık? Evet. Hayata dair bir anahtar
0: tabii,
1: mı bir gitar?
0: Tabii. Müzik. Fransızca bilmem beni aslında şey yaptı. Hani
1: önemi çıkartır.
0: Yok, insanlarla böyle iletişime geçeceğimi düşünürken tam tersi geri çekti.
1: Daha
0: yani
1: da yalnızlaştı.
0: Ama bu gitarın çıkardığı ses evrensel bir dil. Bunu herkes anlıyor.
1: Çok güzel herkes söyledin şey bunu. İyileşmeye, yalnızlığını gidermeye çalışıyorsun. Ortaokul yılların daha da dolu geçiyor. Vaktini çok verimli kullanıyorsun. Kütüphaneden neredeyse hiç çıkmıyorsun. Kalan zamanlarında da bir avukatın yanında işte getir götür işlerini yapıyorsun. Yıllar geçerken de orada katipliğe yükseliyorsun. Kazanç artıyor ve nihayet kendine bir gitar alıyorsun. Yıl 1935, yaşın daha 14. O anı tarif eder misin? Gitara sahip olduğun, bu benim dediğin ilk anı anlatır mısın bana?
0: Ya evet. Artık yalnız değilim hissi verdi bana. Yani ilk önce böyle o gitarı alınca kucağıma, bana böyle şey hissiyatı verdi, böyle bir makinalı tüfek gibi böyle bir agresiflik geldi içimden yaşadıklarımdan dolayı. Ama onu o müzik ve bana öğreten arkadaşım, bu senin arkadaşın olacak deyince onun sözleri geldi aklıma. Evet, ben bunu bir silah olarak ve kendimi ispatlamak ve göstermek için ve insanları acıtmak için değil, bunu böyle insanlarla iletişime geçmek için, kendimi göstermek için,
1: dertlerimi
0: anlatmak için, ifade etmek için kullanacağımı anladım.
1: Hayallerin genişliyor tam da söylediğin gibi. Parklarda, caddelerde yalnız başına gitar çalıyor, şarkı söylüyorsun ve bir müddet sonra etrafına insanlar toplanmaya başlıyor. Böylece sokak müzisyenliğine adım atmış oluyorsun. Bu vesileyle para da kazanıyorsun. Liseye kaydını yaptırıyorsun. Her işini kendin görüyorsun. Bir lise talebesisin artık ama daha da önemlisi bir sokak sanatçısısın. Sokaktaki insanların sesine ve şarkılarına ilgi duyması sende nasıl bir duygu yarattı? Merak ediyorum. Mesela amacın ilgi çekmek mi, şarkı sadece şarkı söylemek yoksa para kazanmak mı?
0: Sevilinebiliyormuş bu hayatta. Evet. Ama bu insanlar beni ben olduğum için mi seviyor yoksa gitarla böyle bir şeyler çaldığım için mi seviyor? Ama bir de üstüne de para veriyorlar. Yani evet, gerçekten de kendimi sevdirmem için bu müzik bana yardım etti. Ve gitar yardım etti ve bu müziğin sayesinde orada bir sevgi buldum.
1: Bir kabul gördün.
0: Kabul gördüm.
1: Bu da çok önemli bir şey. Peki lisede İspanyolca ve İngilizce öğreniyorsun. İtalyanca sınıfındaki arkadaşlarınla da İtalyanca pratik yapma şansın oluyor. Ancak esas uğraşın her zaman müzik. Evet, çok ders çalışıyor, çok okuyorsun, birkaç lisan öğrenme gayretindesin ama müzik senin için bambaşka bir hayata tutunma biçimi. Tek başınalığında ilacı. Sana ve ruhuna iyi geldiği için yanına birkaç arkadaşını da alıp sokak müzisyenliği yapmaya devam ediyorsun. Ve bir gün annen İzmir sokaklarında sana rastlıyor. Karşında durup seni dinliyor. Hemen tanıyor seni. Sen de bir zaman sonra tanıyorsun anne. Yıl 1937, 16 yaşında annenle karşılaştın. Onu tam 9 sene sonra yeniden gördün. Özlemiş misin? Kızgın mısın?
0: Ben kızgınım. Hiç özlememişim.
1: Öyle mi?
0: Çünkü hafızamdan onu o kadar silmişim ki. Tabii ki onu görünce heyecanlandım. Ama ona bu kendi heyecanımı göstermek istemedim. Sanki orada yokmuş gibi.
1: Her şey için çok mu geç?
0: Çok geç artık. Ben onu hafızamdan o kadar silmişim ki.
1: Geçmişe takılmaya niyetli değilsin. Müziğini tüm dünyaya duyurmak istiyorsun ve tüm dikkatini buna veriyorsun. Yıllar geçiyor. 1939'a geliyoruz. O yıl İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Askerliğini Manisa Akhisar'da yapıyorsun. Yani bu vatani görev kısmı. Akhisar'da tanıştığın bir caz müzisyeni sayesinde Akhisar orada evinde sahneye çıkıyor. Gitarını çalıp söylüyorsun. Burada biraz da piyano tıngırdatmayı öğreniyorsun diyelim. Piyano çalmayı öğreniyorsun diyemeyiz ama 18 yaşındasın. İlk sahne deneyimini askerlik vazifeni yaparken gerçekleştirdin. O hoş muydu? Nasıldı?
0: Tabii yani.
1: Sahne deneyimi çünkü bu sokakta müzik yapmak gibi tabii. Değil.
0: Yani askerliğin en güzel yanı oydu tabii ki. Yani sahneye çıkıp seni dinleyen insanların önünde yeteneğini göstermek kadar güzel bir şey yok. Kendimi ifade etmek kadar güzel bir şey yok. Yaşadım orada, var oldum.
1: Askerdeki sahne deneyimin sana yeni bir kapı açıyor ve İzmir'deki gazinolarda sonrasında sahne almaya başlıyorsun. Yeni ve canlı bir dünyada şarkı söylemek sana bir ruhuna elbette çok iyi geliyor. Kimsesizliğini artık eskisi kadar içerlemiyorsun, kafayı takmıyorsun. Çünkü her akşam gazinoda seni dinleyen bir sürü insan var ve şarkılarına eşlik ediyorlar, seni beğeniyorlar, seviyorlar, ilgileniyorlar. Bu anların kıymeti senin için paha biçilmez. Tabii bütün bu güzel gelişmelerin yanı sıra kendini geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye de devam ediyorsun. Durmak yok. Konservatuara bir başvuru mektubu yazıyorsun ancak reddediliyor. Bu seni pek üzmüyor. Zira İzmir'de günden güne büyüyen bir adın ve şöhretin var. Hatta artık Ankara gazinolarından da teklifler gelmeye başlıyor. 20'li yaşların başındasın ve yetimhanede duyduğun o ilk gitar sesi seni ta bugüne kadar taşıdı, getirdi. Neler söylemek istersin?
0: Farkında değilim aslında buraya kadar geldiğime ama daha yolum uzun diye düşünüyorum. Ama iyi ki müzikle tanışmışım. İyi ki gitarı sevmişim. Artık evrensel bir dilim var. Bir de sevdiğim bir şeyle para kazanmak kadar güzel bir duygu yok. Hı. Çalışıyor hissi olmuyor bende. O şey, o avukatlık, avukatın yanında çalıştığım günler geliyor aklıma.
1: Katiplik.
0: Evet. O yüzden de mutluyum çok. Sevdiğim bir işten para kazanıyorum.
1: Aynen öyle. Ankara'daki gazinolarda şarkı söylüyor. Büyük sükse yapıyorsun. Bir süreliğine İzmir'den ayrılıyor. Ankara'daki bir pansiyonda kalarak iş hayatını sürdürüyorsun. Buradaki oda arkadaşın ismini versen mi vermesen mi? Sonra mı
0: verebilirsin
1: versen?
0: Çünkü ben 90'la 2005 arası Türkiye'de olmadığım
1: için. Öyle biri yok. Zaten 40'lardayız daha. Evet. Oradaki oda arkadaşın şair Orhan Veli.
0: Ya.
1: Denk geldiğiniz zamanlarda çok güzel muhabbet ediyorsunuz. Ankara'daki gazinolarda iyi paralar kazanıyorsun. Seneleri kovalarken namın nihayet İstanbul'dan duyuluyor ve İstanbul'dan teklifler gelmeye başlıyor. Tabii o dönemde seni Ankara'da dinleyip mest olan birisi var. Müzeyyen Senaroğlu. Müzeyyen Hanım seni, sesini ve sahneni öyle beğeniyor ki sana Türkiye'de kalmaman gerektiğini söylüyor. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. Avrupa'da yeni bir dönem başlıyor. Fakat sen bir türlü ülkeni bırakıp gidemiyorsun. Türkiye'den ayrılamıyorsun. İstanbul'daki gazinolarda sahne alıyorsun. 1947'ye kadar bu böyle devam ediyor. Geldik 26 yaşına, 47. Ne yapacaksın? Müzeyyen Hanım gibi bir üstadı dinleyip gurbet elleri Avrupa'ya gidecek misin? Yoksa İzmir, Ankara, İstanbul sahnelerinde söylemek, bulunmak sana yetiyor mu?
0: Müzeyyen Hanım'ın yanında mı olsam acaba? Daha çok tecrübe kazanırım. Daha çok ilerlerim. Bir de ilişkilerim de güçlenir. Daha çok insan tanırım.
1: Gitar çaldığına göre senin müziğinle Müzeyyen Hanım'ın müziği aynı şeyde değil.
0: Yani gitarı unutma, piyanodaydım ama olsun. O zaman
1: Alaturkacı değilsin.
0: Okey.
1: Düşünüyorsun, taşınıyorsun ve denemeye karar veriyorsun. Tam 26 yaşında biniyorsun uçağa. Dilini çok iyi bildiğin bir ülkeye, Fransa'ya gidiyorsun. Ve Paris'e ulaştığında...
0: Tam kim olduğunu anlamaya çalışıyorum.
1: Duydu, söyleme zaten, onu sana bırakacağız da. Sen şimdi o ol. Ve Paris'e vardığında savaştan çıkan Avrupalının hayata nasıl tutunmaya çalıştığını gözlemliyorsun, şahit oluyorsun. Batı dünyası üzerindeki sefaleti, yorgunluğu, bitkinliği, yokluk duygusunu atmak için biraz eğlenceye yöneliyor. Fransa'da yeni yeni eğlence mekanları açılıyor. İnsanlar gece hayatına akın ediyorlar. Sen de bu ortamda kendine hemen güzel bir iş buluyorsun. Fransızca şarkılar söyleyerek, gitar çalarak, müzikseverlere kendini sevdiriyorsun. Büyük orkestralarda yer alıyorsun. 48 yılında Kim Bilir, Kim Bilir adlı Fransızca bir şarkıyla ilk planı çıkarıyorsun ve gerisi geliyor. Hem başarılı hem meşhur oluyorsun ama yıllar geçerken ülken burnunda tütüyor. Gurbette meşhur olsan da, ünlü olsan da, çok para kazansan da kendini oraya ait hissetmiyorsun. Ait olduğun tek yer var. Orası Türkiye. Büyüdüğün, gençliğini yaşadığın İzmir. Geldik 1957 yılına. 36 yaşındasın. Tam 10 senedir Fransa'dasın. Dünya çapında bir şöhretin var. Her yerde alkışlarla karşılanıyor. Çok seviliyorsun. Ama bütün bunlara rağmen yaşadığın yere ait hissetmiyorsun. Gitarınla dünyaya meydan okurken bu neyin eksikliği Allah aşkına? Soruyorum, sevgiden mahrum kalmış o kimsesiz çocukla hala hesabın kapanmadı mı?
0: İnsan her zaman, bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bilinçaltı belki kırıldığım ve travmalara geçirdiğim yere her zaman hesaplaşmak istiyorum. Belki geri dönmek istiyorum ve burada bitirmek istiyorum hayatımı diye düşünüyorum.
1: Bir çember kapatma şeyi mi bu?
0: Evet.
1: Belki de.
0: Yaraları kapatmak için.
1: Yaraları kapatmak için. Rövanş niyetindesin.
0: Evet. Saçma bir rövanş aslında baktığında. Gereksiz.
1: Artık bir dünya starısın. Herkes seni konuşuyor. Paris'te sahne şovların, film yapımcılarının dikkatini çekiyor. Bu kez de film teklifleri alıyorsun ve 1959'da Fransız sinema oyuncusu Brigitte Bardot'yla Benimle Dans Et, Come Dance With Me adlı filmde oynuyorsun. Bu filmdeki dans sahneniz çok beğeniliyor. Oyunculukta da bir nevi zirveyi görüyorsun. Ve Fransa'da 30'u aşkın filmde rol alıyorsun. Brigitte Bardot ile çok iyi arkadaş oluyorsunuz. Sanat çevresinden önemli isimlerle çalışıp ahbaplık ediyorsun. Ve yılların yoğun bir iş temposuyla geçiyor. Ama ülkene hasretin dinmiyor. Kalbinde kocaman bir boşlukla yaşıyor. İzmir'e kavuşmak istiyorsun. Gurbet ellerde yüreğin yanıyor. Ve 1962 yılında ekibinle bir araya gelerek Canım İzmir şarkısını piyasaya sürdüğünde 41 yaşındasın. Fransa'da ülkene hasret yaşıyorsun. Peki kavuşmak, vuslat ne zaman? Her ayrılığın kavuşması var mıdır? Yoksa bazı ayrılıklar ebedi mi oluyor? Ne dersin?
0: Burada öyle değil. Yani yeniden buraya dönmek, İzmir'e dönmek. Ama şöyle bir şey de var yani. İzmir çok güzel bir yer. Burada böyle bir havası, buradaki aidiyet yani tam anlamıyla. Yerim yani burası. Burada doğdum, buranın havası. Bir de bir gayrimüslim olarak zaten 15. asırda benim dedelerim, dedeleri buraya gelmiş. Buraya sahibim. Yani burası benim yerim. Hı-hı. İzmir.
1: Vatanın senin.
0: Evet.
1: Dönecek misin?
0: Fransa'ya mı?
1: Türkiye'ye.
0: Tabii. Hı-hı.
1: Tanışalım mı bu?
0: Tanışalım.
1: Hasret adamla tanışalım bir.
0: Galiba tabii.
1: Söyleme ama.
0: Biliyorum kim
1: olduğunu. Biliyorsun. Geliyor efendim.

0: Neyse hiç
1: bu kadar biliyorum ama
2: gerçek ismi ne?
0: Söyleyeceğim şimdi. Efendim, Dario Moreno'dan bahsediyoruz tabii ki. Deniz ve Mehtap şarkısını dinledik. Bu şarkının sözlerini de Fecri abi, Fecri Ebcioğlu yazmıştır. Olağanüstü sözleri vardır. İzmir sevgisiyle bilinen müzisyen David ismi. David Arugete, sahne adıyla Dario Moreno, hayatının büyük bir kısmında memleketinden ayrı düştü ama İzmir'e döneceği günü bekledi. İnsanın kendi vatanı gibisi var mı? Dünyanın neresine gidersem gideyim, İzmir özlemi yüreğimden çıkmıyor. Doğduğum yerde değil, doyduğum yerde mutluyum. Düşüncesi benim için geçerli değil. Malum, ruhun açlığı midenin açlığından daha ağır basıyor. Hisseden bilir, yaşayan bilir. Ben İzmirliyim, diyor. Çok sevilen Deniz ve Mehtap ve her akşam şarkılarının sözleri de Fecri Ebcioğlu'na aittir. Canım İzmir şarkısıyla da memleket hasretini dile getirmişti. Dario Moreno hayata ve sevenlerine ne yazık ki çok ani bir biçimde veda etti. Tansiyon ve şeker hastasıydı. 68 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ne yazık ki fenalaştı ve kalp krizi geçirerek 47 yaşında aynen. Sadece 47 yaşında vefat etti. 47 yıllık ömründe sevenleri onu hiç yalnız bırakmadı. Vefatı Türkiye'yi ve Fransa'yı, iki ülkeyi birden derin üzüntüye boğdu. Çok seviliyordu ikisinde de. İzmir'in sembolüydü. İzmir'de tarihi asansör bölgesindeki sokağa adı verildi. Aynı zamanda Dario Moreno sokakta, o sokakta bir de büstü var. İyi ki onu tanıdık, duyduk. Onunla birlikte bir zaman yaşadık. Ruhu şad olsun, yattığı yer İncinmesin. Sever miydin sen dinlemeyi?
1: Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. İşte bir şarkısı vardı. Evet. Sanırım en popüler şarkısı
0: çok
1: var.
0: Çok güzel.
3: Empati devam edecek.
4: Müzik arası.

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la empati devam.
1: 1921 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde dünyaya geliyorsun. Babanı kaybediyorsunuz. Annem bu hayatta tek başına kalıyor ve bir terziyle evleniyor. Ancak üvey baban seni bir türlü sevemiyor. Ve annen seni yetimhaneye bırakıyor. Bir akşam aranıza yeni biri katılıyor. Ve bu kişi odaya yerleşir yerleşmez gitarını çıkarıp şarkı söylemeye başlıyor. Gitarın tınısı öyle hoşuna gidiyor ki sen de gitara merak salıyorsun. Böylece sokak müzisyenliğine adım atmış oluyorsun. Bu vesileyle para da kazanıyorsun. Liseye kaydını yaptırıyorsun. Ve bir gün annen İzmir sokaklarında sana rastlıyor. Karşında durup seni dinliyor. Her şey için çok mu geç?
2: Çok geç artık, ben onu hafızamdan o kadar silmişim ki.
1: İzmir'de günden güne büyüyen bir adın ve şöhretin var. Hatta artık Ankara gazinolarından da teklifler gelmeye başlıyor. Ankara'daki gazinolarda şarkı söylüyor, büyük sükse yapıyorsun. O da arkadaşın şair Orhan Veli.
2: Aa.
1: Tam 26 yaşında biniyorsun uçağa. Dilini çok iyi bildiğin bir ülkeye, Fransa'ya gidiyorsun. Müzik severlere kendini sevdiriyorsun. Büyük orkestralarda yer alıyorsun. Artık bir dünya starısın ve Fransa'da 30'u aşkın filmde rol alıyorsun. Efendim, Dario Moreno'dan bahsediyoruz tabii ki. Hikayesini işlediğimiz Dario Moreno gibi sen de Türkiye'den uzun bir süre ayrı kaldın. O süreçte bir gün Türkiye'ye kavuşmak ümidi falan öyle şeyler hissediyor muydun?
2: Hiç
1: yoksa dolu düzgün öyle bir şey yoktu.
2: Yani şey diyordum.
1: 9 yaşındasın zaten. Bambaşka bir kafa oluyor
2: ya,
1: değil mi?
2: 9'dan 35 yaşında.
1: 35'in.
2: Yani. Hatta ben
1: 33 galiba.
2: 33.
1: Biz daha iyi biliriz. 33'tür o.
2: Doğrudur. Ya şöyle, ben burada 2-3 ay kalacağım, döneceğim falan diye düşündüm.
1: 33'te geldiğinde
2: evet.
1: Mi? Tomis nedeniyle mi gelmiştin?
2: Tomis'e dedim zaten. Tomis Hanım niye beni çağırdınız? Niye beni şey yapıyorsunuz? Bebeğim dedi, ben dedi burada dedi böyle modern beden dili. Olan dedi, aktör bulamıyorum dedi.
1: Tomis de. Şimdi bir hatırlatalım. Tomis Giritlioğlu iyi bir yönetmen, iyi bir yapımcıydı. Çoğumuzun hayatına dokunmuştur. Çoğumuzun, benimkine de, seninkine de. Ben de Ankara'dan ilk geldiğim yıllarda 90'ların sonunda Tomis'le karşılaşmıştım. Ve ondan sonra da hikaye birazcık makas değiştirmişti doğrusu. Seni de o davet etti. O seni nerede yakalamış? Şimdi onun o çok muazzam bir şeydir. Nasıl diyeyim? Muazzam bir interlantı var onun yani. Her şeyle, herkesle ilgilidir falan.
2: Ya, öyle bir... Şöyle bir şey oldu. Ben 98'de Ferzan Özpetek beni tiyatroda izledi.
1: Tamam.
2: Fransa'da.
1: Tamam.
2: Dedi ki ya dedi... ben dedi çok beğendim.
1: Harem Suari için,
2: Harem Suari için istedi. Dedi ki sana dedi burada rol yok ama dedi bir gel dedi, ben de hayatımda bir set görmedim. Bir film nasıl yapılır A'dan Z'yi bilmiyordum. 98'de geldim. Gelince de insanların ilgisini çektim burada. Hatta Radikal'e bir o dönemde bir şey vermiştim. Röportaj vermiştim. İşte Semih Kaptanoğlu'yla tanıştım. O dönemde de Orhan Pamuk da yeni romanını çıkarmıştı. Beyaz Kale ikinci romanını da yazıyordu. O camia vardı yani o dönemde. O şeydeyim, Türkiye'deyim. Ondan sonra aradan 3-4 sene sonra beni bir iki yapımcı çağırdı. Şey için, Türkiye'de dizilerde oynamak için. Ve Fransa'da ben reklamlarda oynuyordum. Dizilerde de oynamaya
1: tiyatroda
2: başladım.
1: Tiyatroda yaptın.
2: Tiyatro zaten vardı hep. Tam böyle o dönemdeyken bir küçük bir showreel hazırladım. Göndermiştim Türkiye'ye. Gel dediler, deneme yap dediler. Ben burada işte aşk oyunu galiba sanırım. Bu Kerem Cem'in oynadığı bir dizi vardı. Onun için bir audition verdim Saadet Işıl Aksoy'la. Saadet Işıl Aksoy'u izlerken beni merak etmiştim sanırım. Sonra Harika Uygur da ona showreel'imi gösteriyor. Sonra Harika diyor ki işte böyle bir oyuncu var. Budur. O da beni beğeniyor. Aradılar beni. Tomis Hanım aradı ve Harika aradı. Ben ilk önce istemedim. Çünkü sıkıldım çok. Türkiye'ye bir iki defa geldim. Hem vakit kaybıydı benim için. Hem de böyle sanki böyle...
1: Olmayacak gibi geldi.
2: Kuru sıkı gibiydi. Evet. Ben oynamaz dedim yani. Benim hoşuma gitmiyordu o şey. Ben başka hayallerim vardı. Reddettim. İstemedim. Tomis Hanım çok ısrar etti. Tamam dedim ben. Geldim ama dedim gelirsem bir sözleşme imzalarım ve çekimleri netleşirim. Ona göre kendi organizasyon planımı yaparım. Tamam
1: dedim. Bitince de çeker giderim diye düşündüm.
2: Şükrü Bey'le tanıştım işte. Sonra da kendimi Cunda da orada atın üstünde buldum. Kırık Kanatlar dizisinde.
3: O atlar da bizim atlarımızdı. Sizden önce biz orada kurşun yarasını çektik.
2: Evet.
3: Kurşun yarasının başarısı üstüne hem Şükrü Bey hem Tomlis. Evet. Burayı sürdürelim. Çünkü orada muazzam bir işte yatırım yaptılar, ilişkiler geliştirdiler.
2: Evet.
3: Doğrusu orada daha sonra birçok dizi çekildi. Evet. Ayvalık aslında şeyimizin Türk televizyonunun, sinemasının cazibe merkezlerinden bir haline geldi ikisi sayesinde. Şükrü Bey'in de çok tabii şeyi vardır, emeği vardır oralarda. Sevgili Tomlis'in de Allah rahmet eylesin.
2: Yani öyle başladı. Sonra dedim ki ben istemiyorum artık. Dönmek istiyorum. Hatta dizinin böyle bir ortalarında 15. bölümde bir ben gittim, hatta kaçtım. Havalimanında yakalandım.
3: Öyle olmuyor o işler.
2: Tom Lise Hanım dediği gibi bak dedi biraz daha dayan. Zor yıllarda bir iş yapacağız, bir dizi yapacağız.
3: Hmm.
2: Ne o dedim, işte Menderes dönemini anlatacağız.
3: Tamam. Hatırla evet. Sevgili oldu.
2: Zaten
3: sonra,
2: biliyorsunuz Tom Lise Hanım çok güzel konuşuyor, çok güzel anlatıyor. Yok. Beni böyle orada tekrar tavladı.
3: Tom Lise'den proje dinleyeceksin.
2: Evet.
3: Dinlerdik yani hepimiz ve bir şekilde... Maalesef ikna olurduk. Sonra o işler öyle... Yani Tomlis nedeniyle ya da yapımcı nedeniyle değil de senaryo. O işleri o kadar sürede sürdürmek, o kadar çok şey... çok minütaj, uzun minütajlarda o işleri sürdürmek
2: yapılmayan kolaydı. Şeyleri yaptı kadın.
3: Evet yaptı. Çok yeni şeyler yaptı. Kalitesini arttırdı işlerin.
2: Tabii.
3: Katlanılabilirliğini oyuncu
2: yaptı. Çemberimde Güro'ya yaptı.
3: Tabii çok güzel işler yaptı.
2: Kadın işleri, emansipasyon, kadının özgürleşmesi. Mesini anlatan, onun...
3: Tomlis Kilitlioğlu meselesi olan yapımcılardan biriydi.
2: Eksik olan da bu.
3: Eksik olan da bu, evet.
2: Şu anda.
3: Evet, her zaman. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle almış olalım Tomlis'i de. Peki biraz Hatırla Sevgili'den bahset bize. Çok güzel, çok özel bir işti.
2: Evet.
3: Hatırla Sevgili. Laçin Ceylan, sen harika oyuncular vardı orada.
2: Evet.
3: Müthiş.
2: Çok zordu. Aşırı zordu. Çünkü ilk defa dönem çekiliyordu.
3: Hı hı.
2: Ve özellikle 50'ler 60'lar. Arnavut kaldırımlar yapıldı. O evet, hatta arabanın evet. Tekerleklerini dolanıyordu böyle. Duruyordu sen.
3: Tabii.
2: Tramvay istiklal yapıldı tekrar. Hı hı. Böyle bizim için kıymetli bir işti. O kadar geç kalıyordu ki geceler gündüz ışığıyla aydınlatılıyordu. Ben de şey diyordum, biraz hızlanırsak yakalayacağız gündüzü falan diye böyle eğleniyordum çok. Ama güzel bir iş çıktı ya, güzel de eğlenceliydi. Yani herkesin böyle bir karakteri vardı ve bu karakterlerin böyle biraz gerçek olması, gerçek karakterler de giriyordu. Acayip danışmanlarımız vardı.
3: En önemlisi de böyle güzel işler olabilir, yapılabiliyormuş, sürdürülebiliyormuş, izleniyormuş dedirtti.
2: Evet.
3: O açılardan da çok büyük bir kazanç
2: yani
3: o işler.
2: Yani şeyde televizyon dünyasında, tüketim dünyasında kalıcı işlerden bir tanesi oldu.
3: Oldu.
2: Evet. Yani söyleyebiliriz yani.
3: Evet. Peki yurt dışında da uzun süre yaşamış, gelmiş, hala bağ kuvvetli olan, gidecek yeri olan, yapacak işi olan, Türkiye dışında da kendini var edebilecek birisi, bir sanatçı, bir profesyonel olduğun için soruyorum. Zor zamanlardan geçiyor hem ülkemiz hem dünya. Topyekün. Atlas nasıl bir dünyada yaşasın istersin? Bu konudaki ya, şeyin ne?
2: Ya çok,
3: arzun, hülyan
2: ne? Bu soruyu soracaksın diye çok korkuyordum. Çünkü...
3: ben de babayım. Evet. Hepimiz soruyoruz.
2: Tabii, tabii,
3: akşam nasıl olsa sen soracaktın kendini. Ben sabah soruyorum.
2: Ya ben her gün soruyorum bu soruyu kendime. Ve çok korkuyorum. Gerçekten de. Ama şeyden korkmuyorum. Bir şekilde insan devam ediyor. Bir şekilde var oluyor. Bir şekilde değişiyor. Ve boyut değiştirecek şimdi şey insanlık diye düşünüyorum. Şimdi nasıl mesela bundan 500 sene önce Amerika keşfedildi ve evet denizin ilerisinde bir dünya daha varmış dendi ve fizisyenler geldi, hayatımıza Newton geldi ve sanıyorum önümüzdeki şu 5-10 sene inanılmaz kritik bir sene ve bence insanlık ve bilim özellikle zaman ve mekan kavramı boyut değiştirecek. Yani bazı bilim adamları şey diyor işte galaksimiz o kadar büyük ki, galaksiden sonra başka bir şey daha var, boşluk var, o da daha büyük. Bir yerden bir yere ışık hızıyla gitmeye çalışsam bile bir ömür yetmez. O yüzden de dünyada, evrende tekiz diye. Ama ben başka bir şeyin daha var olduğunu inanıyorum. Ve bu şey gözle görünemez. Ama burada, o da zaten yakın zamanda bence çözülecek. Ve onun sayesinde zaman ve mekan kavramı tamamen değişecek. Ve bu dünyanın içerisinde insan başka türlü bir
3: varoluşa
2: dönüşecek. Bu benim düşüncem. Ama nasıl yeni bir keşif geliyor. Çok büyük bir keşif. Şimdi bunların içinde Atlas'ın nasıl var olacağını ben tahmin edemem, bilemem. O yüzden de bunları düşünmeye kalktığımda inanılmaz şekilde korkuyorum. Ve diyorum ki benim bunları düşünmemem gerekiyor. Sadece anda kalmam lazım. Ve ona bu programın başında söylediğimiz gibi miras bırakmam lazım. O yüzden de buradayım. O yüzden de yaşadığım her gün, onunla beraber her an benim için çok kıymetli. Ve akşam gelince de ay ne güzel bir gün geçirdik. Bugün ben ne yaptım, neler başardık, hep beraber ne oldu diye analiz edip şükrediyorum. En önemli şeylerden bir tanesi. Başka bir şey veremem yani. Benim gücüm bu kadar. Sadece sevgi, zaman, oynamak, anda kalmak. Ama korkuyorum.
3: Ve umutlu olmak diyelim.
2: Umutlu olmak.
3: İnşallah mesnetler de buluruz. Daha umutlu olmak için yeni mesnetler de umarım ortaya çıkar. Onlara sarılırız.
2: Ama Ahmet abi bak bunları düşününce ay bu iş gelmedi bana buradan keşke bu işte oynasaydım. Ay keşke şunu yapsaydım. O bir şey bundan hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bunları düşünmüyorsun. Yani artık böyle ay bugün de güzel bir zaman geçirdim. Aa, bugün de nefes alıyorum. Bugün de beraberiz. Bugün de güldük. Bugün de beraber bir şeyler yaşadık. Yetiyor bana.
3: Anı yaşayalım diyorsun.
2: Evet. O hırs, o şey, o ben bunu istiyorum, bunu alacağım. Yani o haz denen haz peşinde değilim artık. Sadece
3: tutma, mesela, koparma, kapma, götürme falan evet. Bu işlerle meşgul olmazsak daha iyi olur diyorsun.
2: Yani mutluluk şey ya, gözle görünmeyen böyle evet. Ufak tefek yerlerde ya evet. İşte onların tadını çıkarmaya çalışıyorum.
3: Detaylara bakalım.
2: Aynen öyle.
3: Peki Cansel'cim çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim.
3: Geldiğin için.
2: Bana çok iyi geldin. Geldin.
3: Bana da çok iyi geldi. ayrıca Atlas'la da dışarıda tanışmak çok iyi geldi sevgili eşine. İyi ki geldiniz. Aileniz için en iyi dileklerimi sunuyorum. Senin ve eşinin güzel kariyerleri için de.
2: Hepimiz için.
3: Aynı biçimde. Efendim iyi bir oyuncu, iyi bir insan, iyi bir baba Cansel Elçin'le birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz çok iyi vakit geçirdik. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Önümüzdeki hafta bir başka empatide ama yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar.
0: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati. NTV Radyo. Sıra dışı hayatlar.
4: Barış Bayraktar ben. 1992 Manisa Akhisar doğumluyum. İlk öğretim ve orta öğrenimimi Akhisar'da tamamladım. Hı-hı. Sosyal bir çocuğum. Yani gitar çalıyorum, film izliyorum. Paradan spor milli sporcusuyum aynı zamanda tabii ki. İstanbul'da yaşıyorum. Böyle bir hayatım var. Akhisar'da evin önünde karşıdan karşıya geçerken traktör kazası, talihsiz bir kaza sonucu. Tekerlek sandalye kullanıyorum. Paradans sporunda ilk olarak 2021 Türkiye Şampiyonası'na, 4. Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve burada elde ettiğim birincilik sonucu milli takıma seçildim. Şimdi ben birazcık geçmişime değineyim o halde. İlk önce ben ilkokul 3'te gitar çalarak başladım. Gayet sosyal bir küçüklüğüm vardı. Müzik kulağım, müzik ritmim küçük yaştan itibaren geliştiğine inanıyorum ki lisede bir müzik grubumuz da vardı. Lise bittikten sonra herkes dağıldı tabii. Sporla danışmam Akhisar'da, Akhisar Belediyesi Spor'da engelli halter takımı ilk kez kuruldu. Türkiye'de ilk engelli halter takımıydı. Halterle uğraştım ve sonra basketbola geçiş evren var. Basketbola geçiş yaptım. 4 sene de basketbolla uğraştım. Şimdi dans öyle bir şey oldu ki yani ben basketbolda 4 sene boyunca tekerlekli sandalye kullanmayı öğrendim. Müzik geçmişim, müzikal geçmişim de olunca bunların ikisini harmanladım diyebilirim. Birazcık basamakları yükselmem daha kolay oldu galiba. Tabii ki geçmişimde yönelmiş branşların, yöneldiğim sporların belki de meyvesini topladım tabiri caizse bir yandan da. Daha basamakları çabuk tırmanmama sebep oldu diye düşünüyorum. Yine beni basketbolla tanıştıran çok değerli Sayın Erdem Göksel, Erdem abim. Bir gün bir telefon aldım ve Beşiktaş Belediyesi'nde böyle bir oluşum başladığını, bir sanat topluluğu kurulduğunu, bunun ilk ayağının dansla gerçekleşeceğini, beni sahneye çok yakıştırdığını, dansla başarılı olabileceğimi söyledi. Yani ben birazcık afalladım tabii ki tabiri caizse. Yani Erdem abi tamam iyi hoş dedin ama ben daha önce herhangi bir düğüne katılıp alkış dahi çırpmadım dedim yani o kadar uzun. Sen orasını merak etme dedi. Biz eğitimini aldıracağız falan. Geliştireceğiz bu olayı tamam. Böyle başladık. Tabii sevdim de yani ondan sonra sevdik buraya kaldık. Zorluk çektim. Basketbolun o üstüme oturttuğu hani sert karakter, o savaşçı mizacı birazcık kırmak, birazcık daha naifliğe, daha bir estetiği böyle bir yansıtmak diyebilirim. Birazcık daha zor oldu tabii ki. Hala da tam anlamıyla bunu başardığımı düşünemiyorum. Bu süreç tabii ki. Paradan spor dünya genelinde de çok gelişmekte olan ve özellikle Türkiye'de son birkaç senede ciddi başarılara imza atmamız sonucunda da gelişmekte olan bir spor. Herkesi dansa davet ediyoruz. Tekrar buradan çağrımızı söylerim yani. Ben bu kazayı çok seneler sonra öğrendim tabii ki. Yani ailem bunu 2,5 yaşındaymışım o dönem için. Hatırlamıyorum tabii ki hiçbir şekilde. Yaşadığımız yerde Akhisar'da, Manisa Akhisar'da. Evin önünde karşıdan karşıya geçerken bir traktör kazası yaşıyorum. Sanırım birazcık o konuda şanslı bir çocuktum. Ailem ve arkadaşlarım, çevrem. Neden böyle oldu? Bu durumu velveleye verecek veya benim kendi içimde belki de isyanlara sebep olacak. Hiç böyle negatif, olumsuz bir durumla karşılaşmadım, yaşamadım. Yani o dönem için olumsuz diye nitelendiriyorsunuz. Ama bu yaşa geldiğinizde ne kadar iyi olduğunu yani sizin için ne kadar çaba sarf ettiklerini anlıyorsunuz. O dönem için olumsuz dediğim mesela şunlar olabilir, şu örnekler. Ben o dönemlerde evin içinde tekerlekli sandalye kullanmıyordum ve kendim emekleyerek gezinebiliyordum. Küçük yaşlardaydım, 5-6 yaşlarında. O zamanlar yerde sobamız vardı mesela. Aile sobası. Sobada böyle kışın yanında su ısınsın diye sobanın yanına koyarsınız. Ve ben susadığım zaman ulaşabileceğim bir yerdeyse o su veya herhangi başka bir şey isteyeyim. Ailem onu hiçbir zaman vermedi bana. Barış kendi suyunu kendin aldı yani. Ve ben böyle belki de farkında olmadan beni hayata

0: Ama sosyal bir çocuk. Okul döneminde de. Ve hiçbir zaman bu durumun sıkıntısını çekmedim. Sanırım hayatım boyunca çekmedim. Yani şimdiye kadar aşamadığım tek olay merdivenler oldu galiba. Onda bir şekilde yardım istiyorsunuz, çözüyorsunuz. Yani başka bir pozisyon yok. Ve girişken de bir insan oldum. Yani seviyorum insanlarla kaynaşmayı, sohbet etmeyi, yeni kişiler tanımayı. Arkadaş konusundan da yönünden de o yüzden de şanslıydım galiba. Mesela bahsetmiştim. Lisede bizim müzik grubumuz var. Ve lisede müzik sınıfı 4. kattaydı. Ben tekerlekli sandalye kullanıyorum. Asansör yoktu. Ama ben mesela teknoloji sınıfı 2. kattaydı. Ben her hafta o derste oraya çıkardık, o sınıfa çıkardık ve ben hiçbir dersten geri kalmadım ve her dersi sınıfında gördüm arkadaşlarım sayesinde. 4. kata kadar çıkıp yani indik. 2. kata da çıkıp indik. Bir problem yaşamadım. Biraz şanslıydım galiba bu yönde belki de. Çok sevdiğim ve hayat felsefesi edindiğim bir söz var. Michael Jordan'ın bir sözü. Başarısızlığı kabul edebilirim diyor. Her insan hayatında başarısız olabilir. Ama denememeyi asla kabul edemem. Yani benim hayatıma baktığınızda belki evet birçok şey denedim ve belki de deneye deneye buldum. Yani belki olmam gereken yer para dans spordu, dans branşıydı. Ve ben bunu denedim. Halterle uğraştım. Müzik yaptım. Yani yüzdüm de basketbol oynadım. Bazı çeşitli amatör sporlarla da uğraştım. Ama sevdiğim yer burası ve belki de denemekten vazgeçmemek beni belki de başarıya götürdü diye düşünüyorum yani. Son olarak toparlayacak olursak, bu arada ona da değinmek istiyorum. 3 Aralık'ta gerçekleştirdiğimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün çok değerli bir projesi var. Engeller bizi durduramaz. Bu kapsamda da yine çok iyi adımlar atılıyor. Beşiktaş kesinlikle bir semt, yani bir spor kulübü değil. Beşiktaş bir ekol, Beşiktaş bir kültür. Beşiktaş sanat şehri. Beşiktaş bu konulara her zaman duyarlı olmasıyla ön plana çıkan bir spor kulübü ve semt, bir belediye kesinlikle. Ve burada da yine çok ciddi sosyal sorumluluk taşıyan bir projeye imza attık hep beraber. Engeller bizi durduramaz. Kesinlikle yani sokağa çıkmasını destekliyoruz. Engellilerin engelli engelsiz. Hayat çok kısa bir şeyleri yaşamak için. Ve kendinizi eve kapatmaya gerçekten gerek yok. Şu insan bana bakıyor, yolda gidiyorum. Herkesin gözü benim üstümde. Hiç önemli değil abi. Ben de bakıyorum herkese, bir köpek görüyorum, bakıyorum yaşlı bir teyze görüyorum. Aa ne kadar hoş bir teyzeymiş diyorum, gülüyorum, selam veriyorum. Siz de herkese bakabilirsiniz, insanlar da size bakabilir. O yüzden kendimizi eve kapatmayalım lütfen ve bir şeyleri denemekten vazgeçmeyelim. Mücadeleye son vermeyelim diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Önündeki tek engelin yüksek kaldırımlar olduğunu söyleyen Barış Bayraktar hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: durumu.
1: Ülke genelinde rüzgarların hafifleyip yağışların da kesilmesiyle başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Marmara, Ege, iç kesimler, Zonguldak çevrelerinde hava kalitesi orta seviyeye iniyor. Doğu bölgelerde ise iyi seviyede.
0: Hava durumu. NTV Radyo.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Günün son saatinde gelin önce gecenin manşetini aktaralım. Manşet: uzlaşılamayan ateşkes. Amerika ile İran arasında savaşın yönünü değiştirebilecek yeni bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Amerikan basınında konuşulan yeni teklif ve 48 saatlik yanıt süresi iddiası gözleri yeniden müzakere ihtimaline çevirdi. Ancak taraflar arasında güven sorunu sürerken Hürmüz'den yaptırımlara kadar birçok kritik başlıkta belirsizlik devam ediyor. Temaslara rağmen bölgede tansiyon da düşmüş değil. Yeni bir uzlaşma mı geliyor, yoksa taraflar yeni gerilim dönemine mi hazırlanıyor? Bugün yarın da yanıtını arayacağımız başlıklardan biri bu olacak, ama önce öne çıkanlar.

0: Siyasetin manşetinde dünden bu yana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar var. Bahçeli'nin teklifine karşı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den açıklamalar var. Statü talebi olmuştu Bahçeli'nin, Öcalan'ı hatırlayacaksınız. Açıklamaların ayrıntılarında neler var bugün yarın da paylaşacağız. Ve piyasalar çatışmaların sona erebileceği beklentisini satın alıyor. İran-Amerika savaşından bahsediyoruz ve tabii barış ihtimalinden. Amerikan basınında yer alan 48 saat içinde anlaşma sağlanabilir iddiaları petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı %11 gerileyerek 95 dolar seviyesine kadar çekildi. Altında da yükseliş vardı. Peki fiyatlar nasıl? Aktaracağız birazdan. Küresel savunma sanayinin gözü de İstanbul'daydı. 120 ülkeden 1700 aşkın firmanın katıldığı Saha İstanbul ikinci gününde de yoğun ilgiyle devam etti. Türkiye'nin geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi vitrinde yansıyanları aktaracağız. Ve son günlerde dünyanın konuştuğu başlıca meselelerden biri Hanta virüs. Turizm amaçlı seyreden gemide 3 kişi yaşamını yitirdi bu virüs nedeniyle ve 7 kişi aynı sebeple hasta. Gözler Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki cruise gemisinde. O gemide Türkler de vardı. Peki neler yaşandı, neler anlattılar? Ayrıca bu virüsü ve kimlerin risk altında olduğunu da bir uzmana sorduk efendim. Ayrıntıları bugün yarın da paylaşacağız. Başladık. Evet, savaşın gündemiyle başlayacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma imzalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerikan ordusu da Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir gemiyi vurduğunu açıkladı. Son gelişmeleri almak için gelin Amerika'ya uzanalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e soracağız. Önce Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım mı Begüm? Neler söyledi?
1: Buse, ABD Başkanı Donald Trump önce günün erken saatlerinde gün içerisinde sosyal medyadan biraz daha tehditkar bir mesaj paylaşmıştı. İran'ın üzerinde mutabık kılınan şeyleri kabul etmesi halinde hem savaşın sonlanacağını hem de Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi için güvenli bir yol açılacağını söyledi. Eğer kabul etmezlerse, eğer İran kabul etmezse, o zaman bombardıman yeniden başlar ve öncekine kıyasla da daha yoğun ve daha üst seviyede olur diye tehditkar bir mesaj paylaşmıştı. Şimdi biraz önce Oval Ofis'te de gazetecilerin İran konusunda sorularını yanıtlarken Amerika'nın İran'daki savaşı kazandığını savundu. Son 24 saat içerisinde de İran'la çok iyi görüşmelerin yapıldığını söyledi ABD Başkanı Donald Trump. İyi durumdayız, iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. Peki İran'a bir anlaşmaya varılmasına yönelik verilen, tanınan bir süre var mı diye soruldu Trump'a. Trump tanınan, verilen belirli bir süre yok ifadesini kullandı. Şimdi anladığımız kadarıyla en azından ABD cephesinden Trump yönetimi yetkililerinin yaptıkları açıklamalara, Amerikan basına yansıyanlara baktığımızda Amerika ve İran'ın savaşı sonlandırmak üzere kapsamlı bir anlaşma değil ama biraz daha kapsamı dar, kısa bir mutabakat zaptına doğru ilerledikleri anlaşılıyor. Hem bölgedeki kaynaklar, Pakistan arabulucu olan Pakistan'dan bir takım kaynaklar, hem de Trump yönetiminden yetkililer bu mesajı veriyorlar. Beyaz Sarayı'nda yine Pakistanlı arabuluculardan aldığı mesaj şu: bir uzlaşıya doğru İranlıların da ilerlemekte olduğuna ilişkin pozitif sinyaller geliyor. Ama tabii dediğimiz gibi ilk aşamada bu kapsamlı bir anlaşma değil de daha kısa ve kapsamı dar bir mutabakat zaptı. Yani önümüzdeki 30 gün içerisinde uzun ve ayrıntılı bir müzakere sürecine başlatabilecek bir mutabakat zaptı ki özellikle iki taraf arasında önemli anlaşmazlıkların olduğu konu başlıkları, yani buna nükleer konu da dahil, İran'a ait varlıkların, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, Hürmüz Boğazı'nın geleceği, güvenliği gibi konular da dahil olmak üzere bu zorlu başlıklar için daha sonrasında çetin ve ayrıntılı bir müzakere süreci başlatılsın şeklinde bir mutabakat zaptına doğru tarafların ilerlemekte olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump da önceki tehditkar mesajından sonra bir miktar olumlu konuştu. Son 24 saat içerisinde ilerleme olduğuna dair bakalım önümüzdeki gün ve saatlerde taraflardan başka ne gibi açıklamalar gelecek, mutabakata doğru ilerleyecek mi süreç göreceğiz.
0: Peki Begüm, cephe hattındaki sıcak gelişmeler neler tam olarak?
1: Buse, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası devam ediyor. Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump dün hatırlanacağı üzere Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil gemilere kılavuzluk yapılmasını öngören o özgürlük projesinin diplomasiye şans vermek için askıya alındığını duyurmuştu ama donanmanın İran limanlarına yönelik ablukası devam ediyor ve bu tabi bölgede bir takım zaman zaman gerilimin de yükselmesine yol açıyor. Son olayda bunun bir parçası Amerika'ya ait bir savaş uçağı İran bandıralı tankere ateş açtı Umman Körfezi'nde ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre de sebep bu tankerin geminin İran'a yönelik Amerikan ablukasına uymaması, bunu delmesi ve gemiye yapılan defaatle yapıldığı belirtilen uyarılara da uymaması. CENTCOM'dan yapılan açıklamada biraz daha ayrıntı verildi. Özellikle bu tankerin nasıl durdurulduğuna ve ablukayı delmesinin engellendiğine ilişkin. Buna göre Hasna tankeri Umman Körfezi'nde bir İran'a ait limana doğru ilerlemekteydi. Fakat CENTCOM'dan yapılan, bölgedeki Amerikan savaş gemilerinden yapılan uyarılara kulak verilmediği ifade edildi ve bunun üzerine de Amerika'nın bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'den kalkan bir FA-18 savaş uçağı 20 milimetrelik mühimmat kullanılarak geminin etkisiz hale getirildiği ve ablukayı delmesinin engellendiği ifade edildi. Dolayısıyla Amerikan donanmasının ablukası devam ediyor bölgede. Bu son yaşanan gerilimle ilgili CENTCOM'dan paylaşılan ayrıntılar da bu şekilde.
0: Evet, Amerika'dan notları aldık efendim. İsrail ordusu da 17 Nisan'daki ateşkes sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine ilk kez vurdu. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan gücünün komutanı olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrail Katz'la birlikte saldırı emrini verdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı'nın açıklaması siyasi ve güvenlik kabinesi toplantısı sırasında geldi. Fransız haber ajansı Ajans France Press, Rıdvan Gücü komutanı Malik Balut'un öldüğünü yazdı. Lübnan resmi ajansı da saldırının İsrail gemisinden bir konuta atılan 3 füzeyle gerçekleştirildiğini aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu toplantı öncesinde ise Amerika-İsrail arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump'la sürekli temas halinde olduğunu ve bu akşam telefonda görüşeceklerini dile getirdi. Trump'la aramızda tam koordinasyon var diyen Benjamin Netanyahu, ortak hedefleri paylaşıyoruz. En önemli hedef zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması ve İran'ın zenginleştirilme kapasitelerinin tasfiye edilmesidir ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını da sözlerine ekledi. Evet, Amerikan basınındaki savaş 48 saat içinde bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Petrol fiyatı bir günde %11 düşerken gram altın 6.900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı.
2: Petrol fiyatı sert düştü. Altın yükseldi. Borsalar rekor kırdı. Piyasalar savaşın biteceği iddiasını fiyatlıyor. ABD basınında çıkan 48 saat içerisinde anlaşmaya varılacağı haberleri petrol fiyatını 100 doların altına taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %11 düşerek 95 dolara kadar indi.
3: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim.
2: Gram altın önceki gün 6500 liraya kadar gerilemişti. Bugün 6900 liraya yaklaştı. Günlük değer kazancı %3'ü geçti. Borsa İstanbul'sa aynı oranda değerlenerek rekor kırdı. BIST 100 endeksinde 15 bin puan test edildi.
3: Tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5900-6000 lira gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz.
0: İşte biz bu son 48 saatte olma olasılığı olanları konuşacağız efendim. Bir konuğumuz olacak şimdi. Amerika ile İran arasında savaşın seyrini değiştirebilecek yeni bir temas trafiği yaşanıyor. Peki bu temaslar gerçekten müzakere masasını kurar mı, yoksa taraflar yalnızca yeni bir çatışma turu öncesi zaman mı kazanıyor? Konuğumuz Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya. Kendisine soracağız tüm soruları. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş buldum Buse Hanım. İyi geceler diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sizlere de iyi geceler. Şimdi Amerika'nın İran'a ilettiği söylenen teklifine baktığımızda neler dikkat çekiyor? İran'ın bir önceki teklifiyle arada nasıl farklar var? Taraflar anlaşmaya mı, yoksa sadece geçici bir çerçeveye mi yakın? Ne dersiniz?
4: Şimdi Buse Hanım, aslında işin geneline baktığımız zaman, yani şöyle biraz geriye çekilip o büyük resim dediğimiz hadiseye baktığımızda iki taraf da zaman kazanmaya çalışıyor artık. Çünkü kırmızı çizgiler daha önce de biliyorsunuz çekilmişti, kırmızı kalemle de yazılmıştı. Hatta ilk müzakere turunda, yani İran Savaşı başlamadan evvelde, özellikle işte Umman'daki görüşmelerde, Cenevre'deki görüşmelerde bazı noktalarda da anlaşmaya varılacaktı. Yani İran da esnemeye hazırdı. Ki Erakçı bunu defalarca söyledi biliyorsunuz. Anlaşacaktık, bazı maddeler üzerine konuşuyorduk. İran, Amerika Birleşik Devleti İran'a neden saldırdı şeklinde bir sorusu vardı. Ve 60 günden sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran konusuna bir zafer yazamayacağını, özellikle Donald Trump'ın kendi tabanına İran Savaşı'nı anlatamadığını, satın almadıklarını, yani seçmeninin, Amerikan halkının bunu satın almadığını net bir şekilde gördü. Şimdi bir çıkış yolu arıyor. Yani her geçen gün maliyet artıyor tabii ki. Abluka devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanma hadisesi zaten biliyorsunuz savaştan önce açıktı. Savaş başladı, kapandı. Şimdi açılmaya çalışılıyor. Ben de şu soruyu sordum. Yani kendime dedim ki acaba Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü kapatmak için bu savaşı başlattı? Hmm. Çünkü aklıma başka makul bir sebep gelmiyor.
0: Peki çünkü neden kapanlıktan... böyle bir durumu hedeflesin, amaçlasın?
4: Çünkü Hürmüz demek biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'ndan çıkan %75 oranında petrol, hatta enerji diyelim, Doğu Pazarı'na gidiyor. Yani Asya Pasifik'e gidiyor. Şimdi bu enerjinin alıcıları özellikle Endonezya, işte efendim Güney Kore, Japonya, işte efendim Hindistan. Peki bu ülkeler şu anda alternatif nereden besleniyor? Petrol nereden alıyor? Önemli bir kısım Amerika Birleşik Devletleri'nden gidiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol satışları da arttı. Enerji satışları da arttı. Şimdi o zaman Hürmüz krizi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne de yaradı diyebilir miyiz? Ve Hürmüz'ün kapanmasıyla oluşan borsa, bakın yani borsa derken genel anlamda söylüyorum. İşin spekülasyon kısmı, iniş çıkışlar. Bakın ne diyoruz? Altın bir anda çıktı, bir anda yükseldi. İşte gözümüz Brent petrolde $110 oluyor, $100, $115'e çıkıyor. Yani bunlar dramatik inişler çıkışlar, sağlıklı değil. Yani bir anda çıkmak ne kadar sağlıksızsa bir anda inmesi de çok sağlıklı değil Buse Hanım. Şimdi dolayısıyla böylesine sağlıksız, istikrarsız bir çizgi birilerinin cebine de yarıyor. Birilerinin bu aralıkta, boşlukta kalan marjdan kar elde ediyor. Şimdi dolayısıyla savaşın bir anda bir barış anlaşmasıyla bitmesi bu işten para kazananların da çok işine gelmiyor. O zaman ben de şunu söylüyorum. Pansuman tedbirlerle ilerleyecek bir savaştan bahsedeceğiz. Yani ne kara harekatı olacak, efendim ne rejim düşecek, İran ablukayı delmek üzere teşebbüslerde bulunabilecek mi? Şu an çok mümkün gözükmüyor. Ama İran'a baktığımız zaman da hani biraz belki tabii çok zarar gördü. Şimdi bir de şu var Buse Hanım. Özellikle bu santraller noktasında altyapıyı hedef alma noktasında eğer Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı başlatırsa bu İran'ı daha da zor duruma düşürecek. Yani
0: orada
4: rejim düşecek demiyorum ama.
0: İstiyorum. Şimdi Trump'tan yine bugün bir açıklama vardı. Aslında her zaman yaptığı açıklamalardan biri. İran kabul ederse savaş biter, Hürmüz açılır. Eğer etmezse, yani savaş bitmezse, bombardıman yeniden başlar dedi. Siz çatışmaların o 40 günlük sürece tekrar geri döneceğini düşünüyor musunuz?
4: Yani şöyle, ben bu işin psikolojik harp kısmında olduğumuzu düşünüyorum. O şekilde Amerika Birleşik Devletleri büyük bir bombardımana başlasa da, dediğim gibi, altyapıların belli bir kısmının hedef alınmasından başka yapacağı bir şey yok. Yani İran'ı elektriksiz bırakabilir, altyapısız bırakabilir, santral bölgeleri vurulabilir. Evet, çok büyük zarar görür ama İran'da rejim gene düşmeyecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin maliyeti kaç milyar dolara bulacak? 50 milyar dolar, 60 milyar dolar. Ve şu anda baktığımızda Hürmüz'ün kapalı olması neye bağlı? Ablukanın devam etmesine bağlı. Biliyorsunuz Hürmüz'ü açmıştı İran bundan yaklaşık 10 gün evvel. Donald Trump teşekkür etti. Sonra abluka kalkacak mı diye sorduklarına, hayır ablukayı kaldırmayacağım dedi. Sonra tekrar kapandı. Yani burada adımların aynı anda atılması gerekiyor Rusya'nın. Aynı anda Hürmüz açılacak, aynı anda abluka kalkacak. Hürmüz açılıp da abluka kalkmadıktan sonra bunun anlamı ne? Şimdi o zaman Donald Trump'a bunu sormak lazım. Hürmüz'ün açılmasını istiyorsun. O zaman ablukayı kaldır. Hayır, kaldırmayacağım. Çünkü neden? Efendim, balistik füzelerin menzilini belirleyeceğim. Efendim,
0: yani nükleer uranyum. Yani aslında 48 saatlik sürede aslında bir uzatma gibi mi görünüyor? Bunu ne kadar uzatabilir evet. taraflar? Eğer Amerika'nın gerçek amacı da eğer buysa, bu noktada düğüm nasıl çözülecek?
4: Düğüm çözülmeyecek Buse Hanım. Yani burada stratejik bir nefeslenme olarak bunu görebiliriz. Stratejik bir mola olarak görebiliriz. Çünkü dediğim gibi burada anlaşabilecekleri bir madde yok. Yani 14 madde içerisinde mutabık kalabilecekleri bir madde yok. Bir tek Hürmüz noktasında, dediğim gibi, Hürmüz masası kurulacak. Hani şöyle olabilir, bir rejim, nasıl diyelim, bir boğaz konferansı. Yani Hürmüz Boğazı konferansı örneği toplanır. Hürmüz'ün statüsü belirlenir ki Hürmüz uluslararası bir boğazdır. Yani statüsü zaten hukuken bellidir ama hani şu anki konjonktürden hareketle işte İran'ı da birazcık kollayacak ama diğer taraftan Körfez'i de kollayabilecek, enerji güvenliğini sağlayabilecek bir anlaşma olabilir. Ama şunu da söyleyeyim Buse Hanım, Hürmüz'ün kapanması neye yaradı bir de, ona da bakalım. İsrail'e yaradı. Çünkü alternatif rotaların, karşı taraf biliyorsunuz bu anlamda hazırlıklarını da yaptı. Efendim işte Suudi Arabistan'dan Yabgu Limanı'na, efendim işte Kerkük'ten Hayfa Limanı'na ve diğer limanlarla beraber Doğu Akdeniz'in enerji terminalinin Hayfa olması hedefleniyor. Hatta hatırlayın, Akabe Limanı var biliyorsunuz, Akabe Körfezi çok stratejik bir noktadır. Efendim, Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün'den 30 yılına kiraladı Akabe Limanı'nı. Peki Akabe Limanı'nın önemi nedir? Bir başka önemi, Gazze katliamından önce Indian Times'ta ben bu haberi okumuştum, bu analizi. Ben Gurion Kanal Projesi ilk defa o zaman tam anlamıyla dinlendirildi. O zaman Hayfa ile Akabe Körfezi'nin öncelikle demir yolu ve karayoluna bağlanması, efendim nasıl diyelim, yarı kara koridoru diyeceğimiz bir koridorun açılması ve daha sonra Ben Gurion Kanal Projesi'ne giden bir yolun tesis edilmesi. Tabi bu işin uzun vadeli yolu ama demek istediğim şu, Türkiye'yi bir şekilde bypass etmek, Türkiye'nin enerji terminali olmasını önüne geçebilmek ve Basra'ya alternatif rotaların birleşme noktasına Hayfa olarak belirlemek. O zaman gene şu soruyu soruyoruz, İsrail İran'a sürekli saldır diyen Amerika Birleşik Devletleri'ne acaba bir sebebi de efendim enerjinin terminali olmak, merkezi olmak amacıyla mı? Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz kalkınma yolu projesi, özellikle şimdi bakın Hazar petrolünü ve enerjisini Akdeniz, efendim Avrupa'ya taşınması, yeni İpek yolu ve orta koridor dediğimiz hadisenin menteşesi, Anadolu coğrafyası, yine bizim efendim mavi vatandan ve karamızdan geçecek olan hatlar, bakın Kıbrıs'a yapılanlar, bunları tek tek geçiyorum, uzun mevzular ama Güney Kıbrıs'taki konuşlanma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan taciz, tehdit, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'deki yığınağı, bunların hiçbiri boşuna değil. Dolayısıyla buradaki mesele sadece bir Amerika Birleşik Devletleri İran meselesi değil ve Hürmüz düğümü, bir Gordiyon düğümü dersek, buna meşhur İskender'in çözdüğü o Gordiyon düğümü dersek eğer, bunun bence ipinin çözümü Doğu Akdeniz'de olacak. Çünkü sadece mesele Hürmüz meselesi değil. Biz buraya çok yoğunlaşıyoruz ama birileri Doğu Akdeniz'de ciddi bir hazırlık içerisinde, ona da muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Lübnan saldırılarıyla beraber kuzeye doğru uzandırılmak istenen bir limanlar zinciri projesi var Buse Hanım. Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Bu proje mesela ne kadar süre içerisinde planlanıp aslında hayata geçirilebilir? Bu sürede tabii ki de petrol krizi nasıl aslında sekteye uğrayacak? Yani aslında yıllar süren bir proje olacak muhtemelen. Bu tabii ki belli ki bu süre içinde Hürmüz mutlaka ki çözüme kavuşacaktır. Ama bir güvenlik endişesi söz konusu olacak. Bu mesela piyasalara nasıl yansır, önümüzdeki yıllar içerisinde benzer krizlerin yaşanması da muhtemel midir?
4: Tabii Buse Hanım, bu güvensizliğin uzun süreli tedavisi sürecek, rehabilitasyon süreci uzun olacak ve Basra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bunu hep söylüyoruz biliyorsunuz. Çünkü Körfez ülkeleri de artık ne kadar güvensizlik içerisinde olduklarını da gördü. Yani yarın Hürmüz'ü ben açıyorum dese bile İran, burası hiçbir zaman için güvenli bir geçiş güzergahı olmayacak. Dolayısıyla hem ticari gemilerin, biliyorsunuz hep konuştuk bunu, sigorta maliyetlerinin artması, özellikle taşımacılık sektöründeki, lojistik sektöründeki maliyetlerin ve risk primlerinin artması sebebiyle alternatif rotalar konuşulmaya başlandı. Hatta karayolu ve demiryolu özellikle tercih edilebilir mi şeklinde. Şöyle bir proje de ortaya atıldı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin direkt Umman Denizi'nde açılan bir Fujiya limanı var. Dolayısıyla Hürmüz'den geçirmeyelim gemileri. Fujiya'ya bir şey açalım, bir kanal açalım ve buradan taşıyalım. İlk önce tabii tankerlerle, yani kamyonlarla taşımak, daha sonra bir kanal açmak suretiyle efendim hiç Hürmüz'e bulaşmadan direkt buradan geçirelim. Bu da uzun maliyetli, sizin dediğiniz gibi uzun süreli bir proje. Şu an ne yapabiliriz Buse Hanım? Yani petrol fiyatlarını istikrarlı bir hale getirebilmesi için ne yapmak gerekiyor diye sorsanız bana, evet gerçekten Hürmüz'ün açılması, ablukanın kalkması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırmayacağının garantisini vermesi, İsrail'in aynı şekilde Lübnan saldırılarını durdurması, ama İran'ın da tabii ki gerekli reformlar, işte halk nezdinde biliyorsunuz bu da tartışılıyor, bu ayrı meseledir, ama İran'ın da kendi iç meselelerini halletmek suretiyle bir pansuman tedbir alınabilir. Ama i̇şte daimi bir barış.
0: Bunlar zaten barış demek olacaktır. Ama o barışa bir türlü ulaşamıyoruz. Bugün aslında çok olumlu mesajlar geldi. İşte piyasalar da bu noktada biraz daha hareketlendi. Dediğiniz gibi petrol düştü. Altın biraz yükseldi. Bir olumlu satın alma mı söz konusu piyasalar tarafından? Yani anladığım kadarıyla siz bu noktada bir ateşkes, barış ya da tekrar masaya oturma ihtimalini olumsuz görüyorsunuz, biraz daha uzak görüyorsunuz. Ama evet, o ihtimal hala daha masada var mı? Payı yüzde kaçtır mesela? Biraz da çünkü artık insanların zannediyorum umuda ve bu savaşın bir yerde biteceğini bilmeye de ihtiyacı var. Hani evet, dondurulmuş bir savaş söz konusu olabilir ama sonsuza kadar sürmesi de mümkün değil zannediyorum bu halde.
4: Tabii ki Buse Hanım, yani en kötü barış bile en iyi savaştan yeğdir. Yani şu çok mantıklı, ama diplomasiyle çözülecek bu iş tabii ki. Masada çözülecek. Herkes başkentinde otururken bu iş çözülmez veya Donald Trump'ın tweetleriyle de çözülmez. Taraflar oturacaklar masaya ve o oturdukları anda imza atılacak. Ama şu anki gördüğümüz hadise, işte efendim Umman'daki görüşmeler, işte İslamabad'daki görüşmeler, hani çok barış gönüllüsü, hani İran tarafına da ben o iğneyi batırmak istiyorum. Şimdi bir taraf da orada savaşacağız diyor sürekli. Yani orada da bir savaş taraftarı, bir savaş çığırtkanlığı yapılıyor belli bir kesim tarafından. Şimdi bunda olduğu sürece barış olması zor. Kalıcı barışın olması biraz evvel konuştuğumuz gibi çok zor. Ama tabii ki masa kurulmak zorunda. Şimdi biliyorsunuz neden altın fiyatları düşmüştü, hatırlayın Körfez kapandığında. Çünkü Körfez ülkeleri petrol satamadığı için altınlarını sattı. Yani tonlarca altın satıldı belki de. Dolayısıyla o fiyatlar biz savaşta çıkacak derken düştü. Kapalı kaldıkça yine satış devam edecek. Ama bunun dediğimiz gibi maliyetinin daha sonra küresel piyasalara vurgunu, tsunami dalgası diyelim hadi, çok sert olacak. Yani biz şu anda krizin dalgalarını hissetmiyoruz Buse Hanım. Ben ekonomi uzmanı değilim tabii ki. Hani ahkam kesmem doğru olmaz ama hani az bir şey, biraz bir şey biliyorsak, bunun 3 ay sonrasında, 4 ay sonrasında, 6 ay sonrası biz gerçek krizin hissedeceğiz. Eğer radikal önlemler alınmazsa gerçekten.
0: Peki, hissedeceğimiz işte savaşın tam olarak ne olacak? Biraz daha somut örneklerle bahsedelim mi?
4: Tabii ki bakın, piyasaların güvensiz olması özellikle gelişmekte olan ülkelerin enflasyonlarını etkileyecek. Piyasaların olan güvensizliği etkileyecek ve sıcak para dediğimiz hadise. Şimdi mesela piyasalar hep şu söyleniyor bugün de, işte nakit kraldır deniyor. İşte herkes nakitte kalsın. İşte ki, o zaman nasıl olacak? Kimse yatırım yapmazsa, kimse ticaret yapmazsa piyasada mal nasıl dönecek en basit ifadeyle? Sıcak para nasıl dönecek? Bu aynı zaman ülke ekonomilerini de direkt yakından ilgilendiren hadise. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeleri çok derinden etkileyecek. Biz de etkilendik Türkiye olarak. Yanı başımızdaki bu krizden bizim etkilenmememiz mümkün mü? Petrol fiyatları ne demek? Domates demek, beyaz peynir demek. Şimdi dolayısıyla bunun bir şekilde dengeye varması gerekiyor. Dengeye vardıktan sonra uyum gelecek tabii ki. Ama işte dedim ya, hızlı inişler çıkışlar çok sağlıklı değil. Bir şey hızlı iniyorsa aynı şekilde hızlı çıkar mantık olarak. Ama yavaş yavaş iniyorsa yavaş yavaş çıkacaktır. Ondan sonra da istikrara gelecektir. Ama Ukrayna Savaşı'nı hatırlayın. 135'leri gördük diye hatırlıyorum ben. 130-135 dolarları yanlış hatırlamıyorsam. Sonra piyasa dengesini buldu yine Ukrayna Savaşı zamanı. Hala devam ediyor savaş. Şimdi dolayısıyla burada da bir dengeye varacaktır. Hani bunda kimsenin şüphesi olmasın ama ondan sonra bizim nasıl diyelim, evlerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde hissedeceğimiz krizi nasıl yöneteceğiz? Bize mahsus bir şey değil bu. Bunu Avrupa Birliği ülkeleri de bugün yaşıyor. İşte jet yakıtı kriz deniyor değil mi? Bu ne demek? Uçak bilet fiyatları demek. O zaman herkes tatili rahat rahat gidemeyecek Buse Hanım. O ne demek? Turizm etkileyecek anlamına geliyor. Yani her kalem bunda etkilenecektir. Dolayısıyla toparlamak gerekirse gerilimin dengelenmesi, belki de kontrol altına alınması veya nasıl diyelim, Hürmüz'ün küresel bir şantaj boğazından çıkarılması, artık bu şantaj boğazından çıkarılması gerekiyor bu statüden, hepimize biraz daha rahatlatacaktır. Ama bir de şunu söyleyeyim son, Donald Trump'ın veya işte efendim vuracağız, kıracağız, mahvedeceğizden, efendim ben şimdi operasyonu erteledim, şimdilik yapmayacağım. İşte Hexet'in açıklamalarını biliyoruz, geçen konuşmasından da hatırladığımız üzere. Yani Amerika Birleşik Devletleri koşar adım seçime gidiyor ve seçmenine bir zafer hediye etmek zorunda. Edemiyorsa da kaybetmediğini göstermek zorunda. En azından finansal olarak bugün 40 milyar doları aşan bir İran savaşı maliyeti var. Peki eldeki, avuçtaki ne? Kapalı, açık Hürmüz kapandı. Şimdi açmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri.
0: Ve bunu da belki zafer olarak sunacak olan bir Amerika yine. Teşekkür ediyoruz. Tüm bu değerlendirmeleriniz için Furkan Kaya bizimle birlikteydi efendim. Değerlendirmelerini aldık. Bugün yaşananlara dair, son duruma dair katkılarını sundu. Şimdi son dönemde yaşanan pek çok gelişme savunma sanayinin önemini tabii ki ortaya çıkardı. Türkiye'de bu konuda atılım yapan ülkeler arasında geliştirilen pek çok üründe şu sıralarda devam eden sanayi fuarı Saha 2026'da sergileniyor. Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de yine bu sergilenenler arasında. Bakalım.
2: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları, insansız hava ve deniz araçları. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde de birçok gelişmeye sahne oldu.
5: Değerli ürünleri gördük. Hakikaten hepsi gurur veriyor bize. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, onlar da bunlarda güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar.
2: Fuarda çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yeni yetenekleri de tanıtıldı. Drone avcısı olarak bilinen Gökalp'e kinetik çarpma, Ilgaray'sa ani taarruz özelliği eklendi. Koral'da tespit ettiği hedefin hava ve kara radarlarının kapsama alanını azaltacak.
6: Muazzam uçakların radarlarını havada bulabilen, çok uzun mesafelerde hassas takip edebilen ve onların burun radarlarını karıştırarak veya aldatarak onların size saldırmasını çok zorlaştıran bir elektronik harp sistemi.
2: Saha İstanbul'da Baykar ve Endonezya arasında Kızıl Elma insansız savaş uçağı ihracatı için de imzalar atıldı.
7: Kızıl Elma için İlk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Bu anlaşma ile birlikte hedefimiz insansız savaş uçağını, yani 12 adetten oluşan bir filoyu 2028 yılında teslimatı başlamak üzere teslim etmek.
2: Eurofighter Typhoon savaş uçağı da fuar kapsamında ilk kez Türk bayrağıyla birlikte sergilendi.
8: F-16 ile karşılaştırıldığında Typhoon harika bir savaş uçağı, çok güçlü. Türk pilotları F-16'dan Typhoon'a geçtiklerinde aralarındaki güç ve performans farkını göreceklerdir.
9: Son dönemde insansız hava araçları kadar insansız deniz araçları da savaşlarda veya yeni savunma konseptlerinde daha sık kullanılmaya başladı. Modern ordular bu anlamda farklı projeler geliştirmeye devam ediyor ve bu yönde de Aselsan ciddi bir katkı sağlıyor. En son üretilen, en çok göze çarpan ürünlerin başında da Tufan ve Kılıç yer alıyor.
2: Otonom kamikaze insansız deniz aracı olan Cellat Kida da fuarda ilk kez sergilendi. Fuar kapsamında TCG Anadolu ve bir denizaltı da Bakırköy açıklarına demirledi.
0: Bir reklam arasına gidelim. Ardından buradayız. Gündemdeki haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
10: Doğa takvimi. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Bugün Hıdır Ellez. Doğanın döngüsünün kutlandığı gün. Halk takvimine göre kış mevsimi bugün biter ve yaz mevsimi başlar. Bugün yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi için bir dizi ritüel var. Hızır gelirse doldursun diye cüzdanlar, mutfak dolapları geceden açık bırakılır. Dilekler gece kağıda yazılıp bazı yörelerde gül dalına bağlanır, bazı yörelerde toprağa gömülür, bazı yörelerde de sabah güneş doğmadan önce dilek yazılı kağıtlar akan suya bırakılır. Evler bir gün önceden temizlenir. Sabah erkenden kalkılıp temiz giysiler giyilir. Anadolu'da bir adette Hıdır Ellez'de komşularla pikniğe gidilir, gün boyu oyunlar oynayıp birlikte yemekler yenirdi. 6 Mayıs'ın Hristiyanlar için de doğada uyanışın günü olduğunu, Ortodoksların Aya Yorgi, Katoliklerin ise Aziz George günü adıyla bugünü kutladığını ekleyelim.
10: Doğa takvimi.
12: Radyo tiyatrosu.
13: Sağlık.
12: Yemek tarihi.
13: Doğa.
12: Kitap.
13: Spor.
12: Gezi.
13: Kültür sanat.
12: Belgesel.

0: Aranın ardından karşınızdayız, devam ediyoruz gündemdeki haberleri aktarmaya. İç siyasete bakacağız biraz da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilenin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
1: Ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
1: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
1: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
0: Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceğine işaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ise öneriye tepkiliydi.
3: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
4: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
5: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
4: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kararı değerlendirdi. Hiç şüphe kalmayana kadar herkes dinlensin dedi.
4: CHP'nin 38. olan kurultayı ceza davasında 5. duruşma görüldü. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Dinlenecek tanıklar arasında İBB davasında itirafçı olan ve kısa süre önce tahliye edilen Adem Soytekin de var. Kurultaya şaibe karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akbulat'ın da olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri dinledi. Duruşma savcısı İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. CHP avukatları talebe itiraz etse de ara kararını açıklayan mahkeme talebi kabul etti.
3: O davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenilsin. Adem Soytekin demiş ki bir şey duydum birinden. Gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mutlak butlana ilişkin yaptığı, CHP'nin içinin karıştırılmamasını temenni ederiz açıklaması da soruldu.
3: Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur.
0: Marmaris ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bozburun mahallesindeki makilikten duman yükseldiğini görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve çok sayıda personelle söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter de destek verdi. Yangın hızlı müdahaleyle kısa süre içinde söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi ve Google hesabından telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi.
2: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi. Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz diyen Gürlek, Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini söyledi.
6: Yürüsünüz. Hoş geldiniz.
7: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
8: 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise devletimize güveniyoruz, umutluyuz diye konuştu. Faillerin tespit edilmesini istedi. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Gürlek, telefonun Çin'e gönderileceğini bildirdi.
7: Tam olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
8: Adalet Bakanı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurduklarını, burada dosyaları titizlikle incelediklerini belirtti.
7: Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Ayrı bir gözle bakıyoruz. Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de daraltılmış baz için de aynı ekip bakalım, tekrar orada çalıştıralım.
8: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in 2 yıl önce Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Kabayiş ailesi ilk günden itibaren kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor. Bakan Gürlek, 26 yıl önce cinayete kurban giden Çağla Tuğultay'ın ailesiyle de bir araya geldi. Devletin bu cinayeti çözmesi gerektiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır dedi.
0: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Evdeki inceleme tamamlandı. Ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı.
2: Anne, baba ve iki çocukları zehirlenmiş, 5 ila 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetmişti. Ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Karaman'da görevli polis memuru Mustafa Tülü, hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden 5 yaşındaki Ömer Selim'le 8 yaşındaki ablası Azra kurtarılamadı. AFAD ekipleri ailenin kaldığı 2 katlı binada özel ölçüm cihazlarıyla araştırma yaptı. Odada buğday deposu olarak kullanılan bölümde zehirli maddeye rastlandı. İnsan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Zehir kalıntılarının haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahliye edilen ev karantinaya alındı. 6,5 aylık hamile anne Ebru ile baba Musa Tülü taburcu edildi. Acılı aile hastaneden çıkınca çocuklarının mezarını ziyaret etti.
0: İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında topladıkları milyonlarca lirayı gönüllerince harcadılar. İstanbul'un da aralarında olduğu 3 ilde 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen derneğin adını ise "Oh be dünya varmış" koymuşlardı.
6: Bana bir akım sandalye gönderebilir misiniz?
4: İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu istismarı yaparak topladıkları o milyonlarca lirayı gönüllerince harcadılar. Kurdukları derneğe verdikleri isim gibi "Oh be dünya varmış" dediler. Ancak yakalandılar. Kurdukları sistem güvenlik güçlerinin operasyonuyla çökertildi.
9: Bizim durumumuz kötü biraz. Çalışanımız yok.
4: "Oh be dünya varmış" derneği sosyal medyadan bazen bir engelli, bazen hasta bir çocuk, bazen de yanan bir ev gibi türlü türlü videolar paylaşarak bağış istiyordu. Çoğunlukla 50 lirada yeter dense de istenen miktar ihtiyaca göre 1000 tane 50 lira, 1400 tane 50 lira gerekiyor gibi bir yöntemle açıklanıyordu. Bu paylaşımlar arasında sokak hayvanlarının yemeği, anlık tedavi ya da düzenli bakım masrafı gibi videolar da var. Bu şekilde 200 bin takipçi ve yaklaşık 400 milyon liralık da bağışa ulaştılar. İlk tespitlere göre 70 milyon liranın üzerindeki bir parayı maaş ve huzur hakkı gibi göstererek hesaplarına geçirdiler. İhbar üzerinde inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Muğla ve Sivas illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Gaziantep'te bir düğün konvoyuna katılan kişiler girdikleri tünelde araçlarını durdurup kutlama yaptı. Tepki toplayan görüntülerin ardından 4 aracın sürücüsüne toplam 720 bin lira ceza kesildi. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Şahinbey ilçesindeki 10. yıl tünellerinde kaydedildi. Konvoy halinde ilerleyen 7 araç tünelin içinde yolu kapattı. Bir süre kutlama yapan grup daha sonra yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri Gaziantep Emniyeti ihbar kabul etti. Araçlardan 4'ünün plakaları belirlendi. Sürücülere ayrı ayrı 180'er bin lira olmak üzere toplamda 720 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetlerine el konuldu. Araçlarda 120 gün süreyle trafikten men edildi. Diğer 3 aracın tespiti için de çalışmalar sürüyor. Ve gözler Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki ki o cruise gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü gemide YouTuber Ruhi Çenet de vardı. Yolculuğunu yarıda kesen Çenet gemide yaşananları da NTV'ye anlattı. Dinleyelim.
10: Biz eğer ilk vefattan sonra hani izole olalım kararını almasaydık, yemeklerimizi herkesin yemek yediği yemekhanede yeseydik, gemide daha uzun süreler vakit geçirecektik ve bulaş riski artacaktı. O yüzden hani gerçekten kurtulduk ama aklımız hala orada.
2: Dünyanın en uzak yerleşim yeri Tristan'da Çunhay'a gitmek için yola çıktı. 24 gün boyunca seyahat ettiği gemide hantavirüs tespit edildi. Geminin kaptanının virüsle ilgili açıklamalar yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan YouTuber Ruhi Çenet yaşananları NTV'ye anlattı.
10: Saat 9'da ilk yolcunun vefat haberi verildi. Gece çok fazla dalgalar vardı, gemi sarsıntılıydı. Biz ona yorduk. Ancak geminin kaptanı bu vefatın doğal yollarla olduğunu ve herhangi bir enfekte riskimizin olmadığını söyledi.
11: Siz 24 gün kaldınız sanırım gemide. Peki bu olaylar yaşanırken sizin inişinize nasıl izin verildi ve şu anki sağlık durumunuz nasıl?
10: Ben indiğimde bu olaylar hala bilinmiyordu. İndikten birkaç gün sonra ikinci yolcu hayatını kaybedince olayların ilintili olduğu açığa çıktı. Benim sağlık durumum çok iyi. Zaten gemideki yolculuğum boyunca kendimi izole etmiştim. İlk indiğimiz anda Güney Afrika'da bir kan testi verdik ve ilgili sağlık birimleriyle iletişime geçtik. Biz sadece şu an semptom takibi yapıyoruz aktif olarak. Herhangi bir semptom da göstermediğimiz için çok ortada gözükmeyecek şekilde hayatımıza devam ediyoruz.
2: Hala gemide olan kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu da gemide şu anda bir vaka olmadığını söyledi.
12: Kimse şu an hasta değil, yeni bir vaka yok. Ayrıca söylenildiği gibi karantinada değiliz. Nesilleri azalan canlıları araştırdığımız bir proje için ben buradayım. Söylenildiği gibi zevk için, bilmem ne için. Herkes kendi amacı için buradaydı.
0: Evet, hantavirüsü enfeksiyon hastalıkları uzmanı Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sıla Akan'a sorduk. Belirtileri ne? Tedavisi mümkün mü? İşte Sıla Akan bu soruları yanıtladı. Biz onun yanıtlarıyla bu saati noktalayalım. Saat başında, saatler gece yarısını gösterdiğinde karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
13: Hantavirüs aslında epeydir bilinen ve insanda da enfeksiyon yapan virüslerden bir tanesi. Ama gene bir RNA virüsü aslında ve hayvanlardan bulaşıyor. Özellikle de kemiricilerin dışkıları, idrarı ya da tükürükleriyle ortama sürekli saçılabilir. Yani onlar da bir enfeksiyon yapmıyor, görünen açık bir enfeksiyon yapmıyor ama her türlü kemiricide bulunabilir ve kronik enfeksiyon dediğimiz böyle aylarca aslında salgılarında bulunan ve ortama salınabilecek bir virüs. Bunun aslında iki tane klinik seyri var. Bir tanesi bu Kore Savaşı'ndan beri olan eski dünya dediğimiz, yani Avrupa, Asya ve Afrika'da görülen türü. Seyri daha doğrusu. Onda bir başka böyle böbrekle giden, böbrek enfeksiyonuna, daha doğrusu böbrek yetmezliğine götüren bir tablo söz konusu. Ama bu tarafta olan, yani aslında hantavirüsler 50 tip diyebilirim. Bunların 20 tanesi insanda enfeksiyon yapıyor ve yerleşim olarak da farklı yerlerde, yani Amerika kıtasında daha farklı bir seyir gösteren türleri var. Bu gemideki muhtemelen Amerika'daki şeysi, türü ya da Amerika'daki türlerin sebep olduğu bir durum. Çünkü bu yeni dediğimiz, yeni dünyada görülen ve daha çok pulmoner, yani kalp ve asla solunum yoluyla giden bir seyir gösteriyor. Böyle böbrek yetmezliğe giden bir seyir göstermiyor. Farklı bir seyri var ve bu 1990'lardan beri bütün Amerika kıtasında, kuzey ve güney olmak üzere görülüyor. Özellikle daha çok Güney Amerika'da görülüyor. Ve yer yer enfeksiyonlar yapan ve küçük küçük salgınlar yapabilme özelliğine sahip. Burada tabii ki ağır gitmesi akciğer kısmıyla yani solunumla geçmesi ve bu solunumla bulaştığında da akciğerlerde akciğer sıvı birikmesi ve şokla hastaların kaybına yol açabiliyor. Yani bunda bu türünde, bu seyir tipinde biraz daha fazla ölüm oranı var. %50'lere varabilen bir ölüm olabiliyor. Yine aslında vücuda girdikten sonra akciğerdeki ya da damar endotelinde koronavirüsteki gibi damar endoteline yapışma ve lenf bezleri yoluyla da yayılma, kısa bir de böyle viremi dediğimiz kanda dolaşma durumu var ve akciğerlere bir anda aslında geçirgenliğini, damarların geçirgenliğini artırıyor ve akciğere sıvının dolmasına ve solunum sıkıntısına ve ani bir şekilde solunum sıkıntısına yol açabiliyor. O yüzden de buradaki durum biraz daha ani ve konu akciğerler olduğu için ve kalp olduğu için daha ağır seyrediyor. Yoksa aynı mantıkla diğer hani Asya'da, Afrika'da ve Asya'da görülen kısımda da daha çok böbreklere etki ediyordu. Ama buradaki olay biraz daha akut gelişiyor ve gerçekten mortalitesi yüksek. Aslında kılıçka süresi ortalama 3 hafta diyebiliriz ama mesela 1 hafta kadar kısa ya da 8-9 hafta kadar uzun da olabiliyor. O yüzden kılıçka süresi böyle uzun ve geniş olduğu için maalesef halen hastalar olabilir. Bir başka hastanın taşımasını şöyle bir yandan mantıklı, bir yandan çok mantıklı değil. Çünkü insandan insana bulaşı aslında sadece bu akciğer tipinde görülebiliyor ama nadir bir durum. Yani öyle bir şey ki kemircinin olduğu bir ortamda, onların salgılarının olduğu bir ortamda ya o kemircinin ısırması ya da o çıkartıların solunması şeklinde bulaşması gerekiyor. Buna bu kadar bir süre yok tabii ki. Hani bir hafta kadar kısa olabilir kılıçka dönemi. Yani aslında gemide de alınmış olabilir eğer böyle bir ortam varsa. Çünkü daha çok kapalı bir ortam olması ve bununla bir şekilde karşılaşmış olmak gerekiyor. Ya da dışarıdan gelen bir hastaysa da bulaştırması, solunum yoluyla bulaşması çok kolay olan bir virüs değil. Hani bu da gene biraz daha tetkik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok solunumla bulaşan etkenlerde böyle RNA virüslerine dikkat etmek gerekir tabii ki. Ama bildiğimiz ve hani hep aslında olan virüslerden bir tanesi. Yani koronavirüsteki kadar çok yeni bir virüs değildi. Burada tabii ki bu ortamın olmaması gerekiyor. Yani bu virüsler çok böyle dış ortama dayanıklı virüsler değil. Hani yıkamayla, temizlik ortamlarıyla ya da izolasyonla bunun önüne geçilebilir. Bu bize aslında şunu gösteriyor ki böyle bir şeyin bu ortamı sağlandığında ortaya karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Ama yaygınlaşmasını önlemek gerekli önlemlerle yapıldığı zaman çok da mümkün değil. Yani büyük bir salgın beklenecek bir durum değil ama potansiyeli var mı? Var. Diğerlerine göre biraz daha var.

Piyasalarda son durum şöyle. Dolar 45.21, Euro 53.14, sterlin 61.48'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.17, sterlin dolar paritesi 1.35'te yükselişte.

0: saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor. Ege'de güneşli günler sürüyor. Rüzgarlar da hafif. Gölgede Manisa 25, Muğla 24, Afyonkarahisar 18, Bodrum güneşli 26 derece. Güneşin altı ise 30 dereceyi aşıyor. Akdeniz geneli az bulutlu. Rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 24, Hatay 23, Isparta 20 derece. Karadeniz'in geneli açık. Sadece Trabzon, Rize kesimi hafif yağışlı. Bolu 20, Samsun 18, Trabzon 16 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
1: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çok

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformları.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Önce günün, dünün öne çıkanlarını aktararak başlayalım efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a 14 maddelik bir mutabakat zaptı önerisi var. Amerikan yönetimi Tahran'ın 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İki ülke arasında savaşın başlamasından bu yana anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldığı belirtiliyor. Maddeler arasında İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine söz vermesi ve İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması var. İç siyasette ise önemli gelişmeler yaşanıyor yine bu haftada. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Yönettikleri şehirleri haraca bağlıyorlar dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim süreci tamamlandı. Kurulun yeni başkanı Serdar Mutlu oldu. Başkan vekili olarak ise İsmail Kalender seçildi. Mevcut başkan Ahmet Yener 2023 yılından bu yana bu görevi yürütüyordu. Ve Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Evdeki inceleme tamamlandı. Ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı. Zehir kalıntılarının haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahliye edilen ev karantinaya alındı. Ayrıntı

0: maçlarına bakacağız ve sporun gündeminde yine önemli bir günü geride bıraktık. Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı. Sarı lacivertlerde olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
2: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
1: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
2: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
0: İran'ın savaş sırasında Orta Doğu'daki Amerikan üslerine düzenlediği saldırıların daha önce açıklanandan daha büyük hasara yol açtığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post'un uydu fotoğraflarını analiz ederek Amerikan üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğu yazıldı. Gelin nasıl bir hasar olduğuna birlikte bakalım.
3: Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemleri. İran savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde tüm bu yapı ve ekipmanları vurdu. Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Saldırılarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerdi. Washington Post bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Körfez ülkelerinin bazıları ABD ordusunun İran'a saldırılarında topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin HIMARS roket atar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi. Washington Post, bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı. Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını ve Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı. ABD uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan yönetiminin talimatıyla savaşın başlamasından 2 hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı. Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. Gazeteye konuşan bir uzman ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üslere artık eskisi kadar çok asker sevk edilemeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutlu oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
4: Sayın Serdar Mutlu Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Serdar Bey'e ve tüm kurula ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.
3: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutlu seçildi. YSK Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.
5: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
3: YSK Başkanı Ahmet Yener ve 6 üyenin görev süresi Ocak ayı itibariyle dolmuştu. 19 Ocak'ta Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başladı. Yaklaşık 4 ay süren seçimler sonucunda Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırıcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi. Yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı.
5: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
3: YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutlu 1974 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mutlu görevine de hakim adayı olarak İstanbul'da başladı. 2023 yılında YSK üyeliğine seçilen Mutlu 2029 yılına kadar görevini sürdürecek.
0: İzmir'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Karabağlar Belediye Meclisi üyesi Kadir Dalgıç tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle Dalgıç hakkında soruşturma başlattı. Videoda Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler olduğu belirtiliyordu. Karabağlar Belediye Meclisi üyesi Kadir Dalgıç bu kapsamda gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan tutuklandı. Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eyüp Spor Kulüp Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi. Hakemlere ve kulüp yöneticilerine yönelik yürütülen bahis soruşturmasında Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya geçen yıl Kasım ayından beri tutuklu bulunuyordu. Hakimliğin tutuklama kararında Özkaya'nın müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu belirtilmişti. Özkaya ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Ayrıca soruşturmada daha önce Özkaya'nın sahibi olduğu 9 şirkete kayyum atandı. Başsavcılık Özkaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildiğini duyurdu. Elektronik kelepçesini tam 6 kez kıran saldırgan eski koca boşandığı eşini tehdit etmeye devam ediyor. İki çocuğuyla birlikte Ankara'ya taşınan kadın can güvenliği için yetkililerin artık harekete geçmesini bekliyor.
6: Bir anne olarak şu an sadece Adalet Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum. Lütfen ben çocuklarım için yaşamak istiyorum.
7: Uzaklaştırma kararı aldırdı, şehir değiştirdi ama yine de tehditlerden kurtulamadı. Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski koca, iki çocuk annesi kadını takip etmeyi sürdürdü.
6: Ölmemek için boşanmayayım dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım.
7: Boşanma aşamasındaki bu saldırıdan sonra eski eş hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Hakkında tehdit suçundan dava açıldı. 6 ay tutukluk aldı. Serbest bırakılınca yeniden eski eşinin peşine düştü.
6: Elektronik kelepçeyi 30'a yakın ihlal etti, 6 kez de kırdı. Elektronik kelepçenin yetersizliği konusunda dilekçelerim var.
7: Peki uzaklaştırma kararını ihlal etmenin ya da elektronik kelepçeyi kırmanın yaptırımı ne? Saldırgan nasıl kuralı üst üste bu kadar ihlal edebildi?
8: Elektronik kelepçe bir kamu malı olduğu için ayrı bir suçu oluşturuyor. Bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aile hukuku bakımından ise uzaklaştırma kararını ihlal etmek kanunda tazyik hapsi cezasına öngörür. Bunun için hemen ceza hukuku gibi hemen bu kişiyi alıp nezarete götürmüyorlar. Bununla alakalı ihlal bildirimi geliyor, tutanaklar, evraklar tebliğ edilmiş mi, edilmemiş mi onlara bakıyor. Bunların tamamı kesinleştikten sonra ancak ve ancak gerçekten ihlal edildiği anlaşılmışsa cezaevi yolu gözükür.
0: Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki zanlı gözaltında.
7: Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Son anları böyle görüntülendi. Kübra Yapıcı'nın kafede birlikte oturduğu iki kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Antalya Selik'te yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesinden itibaren haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yapıcı son kez gece 03.30'da Kepez'deki bir kafede Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dalyar'la birlikte görüldü. Kübra Yapıcı sabaha doğru bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler kadının yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. İlyas Umut Dalyar ilk ifadesinde Yapıcı'yı açık olan bir marketin önüne bıraktığını söyledi. Ancak o saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren Dalyar daha sonra cinayeti itiraf etti. Yapıcı'yı Ataberk Sezen'e borcu olduğu için öldürdüklerini, Burdur'da ormanlık alana gömdüklerini anlattı. Daha sonra cesedi yakarak yok etmeye çalıştıklarını söyledi.
9: Mağara olan borcunu demiştim, hatırlamam borcunu da. Tamam, ölümler için o da almak istiyordu. Diyor bankasında para kesim vardı. Orada çekti vurdu.
7: Adalet Bakanı Akın Gürnek olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürnek sosyal medya paylaşımında, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz iradeyle dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı dedi.
0: İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Dün ekranlarınıza getirdik ve çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk kısa süre içinde yakalandı. Kabarık suç kaydıysa şaşkınlığa neden oldu.
7: Çantası çalınan kadın asıl şoku hırsızın yaşı ve suç kaydını öğrenince yaşadı. 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde vakit geçiren kadının bebek arabasına asılı olan çantası çalındı. Çantasında cep telefonu ve cüzdanı bulunan kadın durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen 10 yaşındaki çocuk kısa sürede yakalandı.
10: 0-12 yaş arasında olan bir çocuğun bir suç işlemesi halinde cezalandırılması hususunda hapis cezası verilmesi söz konusu değildir.
7: Çocuk suçlular için yargılama sonrası verilen hapis cezalarında yaş en önemli kriter. Suç işleme yaşı ise kanuna göre 12 olarak kabul ediliyor.
10: Çocukların artık cezalandırılması sistemlerinin daha geniş perspektifte değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin cezai müeydelerin getirilmesi, düzenlemesi yapılacağı söz konusudur. Ailelerin de bu tarz suça karışan çocukların sorumluluğunun hukuki olarak alınması konusunda da bir takım düzenlemeler getirileceği mevcuttur.
7: Küçük yaşta suça karışan çocuklar için rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik destek sağlanıyor.
10: Çocukların suça karışmasının önlenmesi için kendilerine rehabilitasyon merkezlerinde düzenli olarak terapi alınması ve hukuki destekte bulunulması söz konusu olmaktadır.
7: 10 yaşındaki çocuğun Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen eşya ise sahibine iade edildi.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantıda komisyonun yol haritası belirlendi. Toplantının açılışında konuşan komisyon başkanı Yusuf Beyazıt, düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici bir rapor sunmak komisyonumuzun en önemli görevlerindendir dedi. Toplantıda komisyonun çalışma takvimi belirlendi. Buna göre komisyon 3 aylık çalışma süresince haftada 1 gün, gerektiği durumlarda da 2 gün çalışacak. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti yapılması da planlanıyor. Bir sonraki toplantı 13 Mayıs Çarşamba günü olacak. Evet, iş güvenliği konusunda ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli. Bu yılın ilk 4 ayında ortaya çıkan tablo bu durumu çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerde bir rekor kırıldı. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Peki kötüye giden bu tablo nasıl değiştirilecek? Bu soruyu işin uzmanına sorduk.
11: Günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybettiğini veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
7: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk, 189 işçi hayatını kaybetti.
11: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
7: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
11: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hattına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
7: Uzmanlara göre öncelikle denetimler arttırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmalı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
0: Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da ekili alanlar büyük çapta zarar gördü. Fıstık üreticileri Haliliye ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
12: Arkadaşlar, şu anda Starşık köyündeyiz. Dolu hiçbir şey bırakmadı. Fıstık adına hiçbir şey yok.
2: Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri, ağaçları deviren fırtına ve sağanak. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da üreticiler ağır kayıp yaşadı.
13: Çiftçi olarak varımızı yokumuzu kaybettik. Ben acite etmiyorum. Gerçek burada, sahada. Bir hafta öncesine kadar çoluk çocuğumuzla ilgili hayaller kurarken şu anda kara kara düşünür duruma geldik.
2: Fıstık üretimi Şanlıurfa'nın en büyük geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 milyon fıstık ağacının bulunduğu kentte yıllık üretim kapasitesi 120 ila 180 bin ton arasında değişiyor. Ancak bu yıl çok daha azı bekleniyor. Çünkü son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin hesaplarını alt üst etti.
14: 4 yıl, 3 yıl arası şu anda ağaç meyve veremez. Çünkü ağaç strese girdi. Dallarını kırdı. Ağaç zaten bakın solgundur. Yani strese girmiştir. Şu anda havaların ısınmasıyla bunlar da tökülecektir.
2: Haleli ilçesinde fıstık üreticileri bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
0: Futbolcu Kubilay Kağan, kundakçı cinayete soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine rapçi Vahap Canvay hakkında iddianame hazırlandı. Can Bay hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Kalaycıoğlu'nun avukatının dosyaya sunduğu dilekçeye yer verildi. Dilekçede şüpheli Can Bay'ın ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği anlatıldı. Can Bay'ın alınan ifadesi de iddianamede yer aldı. Genç rapçi iddiaları kabul etmedi. İddianamede şüpheli Vahap Can Bay'ın basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, ısrarlı takip suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemide belirti gösteren ve hasta olduğu düşünülen 3 kişi Hollanda'ya tahliye edildi. Hastalık belirtisi göstermeyenler ise İspanya'ya gidecek.
3: Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi Atlas Okyanusu'ndaki Cabo Verde'ye ilerliyordu. 23 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide ilk hantavirüs vakası 6 Nisan'da görüldü. Yolculardan 3'ü hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gemi 3 Mayıs'ta Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarına demirledi. Gemide hantavirüs hastası olduğundan şüphelenilen ve hastalık belirtisi gösteren 3 kişi tedavi için Hollanda'ya gönderildi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gemideki yolcuların durumlarıyla ilgili basın toplantısı yapan İspanya Sağlık Bakanı, gemide kalan yolcularda şu an için hastalık belirtisi gösteren olmadığını kaydetti. 14 İspanyol yolcunun karantina amacıyla Madrid'deki askeri hastaneye götürüleceğini belirtti. İspanya Sağlık Bakanı geminin 9 Mayıs'ta Tenerife'deki Granadilla limanına yanaşacağını söyledi. Geminin Tenerife'ye varmasının ardından yolcuların ülkelerine iade edileceğini açıkladı. MV Hondius isimli gemide daha önce bulunmuş ancak sonra gemiyi terk etmiş İsviçreli bir kişide daha hantavirüs vakası tespit edildi. İsviçreli yetkililer enfekte hastanın Zürih'te bir hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanma ile başlayan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
0: Gazze'deki ablukayı kırarak sivillere yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna destek için Gazze'de gösteri düzenlendi. Aralarında İsrail saldırılarında uzvunu kaybeden Filistinlilerin de bulunduğu grup, İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.
7: İsrail saldırısında engelli kaldılar. Aralarında uzuvlarını kaybedenler de var. Gazze Savaşı'nda ağır yaralanan Filistinliler küresel Sumut bülosuna destek için bir araya geldi. Kumsala küresel Sumut bülosu yazıldı. Dikilen Filistin bayrağının yanında bir Türk bayrağı da vardı. Gazze sahilinde düzenlenen gösteride 30 Nisan'da Yunan adası Girit'in açıklarında İsrail'in Sumut bülosuna müdahalesinde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması talep edildi. Filistinli Dima Abid, Türkçe konuşarak Sumut bülosuna desteğini dile getirdi.
15: Şengil'e herkes selam olsun. Gazze'den tutuklanan iki kahraman Abu Küçük ve Diyar Duyar selam olsun. Siz bizi kurtarmak için geldiniz ama maalesef düşmanımız esir oldunuz. Ve sizi görmeden önce içimizi rahat asla etmeyeceğiz. Hıfırlayıp katılan herkes teşekkür ediyoruz.
7: Ahmet El Sufuri, gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasının yanı sıra Gazze'ye medikal ekipman ve protez gönderilmesi gerektiğini söyledi. Gazze'ye yardım için yola çıkan küresel Sumut bülosundan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e götürülen iki aktivistin gözaltı süresi 6 gün uzatılmıştı. İsrail Mahkemesi Brezilyalı aktivist Thiago Avila, ve Filistin kökenli İspanya vatandaşı Seyf Ebu Keşk'in gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Aktivistlerden Avila'nın İsrail'de tutulduğu sırada annesi Teresa Reginald de Avila Esilva yaşamını yitirdi. Ayrıca İsrail Mahkemesi iki aktivistin gözaltı süresinin uzatılmasına dair itirazları da reddetti. İsrail, Gazze şeridine 2007 yılında başlattığı ablukayı sürdürüyor. Gazze'de yaklaşık 2,5 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. 2023 yılından bu yana İsrail saldırılarında en az 72.615 Gazze'li yaşamını yitirdi. 172.000'den fazla Gazze'li de yaralandı.
0: Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gazze'den getirilen 3 yaralının Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 3 Gazze'li kardeşimiz Türkiye'ye getirildi ifadesini kullandı. Yaralıların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Memişoğlu, durumu yakından takip ettiklerini paylaştı. Memişoğlu açıklamasında, Türkiye merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek ifadesine de yer verdi. Televizyon yayıncılığını kökten değiştirerek 1980'de dünyanın ilk 24 saat kesintisiz haber kanalı CNN'i kuran Amerikalı girişimci Ted Turner 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner uzun süredir Lewy cisimcikli demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Amerikan Başkanı Donald Trump Turner için paylaştığı taziye mesajında yayıncılık tarihinin en büyüklerinden dedi. Turner 51 yaşındayken CNN'i kurarak geleneksel yayıncılığın kurallarını yıkmıştı. Özellikle 1990-91 Körfez Savaşı sırasında Bağdat'tan yapılan canlı yayınlarla CNN küresel bir güç haline gelmiş ve Fox News, MSNBC ve dünya genelindeki pek çok haber kanalına ilham kaynağı olmuştu. Turner'ın televizyon imparatorluğu CNN'in ötesine geçerek spor ve eğlence tematik kanalları, Cartoon Network gibi diğer mecraları da bünyesine katmıştı. Bu blokta yeniden yurda dönüyoruz. Metro hatları milyonlarca İstanbullu için en önemli ulaşım aracı, özellikle de yoğun trafiğin olduğu yerlerde çalışanlar için. Ancak o binlerce kişi Yıldız Mahmut Bey hattının bir süredir hizmet veremeyen Mecidiyeköy istasyonu nedeniyle büyük zorluk çekiyor. Hatta devam eden onarım çalışmasının bir an önce tamamlanması isteniyor.
16: Eşim benim buradayım dedi, metroya bineyim diye düşündüm. Geldim, metro kapalıydı. Taksiye bineceğim şimdi, acil gitmem gerekiyor çünkü.
7: İstanbul'da her gün on binlerce kişinin kullandığı M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Çağlayan arasındaki istasyonları bir süredir hizmet vermiyor. Yeraltı suyu çıktığı için tünellerde bakım onarım çalışması yapıldığı duyuruldu.
17: İSKİ tarafından alınan ilk numunelerin yeraltı suyu olduğu tespiti yapılmıştır.
7: Metroyu kullananlar Mecidiyeköy Çağlayan arasında otobüs ve metrobüslere yönlendiriliyor.
18: Şu anda Çağlayan'a iniyorum, metrobüse biniyorum.
19: Gidemiyoruz, zorluk oluyor. Eğer ki bir tadilat ve bakım içinse bunu herkesin anlayışla karşılaması gerektiğini düşüncesindeyim.
7: Seferlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılması isteniyor.
0: Oto ekspertiz hizmetleri için yeni düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yönetmelik taslağına göre bir bilgi sistemi kurulacak. Tüm raporlar bundan takip edecek, buradan takip edilecek. İşletmelerin yetki belgesi almaları da zorunlu olacak.
20: Oto ekspertizlerine yetki belgesi zorunluluğu geliyor. İşletmelerin raporları sisteme kaydetmesi de zorunlu hale getirilecek ve raporlarda sonradan değişiklik yapılması engellenecek. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının ekspertiz hizmetlerine yönelik düzenleme hazırlığında. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı bünyesinde taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak.
21: Düzenleme ile ekspertiz raporları dijital ortamda takip edilebilecek. Ayrıca raporların doğruluğu da kare kod aracılığıyla teyit edilebilecek. Böylece sahte rapor riski ortadan kaldırılmış olacak.
1: Avantajı şu, aracın geçmişini görebiliyorsunuz. Ona göre kafanızda tasarlayıp ekspere gelebilirsiniz. Dezavantajı da şu, eski raporlara aldanıp ekspere gelmemezlik yaparsanız o en son eksper tarihiyle aracı satın aldığınız tarih arasında aracın başına ne iş geldi bunu bilemezsiniz.
4: Müşteri aracını getirdiği zaman daha önceki ekspertiz raporlarına da erişilebileceği için kilometre düşürmeden tutun da araçtaki değişen parçalar vesaire problemlerini yakalamamız açısından bize çok büyük faydası olacak.
20: Yönetmelik taslağına göre işletmelere mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gibi şartlar getirilecek. Böylece kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların engellenmesi hedefleniyor.
0: Hükümet gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak.
22: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalar da sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
23: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve İşkur bağlamında, İşkur'un yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
7: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten İşkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
23: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
7: Destekler imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
0: Hükümlüler tarım işletmelerinde çalışacak. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında bu konuda bir protokol imzalandı.
24: Hükümlü arkadaşlarımızın Türkiye genelindeki aslında 17 işletmemiz var ama bunların 16'sında çalışabilmeleri, barınma ihtiyaçlarının da bir şekilde sağlanarak işletmelerimizde profesyonel üretime ve iş gücüne katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı planladık.
20: Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin topluma kazandırılması kapsamında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 16 tarım işletmesinin her birinde 50, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ise 200 olmak üzere toplam 1000 hükümlü istihdam edilecek.
25: Buradaki temel hedefimiz mevzuat doğrusunda istekli ve sağlık durumuna uygun olan hükümlerin bu çalışma modeline dahil edilerek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilmesi, tahliye sonrası hayata daha güçlü bir şekilde tutunmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.
20: Hükümlüler bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri, tohumculuk işleri, teknik ve mesleki alanlar olmak üzere farklı branşlarda becerilerine uygun şekilde görev alacak. Uygulama için pilot bölge Dalaman Tarım İşletmesi olacak.
0: Apple, iPhone'ların Türkiye satış fiyatına %9 ila 12 arasında zam yaptı. Güncellenen fiyat listesi 5 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Şirketin resmi satış kanallarında yer alan yeni fiyatlara göre iPhone modellerinde artışlar modele göre değişmekle birlikte yaklaşık %9 ila %12 aralığında gerçekleşti. Serinin en üst modelinin satış fiyatı 189 bin liraya çıktı. Sağlıklı yaşamak, iyi yaşanmak için uzmanlar gıda takviyelerinin önemini vurguluyor. Özellikle alınması gereken takviyeler omega 3, magnezyum, kreatin ve de D vitamini. İşte genç kalmanın ve sağlıklı yaşamanın doktorlarca püf noktaları.
5: Yaşlanma artık yönetilebilir bir süreç. Bu süreci ne kadar erken yola çıkarak hazırlanabilirsek daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli, daha formda ve fit geçirme şansımız var.
2: Alzheimer, Parkinson, kanser ve yaş ilerledikçe riski artan onlarca hastalık. Peki bu hastalıkların önüne geçmek, sağlıklı yaş almak mümkün mü?
5: O masanın dört ayağı var. Ayaklardan biri sağlıklı beslenme, diğeri kaliteli bir uyku. Bir diğeri huzura odaklı, stresi minimumda güzel bir hayat. Mutlaka yapılan egzersiz çalışmaları.
2: İşte uzmanların önerdiği sağlıklı yaşam için gereken gıda takviyeleri.
5: Olmazsa olmaz dört takviye hepimizin aklında olsun. Bir D vitamini, iki omega 3, üç magnezyum. Bu olmazsa olmazların en başında. Dört mümkünse kreatin.
2: Beyin sağlığı ve kaslar için magnezyum büyük önem taşıyor.
5: Yeteri kadar kuru yemiş yiyorsanız, kavrulmamış, doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Yeteri kadar bakliyat tüketiyorsanız, yeşillik tüketiyorsanız magnezyum almanıza gerek yok.
2: Doğru magnezyum seçimi de önemli.
5: Magnezyumun etkinliğini artırmak için amino asitlerle şerat yapılarak kullanılır. Uykusuzsanız magnezyum glisinat alın. Eğer kabızsanız ya da kramplarınız varsa magnezyum sitrat alın. Probleminiz kas ağrılarıysa magnezyum malat alın. Eğer sorununuz bellek sorunlarıysa magnezyum treonat alın. Yani bir taşla iki kuş vurmak varken niye bir taşla bir kuş vurasınız veya yanlış kuş vurasınız?
2: Hayati noktalardan biri de kreatin kullanımı.
5: Biz günde her gün 2 gram kreatin kaybediyoruz. 1 gram da üretebiliyoruz. Yani her gün 1 gram açımız var. O 1 gramı tamamlayabilmemiz için her gün muhtasım olarak 300 gram civarında kırmızı veya beyaz et ya da balık tüketmemiz lazım. Mikronize ve kreatin monohidrat şeklinde olan kreatinleri tercih etmeniz lazım. Günlük balık porsiyonunuz, et porsiyonunuz 75 ile 125 gram arasında olacak. Üstünde 3 gram kreatinle bile tamamlayabilirsiniz.
0: Ve huzur evlerine giriş yaşı 60'tan 70'e yükseltildi. 60-70 yaş arası engelli raporu olursa ancak kabul edilecek. Bakım birimleri yaşlıların durumlarına göre 4 kategoriye ayrıldı. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.
7: Yaşlı kabul süreçleri değişti. Yeni bakım modelleri oluşturuldu. Huzur evleri ve huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evlerine girişte yaş sınırı 60'tan 70'e yükseltildi. 60 ile 69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde huzur evlerine kabul edilecek. Yönetmelikle yaşlıların fiziksel ve zihinsel durumuna göre bakım birimleri kademelere ayrıldı. Buna göre bağımsız ve aktif yaşlılar, gözetim gerektiren yaşlılar, doğrudan bakım desteği gereken yaşlılar ve ileri destek gereken yaşlılar olmak üzere 4 farklı birim oluşturuldu. Yönetmelikte huzur evlerinde yaşlanma süreci uzmanları yani gerontologlar görevlendirilecek. Ayrıca yaşlanmaya bağlı fiziksel, zihinsel veya sosyal kısıtlamalar yaşayan bireyler için ergoterapistler de olacak.
6: Ben burada gayet rahat.
7: Konuşma ve dil terapisti ile fizyoterapi teknikerleri de görev yapacak. Manevi destek hizmetleri de bulunacak. Din görevlisi, sohbet, dua, değerler eğitimi gibi hizmetler verecek.
0: Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor. Bilim insanları ve arkeologlardan oluşan uzman ekip eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışıyor. Arkeolojik kazılarda görev alan 35 kadın da saklı tarihin aydınlatılmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca ev ekonomisine de destek veriyorlar.
7: Ellerinde kazma ve küreklerde çalışıyorlar. Diyarbakırlı kadınlar 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde tarihin izini sürüyor.
8: Tarihi dokulara sahip çıkmak çok güzel bir şey. Aynı yetten bir kadın olarak da burada çalışmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak benim için gurur verici bir şey.
7: Roma döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi bölgenin önemli tarihi değerlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan tarihi karede kaya mezarları, 1200 metre uzunluğunda sur kalıntıları ve kilise bulundu. Arkeologların yanı sıra bölgede yaşayan kadınlar da kazılarda görev alıyor. Çınar Kaymakamlığı ve İşkur tarafından hayata geçirilen projede 35 kadın uzman ekibin çalışmalarına destek veriyor.
8: Evimin hemen bitişinde olan Zerzevan'da çalışmak benim için güzel. Hem kendime hem aileme destek oluyorum.
6: Mahallemizde bulunan Zerzevan Kalesi'nde çalışmak bize mutluluk veriyor. Bizi heyecanlandırıyor, mutluyuz.
9: Ellerinde malaları, kazmaları, kürekleriyle beraber hafif şekilde çalışıyorlar ve sıfır noktasında, gerçekten Doğu Roma'nın sınır garnizon noktasında onlar da tarihe bir lamba yakıyorlar aslında.
7: Kadınlar haftanın belirli günlerinde arkeoloji kazı eğitimi de alıyor. Şimdilik 35 kadının görev yaptığı Zerzevan'da bu sayının artırılması hedefleniyor.
0: Şimdi sporun gündemine bakacağız. Değerli izleyenler, Fenerbahçe'de olağanüstü seçime bir ay kala gündem hareketlendi. Eski başkan Aziz Yıldırım kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı dün.
10: Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Kulüp kendi özüne dönmelidir.
11: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday. 1998 ve 2018 yılları arasında Sarı Lacivertlileri 20 yıl yöneten Yıldırım, 6 ve 7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede aday olduğunu açıkladı.
7: Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım.
11: Yıldırım, önceki günlerde kongrede adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye yönetimine girmeleri çağrısı yaptı. Bu davetten sonra açıklama yapan Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Adaylıktan çekilmeye veya birleşmeye sıcak bakmadığını söyleyen Safi ise seçim çalışmalarını tek başına sürdüreceğini açıkladı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de aday olduğu son iki kongrede 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybetti. Sarı Lacivertliler'de olağanüstü seçimli genel kurul 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek.
0: Zira Türkiye Kupası hedefine yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğine çevrildi şimdi de. Taraftarın istifa çağrısını değerlendiren Yalçın, ligdeki son iki maçtan sonra karar vereceğiz dedi.
7: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın'la yollar ayrılabilir.
12: Hedefimizden koptuk. Ligde oynayacağımız iki maç kaldı. Onlar da çok hedef doğrultusunda maçlar değil. Sezonu büyük bir ihtimalle bu şekilde kapatacağız.
7: Kupa yarı finalindeki Konyaspor mağlubiyetinden sonra taraftarın istifa çağrısını değerlendiren Yalçın, ligdeki son iki maçtan sonra değerlendirme yapacaklarını açıkladı.
12: Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
7: 30 Ağustos 2025'te ikinci dönemine başladığı Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkan Yalçın 20 galibiyette kaldı. Sezonun bitimine iki hafta kala Süper Lig'i dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen Siyah Beyazlılar, cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.
0: Ve 6 yıl aradan sonra konser vermeye hazırlanan Şebnem Ferah büyük izdiham yarattı. Sistem kilitlendi. Biletler 12 dakikada bitti ve de 200 binin üzerinde satın almak isteyen kişi sitelerde bekledi.
13: Geçtiğimiz akşam sosyal medyasından duyurdu. 6 yıl aranın ardından 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Bugün satışa çıkan konserin biletleri 12 dakikada tükendi. Şebnem Ferah, müzikseverler arasında büyük bir coşku.

sanatçı konserini duyurduğu anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sadece müzikseverler değil, Ferah'ın sanatçı dostları da bu heyecanı paylaştı. Bugün 12'de biletlerin satışa açılmasıyla daha önce Tarkan'da yaşanan bir izdiham yaşandı. Satış platformunda aynı dakikalarda 280 bin kişilik bilet sırası oluştu. Biletler 12 dakikada tükendi. Sanatçı sosyal medyasında gösterilen ilgiye teşekkür ederek yeni konser tarihlerinin açıklanacağını duyurdu. 1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınladı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Dinamiti bulan Nobel'in amacı neydi?
2: Amacı maden ocaklarında madencilerin ölmesini engellemekti. Ama savaş endüstrisinin işine yaradı. İsveçli Alfred Nobel barış yanlısıydı. Kardeşleriyle madencilik ve mühendislikte kullanılan pamuk barutu gibi emniyetsiz patlayıcılara daha güvenli bir alternatif üretmek için çalışıyordu. 1864 yılında bu amaçla yaptıkları bir deneydeki patlama küçük kardeşi Emil'in hayatına mal oldu. Sıvı nitrogliserin çok çabuk patlıyordu. Alfred Nobel, nitrogliserinin soğurgan kumla karıştırılırsa güvenle saklanabileceğini ve patlayıcı kapsülle patlatılabileceğini keşfetti. Yıl 1866 idi. Bir yıl sonra güvenli Nobel tozu adıyla bu icadının patentini aldı. Ticari marka olarak da Yunanca güç anlamına gelen dynamis sözcüğünden gelen dinamit adını seçti. Nobel, dinamiti madenlerdeki ölümleri azaltmak için geliştirmişti. Ama savaş malzemesi oldu. Öyle ki 1888 yılında bir gazete, Alfred Nobel'i yakın zamanda ölen kardeşi Ludwig'le karıştırıp bir ölüm ilanı yayımladı. İlanda, Nobel'den dinamit kralı ve ölüm tüccarı olarak söz ediliyordu. Adının böyle anılmasını istemeyen Alfred Nobel harekete geçti. Her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barışa hizmet alanında ödüller verecek Nobel Vakfı'nı kurdu. Ancak Alfred Nobel 1901 yılından bugüne her yıl tüm dünyanın konuştuğu Nobel ödülleri verilmeye devam etse de mucidi olduğu dinamitle anılmaktan kurtulamadı.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Dünya radyolarında zapping.
2: Guides as the school calls the adults in the classroom.
3: Mi fa serro
4: tutto. Buona fine, buon inizio.
5: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
6: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
1: Burası NTV Radyo.
7: Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. Beş büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Konya ve Kayseri 18 derece. Gece ise Sivas'ta sıcaklık 3 dereceye geriliyor.

0: yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece. Hava durumu.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
2: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın cinayet masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
2: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
2: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
2: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
3: Doğa takvimi. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başlıyor. Her kaplumbağa kendisinin de yumurtadan çıktığı kumsala gidecek ve tenis topu büyüklüğündeki yumurtalarını arka ayaklarıyla açtığı çukurlara gömecek. Kumun sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavrunun da cinsiyetini belirleyecek. Sıcaklık 26 derecenin altındaysa kaplumbağa erkek, daha sıcaksa dişi olacak. Deniz kaplumbağalarının geç ergenliğe ulaşması ve yumurtadan çıkan yavruların karşı karşıya olduğu doğal tehditler nedeniyle her 1000 yumurtadan sadece bir tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiği tahmin ediliyor. İztuzu sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yeni üreme dönemi için hazırlıklar tamamlandı. 4,5 kilometrelik kumsala bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. İztuzu'nun Akdeniz'in en iyi korunan alanlarından biri olduğunu ve kaplumbağa yuva sayısının son yıllarda 700'lü rakamlara yaklaştığını ekleyin.
3: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Sınırlarımızın dışından gelişmelerle başlıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu dün. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar sürüyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
2: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
1: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
2: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı.

0: müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
1: Amerikan basınındaki savaş 48 saat içinde bitecek iddiası piyasalara alım getirdi. Petrol fiyatı bir günde %11 düşerken gram altın 6900 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'sa rekor kırdı.
2: Petrol fiyatı sert düştü. Altın yükseldi. Borsalar rekor kırdı. Piyasalar savaşın biteceği iddiasını fiyatlıyor. ABD basınında çıkan 48 saat içerisinde anlaşmaya varılacağı haberleri petrol fiyatını 100 doların altına taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %11 düşerek 95 dolara kadar indi.
3: Dün yine Trump'ın açıklamaları vardı anlaşmaya yönelik. Oradaki bazı ablukaların kalktığını duymuştuk. Onunla birlikte zaten küresel piyasalar biz kapalıyken bir hafif coşku yaşamıştı. Ve Amerika endeksleri, Asya endekslerinde tarihi zirveler görüyorduk ki bugün de yine baktığım zaman Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da neredeyse tüm piyasalarda bir yeşil hava hakim.
2: Gram altın önceki gün 6500 liraya kadar gerilemişti. Bugün 6900 liraya yaklaştı. Günlük değer kazancı %3'ü geçti. Borsa İstanbul ise aynı oranda değerlenerek rekor kırdı. BIST 100 endeksinde 15 bin puan test edildi.
3: Tersi bir durumda, hayır biz anlaşamadık dedikleri anda TL tarafta bankalar arası altın fiyatının 5900-6000'lere gelme ihtimali de var. Onun için yatırımcı bugünlerde panik olmamalı, sakin olmalı, fiyatı takip etmeli diyelim. Şu an hani bu 1-2 gün içerisindeki 48 saatlik bir zaman dilimi konuşuluyor. Bu 48 saatte çoğu şeyin belli olacağını söyleyebiliriz.
1: İran'la Amerika arasında müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair haberler gelirken Amerikan New York Times gazetesinde kalıcı barışın sağlanıp sağlanamayacağına dair bir makale yayımlandı. Analizde İran'ın Amerika'dan itibarını koruyacak büyük bir taviz almadan bir anlaşma yapmasının pek olası görünmediği vurgulandı.
4: Trump, İran savaşını sona erdirmek için sihirli bir çözüm arıyor. Belki de böyle bir çözüm yok. Amerikan New York Times gazetesi İran savaşında gelinen son noktayla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayarak Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığına dikkat çekildi. Ancak İran hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'nden itibarını koruyacak büyük bir taviz almadan anlaşma yapmasının pek olası görünmediği vurgulandı. Trump'ın İran yönetiminin stratejisi, psikolojisi ve olaylara adaptasyonunu yanlış okuduğunun altı çizildi. Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu, Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz, gazeteye verdiği demeçte Trump'ın tutumuna dikkat çekti. Vaiz, baskı istenen sonucu vermediğinde sihirli bir şekilde zafer getireceğine inandığı yeni bir baskı aracına başvuruyor. Baskı zamanla işe yarayabilir. Ancak açık kapı olmadan baskı boşuna bir çabadır değerlendirmesi yaptı. Ali Vaiz, İran'a ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma sunulmadığı sürece uzlaşma sağlanmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanlarından Susan Maloney, Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisine elbette daha fazla zarar verebilir. Ancak İran tarihteki diğer tüm ekonomilerden daha fazla baskıya dayandı ve bu durum rejimin çöküşüne veya daha makul pozisyonların ortaya çıkmasına yol açmadı dedi. Trump'ın İran yönetiminin amaçlarını anlayamadığını belirten Maloney, kararlarını gayri safi milli hasılaya göre almıyorlar. Çünkü öyle olsaydı, yıllar önce bir anlaşma yapmış olurlardı ifadesini kullandı. New York Times analizinde Trump'ın yanlış hesaplamalar yaptığına da dikkat çekildi. Geçen ay Trump'ın petrol ihraç edemediği için İran'ın üretimini durdurmak zorunda kalacağını ve tüm petrol sisteminin çökeceğini söylediği hatırlatıldı. Trump'ın bunun 3 gün içinde olacağını söylediği de belirtildi. Ancak uzmanlara göre bu açıkça abartılı bir ifadeydi. Hatta uzmanlar İran'ın petrol pompalamayı durdurması için en az birkaç haftası daha olduğuna inanıyor. New York Times analizinde İran'ın bir anlaşma istediği ancak aynı zamanda baskıya boyun eğmenin gelecekte daha fazla baskı getireceğine inandığında altı çizildi. Ali Vaiz, İran yönetimi için sıcak savaştan sağ çıkıp soğuk bir barışta donmak istemiyorlar dedi. İran yönetiminin bu nedenle Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini korumayı ve geçiş ücreti almayı istediğine dikkat çekildi. Herhangi bir Amerikan başkanının yaptırımları hafifleteceğine güvenmedikleri vurgulandı. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndan alacakları geçiş ücretini ülkenin yeniden yapılandırılmasında kullanmak istedikleri belirtildi.
1: Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastle öldürüldüğü iddia ediliyor.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut haftalar sonra ateşkese rağmen yeniden ateş altındaydı. İsrail ordusu kentin güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü komutanını hedef aldı. Duyuru, siyasi ve güvenlik kabinesi toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yapıldı. Rıdvan Gücü komutanı Malik Balut'la birlikte bazı Hizbullah mensuplarının saldırı sonucu öldüğü belirtiliyor. İsrail saldırısına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. AFP'yi konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Rıdvan Gücü liderinin Dahiye'de toplantı yaptığı sırada hedef alındığını belirtti. İsrail, Beyrut'tan önce Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki bölgelere de saldırılarını sürdürdü. İsrail'in yaklaşık 25 noktaya hedef alan bombardımanında yaşamını yitirenler oldu. İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yuhmur Şakif bölgesine saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanan fosfor bombası kullandığı basına yansıdı. Aynı saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeleri ziyaret etti. İsrail askerlerine seslenen Zamir, Hizbullah'ı zayıflatmak için her fırsatı değerlendireceğiz dedi. Ayrıca Lübnanlı üst düzey bir yetkili, müzakerelere hazırlık kapsamında ABD arabuluculuğundaki Lübnan-İsrail 3. tur görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da düzenleneceğini bildirdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı.
5: Rant'tan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış, yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
5: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
5: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük açıklaması siyasetin gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın ne söyleyeceğine işaret etti. Ve İyi Parti Genel Başkanı da Müsavat Dervişoğlu öneriye tepkiliydi.
6: Bu sorunun yöneltilme sırası artık Sayın Erdoğan'dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya koordinatörlük önerisine ilişkin soruya bu sözlerle yanıt verdi. Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası soruları yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP'nin mutlak butlan davasıyla şantaj altında olduğu değerlendirmesine de tepki gösterdi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım.
4: Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisine tepkisi de sert oldu.
7: Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş cezaevinde yatıyor. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle cezaevindeki bir mahkumla gerçekleştirilebilmesi mümkün mü değerli dava arkadaşlar?
4: Dervişoğlu'nun eleştirisine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yanıt verdi. Büyükataman, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değildir dedi. Bahçeli'nin bu öneriyle terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişinin önünü açtığını söyledi.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutta oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
8: Sayın Serdar Mutta Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Serdar Bey'e ve tüm kurula ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. YSK Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.
9: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
2: YSK Başkanı Ahmet Yener ve 6 üyenin görev süresi Ocak ayı itibariyle dolmuştu. 19 Ocak'ta Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başladı. Yaklaşık 4 ay süren seçimler sonucunda Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırıcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi. Yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı.
9: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
2: YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta 1974 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mutta görevine de hakim adayı olarak İstanbul'da başladı. 2023 yılında YSK üyeliğine seçilen Mutta 2029 yılına kadar görevini sürdürecek. Evet.
1: Mersin'de misafir kaldıkları evde fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetmişti. Evdeki inceleme tamamlandı. Ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı.
2: Anne, baba ve iki çocukları zehirlenmiş, 5 ila 8 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetmişti. Ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Karaman'da görevli polis memuru Mustafa Tülü hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. 4 kişilik aile Bozyazı ilçesinde Musa Tülü'nün annesine ait evin ikinci katında kalıyordu. Ancak dördü de gece rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi alınan aileden 5 yaşındaki Ömer Selim'le 8 yaşındaki ablası Azra kurtarılamadı. AFAD ekipleri ailenin kaldığı iki katlı binada özel ölçüm cihazlarıyla araştırma yaptı. Odada buğday deposu olarak kullanılan bölümde zehirli maddeye rastlandı. İnsan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı olduğu tespit edildi. Zehir kalıntılarının haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tahliye edilen ev karantinaya alındı. 6,5 aylık hamile anne Ebru ile baba Musa Tülü taburcu edildi. Acılı aile hastaneden çıkınca çocuklarının mezarını ziyaret etti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz diyen Gürlek, Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini söyledi.
10: Yürümüşsünüz. Hoş geldiniz.
11: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
12: 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise devletimize güveniyoruz, umutluyuz diye konuştu. Faillerin tespit edilmesini istedi. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Gürlek telefonun Çin'e gönderileceğini bildirdi.
11: Tam olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
12: Adalet Bakanı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurduklarını, burada dosyaları titizlikle incelediklerini belirtti.
11: Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Ayrı bir gözle bakıyoruz. Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de daraltılmış baz için de aynı ekip bakalım. Tekrar orada çalıştıralım.
12: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in 2 yıl önce Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Kabayiş ailesi ilk günden itibaren kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor. Bakan Gürlek, 26 yıl önce cinayete kurban giden Çağla Tuğultay'ın ailesiyle de bir araya geldi. Devletin bu cinayeti çözmesi gerektiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır dedi.
1: Ve Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi.
2: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi.
13: Çıkıyor.
2: Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bozburun mahallesindeki makilikten duman yükseldiğini görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve çok sayıda personelle söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter de destek verdi. Yangın hızlı müdahale ile kısa süre içinde söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu yapıldı. Ele geçen altınların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirtildi.
10: Piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışı hazır 1, 5 ve 10 gram şeklinde paketlenmiş toplam 4252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon yaptı. Adreste sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda makine de bulundu.
13: İl Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği sahte altınlar işte bu şekilde hazırlanıyordu. Demir parçalar altın suyuna batırılıyor. Önce 1 gramlık plastik plakalar, ardından 5 gramlık metal plakalar kullanılıyordu. Çıplak haliyle gerçeğinden ayırt edilemeyen bu altınlar paketlendiğinde piyasaya sürülmeye hazır hale getiriliyordu.
10: Üretilen altınların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtildi. Şüpheliler ürettikleri sahte altınları piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Operasyon kapsamında ekonomik güvenliği tehdit eden paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlamasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul polisi de Sultanbeyli'deki bir evde sahte altın üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Baskında piyasaya sürülmek için hazırlanmış 1000 gramdan fazla sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi. Altın ve gümüş yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el koyuldu. Adreste yakalanan iki zanlı emniyete götürüldü.
1: İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu sömürüsü yapıp yardım adı altında topladıkları milyonlarca lirayı gönüllerince harcadılar. İstanbul'un da aralarında olduğu 3 ilde 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen derneğin adını ise Oh Be Dünya Varmış koymuşlardı.
4: İhtiyaç sahiplerinin görüntüleriyle duygu istismarı yaparak topladıkları 10 milyonlarca lirayı gönüllerince harcadılar. Kurdukları derneğe verdikleri isim gibi Oh Be Dünya Varmış dediler. Ancak yakalandılar. Kurdukları sistem güvenlik güçlerinin operasyonuyla çökertildi.
14: Bizim durumumuz kötü biraz. Çalışanımız yok.
4: Oh Be Dünya Varmış Derneği, sosyal medyadan bazen bir engelli, bazen hasta bir çocuk, bazen de yanan bir ev gibi türlü türlü videolar paylaşarak bağış istiyordu. Çoğunlukla 50 lirada yeter dense de istenen miktar ihtiyaca göre 1000 tane 50 lira, 1400 tane 50 lira gerekiyor gibi bir yöntemle açıklanıyordu. Bu paylaşımlar arasında sokak hayvanlarının yemeği, anlık tedavi ya da düzenli bakım masrafı gibi videolar da var. Bu şekilde 200 bin takipçi ve yaklaşık 400 milyon liralık da bağışa ulaştılar. İlk tespitlere göre 70 milyon liranın üzerindeki bir parayı maaş ve huzur hakkı gibi göstererek hesaplarına geçirdiler. İhbar üzerinde inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Muğla ve Sivas illerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Gaziantep'te bir düğün konvoyuna katılan kişiler girdikleri tünelde araçlarını durdurup kutlama yaptı. Tepki toplayan görüntülerin ardından 4 aracın sürücüsüne toplam 720 bin lira ceza kesildi. Görüntüler Şahinbey ilçesindeki 10. yıl tünellerinde kaydedildi. Konvoy halinde ilerleyen 7 araç tünelin içinde yolu kapattı. Bir süre kutlama yapan grup daha sonra yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri Gaziantep Emniyeti ihbar kabul etti. Araçlardan 4'ünün plakaları belirlendi. Sürücülere ayrı ayrı 180 bin lira olmak üzere toplamda 720 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetlerine el konuldu. Araçlarda 120 gün süreyle trafikten men edildi. Diğer 3 aracın tespiti içinse çalışmalar sürüyor. İş güvenliği konusunda ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli. Bu yılın ilk 4 ayında ortaya çıkan tablo bu durumu çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerde bir rekor kırıldı. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Peki kötüye giden bu tablo nasıl değiştirilecek? Bu soruyu işin uzmanına sorduk.
15: Günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybetti. gerektiğini veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
4: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk 189 işçi hayatını kaybetti.
15: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
4: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
15: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hattına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
4: Uzmanlara göre öncelikle denetimler arttırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmalı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
1: Hükümlüler tarım işletmelerinde çalışacak. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında bu konuda bir protokol imzalandı.
16: Hükümlü arkadaşlarımızın Türkiye genelindeki aslında 17 işletmemiz var ama bunların 16'sında çalışabilmeleri, barınma ihtiyaçlarının da bir şekilde sağlanarak işletmelerimizde profesyonel üretime ve iş gücüne katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı planladık.
2: Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin topluma kazandırılması kapsamında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 16 tarım işletmesinin her birinde 50, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ise 200 olmak üzere toplam 1000 hükümlü istihdam edilecek.
17: Buradaki temel hedefimiz mevzuat doğrusunda istekli ve sağlık durumuna uygun olan hükümlerin bu çalışma modeline dahil edilerek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirilmesi, tahliye sonrası hayata daha güçlü bir şekilde tutunmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.
2: Hükümlüler bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri, tohumculuk işleri, teknik ve mesleki alanlar olmak üzere farklı branşlarda becerilerine uygun şekilde görev alacak. Uygulama için pilot bölge Dalaman Tarım İşletmesi olacak.
1: Hükümet gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak.
5: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalar da sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
18: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve işkur bağlamında, işkurun yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
4: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten işkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
18: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
4: Destekler imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. In NTV Radyo Arşivinden.
20: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
21: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Sizi gene seri katillere muhatap ediyoruz. Son ama. 3 tane kitabımız var. Bir tanesi Michael Connelly'nin Şairi. Yani okuduğum en güzel seri katil kitaplarından bir tanesidir. Poet. Bir tanesi, bu programı dinleyen herkesin bildiği gibi, pek sevmediğim James Patterson'ın Sansar'ı. Pop Goes the Weasel. Peki niye James Patterson'ı bu programa dahil ediyoruz? Çünkü anlaşıldığı kadarıyla benden başka herkes seviyor ve çok satıyor yani. Şöyle böyle değil. Ve burada bir takdiri ilahi durumu ile karşı karşıyayız. Üçüncü kitabımız Van McDermott'ten Kandaki Tel. Şimdi beni çok korkutan bir seri katil kitabı vardı. Bir Van McDermott kitabı. Ben o yüzden o serinin devamını okumadım. Yani bir 6 kitap oldu seri. İkinci kitapta bıraktım. Ve o hep aklımda deniz kızlarının şarkısı Mermaids Singing gibi kalmış. Onun için deniz kızlarını evde bıraktım ve büyük bir rahatlıkla yanıma Kandaki Tel'i alıp geldim. Halbuki korktuğum kitap da buymuş meğer. Demek ki Wire in the Blood benim henüz sıramı savmadığımı düşünüyor. Ama çok da iyi oldu çünkü gerçekten çok iyi, çok korkutucu bir seri katil cinayet kitabıdır. Ve hatta Bruce Trendel de bunun çok korkutucu olduğunu yazmış. Ve sanıyorum ki bunu insanda şu duyguyu uyandırmasıyla açıklamış. Yani acaba gerçekte sahiden böyle mi oluyor? Yani kitap değil de gerçek bir olayı naklediyormuş gibi. Gerçekten profilcimiz Tony Hill bu sefer zor durumda demek bile az olacak. Şimdi ben önce demiştim ki kitaplar, birer tane kitaptan söz edeyim. En sonunda da genel seri katil meselelerinden. Zaten söz etmiştik daha önceki programlarda da onlardan söz edelim. Ama anlaşılıyor ki arada fazla konuşma illetine tutulduğum için şimdi bu genel meselelere bir bakalım. Ondan sonra kitaplarımıza geçeriz. Evet, şöyle diyor bir araştırmada. Artık 1970'ler ve 80'lerde olduğu kadar çok seri katil yok ve bütün bu olaylara, bu soruşturmalara FBI katılıyor. Onun dışında rivayet muhtelif. Kimileri çok zekiler diyor, ötekiler diyor ki hepsi psikopat, ki akla yakın geliyor tabii. Karın deşen Jack the Ripper ilkiydi biliyorsunuz bunların ve Patricia Cornwell bu meseleye kafayı taktığı için ve onun bir favori suçlusu olduğu için bayağı ciddi eleştiri aldı. Bayağı da çok para harcadı. Kadınların içinde ilk kadın seri katil Eileen Wuornos. Siz onu Charles Teron'un Monster filminden hatırlayacaksınız. %99'u beyaz, orta sınıf erkek, 18 ve 35 yaş arasında. Ve Amerika'nın bu işte başı çektiği söyleniyor. %75 kadarı dünya seri katillerin. Amerika'da kadınlarla erkekler arasında ne fark var? Erkeklerde para için seri cinayet işleyen çok az. Kadınlarda görülüyor, hatta sıklıkla görülüyor. Kadınlar kendi çocuklarını da öldürebiliyorlar. Yani çoğunlukla değil tabii ama arada böyle olaylar da oluyor. Bir de meşhur seri katilleri isimlerini sayayım hemen. Erkekler Karın Deşen Jack, Ed Gein, Zodiac katili. Geçen sefer de söylemiştim bunları. Charles Manson, Ted Bundy, David Berkowitz, Son of Sam. Bunu da sinemadan hatırlarsınız. Kadınlar Marian Cotton, Mary Beth Tenning, Nanny Doss, Belle Gunness, Dorothea Puente ve daha önce sözünü ettiğimiz Eileen Wuornos.

şair, poet Michael Connelly, ki mevcut belki de en iyi polisiye yazar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle en iyilerden biri. Yani Epsilon'dan çıkmış 2000 yılında. Kitabın orijinalinin baskısı 1996. Özlem Ezer tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Kahramanın iki sorununu bir araya getiren bir bölüm. Bir tanesi kardeşi Sean'ın ölümü, ki intihar olduğunu kabul etmiyor. Bir tanesi de bir cinayet, bir kız öldürülmüş, Teresa Lofton. Lofton'un ölümü şunun için ilgi çekmiş: tıpkı Black Dahlia gibi ortadan ikiye bölünmüş olarak bulunmuş cesedi. Ve Jack McAvoy'da, ki kimilerine göre Michael Connelly'nin asıl ruh kardeşi, kendine örnek aldığı karakter, ruhuna yakın bulduğu karakter, Hieronymus ya da Harry boş değil, gazeteci olan Jack McAvoy'du. Çünkü Michael Connelly de gazetecilikten gelme bir polisiye yazarı. Kardeşi abidir aslında sanıyorum. Denver polisinde bir cinayet masası dedektifi. Bir park yerinde, ıssız bir park yerinde arabasının içinde ölü bulunmuş. Bir tane intihar notu var, tek kelimelik, tek cümlelik yanında. Bir yandan da işte Teresa Lofton meselesi var, genç kolej öğrencisi. Bunların ikisinin birden peşinden gitmeye başlıyor McAvoy. Bir internette bir pedofiller ağı var. Bu ağ üzerinde ve özellikle bir tanesi William Gladden üzerinde duruyor. Ancak kardeşi hakkında söyledikleri Gladden'ın onun katil olmadığına inanmasına yol açıyor ve yeniden araştırmaya başlıyor. Şimdi Michael Connelly'nin 4 tane kahramanı var. Yani üzerine birden fazla kitap yazdığı 4 tane kahramanı. Biri Harry Bosch, 18 tane kitabı var. Tünel fareleriyle başladı The Black Echo. Bu yıl The Drop diye 18. kitap çıkacak. Mickey Heller, bir avukat. Lincoln Lawyer dediğimiz, bu filmi de olan Matthew McConaughey çekti. Bir Lincoln arabadan işlerini yürütüyor. Bir avukat, onun için Lincoln Lawyer deniyor. 5 tane kitabı var. 5 kitapta görünüyor. Rachel Walling var. Bunun üzerine kitap yok ama kitaplarda kendisine rastlıyoruz. Farklı kitaplarda, yani Boş kitabında, şairde de var. Jack McAvoy, şairin kahramanı. A Darkness More Than Night, The Brass Verdict ve The Scarecrow'la da karşımıza gelecek. Terry McCallum benim en sevdiğim kahramandır aslında. 3 tane kitabı vardı: Bloodwork, A Darkness More Than Night, The Narrows. Sinemaya da uyarlandı ve ne yazık ki başarılı bir uyarlama olmadı. Her şeyden önce Clint Eastwood hiç uymuyordu kahramana. O da öyle bir hüsran olmuştu bize yani. Bir de Cassie Black var. Karşılarında da her zaman seri katil olmuyor ama şairin seri katili hakikaten unutulmaz bir katildir. Belki okumamışsınızdır diye burada kesiyoruz.

Geldik James Patterson'a. Sansar. Pop Goes the Weasel. Tekerlemeleri sever. Daha önce de söylemiştim. İşte böyle Jack and Jill Went Up the Hill'den alınmış Jack and Jill. Pop Goes the Weasel şarkısı bile vardı benim gençliğimde. Sansar o yani Weasel. Ve bu hakiki bir James Patterson kitabı diyorum. Çünkü kendi tek başına yazmış. Sonradan bu kadar çok yayın evlerinden gelen talebe herhalde karşılık veremediği için diyorum. Daha sık yazabilmek için başkalarıyla birlikte yazmaya başladı. Ama bu onun yazdığı bir kitap. İnkılaptan çıkmış Cemal Çakalır'ın çevirisiyle. 1999 orijinal kitabın baskısı, 2001 İnkılap çıkarmış. Zaten bugünkü kitaplar iki tanesi 2000'de, birisi 2001'de basılmış. Buradan nereye okumuşuz? Buradan da Alex Cross'un ne yaptığını, nasıl çalıştığını gösterebilecek bir bölüm okuduk. Alex Cross, James Patterson'ın baş karakteridir diyelim. Kendisini hep Morgan Freeman'ın yüzüyle hatırlıyoruz. Çünkü iki tane filminde, Along Came a Spider ve Kiss the Girls'de Morgan Freeman oynamıştı Alex Cross'u. Kitapların Alex Cross'u çok sevdiğimiz Freeman'dan daha genç ve daha yakışıklı. Bunu da ayrıca belirtelim. Karısı öldürülmüş. Alex Cross'un da sorunu budur. Katili bulamıyor. Yani aslında seri katillerin içinde en tehlikelisi onun karısını öldürmüş olan, fakat onu ele geçiremiyor. Bir oğlu, bir kızı var. Kız daha küçük, iki çocuğu. Bir de anneannesi var. Bunlara bakıyor. Onlarla bir evde oturuyor. Ailesini sinir bozacak kadar düşkündür. Zaman zaman da aşık olur yani. Böyle bir aşk durumu var. Pek yürümüyor nedense sonuna kadar hiçbirisi. Gene aşık bu kitapta da. Christine'le, işte karısının ölümünden sonraki ilk sevgilisi. Ama bir seri katil çıkıyor karşısına. Geoffrey Shaffer. Bir İngiliz diplomat. Kitabın en başında da göreceksiniz zaten. Durumunu anlatıyor. Yani böyle bir fevri bir hal geliyor. Bir sinir hali. O zaman kendine engel olamıyor. Arabadaysa sürat yapıyor gibi. Dört Süvari adlı bir bilgisayar oyunu var. Onu oynuyor Shaffer. Aklını bunun gerçek yaşamdaki versiyonu ile bozmuş. Taksi şoförü kılığına girip müşterilerini öldürüyor. Böyle bir durum. Yalnız böyle çok marifetlidir bu konuda James Patterson. Onun bir tane değil, pek çok seri katili var. Ve hakikaten bayağı da korkutuculurlar. Onun aslında çok daha etkili olabilecekken olamayışının nedeni karakterlere derinlik katamaması. Cross için söz konusu değil yani. Çünkü bütün aileyi iyice açıp anlattığı için onu tanıyoruz ama onu da pek derinlemesine gitmiyor. Ama tefrika gibi yazar. Bu belki de uzun kitapları, bölümleri okumakta zorluk çekenler için olumlu bir şeydir. Yani 2,5-3-4 sayfa tak biter. Yani ertesi günkü tefrikayı açıp okumaya devam ediyormuşuz gibi olur. Bilmiyorum. Aleyhinde bulunmaktan vazgeçmemde de fayda olacağını düşünüyorum. Son kitaplarda da şunu söyleyelim. Hep Cross adı geçiyor ki kiminle muhatap olduğumuzu unutmayalım diye.

Val McDermott ve Kandaki Tel, Wire in the Blood. Yani kaçamadım ondan. Kendini bana getirtti buraya, böyle diyeyim. Yani boşu boşuna korkmuyordum gördüğünüz gibi bu kitaptan ben. The Wire in the Blood 1997'de yayınlanmış. Burada Oğlak Yayın Evi'nin Macera Perest kitaplarından Şensüer Kaya'nın çevirisiyle 2000 yılında çıkmış. Bir T.S. Eliot dörtlüğü var başında. Kandaki titreyen tel, müzmin yaraların altında, uzun zaman önce unutulmuş savaşların şarkısını söylüyor. Yani şöyle diyeyim, eğer korku kitaplarından korkmuyorsanız, ki ben korkarım bir polisiye yazarı ve polisiye programcısı olarak, ama korku filmlerinden de korkarım bir sinema yazarı olarak, fark etmiyor. Yani ben onları ciddiye alıyorum. Meslektaşlarımız sık sık söylüyor ki film ya abi meselesini pek kavrayamıyorum çıkana kadar demek ki. Bu hakikaten çok usta bir, ustaca yazılmış bir kitaptır. Zaten Val McDermott altın çağ usulüyle hiç ilgisi olmayan biridir. Ama mesela çok beğendiği ve her Ruth Rendell programı yapınca size özetini çıkardığım bir yazı yazdığı hakkında, Ruth Rendell'in psikolojik dokunuşlarından da farklı bir alem yaratıp bize sunuyor. Ayrıca Dr. Tony Hill de çok sevdiğimiz bir karakterdir, onu da belirtelim. O yazı Ruth Rendell'in gazetecilik kökeniyle ilgiliydi. Val McDermott de gazetecilikten gelme, İskoçyalı. Kirkcaldy Lisesi'ni bitirdi. Oxford'un St. Hilda Koleji'ne kabul edildi. İskoçya'da bir devlet lisesinden mezun olanlar arasında bu okula kabul edilen ilk öğrenci. Sonra gazetecilik yaptı ama 1987 yılında Report for Murder, The First Lindsay Gordon Mystery yazdıktan sonra yazar oldu. Çünkü çok başarılı oldu. Gordon lezbiyen bir gazetecidir ve çok heyecanlı.

0: çocukları gittiklerini düşünüyorlar. Hiç iz bırakmadan kayboluyorlar. Toplumun gözden çıkarabileceği çocuklar demek lazım herhalde. Ve onları birbirine bağlayacak hiçbir şey de yok. Ama Doktor Tony Hill işin içine girince bir ekip kuruyor kendine. Onlara o kayıp 30 yeni yetmenin ayrıntılarını veriyor. Onlara ilişkin ayrıntıları. Yeni teknikler kullanmalarını istiyor. Sonunda birisi çok çılgınca bir fikirle geliyor. Alay ediyorlar bu fikirle. Derken katil aralarından birini öldürüyor ve Tony Hill daha önce de birlikte çalıştığı Carol Jordan'la birlikte meslektaşının da intikamını almak kararıyla işin içine giriyor. Efendim bir de çok başarılı televizyon dizisi var. Dr. Anthony Tony Valentine Hill'in Robson Green oynuyor. Carol Jordan rolünde de Hermione Norris varmış. Fakat 4. ile 6. bölümler arasında onun yerine bir erkek dedektif müfettiş Alex Fielding yani Simon Lahbib almış derler. Ben hiç görmedim. Evet budur. Eğer korkmuyorsanız bölümün başında dediğim gibi buyurun kandaki teli okuyun. Hakikaten daha iyisini zor bulursunuz. Biz de böylece bu korku içinde Sırrı Katiller bölümünü kapamış oluyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
2: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
1: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı Venezuela'daki gibi iyi gidiyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor.
2: Trump ABD basınına da konuştu. Son günlerde İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Diğer yandan Körfez'deki ABD ablukası sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran bandıralı yüksüz bir petrol tankerinin ablukayı delmeye çalıştığını paylaştı. Gemiye savaş uçağıyla müdahale edilerek dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. İran'dan da son gelişmelere dair açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. Müzakerenin dayatma ya da şantaj anlamına gelmediğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bölgedeki son durumu ele almak için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın ablukayı kaldırmalıdır dedi. Fransız lider Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu da aktardı. Pezeşkian ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaptı. Uluslararası hukuk çerçevesinde İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını ifade etti. Diğer yandan

0: Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yönelik plan kapsamında Kızıldeniz'e doğru hareket ettiği ifade edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak 14 maddelik mutabakat zaptının ayrıntılarını yazdı. İran, değerlendiriyoruz, görüşümüzü Pakistan'a ileteceğiz dedi. Trump'tansa İran kabul ederse savaş biter, Hürmüz açılır, etmezse bombardıman yeniden başlar açıklaması geldi. That's all
2: they have to do, just say... Axios haber sitesi savaşı sona erdirecek ve ayrıntılı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak bir mutabakat zaptından söz etti. Beyaz Saray'a dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yaklaştığını yazdı. Axios'un özel haberine göre ABD yönetimi Tahran'ın birden çok maddeye 48 saat içinde yanıt vermesini bekliyor. İki ülke arasında savaşın başlamasından bu yana anlaşmaya ilk kez bu kadar yaklaşıldığı belirtiliyor. Axios'a göre 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı savaşı sona erdirecek, 30 günlük müzakere sürecini başlatacak. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı müzakere yapılacak. Müzakereler başarısız olursa ABD ordusu Abluka'yı ya da askeri operasyonu yeniden başlatabilecek. Görüşmeler İslamabad'da ya da Cenevre'de yapılacak. Axios'a göre İran'a uygulanacak uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi üzerinde müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl talep etmiş, İran 5 yıl durdurmayı taahhüt etmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar bu sürenin 12 ya da 15 yıl olacağını belirtiyor. Bu süre dolduktan sonra İran uranyumu %3,67 oranında zenginleştirebilecek. Mütabakat zaptında İran asla nükleer silah geliştirmeyeceğine ya da silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağına söz verecek. Amerikalı bir yetkiliye göre İran'ın yeraltı nükleer tesis işletmeyeceğine dair bir madde üzerinde çalışıyor. İran, BM denetçileri tarafından ani denetimleri de içeren gelişmiş denetim mekanizmasını kabul edecek. Mütabakat zaptı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Dünya çapında dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonları kademeli olarak serbest bırakılacak. Axios'a konuşan iki kaynak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkarmayı da kabul edebileceğini söyledi. Seçenekler arasında uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması yer alıyor. Axios'a göre mutabakat zaptı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la çok sayıda İranlı yetkili arasında hem doğrudan hem dolaylı müzakere edildi. İran Dışişleri Bakanlığı ABD yönetiminin 14 maddelik mutabakat metninin değerlendirildiğini, görüşlerin Pakistan'a iletileceğini açıkladı. Trump ise sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İran kabul ederse destansı öfke operasyonu sona erecek. Hürmüz Boğazı İran dahil olmak üzere herkese açılacak. Kabul etmezse bombardıman çok yüksek bir seviyeden yeniden başlar dedi.
1: İran'ın savaş sırasında Orta Doğu'daki Amerikan üslerine düzenlediği saldırıların daha önce açıklanandan daha büyük bir hasara yol açtığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post'un uydu fotoğraflarını analiz ederek Amerikan üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar oluştuğunu yazdı. Bu hasara bakalım şimdi.
2: Hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemleri. İran savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde tüm bu yapı ve ekipmanları vurdu. Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Saldırılarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerdi. Washington Post bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Körfez ülkelerinin bazıları ABD ordusunun İran'a saldırılarında topraklarını kullanmasına onay vermezken, Kuveyt ve Bahreyn ABD'nin HIMARS roket atar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi. Washington Post, bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı. Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını ve Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı. ABD uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan yönetiminin talimatıyla savaşın başlamasından 2 hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post, bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı. Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post, bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer üslere artık eskisi kadar çok asker sevk edilemeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üssündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
1: Lübnan'da 17 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail ilk kez başkent Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı Malik Balut'un liderler toplantısı sırasında düzenlenen suikastla öldürüldüğü iddia edildi.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut haftalar sonra ateşkese rağmen yeniden ateş altındaydı. İsrail ordusu kentin güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan Gücü komutanını hedef aldı. Duyuru, siyasi ve güvenlik kabinesi toplantısı sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yapıldı. Rıdvan Gücü komutanı Malik Balut'la birlikte bazı Hizbullah mensuplarının saldırı sonucu öldüğü belirtiliyor. İsrail saldırısına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. AFP'ye konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Rıdvan Gücü liderinin Dahiye'de toplantı yaptığı sırada hedef alındığını belirtti. İsrail, Beyrut'tan önce Lübnan'ın güneyini ve doğusundaki bölgelere de saldırılarını sürdürdü. İsrail'in yaklaşık 25 noktaya hedef alan bombardımanında yaşamını yitirenler oldu. İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yuhmur Şakif bölgesine saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanan fosfor bombası kullandığı basına yansıdı. Aynı saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeleri ziyaret etti. İsrail askerlerine seslenen Zamir, Hizbullah'ı zayıflatmak için her fırsatı değerlendireceğiz dedi. Ayrıca Lübnanlı üst düzey bir yetkili, müzakerelere hazırlık kapsamında ABD arabuluculuğundaki Lübnan-İsrail 3. tur görüşmelerinin gelecek hafta Washington'da düzenleneceğini bildirdi.
1: Son dönemde yaşanan pek çok gelişmeyle birlikte savunma sanayinin de önemi ortaya çıktı. Türkiye'de bu konuda atılım yapan ülkeler arasında geliştirilen pek çok ürün de şu sıralarda devam eden sanayi fuarı Saha 2026'da sergileniyor. Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe de sergilenenler arasında.
2: Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları, insansız hava ve deniz araçları. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde de birçok gelişmeye sahne oldu.
3: Değerli ürünleri gördük. Hakikaten hepsi gurur veriyor bize. Çünkü önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, onlar da bunlarda güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar.
2: Fuarda çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yeni yetenekleri de tanıtıldı. Drone avcısı olarak bilinen Gökalp'e kinetik çarpma, Ilgara'ysa ani taarruz özelliği eklendi. Koral'da tespit ettiği hedefin hava ve kara radarlarının kapsama alanını azaltacak.
4: Muassım uçakların radarlarını havada bulabilen, çok uzun mesafelerde hassas takip edebilen ve onların burun radarlarını karıştırarak veya aldatarak onların size saldırmasını çok zorlaştıran bir elektronik harp sistemi.
2: Saha İstanbul'da Baykar ve Endonezya arasında Kızıl Elma insansız savaş uçağı ihracatı için de imzalar atıldı.
5: Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Bu anlaşma ile birlikte hedefimiz insansız savaş uçağını, yani 12 adetten oluşan bir filoyu 2028 yılında teslimatı başlamak üzere teslim etmek.
2: Eurofighter Typhoon savaş uçağı da fuar kapsamında ilk kez Türk bayrağıyla birlikte sergilendi.
0: F-16 ile karşılaştırıldığında Typhoon harika bir savaş uçağı, çok güçlü. Türk pilotları F-16'dan Typhoon'a geçtiklerinde aralarındaki güç ve performans farkını göreceklerdir.
6: Son dönemde insansız hava araçları kadar insansız deniz araçları da savaşlarda veya yeni savunma konseptlerinde daha sık kullanılmaya başladı. Modern ordular bu anlamda farklı projeler geliştirmeye devam ediyor ve bu yönde de Aselsan ciddi bir katkı sağlıyor. En son üretilen, en çok göze çarpan ürünlerin başında da Tufan ve Kılıç yer alıyor.
2: Otonom kamikaze insansız deniz aracı olan Cellat Kida da fuarda ilk kez sergilendi. Fuar kapsamında TCG Anadolu ve bir denizaltıda Bakırköy açıklarına demirledi.
1: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ankara'da temaslarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilen Ferhan, daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Suudi Arabistan'da vize muafiyeti anlaşması da imzalandı.
0: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ankara'da temaslarda bulundu. Ferhan'ın başkentteki ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ferhan, Beştepe'nin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. İki isim, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze başta olmak üzere bölgesel konular masaya yatırıldı. Ayrıca ilgili bakanlık ve kurumların katılımıyla ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma alanlarında komite çalışmaları değerlendirildi. Toplantı sonrası Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyetine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport sahibi Türk ve Suudi vatandaşlarına karşılıklı olarak vizesiz seyahat hakkı tanındı. Toplantı marjında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Suudi Arabistan Bakan Yardımcısı İbrahim El Mubarak da bir araya geldi. Görüşmede ticaret ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Görüşme sonrası Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolü imzalandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
7: Ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da İnsanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
7: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
7: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutta oldu. YSK'nın yeni başkanı ilk mesajını da verdi. Görevini hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.
8: Sayın Serdar Mutta Bey, Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Serdar Bey'e ve tüm kurula ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. YSK Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.
9: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
2: YSK Başkanı Ahmet Yener ve 6 üyenin görev süresi Ocak ayı itibariyle dolmuştu. 19 Ocak'ta Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başladı. Yaklaşık 4 ay süren seçimler sonucunda Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırıcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi. Yeni üyeler yemin ederek görevlerine başladı.
9: Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
2: YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta 1974 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mutta görevine de hakim adayı olarak İstanbul'da başladı. 2023 yılında YSK üyeliğine seçilen Mutta 2029 yılına kadar görevini sürdürecek.
9: Evet.
1: Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemide belirti gösteren ve hasta olduğu düşünülen 3 kişi Hollanda'ya tahliye edildi. Hastalık belirtisi göstermeyenlerse İspanya'ya gidecek.
2: Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi Atlas Okyanusu'ndaki Cabo Verde'ye ilerliyordu. 23 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide ilk hantavirüs vakası 6 Nisan'da görüldü. Yolculardan 3'ü hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gemi 3 Mayıs'ta Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarına demirledi. Gemide hantavirüs hastası olduğundan şüphelenilen ve hastalık belirtisi gösteren 3 kişi tedavi için Hollanda'ya gönderildi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gemideki yolcuların durumlarıyla ilgili basın toplantısı yapan İspanya Sağlık Bakanı, gemide kalan yolcularda şu an için hastalık belirtisi gösteren olmadığını kaydetti. 14 İspanyol yolcunun karantina amacıyla Madrid'deki askeri hastaneye götürüleceğini belirtti. İspanya Sağlık Bakanı geminin 9 Mayıs'ta Tenerife'deki Granadilla limanına yanaşacağını söyledi. Geminin Tenerife'ye varmasının ardından yolcuların ülkelerine iade edileceğini açıkladı. MV Hondius isimli gemide daha önce bulunmuş ancak sonra gemiyi terk etmiş İsviçreli bir kişide daha hantavirüs vakası tespit edildi. İsviçreli yetkililer enfekte hastanın Zürih'te bir hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanma ile başlayan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
1: Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti dedik ve hantavirüsün etkilerini enfeksiyon hastalıkları uzmanı Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sıla Akan NTV yayınında aktardı.
10: Kan Delta virüs aslında epeydir bilinen ve insanda da enfeksiyon yapan virüslerden bir tanesi. Ama gene bir RNA virüsü aslında ve hayvanlardan bulaşıyor. Özellikle de kemiricilerin dışkıları, idrarı ya da tükürükleriyle ortama sürekli saçılabilir. Yani onlar da bir enfeksiyon yapmıyor, görünen açık bir enfeksiyon yapmıyor ama her türlü kemiricide bulunabilir ve kronik enfeksiyon dediğimiz böyle aylarca aslında salgılarında bulunan ve ortama salınabilecek bir virüs. Bunun aslında iki tane klinik seyri var. Bir tanesi bu Kore Savaşı'ndan beri olan eski dünya dediğimiz, yani Avrupa, Asya ve Afrika'da görülen türü. Seyri daha doğrusu. Onda bir başka böyle böbrekle giden, böbrek enfeksiyonuna, daha doğrusu böbrek yetmezliğine götüren bir tablo söz konusu. Ama bu tarafta olan, yani aslında hantavirüsler 50 tip diyebilirim. Bunların 20 tanesi insanda enfeksiyon yapıyor ve yerleşim olarak da farklı yerlerde, yani Amerika kıtasında daha farklı bir seyir gösteren türleri var. Bu gemideki muhtemelen Amerika'daki şeysi, türü ya da Amerika'daki türlerin sebep olduğu bir durum. Çünkü bu yeni dediğimiz, yeni dünyada görülen ve daha çok pulmoner, yani kalp ve asla solunum yoluyla giden bir seyir gösteriyor. Böyle böbrek yetmezliğe giden bir seyir göstermiyor. Farklı bir seyri var ve bu 1990'lardan beri bütün Amerika kıtasında, kuzey ve güney olmak üzere görülüyor. Özellikle daha çok Güney Amerika'da görülüyor. Ve yer yer enfeksiyonlar yapan ve küçük salgınlar yapabilme özelliğine sahip. Burada tabii ki ağır gitmesi akciğer kısmıyla, yani solunumla geçmesi ve bu solunumla bulaştığında da akciğerlerde akciğer sıvı birikmesi ve şokla hastaların kaybına yol açabiliyor. Yani bunda, bu türünde, bu seyir tipinde biraz daha fazla ölüm oranı var. %50'lere varabilen bir ölüm olabiliyor. Gene aslında vücuda girdikten sonra akciğerdeki ya da damar endotelinde koronavirüsteki gibi damar endoteline yapışma ve lenf bezleri yoluyla da yayılma, kısa bir de böyle viremi dediğimiz kanda dolaşma durumu var ve akciğerlere bir anda aslında geçirgenliğini, damarların geçirgenliğini artırıyor ve akciğere sıvının dolmasına ve solunum sıkıntısına ve ani bir şekilde solunum sıkıntısına yol açabiliyor. O yüzden de buradaki durum biraz daha ani ve konu akciğerler olduğu için ve kalp olduğu için daha ağır seyrediyor. Yoksa aynı mantıkla diğer, hani Asya'da, Afrika'da ve Asya'da görülen kısımda da daha çok böbreklere etki ediyordu. Ama buradaki olay biraz daha akut gelişiyor ve gerçekten mortalitesi yüksek. Aslında kuluçka süresi ortalama 3 hafta diyebiliriz ama mesela 1 hafta kadar kısa ya da 8-9 hafta kadar uzun da olabiliyor. O yüzden kuluçka süresi böyle uzun ve geniş olduğu için maalesef ailen hastalar olabilir. Bir başka hastanın taşımasını şöyle bir yandan mantıklı, bir yandan çok mantıklı değil. Çünkü insandan insana bulaşı aslında sadece bu akciğer tipinde görülebiliyor ama nadir bir durum. Yani öyle bir şey ki, kemiricinin olduğu bir ortamda, onların salgılarının olduğu bir ortamda ya o kemiricinin ısırması ya da o çıkartıların solunması şeklinde bulaşması gerekiyor. Buna bu kadar bir süre yok tabii ki. Hani bir hafta kadar kısa olabilir kuluçka dönemi. Yani aslında gemide de alınmış olabilir eğer böyle bir ortam varsa. Çünkü daha çok kapalı bir ortam olması ve bununla bir şekilde karşılaşmış olmak gerekiyor. Ya da dışarıdan gelen bir hastaysa da bulaştırması, solunum yoluyla bulaşması çok kolay olan bir virüs değil. Hani bu da gene biraz daha tetkik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok solunumla bulaşan etkenlerde böyle RNA virüslerine dikkat etmek gerekir tabii ki. Ama bildiğimiz ve hani hep aslında olan virüslerden bir tanesi. Yani koronavirüsteki kadar çok yeni bir virüs değildi. Burada tabii ki bu ortamın olmaması gerekiyor. Yani bu virüsler çok böyle dış ortama dayanıklı virüsler değil. Hani yıkamayla, temizlik ortamlarıyla ya da izolasyonla bunun önüne geçilebilir. Bu bize aslında şunu gösteriyor ki böyle bir şeyin bu ortamı sağlandığında ortaya karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Ama yaygınlaşmasını önlemek gerekli önlemlerle yapıldığı zaman çok da mümkün değil. Yani büyük bir salgın beklenecek bir durum değil ama potansiyeli var mı? Var. Diğerlerine göre biraz daha var.
1: Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eyüp Spor Kulüp Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi. Hakemlere ve kulüp yöneticilerine yönelik yürütülen bahis soruşturmasında Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya geçen yıl Kasım ayından beri tutuklu bulunuyordu. Başsavcılık Özkaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildiğini duyurdu. İzmir'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Karabağlar Belediye Meclisi üyesi Kadir Dalgıç tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle Dalgıç hakkında soruşturma başlattı. Videoda Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler olduğu belirtiliyordu. Karabağlar Belediye Meclisi üyesi Kadir Dalgıç bu kapsamda gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçu ...şundan tutuklandı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. İki zanlı gözaltında.
11: Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Son anları böyle görüntülendi. Kübra Yapıcı'nın kafede birlikte oturduğu iki kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Antalya Selik'te yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesinden itibaren haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yapıcı son kez gece 03.30'da Kepez'deki bir kafede Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dalyar'la birlikte görüldü. Kübra Yapıcı sabaha doğru bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler kadının yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. İlyas Umut Dalyar ilk ifadesinde Yapıcı'yı açık olan bir marketin önüne bıraktığını söyledi. Ancak o saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren Dalyar daha sonra cinayeti itiraf etti. Yapıcı'yı Ataberk Sezen'e borcu olduğu için öldürdüklerini, Burdur'da ormanlık alana gömdüklerini anlattı. Daha sonra cesedi yakarak yok etmeye çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürnek olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürnek sosyal medya paylaşımında Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz iradeyle dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı dedi.
1: Elektronik kelepçesini tam 6 kez kıran saldırgan eski koca boşandığı eşini tehdit etmeye devam ediyor. İki çocuğuyla Ankara'ya taşınan kadın can güvenliği için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.
12: Bir anne olarak şu an sadece Adalet Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum. Lütfen ben çocuklarım için yaşamak istiyorum.
11: Uzaklaştırma kararı aldırdı, şehir değiştirdi ama yine de tehditlerden kurtulamadı. Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski koca, iki çocuk annesi kadını takip etmeyi sürdürdü.
12: Ölmemek için boşanmayayım dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım.
11: Boşanma aşamasındaki bu saldırıdan sonra eski eş hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Hakkında tehdit suçundan dava açıldı. 6 ay tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca yeniden eski eşinin peşine düştü.
12: Elektronik kelepçeyi 30'a yakın ihlal etti. 6 kez de kırdı. Elektronik kelepçenin yetersizliği konusunda dilekçelerim var.
11: Peki uzaklaştırma kararını ihlal etmenin ya da elektronik kelepçeyi kırmanın yaptırımı ne? Saldırgan nasıl kuralı üst üste bu kadar ihlal edebildi?
13: Elektronik kelepçe bir kamu malı olduğu için ayrı bir suç oluşturuyor. Bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aile hukuku bakımından ise uzaklaştırma kararını ihlal etmek kanunda tazyik hapsi cezasına öngörür. Bunun için hemen ceza hukuku gibi hemen bu kişiyi alıp nezarete götürmüyorlar. Bununla alakalı ihlal bildirimi geliyor, tutanaklar, evraklar tebliğ edilmiş mi, edilmemiş mi onlara bakıyor. Bunların tamamı kesinleştikten sonra ancak ve ancak gerçekten ihlal edildiği anlaşılmışsa cezaevi yolu gözüküyor.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunu takip ettiği belirlendi. Abakarov, jandarmadaki ifadesinde Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonunun yerini bulmaya çalıştım dedi.
2: Gülistan'ın cep telefonuna etkinlik takibi yapıldığı ortaya çıktı. İşlemlerin kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün yapıldığı belirlendi.
14: Çıkıyor.
2: Gülistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun yaptığı teknik inceleme sonucu önemli ayrıntılara ulaşıldı. Gülistan'ın telefonunun SMS mesajlar uygulamasına yönelik Google etkinlik kayıtları tespit edildi. İşlemler Rusçaydı. Toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tamamı Gülistan kaybolmadan bir gün öncesi ve kaybolduğu güne aitti. Bu nedenle tutuklanan eski erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'a jandarmadaki sorgusunda bu işlemler soruldu. Abakarov, Gülistan'ın telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu söyledi. Google hesabımdan telefonun yerini bulmaya çalıştım dedi. Daha sonra Antalya'da olduğu süreçte de görevli polislere bu hesabın şifrelerini verdiğini öne sürdü. Verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar dedi. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'le Gülistan'ın sim kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. İşin sonuna kadar gideceğiz diyen Gürlek, Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini söyledi.
14: Buyursunuz. Hoş geldiniz.
15: Hayatın bağrında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
16: 2024 yılında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Bakan Gürlek, işin sonuna kadar gideceğiz dedi. Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş ise devletimize güveniyoruz, umutluyuz diye konuştu. Faillerin tespit edilmesini istedi. Rojin'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Ancak tam erişim sağlanamamıştı. Gürlek, telefonun Çin'e gönderileceğini bildirdi.
14: Tam olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
16: Adalet Bakanı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurduklarını, burada dosyaları titizlikle incelediklerini belirtti.
14: Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli. Ceza hukukunda uzman arkadaşlar, alanında uzman. Ayrı bir gözle bakıyoruz. Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de daraltılmış baz için de aynı ekip bakalım. Tekrar orada çalıştıralım.
16: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in 2 yıl önce Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Kabayiş ailesi ilk günden itibaren kızlarının cinayete kurban gittiğini söylüyor. Bakan Gürlek, 26 yıl önce cinayete kurban giden Çağla Tuğultay'ın ailesiyle de bir araya geldi. Devletin bu cinayeti çözmesi gerektiğini belirten Bakan Gürlek, özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır dedi.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantıda komisyonun yol haritası belirlendi. Toplantının açılışında konuşan komisyon başkanı Yusuf Beyazıt, düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici bir rapor sunmak komisyonumuzun en önemli görevlerindendir dedi. Toplantıda komisyonun çalışma takvimi belirlendi. Buna göre komisyon 3 aylık çalışma süresince haftada bir gün, gerektiği durumlarda da 2 gün çalışacak. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti yapılması da planlanıyor. Bir sonraki toplantı 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren bir kadının bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. Çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk kısa sürede yakalandı. Kabarık suç kaydıysa şaşkınlık yarattı.
11: Çantası çalınan kadın asıl şoku hırsızın yaşı ve suç kaydını öğrenince yaşadı. 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde vakit geçiren kadının bebek arabasına asılı olan çantası çalındı. Çantasında cep telefonu ve cüzdanı bulunan kadın durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen 10 yaşındaki çocuk kısa sürede yakalandı.
17: 0-12 yaş arasında olan bir çocuğun bir suç işlemesi halinde cezalandırılması hususunda hapis cezası verilmesi söz konusu değildir.
11: Çocuk suçlular için yargılama sonrası verilen hapis cezalarında yaş en önemli kriter. Suç işleme yaşı ise kanuna göre 12 olarak kabul ediliyor.
17: Çocukların artık cezalandırılması sistemlerinin daha geniş perspektifte değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin cezai müeydelerin getirilmesi, düzenlemesi yapılacağı söz konusudur. Ailelerin de bu tarz suça karışan çocukların sorumluluğunun hukuki olarak alınması konusunda da bir takım düzenlemeler getirileceği mevcuttur.
11: Küçük yaşta suça karışan çocuklar için rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik destek sağlanıyor.
17: Çocukların suça karışmasının önlenmesi için kendilerine rehabilitasyon merkezlerinde düzenli olarak terapi alınması ve hukuki destekte bulunulması söz konusu olmaktadır.
11: 10 yaşındaki çocuğun Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Ere geçirilen eşya ise sahibine iade edildi.
1: Pazar günü fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da büyük çapta zarar var. Ekili alanlarda da fıstık üreticileri Haliliye ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
18: Arkadaşlar şu anda Sarşık köyündeyiz. Dolu hiçbir şey bırakmadı. Fıstık adına hiçbir şey yok.
0: Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri, ağaçları deviren fırtına ve sağanak. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da üreticiler ağır kayıp yaşadı.
19: Çiftçi olarak varımızı yokumuzu kaybettik. Ben acite etmiyorum. Gerçek burada sahada. Bir hafta öncesine kadar çoluk çocuğumuzla ilgili hayaller kurarken şu anda kara kara düşünür duruma geldik.
0: Fıstık üretimi Şanlıurfa'nın en büyük geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 milyon fıstık ağacının bulunduğu kentte yıllık üretim kapasitesi 120 ila 180 bin ton arasında değişiyor. Ancak bu yıl çok daha azı bekleniyor. Çünkü son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin hesaplarını alt üst etti.
20: 4 yıl 3 yıl arası şu anda ağaç meyve veremez. Çünkü ağaç strese girdi, dallarını kırdı. Ağaç zaten bakın solgundur. Yani strese girmiştir. Şu anda havaların ısınmasıyla bunlar da tökülecektir.
0: Haliliye ilçesinde fıstık üreticileri bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.
1: Hükümet gençleri evden çıkaracak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-25 yaş arası yaklaşık 5 milyon gence iş kapıları açılacak.
21: 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında gençlere yönelik istihdam programını duyurmuştu. Çalışmalar da sona gelindi. Devlet işe giren gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. İşverene 18 ay prim desteği sağlayacak.
22: Özel kamu ayrımı ortadan kalkıyor ve bunların hepsi bir artık torbada toplanacak ve işkur bağlamında, işkurun yönetiminde bu staj programları düzenlenecek.
11: Düzenlemenin amacı ne okuyan ne de çalışan gençlerin istihdam piyasasına girmesini sağlamak. Destekten işkur kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş gençler faydalanabilecek. Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olunmaması gerekecek. Yüksek öğretim öğrencisi olmama ve yurt dışında çalışmama gibi şartlar aranacak.
22: Bu gençlerimizin sosyal sigorta primleri yine işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve asgari ücrete kadar olan ücretleri de yine devletimiz tarafından ödenecek. Dolayısıyla işverenler de bu yükten kurtulmuş olacaklar.
11: Destekler İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektördeki iş yerleri için uygulanacak. Düzenlemenin Mayıs ayı bitmeden meclise sunulması bekleniyor.
1: İş güvenliği konusunda ne uyarılar ne de alınan önlemler yeterli. Bu yılın ilk 4 ayında ortaya çıkan tablo bu durumu çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerde rekor kırıldı. Sadece Nisan ayında çocukların da aralarında olduğu 189 kişi hayatını kaybetti. Peki kötüye giden bu tablo nasıl değişebilir? Uzmanından dinleyelim.
3: günde ortalama 6 kişinin hayatını kaybettiğini veya her 4 saatte bir iş kazalarında insanların hayatını kaybettiğini görmekteyiz.
11: İşçi ölümünün ya da iş kazasının olmadığı tek gün yok. Tablo düşündürücü. Çünkü bu yılın 4 ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı bir rekora ulaştı. Sadece Nisan ayında 5'i çocuk 189 işçi hayatını kaybetti.
3: Bu çok ciddi bir artış. Yani ilk 4 ayda meydana gelen iş kazadaki ölüm sayısı 622 kişiye ulaşmış.
11: En fazla ölüm 48 işçiyle inşaat sektöründe. 41 ölümle tarım ve orman sektörü ikinci sırada yer aldı.
3: Emniyet kemeri dediğimiz olay aslında maddi açıdan 1000 liralık bir malzeme. Pahalı bir malzeme değil. Emniyet kemerini verseniz dahi işçi üzerine taksa bile onu lanyantla bağlamadığı zaman yaşam hakkına hiçbir anlamı yok. En temelden başlamak lazım. Belki meslek edindirme aşamasında başlamak lazım. Okullara mutlaka inmemiz lazım. Aksi takdirde maalesef bu kazalarla hep böyle sık sık karşılaşacağız gibi gözüküyor.
11: Uzmanlara göre öncelikle denetimler arttırılmalı. Denetim kadar önemli olan diğer bir konu da eğitim. İş güvenliği konusunda çalışanlar gibi işverenler de ciddi eğitimlere tabi olmadı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre İstanbul en çok işçi ölümüyle ilk sırada. İstanbul'u Bursa, Ankara, Manisa ve Burdur takip ediyor.
1: Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor. Bilim insanları ve arkeologlardan oluşan uzman ekip eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışıyor. Arkeolojik kazılarda görev alan 35 kadın da saklı tarihin aydınlatılmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca ev ekonomisine destek veriyor.
11: Ellerinde kazma ve küreklerde çalışıyorlar. Diyarbakırlı kadınlar 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde tarihin izini sürüyor.
4: Tarihi dokulara sahip çıkmak çok güzel bir şey. Aynı yetten bir kadın olarak da burada çalışmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak benim için gurur verici bir şey.
11: Roma döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, bölgenin önemli tarihi değerlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan tarihi karede, kaya mezarları, 1200 metre uzunluğunda sur kalıntıları ve kilise bulundu. Arkeologların yanı sıra bölgede yaşayan kadınlar da kazılarda görev alıyor. Çınar Kaymakamlığı ve İşkur tarafından hayata geçirilen projede 35 kadın uzman ekibin çalışmalarına destek veriyor.
4: Evimin hemen bitişinde olan Zerzevan'da çalışmak benim için güzel. Hem kendime hem aileme destek oluyorum.
5: Mahallemizde bulunan Zerzevan Kalesi'nde çalışmak bize mutluluk veriyor. Bizi heyecanlandırıyor, mutluyuz.
23: Ellerinde malaları, kazmaları, kürekleriyle beraber hafif şekilde çalışıyorlar ve sıfır noktasında, gerçekten Doğu Roma'nın sınır garnizon noktasında onlar da tarihe bir lamba yakıyorlar aslında.
11: Kadınlar haftanın belirli günlerinde arkeoloji kazı eğitimi de alıyor. Şimdilik 35 kadının görev yaptığı Zerzevan'da bu sayının artırılması hedefleniyor.
1: Oto ekspertiz hizmetleri için yeni düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yönetmelik taslağına göre bir bilgi sistemi kurulacak. Tüm raporlar buradan takip edilebilecek. İşletmelerin yetki belgesi almaları da zorunlu olacak.
2: Oto ekspertizlerine yetki belgesi zorunluluğu geliyor. İşletmelerin raporları sisteme kaydetmesi de zorunlu hale getirilecek ve raporlarda sonradan değişiklik yapılması engellenecek. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının ekspertiz hizmetlerine yönelik düzenleme hazırlığında. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı bünyesinde taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak.
24: Düzenleme ile ekspertiz raporları dijital ortamda takip edilebilecek. Ayrıca raporların doğruluğu da kare kod aracılığıyla teyit edilebilecek. Böylece sahte rapor riski ortadan kaldırılmış olacak.
25: Avantajı şu, aracın geçmişini görebiliyorsunuz. Ona göre kafanızda tasarlayıp ekspere gelebilirsiniz. Dezavantajı da şu, eski raporlara aldanıp ekspere gelmemezlik yaparsanız o en son eksper tarihiyle aracı satın aldığınız tarih arasında aracın başına ne iş geldi bunu bilemezsiniz.
26: Müşteri aracını getirdiği zaman daha önceki ekspertiz raporlarına da erişilebileceği için kilometre düşürmeden tutun da araçtaki değişen parçalar vesaire problemlerini yakalamamız açısından bize çok büyük faydası olacak.
2: Yönetmelik taslağına göre işletmelere mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gibi şartlar getirilecek. Böylece kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların engellenmesi hedefleniyor.
1: Sağlıklı yaşamak, iyi yaşamak için uzmanlar gıda takviyelerinin önemini vurguluyor. Özellikle alınması gereken takviyeler omega 3, magnezyum, kreatin ve D vitamini. Genç kalmanın ve sağlıklı yaşamanın bazı püf noktaları geliyor ekrana.
6: Yaşlanma artık yönetilebilir bir süreç. Bu süreci ne kadar erken yola çıkarak hazırlanabilirsek daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli, daha formda ve fit geçirme şansımız var.
0: Alzheimer, Parkinson, kanser ve yaş ilerledikçe riski artan onlarca hastalık. Peki bu hastalıkların önüne geçmek, sağlıklı yaş almak mümkün mü?
6: NOMASA'nın 4 ayağı var. Ayaklardan biri sağlıklı beslenme, diğeri kaliteli bir uyku. Bir diğeri huzura odaklı, stresi minimumda güzel bir hayat. Mutlaka yapılan egzersiz çalışmaları.
0: İşte uzmanların önerdiği sağlıklı yaşam için gereken gıda takviyeleri.
6: Olmazsa olmaz 4 takviye hepimizin aklında olsun. 1 D vitamini, 2 omega 3, 3 magnezyum. Bu olmazsa olmazların en başında. 4 mümkünse kreatin.
0: Beyin sağlığı ve kaslar için magnezyum büyük önem taşıyor.
6: Yeteri kadar kuru yemiş yiyorsanız, kavrulmamış, doğal, tuzlanmamış kuru yemişler. Yeteri kadar bakliyat tüketiyorsanız, yeşillik tüketiyorsanız magnezyum almanıza gerek yok.
0: Doğru magnezyum seçimi de önemli.
6: Magnezyumun etkinliğini artırmak için amino asitlerle şerat yapılarak kullanılır. Uykusuzsanız magnezyum glisinat alın. Eğer kabızsanız ya da kramplarınız varsa magnezyum sitrat alın. Probleminiz kas ağrılarıysa magnezyum malat alın. Eğer sorununuz bellek sorunlarıysa magnezyum treonat alın. Yani bir taşla iki kuş vurmak varken niye bir taşla bir kuş vurasınız veya yanlış kuş vurasınız?
0: Hayati noktalardan biri de kreatin kullanımı.
6: Biz günde her gün 2 gram kreatin kaybediyoruz. 1 gram da üretebiliyoruz. Yani her gün 1 gram açımız var. O 1 gramı tamamlayabilmemiz için her gün muhtasam olarak 300 gram civarında kırmızı veya beyaz et ya da balık tüketmemiz lazım. Mikronize ve kreatin monohidrat şeklinde olan kreatinleri tercih etmeniz lazım. Günlük balık porsiyonunuz, et porsiyonunuz 75 ile 125 gram arasında olacak. Üstünde 3 gram kreatinle bile tamamlayabilirsiniz.
1: Edirne'deki kakao hıdrellez şenlikleri bu yıl olduğu gibi, her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlandı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist kente akın etti. Şenliğe katılanlar dans ederek doyasıya eğlendi. Etkinlikler kapsamında dileklerin yazıldığı kağıtlar da Tunca Nehri'ne bırakıldı.
11: Geleneksel kakao ateşi yakıldı. Direkler Tunca Nehri'ne bırakıldı.
7: Ben yaklaşık 20 yıldır veriyorum.
11: Kakava Hıdrellez şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
8: Her yıl kötü enerjilerimizi atıyoruz, bol bol eğleniyoruz, dans ediyoruz, direklerimizi yazıp çiziyoruz ve bu akan nehri direklerimizi atıyoruz.
11: Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Bağrın Habercisi Kakava Hıdrellez şenliklerine bu yılda binlerce kişi katıldı.
8: Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından misafirlerimizi ağırladık. Baharın coşkusunu, neşesini, bolluğunu, bereketini, kardeşliğini, dayanışma duygusunu hep beraber yaşadık.
11: Davullar, zurnalar kentin her köşesinde çaldı. 1400 yıllık geleneksel kakao ateşi yakıldı. Şenliğe katılanlar ateşin üstünden atlayıp dans ederek eğlendi. Her yıl olduğu gibi şenliğe katılanlar dileklerini kağıtlara yazıp ağaca astı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yazılıp resmedilen dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı.
8: Çok mutluyum, inşallah dileklerimiz gerçek olur seneye bu zamana kadar.
1: Türkiye son yıllarda yakın tarihte görülmemiş doğa olaylarına şahit oluyor. Bir yıl kuraklık korkusu yaşanırken diğer yıl sağanak yağışlar durmuyor. Hatta hafta sonu Şanlıurfa ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası meydana gelmişti ve bu fırtına 100 yıllık fıstık ağaçlarını kökünden söktü. İklim değişikliği artık net bir şekilde kendisini hissettiriyor. Özellikle tarımsal üretim ciddi bir tehditle karşı karşıya. Bu konuya bir parantez açalım ve saat başında haberlerle tekrar burada olalım.
11: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, paniğe neden olan hortumlar, süper hücre fırtınası. Türkiye yakın tarihte görünmeyen doğa olaylarına şahit oluyor. İklim değişikliğinin etkileri artık daha fazla hissediliyor. Beklenmedik anda gerçekleşen doğal felaketler can alıyor, maddi hasar yaratıyor. Tarımsal üretimde her yıl büyük kayıplar yaşanıyor.
9: Sonbahar yağışları, kışın kar yağışı ve ilkbahar yağmur şeklinde düşen yağış periyotları artık değişmeye başladı. Ani soğumalar, ani ısınmalar ve bir anda 2-3 ayda yağacak yağmurun bir günde yağması, bunlar tarımsal üretimde çok ciddi olumsuzluklar oluşturmaya başladı.
11: 2024 yılında kuraklık, geçen yıl zirai don, bu yıl beklenti üzeri yağış. Bir yıl bir yılı tutmuyor. Bu yüzden tarımda planlama yapmak çok daha zor hale geldi.
10: Geçen yılki yağışa baktığımızda kuraklığı yaşadık. Bu yıl fazla yağışı yaşadık. Şöyle ki geçen yıl kuru tarım arazilerinde çiftçi tarlasını hasat edememişti. Çünkü verim alacak kadar bir ürün gelişmemişti. Bu yıl tam tersine oldukça yüksek miktarda bir rekolte bekliyoruz.
9: Dünyada sıcaklık artıyor. Yani her yıl 1-2 derece civarında bir artış gözlemliyoruz. Bir sezonda aldığımız yağışı biz belki bir haftada 3-5 günde o bölgeye yağıyor. Tüm bunlar aslında iklimin değiştiğini bir göstergesi.
11: Tarımda ürün çeşitliliği büyük risk altında. Üretici artık fazla su istemeyen, hızlı yetişen, hastalıklara dirençli tarımsal ürünler ekmeye yöneliyor. Pirinç, şeker pancarı, pamuk gibi ürünlerin ekimi azalıyor. Yerlerden soğan, arpa, yulaf gibi ürünler alıyor.
9: Son yıllardaki bu iklimdeki kaymalar, yağışların kayması bazı bitki gruplarında çiftçiyi daha temkinli hareket etmeye yönelttiğini söyleyebiliriz. Örneğin buğday, arpa ekimi çoğu bölgemizde Ekim ayında başlar, işte Aralık ayına kadar devam eder. Ama özellikle iç bölgeler, Doğu Anadolu bölgesinde Ekim ayının başında yoğun bir ekim yapılırdı. Ama son yıllarda yağışlar hep Kasım ve Aralık'a kaydığı için mesela bu yıl çiftçilerimizin %90'ı Kasım ayında ekim yaptı. Yani böyle bir kendine tedbir alıyor.
11: Tarımda ekim ve hasat dönemi değişti. Bazı bitkiler artık olması gerekenden 1-2 ay daha geç ekiliyor. Hasat takvimi de buna uygun planlanıyor. Henüz çiftçi bu duruma tam anlamıyla ayak uydurabilmiş değil. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında tarımsal destekleme modelini değiştirdi. Tarımsal destekler artık üretim döneminden önce açıklanıyor. Bu sayede üreticilerin o sezon için gerekli olan ürünlere yönelmesi sağlanıyor. Uyduyla yapılan tespitlerde sahte beyanda bulunan çiftçilerin destekleri kesiliyor.
9: %100 başarı diye bir şey yoktur ama en azından riski dağıtma açısından hem çiftçilerimizin birim alandan alacağı gelirleri garanti altına alma açısından hem de ülkenin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından bunlar son derece önemli. Tabii burada bu hava olayları ve iklim değişikliği aynı zamanda tarım sigortalarının da ön plana çıkardığını söyleyebiliriz.
11: Tarımda en büyük sorunlardan biri de su kıtlığı. Çoğu bölge bu sezon beklenenin iki katı yağış aldı. Barajların kapasitesi yükseldi, yeraltı kaynakları doldu. Her yıl tablo böyle olmuyor. Türkiye artık eskisinden çok daha kurak mevsimler geçiriyor.
10: Geçen yıl yaşadığımız kuraklık gibi önümüzdeki günlerde de aynısını yaşamayacağımızın garantisini kimse veremez. Dolayısıyla yapmamız gereken en önemli şey akıllı sulama sistemlerinin bir an önce harekete geçmesi, yani suyu çok dikkatli ve teknolojiye uygun bir şekilde kullanmamız, tasarrufu kullanmamız şart.

NTV Radyo. Hava durumu. Sıcaklıklar artık Mayıs ortalamasına çıkıyor. Beş büyük kentte de hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da sabah saatlerinde Boğaz hattında sis oluşuyor. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 23 derece. Marmara'da güneşli günler devam edecek. Sıcaklık çoğu yerde 24-25, Edirne ve Balıkesir'de 27 derece. İç Anadolu genelinde hava az bulutlu. Eskişehir 21.

0: Nerede Erzurum, Erzincan, Malatya, Diyarbakır boyunca hala yağış geçişleri oluyor. Erzurum 8, Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.
1: Hava durumu. Radyo tiyatrosu.
2: Başkomiser Nevzat karısıyla kızının katillerini buluyor. Radyo tiyatrosunda. NTV Radyo'da.
1: Yırtıcı kuşlar zamanı genel istek üzerine yeniden yayında.
3: Başımızı çevirince çelik çerçeveli koyu renkli camların arkasına sakladığı gözlerini bize dikmiş Sabi ile karşılaştık. Gergin adımlarla yaklaşırken sorusunu tekrarladı.
4: Ne takibinden söz ediyorsun?
1: Ahmet Ümit'in son romanından NTV Radyo için uyarlanan Yırtıcı Kuşlar Zamanı cumartesi 11.30'da, pazar 19.30'da.
3: Basamaklar yeniden gıcırdamaya başladı.
1: Sadece NTV Radyo'da.
3: Kapıyı biraz daha araladım. Oradaydı işte.
5: Zeynep, kime aitmiş silah?

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde muhalefet belediyeleri vardı. Yönettikleri şehri haraca bağlıyorlar dedi.
1: Ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış, yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: İsim vermeden muhalefeti eleştirdi. Vakıfların hedef alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
1: Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa İmdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk davalarına da atıfta bulundu.
1: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Beştepe'deki programda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı da yapıldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Ulu Cami, Beyazıt Medresesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Kuzey Makedonya'daki Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Amerikan ordusu da Körfez'de İran bayraklı yük taşımayan petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. Diplomatik çabalar da sürüyor.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Abluka harika gidiyor. Donanmamız çok iyi iş çıkardı. İran'ın işi bitti. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ayrıca İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağız. Görüşmeler iyi gidiyor. Her şeyi sonuçlandırmak için bir haftalık süre öngörüyorum.
4: Orta Doğu'da savaş bitecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın anlaşmak istediğini söyleyerek barış için bir hafta tahmininde bulundu. Donald Trump ilk olarak eşi Melania Trump'la Anneler Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. Savaşı sonlandırma konusunda İran'la anlaşabileceklerini söyledi.
3: İran ile aramızdaki şeye çatışma diyorum. İran'da aynı